0: anda sana çalım atıyor. Seni ekarte ediyor.
1: Zaten gelmeden top bire hocam bir, çalım atıyor oyuncu sana.
0: Birebir ilk kontrolleri altın dokunuş diyoruz. O kadar doğru yapıyor ki senden uzağa gidiyor. Seni oyundan düşürüyor. Toplu topsuz. Bütün bunları o kadar iyi yapıyorlar ki bunun için önce çabuk düşünmek lazım. Çabuk düşünüyorlar. Çabuk düşünürken de işte konsantrasyon onlarda hep var. Şimdi bakın, siz yorulursanız, yorulduğunuz zaman konsantrasyonunuz düşer. Karar verme mekanizmanız zayıflar. Otomatikman teknik özellikleriniz daha geriler ve daha fazla hata yaparsınız. Bunlar sadece son bir haftada yapılacak işler değil. Biz hep beraber program yapıyoruz. Bakın, yaz döneminde benim notlarımda var. Ben dedim ki bütün takımlarımız sezonu geç açıyor. Sezonu geç açarsan çok iyi hazırlanamazsın. Dolayısıyla fizikman eksik kalırsın. İşte eksik kaldığımızı görüyoruz. Ben dedim ki transferleri çok geç yapıyoruz. Çok geç yaparsak o futbolcular eksik gelir, hazır olamaz. Daha düne kadar bütün hocalarımız hala eksiklerden bahsediyordu. Milli ara geçmiş, bitmiş. Biz diyoruz ki tamam, bu milli arada eksikleri kapatacağız ama hele hele büyük takımlarda futbolcuların çoğu milli takıma gittiği için yine hazır değiller. Leao bu mu? Sané bu mu? Veya öteki futbolculardan örnek verelim. Biz bunları hiçbir zaman konuşmuyoruz. Biri burada anlatmaya kalktığı zaman bunu önemsemiyoruz. Bu takımın niye oyunu yok? Milli takımımızın niye oyunu yok? Al, Barcelona'da santroforsuz oynadı bugün. Ona da 4-6-0 diyebiliriz.
1: Zaten Rafinha varken de santroforsuz oynuyor. Hayır,
0: anlatabiliyor muyum? Demek ki futbolda etkili olabilecek ögeler eğer tam olarak yerindeyse istediğin taktikle tabii, çık. Tabii. O yüzden ben bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz daha bu tür maçları sezon başı kaybediyoruz. Bize düşen görev, burada yorum yaparken, burada futbolu eleştirirken tamamıyla her takımdan doğru bir oyun istemek, uygulama kötü olsun, 6 ay sonra düzelir, 1 sene sonra düzelir veya bu dönemde bütün futbolcuların form seviyelerinin zirvesinde olmasını istemek. Ya biz de işte bakıyoruz, hepsi eksik. İddia ediyorum, ne dedik, Galatasaray'a stoper mi lazım? Galatasaray'da kimin adı geçti? Van Dijk. Van Dijk'ı oynat bugün Galatasaray'da. Ve orta sahada kimin adı geçti? Kamavinga. Onu da oynat orta sahada. Bakıyorum 60-70 tane ben sadece Galatasaray transferi için isim yazmışım. Araştırmışım.
2: Ama söylediğin iki isim doğru şu anda.
0: İşlerinde bir tane iki numara yok. Tamam, hadi bir hak daha tanıdım Galatasaray'a. Gitsin dünyanın istediği iki numarasını da alsın. Sonuç yine değişmeyecek. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim sorunumuz bu. Yoksa bu maçta Okan Hoca'da ben gayet net bir şekilde ilk yarıda gördüm. Okan Hoca kafa patlatmış. Bu takıma karşı nasıl başarılı olabilirim diye bir strateji kurmuş. O strateji yok Abdülkerim oynamış, yok sol tarafta Jakob oynamış. Benim görüşüm şu. Medyanın görevi Türk futbolunu geliştirmek değil. Medya kendi işini yapacak. Eleştirilerini yapacak ama yeri geldiğinde doğru yolu da gösterecek. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bizde medyanın yönlendirmeleriyle futbolun gelişebileceği gerçeğinin de ben altını burada özellikle çiziyorum. Medya ne konuşursa futbol taraftarı da onu istiyor.
1: Sosyal medya mı, görsel medya mı?
0: İkisi de o. Bakın, görsel medya, ulusal medya aslında çok daha seviyeli, çok daha kaliteli, işi bilen insanlardan oluşuyor. Hem gazeteci olarak hem de futboldan bahsediyorsak futbol bilgisi olarak. Benim o insanlardan beklentim, onların görevi bu değil, beklentim Türk futbolu için, milli takımımız için özellikle yapılan hataları daha fazla gözler önüne sermek ve de futbol severlerin bunu kulüplerden, hocalardan, futbolculardan istemesini sağlamak. Şimdi Galatasaray'da transferlerle ilgili katılmıyorum dedim. Evet, doğru transfer planlamasını yapmak, zamanlama dahil, onları doğru zamanda transferi gerçekleştirmek, işte Okan Hoca'nın, yönetimin, tabii ki Galatasaray'ın görevi, Galatasaray'ın işi. Ama burada son ana kadar

0: Medyada da birçok kişi ya Galatasaray'ın zaten oturmuş bir oyunu var. Zaten kadrosu iyi. Galatasaray'ın zamanı var diye bütün yazı böyle geçirdi herkes.
1: Ben oraya kendimi dahil etmiyorum hocam.
0: Ben fazla tweet atmam. Ben dayanamadım. Samimi söylüyorum, artık Galatasaray'ın zamanı yok. Galatasaray bu transferleri yapmalı diye tweet attım ya.
1: Yok şunu anlamadım. Bana katılmadığınız
0: Şimdi
1: nokta neresi? Buraya kadar katılmadığınız bir nokta yok.
0: hayır şimdi şu var. Galatasaray'ın transferlerin o konuda haklı, kesinlikle haklısın. Katılmadığım şu. Biz o dönemde bunu söyleyecektik. Biz derken
1: Ben
0: sen
1: onu
0: bunu
1: söyledim hocam.
0: söyledin,
1: Belki
0: ben bunu
1: defalarca söyledim
0: söyledim.
1: yani.
0: Belki Onur Zeki Bey de söylediler. Ama ben Türk medyasının genel olarak bu konuya
2: Şimdi
0: böyle yaklaştığını
2: şöyle
0: görüyorum.
2: hak vermekle birlikte hocam sana
0: bunun
2: araya
0: nedeni
2: girmem
0: de
2: lazım şimdi.
0: Girsen
2: medyaya olarak.
0: tabii.
2: Yorumun her türlüsü gazetelerde, televizyonlarda yapılıyor ama haber kısmında haksızlık etmeme diye. Çünkü haber kısmında biz bunları çok yaptık. Ama aldılar ama almadılar, o ayrı konu. Ben bunu röportaja gittiğimde de dile getirdiğimde İşte ona o parayı vermeyiz, buna şunu vermeyiz, bizim zamanımız var, biz başka projelerimiz var, yok Aslantepe var, yok şu var, yok bu var derken zamanı kaçırdılar. İşte o dönemde Galatasaray'ın bir sürü profesyoneli var, her hafta icra kurulu toplantıları yapıyorlar. Medya haber kısmında yapıyor, evet. Yorum kısmında olumlu yorum yapan da var, olumsuz yorum yapan da olabilir ama bu yorum zaten böyledir. Eleştiri var, övgü var vesaire ama haberleştirildi bunların hepsi. Bütün gazeteler haberleştirdi ama çok fazla alıp da okuyup da bu gazete doğru yazmış, bunu yapalım diyen yönetici yok ki. Hoca da yok yani.
0: Şimdi
2: Hiçbiri ciddiye almıyorlar.
0: Medya orada kesin haklı. Biz istediğimiz kadar doğruyu söyleyelim,
3: Yok
0: dinlemiyorlar.
3: bence
0: İşte benim burada dinlemediğim gibi ve dinlenmediğim gibi, ama biz bu doğruları isteyeceğiz artık.
3: Hocam şu konuda bence bir yanlış yapıyoruz. Yani hepimiz ülke futbolunu yorumlayan herkes bunu yapıyor bu arada. Hep oyuncu bazlı bakıyoruz olaya. Mesela maçı da yorumlarken ne diyoruz işte? Osimhen etkisizdi, ofsayta düştü. İşte Lemina ağır kaldı, hazır değildi. İşte Yunus etkisizdi. Ya da ne diyoruz işte, stoper gelseydi keşke, orta saha gelseydi gibi gibi hep oyuncu bazlı değerlendiriyoruz.
0: Özür dilerim, ben oyunun altını
3: Yok
0: özellikle
3: hocam,
0: demin de
3: size demedim zaten.
0: Tabii.
3: Genel
0: Genel
3: olarak
0: genellik.
3: söylüyorum. Fakat mesela
1: bir virgül koymak durumundayız çünkü Hansi Flick'in basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
4: Just one question per media, and before you ask your questions, please say your name and your media outlet you work for. Okay? Thank you.
5: Medya kuruluşunu belirtiniz lütfen.
6: Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Li preguntarem a Flick
7: per... Size şunu sormak istiyorum.
6: ...del Barça i per quina ha estat la clau que ha desencallat el partit a la mitja part. Galatasaray made things difficult for you in the first half.
8: Galatasaray ilk yarıda sizin için işleri biraz zorlaştırdı, işinizi zor hale getirdi. Ancak ikinci yarı tamamen farklı bir görüntü izledik. Bu anlamda ikinci yarı iyi bir performans sergilediniz. İlk yarıda nasıl bir düzenleme yaptınız takımda ya da neler söylediniz de ikinci yarıda böyle bir değişiklik oldu? Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda takıma. Ve ikinci yarıda sahaya döndüğümüzde bu atmosferde, bu sahada oyunu değiştirmek önemliydi bizim için ve ikinci yarıda bunu da yapmayı başardık. Oyunu domine edebildik. Bunu görmek güzel oldu. Lamine Yamal ikinci yarıda çok iyi bir maç çıkardı açıkçası. Bizim için de bu önemli bir performans
9: Hola,
6: oldu.
9: Hansi, Marta Ramon en directe a RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick com descriu l'actuació de Lamine. Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si hi havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamine's performance.
8: Lamine Yamal'ın performansından bahsettiniz. Lamine Yamal'ın ikinci yarıdaki performansını nasıl tanımlarsınız? Neler söylersiniz? İlk yarıda bir şey söyle.

0: Barça. ¿Qué te hace sentir más orgulloso del partido y la salida del equipo en el primer tiempo, la
1: reacción? Seni bugün daha çok gururlandıran şey neydi takıma karşı ikinci yarı dönüş yapmanız mı? Ya burada gördüklerin seni pozitif olarak etkiledi mi? En çok takıma karşı ne etkiledi bugünkü performanstan seni?
2: I think the first half, okay, we won 0
3: 1-0 geride bitirdik. Ancak ikinci yarıda oyunu döndürdük ve maçı çevirdik ve kazandık. 1-1'i elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık.
4: Hola, buenas noches, señor Flick, Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio, noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable.
1: Size bu takım bu seviyede durdurulamaz geliyor mu? Çok fazla galibiyet aldınız.
4: ¿Cómo está el equipo ahora mismo?
1: Bu takım durdurulamaz bir takım mı sizce?
2: Futbol is you know, it can change very fast.
3: Futbolda her şey çok hızlı değişebiliyor.
2: We are proud about this situation.
3: Tabii ki bu şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutluyuz ve gururluyuz. Bunu söylüyoruz. Özgüvenimiz yüksek. Ve oyun tarzımıza olan güvenimiz çok yüksek. Ama günün sonunda bizim isteklerimiz, hedeflerimiz çok daha büyük. Kupalar kazanmak. Şu anda henüz o noktada değiliz. Şu anda bulunduğumuz noktada bir şey kazanmış değiliz. Sezon sonunda Mayıs ayında, Haziran ayında büyük kupalar, lig şampiyonlukları kazanılıyor. Biz onu hedefliyoruz şu anda.
1: Galibiyet için tebrik ediyorum sizi. Sezon öncesinde Barcelona'nın seviyesini daha sonra, milli takımdan sonra seviyesini daha iyi göreceksiniz demiştiniz. Şu anki oyun seviyesinden, şu anki antrenman seviyesinden sizi etkiliyor mu takım? Sizi şaşırtıyor mu bu performans?
2: This is always when you see the quality in the training, I think this is
3: antrenmanlarda göstermiş olduğumuz başarı, performans, yüksek performans zaten bunun işaretlerinden birisi aslında. Sahaya yansıttığımız performansın ve antrenmanlarda takımın seviyesini iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. O açıdan şaşırmış değilim. Zaten bekleniyordu bir açıdan. Takımıma olan inancım, güvenim zaten %100 tam. Bunun da sahaya yansımış olması ve oyunu kontrol edebiliyor olmamız, herkesin topa karşı istekli olması, toplu oynamak istemesi, topu aldığında kaliteyi sahaya yansıtması çok önemli. Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede, üst düzey bir seviyede, üst düzey performans sergiledik.
5: I wanted to ask you again about Lamine Yamal. So basically,
3: size Lamine Yamal hakkında bir soru daha sormak istiyorum. Sizi Lamine Yamal'ın performansı konusunda şaşırtan şey ne oldu? Özellikle topsuz oyunda ne kadar çalıştığından, takıma ne kadar katkı yaptığından da bahsediyorsunuz. İkinci yarıda da önemli katkı yaptı, asistler yaptı, önemli paslar verdi. Siz tüm bunları izleyen, gören bir antrenör olarak Lamine Yamal hakkında sizi en çok şaşırtan şey ne?
2: Don't see it in the game. This is you know, when you see
3: aslında Lamine Yamal'ı
2: in every training,
3: tüm antrenmanlarda gelip izlediğinizde, gördüğünüzde
2: training,
3: antrenmanda
2: it's the same like here.
3: Tıpkı sahadaki buradaki gibi yarattığı fırsatları, yaptığı, oynadığı oyunu gördüğünüzde inanılmaz olduğunu orada da görüyorsunuz. Gerçekten Lamine Yamal gibi bir oyuncunun takımımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Ama günün sonunda birçok oyuncum var. Tüm pozisyonlarda, tüm

0: etkilerde.
1: We are doing really great.
0: Başarılıyız, iyi oyuncularımız var.
1: For me it's more, I know that everyone looking to Lamine.
0: Tabii herkes Lamine Yamal'ı izliyor, biliyorum. Normal bu zaten, doğal bir şey. Şu anda çok üst düzey, olağanüstü bir oyuncu.
1: But at the end it's for me.
0: Ancak günün sonunda benim için daha önemli olan şey takım halinde başarılı olmamız. Ama tabii ki Yamal'ın ikinci yarıdaki performansı inanılmazdı.
1: Dominate also the game and also how he always had last pass, it's unbelievable.
0: Özellikle yaptığı asistler ve son pasları çok başarılıydı. Harika.
2: First of all, congratulations on the win.
0: I'd like öncelikle galibiyetiniz için tebrik ederim. Adeyemi gibi ya da Gabriel Jesus gibi oyunculara sahip olmanız sizin için ne kadar önemli oldu? İkinci yarıda oyuna girip böylesine katkı veren oyuncular. Ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Sezon başında zaten söylemiştim aslında. Bu oyuncuları da çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şekilde opsiyon sahibi olmak sahada çok önemli.
1: Yeah, Karim.
0: Karim Adeyemi çok hızlı bir oyuncu. Gol de atabilen bir golcü bir oyuncu. Aynı zamanda çok hızlı bir oyuncu. Bugün de yine gol attı. Onun için de iyi oldu. Gabriel Jesus da benim için çok çok üst düzey bir oyuncu.
1: I think he will be much better.
0: Jesus, Gabriel Jesus şu andakinden de daha iyi olacaktır. Ancak yine de hala şu anki performansından da gayet memnunum. Biraz daha potansiyeli var ama bunu sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki özellikle birkaç hafta, birkaç ay içinde daha da iyisini Gabriel Jesus yansıtacaktır.
3: Hansi Flick'in basın toplantısını izledik değerli izleyenler. Maçı konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Onur, sende kalmıştık. Sen oyuncular üzerinden değil, başka açıdan maça bakmamız gerektiğini
4: söyledin. Sadece maça değil yani, o futbola bak, oyuna bakmamız gerekiyor dedim ya. Sürekli işte burada yorum yapıyoruz. Hep işte oyuncu eleştiriyoruz ya da işte transfer konusunda şuraya oyuncu gelmeli, buraya oyuncu gelmeli şeklinde yorum yapıyoruz. Net bir rakam vereyim. Galatasaray'ın son iki sezonda transfer harcadığı para 240 milyon euro bonservis. Barcelona'nın 210 milyon euro. Yani Galatasaray daha fazla Barcelona'ya göre kafayı transfere takmış. Ama adamlar oyuna takıyor kafayı. Yani oyuncu ve oyunu geliştirme üzerine mesai harcıyor. Mesela bugün bir oyuncu yoktu Barcelona'da, Rafinha. 7 maç 12 gol 3 asisti var bu adamın. Bugün Barcelona oyunun herhangi bir anda Rafinha'yı hissetti mi yokluğunu? 4-1 bitti. 9 tane de pozisyona girdi Barcelona. Yani işte olay buradan başlıyor zaten. Mesela başka bir örnek vereyim. Bugün Barcelona'daki 3-4 tane oyuncuyu al Galatasaray'a koy. Biz deriz ki ya bu adamları nereden aldınız? Eric Garcia'yı koy Galatasaray'a. Doğru. Hadi. Gerard Martin'i koy Galatasaray'a. Doğru. Oynayabilir mi?
5: Doğru.
4: Adeyemi'nin Leroy Sané'den çok mu farkı var?
5: Doğru.
4: Örnek veriyorum burada.
3: Tabii.
4: Yani dolayısıyla biz kafayı oyuncuya taktığımız sürece, her şey oyuncu üzerinden yorumladığımız sürece oyunu unutuyoruz. Yani Galatasaray'ın son 2,5 yılda hiçbir şekilde gelişmeyen bir oyunu var. Hiçbir şekilde gelişmeyen bir oyun bu. Oyuncular da gelişmiyor bu arada, oyun gelişmediği için. Ama biz ne yapıyoruz sürekli Galatasaray kulübü olarak, Fenerbahçe, Beşiktaş, hepsini katıyorum bunun içine. Her problemin çözümünü transferde arıyoruz.
3: Her zaman.
5: O yüzden
3: zaman.
5: Biraz iyi olan takım Galatasaray şampiyon yani oluyor o yüzden.
4: Ama yani işte buralarda da yapamıyoruz.
3: Çok doğru bir şey söylüyorsun da benim transferle ilgili dediğim nokta şuydu. Tekrar yok, altını çizmiş
4: transfer
3: olayım.
4: Transfer önemli. Çok özür dilerim. Bak sözünü kestim. Doğru transfer önemli.
3: Doğru transfer.
4: Tabii ki Barcelona transfer yapmıyor mu? Yapıyor. Onlar da birçok oyuncu aldı. Ama öncelik bu olmamalı. Biz onu önceliklediğimiz için sıkıntı yaşıyoruz.
3: Ama ben yani şu seviyede şu hatanın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani aldığın stoper son gün geliyor. Hiçbir şekilde tabii, oynatmayı düşünmüyorsun. Tabii. Sanki resmen almış olmak için alıyorsun.
4: Aynen doğru.
3: Aldığın orta sahaya güvenip ne Sporting maçında işte orada 85'te girdi. Bugün 4-1'den sonra oyuna girdi. Oyuna
4: ligde
3: dahil
4: oynatamıyorsun.
3: Hani resmen hani oyuna girsin diye belki bir değişiklik yapıyorsun. Bu arada bu Okan Hoca eleştirisi değil ama Okan Hoca da bu eleştirinin içinde doğru, var. Net tabii bir şekilde. Ya bir tek Leao'yu 11 oyuncusu yapabiliyorsun. İşte Deniz Gül hala tartışmalı bir şekilde
4: oynuyor.
3: Batrakov evet bugün gol attı, iyi oynadı, fena oynamadı ama yani işte baktığımızda da neredeyse hani Leao dışında transfer döneminde ki 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım olarak Galatasaray'ın bir ilk 11'e eklemesi yok. Oysa ki 2 tane 3 tane içeriye ilk 11'e iyi bir oyuncu yani bir ekleme yapabilsen farklı olabilir.
5: En kötüsü ne biliyor musun?
3: Zeki abi maçın özeti gelmiş, hemen özete bir gidelim.
5: Tamam sana
3: özeti hatırlayalım. Galatasaray

0: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maç fikstüründe Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Cancelo çaprazdan etkili vurdu ama Uğurcan Çakır kurtarışı yaptı. Leao ile çıkıyor Galatasaray. Rafael Leao soldan kat etti. Bıraktı topu. Batrakov vurdu, topu ağlara gitti. Galatasaray Batrakov'un golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Uğurcan eliyle bıraktı. Batrakov atağı başlatan isimlerden. Rafael Leao sol kanatta Garcia ile mücadelesi iyi noktaya çevirdi. Batrakov vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Bu golle Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. 28'de geldi Galatasaray'ın golü. Korneri kullandı Galatasaray. Osimhen kafayı vurdu. Kale alanında bir müdahale, top ağlara gitti. İkinci gol geliyor. Ama devamında VAR'dan gelen bir uyarı ve offside kararı çıktı. Filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Yine atakta Galatasaray. Leao yaptı ortayı arka bölüme. Yunus vurdu. Kaleci de kaldı. Kaleci Garcia topun sahibi oldu. Dakika 43. Barcelona etkili geldi. Topu bir anda önünde buldu. Cancelo gol atıyor. João Cancelo ile Barcelona ilk yarının son bölümünde 43'te skora dengeyi getiriyor. İlk yarıda duraklama anları 1-1'den sonra etkili gelmeye devam ediyor Barcelona. Etkili bir vuruş Gordon'dan. Uğurcan başarılı. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona korneri kullandı. Atak devam ediyor. Lamine Yamal, Yamal'dan iyi orta, kale alanında golü atan Fermin Lopez. 50. dakikada öne geçiyor Barcelona. Barcelona yüklenmeye devam ediyor. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top onda kaldı. Dar açıdan Gordon gol atıyor. Yamal ve Eren mücadelesi, top çıkmadı. Yamal çevirdi, gol vuruşu Gordon'dan. İkinci yarıda üst üste geliyor Barcelona golleri. 3-1'den sonra da konuk takım Barcelona etkili olmaya devam ediyor. Yamal pasını aktardı. Sekti top ve Adeyemi. Oyuna sonradan dahil olduğu Karim Adeyemi 59'da girdi. 65'te takımının 4. golünü atıyor. Lamine Yamal bu atakta da yine pay sahibi Jesus ve gol vuruşu Adeyemi'den. Maç sona eriyor. Galatasaray Barcelona'ya iç sahada 4-1 mağlup oluyor. Özeti hatırladık değerli izleyenler. Şimdi de Okan Buruk'a gidelim.
1: İlk yarının sonlarında biraz çok istemediğim, özellikle oyuncularıma söylediğim, çok fazla dibe gelmeden savunma yapmamız gerekiyordu ama biraz fazla ceza sahasının üstüne kadar çekildik ilk yarının sonlarında. Devre arası özellikle bunu oyuncularımla konuştum. Yani ikinci yarı biraz daha önde karşılamak bizim için, yani çok fazla kalemize yaklaşmadan karşılamak önemliydi. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. Dediğim gibi yani belli dakikalarda iyi işler yaptık. Daha iyisini yapabilirdik ama İki tane şey var tabii ki. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi, biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı, lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Bundan sonraki maçlarda çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Yani temiz bir maç oldu. Güzel bir maç oldu. Tabii ki kaybettiğimiz için üzüntülüyüz ama oyun anlamında da, yani hem ülke futbolu

0: Bolu'nu bu stadyumdaki atmosferi ve Türk futbolunun gerçekten yani Avrupa çapında daha iyi işler yapabileceğini oyun olarak belli dakikalara kadar gösterdik. Skor olarak bunu gösteremedik ama gerçekten hem stadyum atmosferi hem seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik.
1: Emrah Bey.
2: Hocam geçmiş olsun. Aslında Sporting maçına baktığımızda benzer bir senaryo. Yine orada da öne geçmiştiniz. İlk yarının sonlarında beraberlik golünü buldu rakibiniz. Bugün de ve ikinci yarıda kısa sürede gelen goller vardı. Bugün de benzer bir senaryo oldu. İki maçta da oyuncularınızın bu kırılma anlarından sonra düştüğünü söylediniz. Bu bir tesadüf mü yoksa geliştirmeniz gereken taraflar var mı? Bu sezonun geleneğine devamlı için nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz?
0: Şöyle tabii yani bu geliştirmemiz gereken bir şey, geriye de düşebilirsiniz. Yani 2-1 de olabilir. 2-0 da geriye düşebilirsiniz. 3-1 de düşebilirsiniz. Buradan sonra aynı şekilde oyunu devam ettirmeniz gerekiyor bir kere. Bu yani bir takım için önemli bir şey. Düzeltmemiz gereken şeylerden biri bu. Benzer şeyler yaşadık mı? Yani Lisbon maçı tabii ki ilk yarı rakibimiz bir kere geldi. Gol yedik ve ikinci yarıda 2-1, 3-1 olunca yine oyundan düştük. Benzer bir senaryo yaşadık. Düzeltmemiz gereken bir şey. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz aslında. Saha içerisinde yani sadece teknik adamın değil, oyuncuların da oyun içerisindeki müdahaleleri çok önemli. Arkadaşlarına yaklaşımları çok önemli. Orada tekrar ateşlemek çok önemli. Bugün bunu belki 3-1 sonrası bir ikinci golle bulsaydık belki oyun içerisine biraz girebilirdik ama burada da ben çok fazla aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Yani tamam Barcelona takım baskı yapıyor ama o baskıyı kırmak için her topu uzun oynamamız gerekmiyordu. Bazen çok gereksiz uzun toplar da attık. Yani 1-2-3 pas sonrası savunma arkasına yapılacak koşular bizi skora götürebilirdi. O yüzden oyunu da daha iyi yönetmemiz gerekiyor. Maçı da daha iyi anlamamız, daha iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bunu saha içerisinde bahsediyorum. Yani maç öncesi analizi yapıyorsunuz, rakibi anlatıyorsa her şeyi yapıyorsunuz ama bir de saha içerisinde maç yaşanırken oyuncuların oyunu daha iyi anlaması, daha iyi yaşaması gerekiyor. Bunu belli bölümde yaptık ama geriye düşünce bunu iyi yapamadık.
1: Ömer Faruk Bey.
3: Ömer Faruk Özcan. Hocam geçmiş olsun. Mücadele için de tebrik ediyorum. Bu maçı bu sezon özelinde maç başı şut ortalamanız yaklaşık 23'tü bu maç öncesinde. Yani Barcelona'ya göre daha fazla. Maç özelinde de baktığınızda şimdiye kadarki süreçte hem Leao'nun hem Leroy Sané'nin hücum noktasındaki katkısının burada efektif olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü daha fazla pozisyona girmesine rağmen gol yollarında Galatasaray eksik kalabiliyor. Leao ve Sané performansının ne zaman tam istediğiniz seviyede olabileceğini düşünüyorsunuz?
0: Ben oyun içerisinde Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular. Çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum.
1: Buyurun.
4: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam 3-1'den sonra oyuncu değişikliği haklarınızı genellikle orta sahadan yana kullandınız. Bugün Deniz Gül'e şans vermediniz. Bunun nedenini soracaktım. Teşekkür ederim.
0: Evet. Şöyle tabii yorgunluklar oldu özellikle orta saha oyuncularında. Yani Lemina'nın maç eksiği, Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden Oyunu 3-1'de olunca oraya da

0: öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
1: Son soru arkadaki yeşil bir efendim.
2: Sergen Daz Sözcü. Hocam bugün savunmada iki oyuncunun farklı mevkide, kendi mevkisi olmayan oyuncuların oynadığını gördük. Barış Alper sağ bekte, Jakob stoperdeydi. Bu tercihinizin sebebini öğrenebilir miyim? Abdülkerim nasıl ikna ettiniz bu konuda? Bir de Bilişuva bu da stoper bölgesine transfer edilmişti. Bu tercihinizin altında yatan sebebi öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim.
0: Şöyle tabii Jakobs'u birçok maçta oynattık. En son Kasımpaşa maçının sonunu da Jakobs stoper olarak bitirmişti. Hatta attığımız ikinci golde sol kanattan stoper olarak hücuma katılıp o desteği vermişti. Tabii ki Jakobs da bence bugün de çok iyi oynadı. Yani takımın iyilerinden biriydi. Onu söyleyebiliriz. Abdülkerim bizim için önemli, çok değerli. Ama Abdülkerim de çok fazla maç oynayan bir oyuncu. Hem milli takımda maçlar oynadı, geldi burada lig maçını oynadı. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Ama şunu söylemek gerekiyor. Bazen rakibin oynadığı oyuna göre de bu değişiklikleri yapabiliyoruz. Barış'ım ve İsmail Jakobs'un performansından bugün memnunum. Yani oyun içerisinde iyi işler yaptıklarını düşünüyorum. Diğer oyuncularımız da hepsi bizim oyuncumuz. Yani bu rotasyonları çok fazla yapacağız tabii ki. Oyuncu değiştireceğiz ama Abdülkerim de yani bizim için çok değerli ve önemli bir oyuncu. Bazen onu da dinlendirmek önemli oluyor. Yani bu Abdülkerim için de bazen onu düşündüğümüzden onun gerçekten bu sezona bütün maçlarda oynayan bir oyuncu, ona yaymak için de Abdülkerim'i de arasında dinlendirmemiz gerekiyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.
3: Okan Buruk'un basın toplantısını izledik. Zeki abi, Okan Hoca diyor ki ülke futbolunu iyi temsil ettik. Türk futbolunun iyi şeyler yapabileceğini de gösterdik belli dakikalarda dedi. Barış'tan bahsetti, Jakobs'tan bahsetti, Leao'dan bahsetti. Bu oyuncuların performansından memnunum. Memnunum dedi. Evet, oynamayan Abdülkerim'le Deniz'den de bahsetti ama hani oynayanlar için söyledim ben. Şimdi Okan Hoca oyunculardan memnun. Ülke futbolunu iyi temsil ettik diyor ama tabelada da 4-1'lik bir skor var. Bu ikisi üst üste örtüşmüyor tabii ki.
4: Ya ben yorgunluk olayına katılmıyorum hocanın. Bir defa ligin daha başı, 3 haftalık milli ara. Evet, Abdülkerim Bardakçı milli takımda da oynadı ama Abdülkerim Bardakçı'nın en fazla oynamak isteyeceği maç bu maçtır. Yani bu maçta hani onar etmek için, moral vermek için şu basın toplantısında işte yoruldu, milli takımdan geldi, işte onu da dinlendirmek gerekiyor, rotasyon yapmak. Barcelona'ya karşı bütün dünyaya Galatasaray'ın bir gövde gösterisi yapacağı maçtı. Taraftar bunu yaptı sonuna kadar. En iyi kadroyla çıkacaksın. Yani Barcelona maçında da rotasyon yapılmaz, oyuncu dinlendirilmez. Ben hocaya bundan katılmıyorum. Hocanın tercihi işte Onur'un da söylediği gibi atletik, hızlı oyuncu olsun. Ama Sporting maçında olmadı Jakobs. Luis Suarez geçti, penaltıyı aldı mesela. Orada kimine göre penaltı, kimine göre penaltı değil, o ayrı konu ama yani bence bir takımın savunmasının tandemini bozmak ya da stoper hattını bozmak bir binanın kolonunu kesmek gibi bir şey, ne olursa olsun. Yani ezber bir oyun var. Bu kaleci için de çok önemli, önündeki oyuncular. Şimdi Lille maçında ya da önümüzdeki ilk lig maçında yine oraya Abdülkerim Bardakçı'yı koyacaksın. Yani ben bu maçta rotasyon mu olur? Yani dünyanın en formda, en güçlü takımından biri geliyor buraya. Ona karşı bir güç gösterisi. Belki de puan alacak.
5: Rotasyon değil bence zaten.
4: Evet. Yani rotasyon kelimesini kullanmak
5: Hoca Abdülkerim'e ben güvenmiyorum bu seviyede. Abdülkerim artık bu seviyede oynayamıyor diyemiyordu.
4: Ama katılmıyorum ben de, onu diyorum işte. Rotasyon demesi de doğru değil. Eğer düşüncesi rotasyonsa da

0: rotasyon olmaz yani.
1: Abdülkerim'i evet. niye oynatmadığını onu ama kırmadan anlatmaya çalışıyor.
0: Kendi içinde de çelişiyor. O tabii zaman ki. Ya sürekli Jakobs'la oynarsın. Jakobs'la sol stoperin senin artık Jakobs olur. B plan olarak Jakobs sakatlanınca Abdülkerim oynatırsın. Ama bunu da yapmıyor. Genelde Abdülkerim Bardakçı'yı oynatıyor. Barcelona maçında da oynamayı hak eden 4 yıldır senin şampiyonluğunda pay sahibi olan Abdülkerim Bardakçı'dır. Lille maçında onu oynatıyorsan o zaman o oyuncu kendini değersiz hisseder.
1: Abi şey söyleyeyim bak bunu sezon
0: başında ideal 11'le çıkılır ya Barcelona maçında. Yani Galatasaray ne diyoruz? Hep devrim takımı diyoruz. Şampiyonlar Ligi takımı diyoruz. 19 defa bu lige katılmış. Yani Avrupa'nın en prestijli, en güçlü takımlarından biri Galatasaray.
2: Ya bir Sporting maçında da Jakobs oynadı. Bence Okan Hoca Abdülkerim'i şu an için Şampiyonlar Ligi seviyesinde olarak görmüyor. Yani,
1: bak, çok pardon şunu anlatayım.
0: Yani,
1: bu sezon maçından beri bunu anlatırken dilimde tüy bitti. Yani insanlar şunu da diyebilir. Ya hoca Van Dijk'ı istediği de yönetim mi bitişe buyaldı? Hayır. Okan Hoca Abdülkerim'i %100 şekilde kesecek çok üst seviye bir oyuncu istemedi. Evet. Yani Abdülkerim'i hep kullanayım. Abdülkerim bu takımın hiyerarşisinde önemli bir parça.
0: Yedeği
1: yani
0: istedi,
1: onu
0: evet.
1: da üzmeyeyim. Ya işte bakın hep bunu söylüyorum. Yani bu hiyerarşik yapıya göre takım yapmak bir şekilde Galatasaray ligde başarıyı getirdi. Hocam da teknik adamlık yaptı. Oradaki hiyerarşinin ne olduğunu hepimizden iyi bilir. Ama belli noktadan sonra işte oyuna zarar vermeye başlıyor bu. Sen oraya üst seviye bir oyuncuyu 25-30 milyon euro verip alacaktın. Niye almadın? Çünkü Abdülkerim'in de oynaması gerekiyor. Bugün niye oynamıyor? Çünkü hoca Abdülkerim'e güvenmiyor. Paradoksa bak. Ya olur mu öyle bir şey? Bir büyük kulüpte, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüpte öncelik Kemalburgaz'daki tesislerdeki hiyerarşi olabilir mi? Saha içi gerçeklerin olması gerekiyor burada önceliğin. Şimdi, ama biz bunu kulağımızı kapatıyoruz. Diyoruz ki aman Abdülkerim de oynasın ama Abdülkerim oynamazsa problem olur ondan sonra. Ya da işte Lemina kalsın, Lemina da oynasın. Lemina takım için önemli bir parça. Onun önüne bir oyuncu gelmesin. Biz Hugo Çukwu'yu alalım gerisine ki Lemina da oynasın sürekli. Ya böyle takım mı yönetilir? Evet. Ne oluyor ondan sonra? Ligde bir şekilde götürebiliyorsun. Ligin kalitesi ortada ama Şampiyonlar Ligi'nde ne oluyor? Abdülkerim'i oynatamıyorsun. Çünkü güvenmiyorsun oyuncuya. Bu kadar basit.
3: Şimdi hocalar her düşündüğünü söyleyemez.
1: Tabii ki.
3: Hocaların bütün açıklamalarında belirli bir...
1: Başka bir şey anlatmaya çalışıyor da hoca.
3: Okan Hoca satır arasında şunu da söyledi. Bazen de Abdülkerim'le ilgili konuşurken rakibin durumuna göre karar veriyoruz dedi.
1: Yani rakibin bugün, durumu derken bugün, seviyesi.
3: Bugün çok net benim şahsi görüşüm. Barcelona takımı o tiki taka pas oyunlarıyla defans arkasına pasla o kadar güzel sarkıyor ki sadece diyelim uzun alanda değil o dar alanda da çok çabuk dönen, çok çabuk reaksiyon veren oyunculara ihtiyacı vardı. Onun için bu tercihte bulundu. Ama ben diyorsam ki hocalar istediği her şeyi söylemez. Bakın bu sadece Okan Hoca için değil, Flick için de geçerli.
1: Tabii ki. Onda bir yanlış yok
3: yani,
1: zaten.
3: Yani ben antrenör kurslarında, TFF'nin antrenör kurslarında hocalık da yaptım. Orada yeni gelen futbolculara, hoca adaylarına, antrenör olacak insanlara hep derdim. Bizde bir sandviç benzetmesi vardı. Eğer birine bir eksiğini söyleyeceksen, o sandviçin önce altını, ekmeğini koyarsın sandviç yaparken ona güzel bir şey söyle. Sandviçin ortası o acısıdır. Onu ne eleştireceksen onu söylersin. Ondan sonra yine güzel bir şey söyleyerek o üstteki ekmekle o sandviçi kapatırsın. Hansi Flick ne dedi? İlk yarıdaki oyundan memnun olduğumu söyledim dedi. Yani bence ilk yarıdaki oyundan memnun olması mümkün değil.
1: Bence de.
3: Zaten neleri eksik yaptığını kısaca anlattı. Ha, dedi ki ya biz böyle oynamaya devam edersek çünkü alta o ekmeği koydu. Şimdi işin iç tarafı geliyor. Böyle oynamaya devam edersek ve üçüncü bölgede tamamıyla etkili olursak ilk yarı üçüncü bölgede etkili olamamıştı. O zaman biz bu maçı kazanabiliriz dedi. Mesajı orada verdi. Sonra da güzel bir şekilde siz zaten bunları yapan, geçmişte yapan ve yapmayı da bilen futbolcularsınız dedi. Sandviçi kapattı. Buyur dedi. Şimdi çık ikinci yarı oyna. Aynen bu. O yüzden biz Okan Hoca'yı futbolcularıyla olan iletişiminden dolayı övmedik mi? Okan Hoca bazı futbol

0: futbolcuları belki de futbolun ruhuna ters olsa bile performans alma adına onlara diyelim o güzel elini dönem dönem uzatmadı mı başta Icardi olma şartıyla. Ama futbolda artık hedefe ulaşma dönemi var. O sonucu alma dönemi var. Hocaların hepsi bunu yapıyor. Bunu yaparken de bakın şu çok önemli. Günümüzde dünyanın en iyi teknik direktörü dahi olsanız, eğer o futbolculara saygı göstermiyorsanız, bırakın medyayı, soyunma odasında arkadaşlarının önünde bile onları yeriyorsanız, o futbolcular sizi o takımda tutmaz. Bunu bütün teknik adamlar bilir. O yüzden dikkat edin. Hansi Flick olmasına rağmen ki karşısındaki takım da Barcelona takım yani. Sıradan bir takım değil. O da buna dikkat eden bir anlayış içinde çıkıyor oraya. Bu gerçekleri bilelim. Bizdeki lig maçlarından sonra da hocalar değerlendirirken biz bunlara göre değerlendirelim. Aslında söylenecek çok şey var. Çünkü o demin oyun dedik, anlayış dedik, hepsini konuşuyoruz ama bizde şu ayrıcalık var. Bizim ligimiz için yeterli. Şampiyonlar Ligi başka. Şimdi bakıyorsun biz genelde sezonun büyük bir kısmını hep kendi ligimiz için geçiriyoruz. Bizim için yeterli görüyorsak biz bir futbolcunun performansını, o futbolcu niye daha fazla çalışsın? O futbolcu kendini niye geliştirsin? Veya o teknik adam ben bu futbolcuyu daha fazla geliştireceğim diye niye futbolcuyla kötü olsun? Ölçüyü biz koyuyoruz. Bizim ligimiz için yeterli. O yok. Bakın biz kendimizle yarışmayı öğrenmemiz lazım. Barcelona kendiyle yarışıyor. Diyor ki ben 3-1'i buldum ama 4'ü de atayım. Ben 6 maçı kazandım, 7'yi de kazanayım. Biz yeterli gördüğümüz an bazı şeyleri hemen freni basıyoruz. Frene bastığı anda ilerleme şansın hiç yok. Onur'un tespitine iki cümleyle dönüş yapacağım. Oyun konuşmuyoruz dedik. Oyunda temel olarak bakın oradaki stratejilerden birine top bende geriden oyun kuracağım. Top rakipte ön alanda baskı yapacağım. Galatasaray Türkiye'nin en iyi baskı yapan takımı değil mi? Bugün baskı yapmaya kalktı ne oldu? Neredeyse bütün pozisyonlarda Barcelona çıktı.
1: Doğru baskı kırdı. Yaptım hocam.
0: İşte bak ben onu diyorum. Bizim ligimizde Galatasaray'ın baskısı yetiyor.
1: Tabii ki.
0: O yüzden Galatasaray o baskıyı yeterli görüyor, daha geliştirmiyor. Öteki takımlar için de geçerli. Ama bir bakıyorsun başka seviyede o yetmiyor artık. O yüzden bizim bunu Barcelona'nın karşısında da etkili olabilecek hale getirmek
1: baskıdan
0: lazım.
1: Baskıdan çıkış idmanı yaptı bugün Barcelona.
0: Nedeni de şu.
2: Okan Hoca bunu söyledi maçtan hemen sonra. Şöyle söylüyor. Diyor ki baskı yapıyoruz ama baskılarda top kaybedecekler mi derken çıkıyorlar diyor.
3: Okan Hoca'ya asıl şu soru sorulmalıydı. Bak aslında gündem ya da hafta boyu işlenecek olan hani arada maçlar var ama bu çok konuşulacak. Şu anda taraftarlar da mutlaka konuşuyordur. Hafta boyunca bütün medya hepimiz Yamal'ı Okan Hoca nasıl durduracak? Yamal nasıl durdurulacak? Yamal'ın karşısında kim oynayacak? Yani işte onu diyorum. Jakobs orada oynasa bir ezber var değil mi? Şimdi 3. golde Yamal ne yapıyor? Dans ediyor Eren'in karşısında. 4. golde de çok büyük hatası var. Yalancı bir müdahale etmeye çalışıyor. Tamamen kopmuş oyundan. Ya Eren Elmalı'yı sen normal maçta kullanmıyorsun. Yedek kulübesinde tuttuğun oyuncu. Sen Jakobs'u oynatıyorsun. Jakobs oynasa, ilk hamle oyu yapsa o pozisyonda Abdülkerim Bardakçı biterdi. Yamal'a bir omuz atardı. Yamal şeye çıkardı. Çizgi dışına çıkardı. Yani sırf oyuncu ağır. Jakobs nerede bu pozisyonda? Yamal'a hiç Yamal'ın yanında bile değil. Yanında bile göremiyoruz Jakobs'u. Hani Jakobs tutacaktı. Eren zaten tutamaz.
2: Şimdi şöyle
3: yani bu sorulmuyor. Yamalı, hoca bak. Hoca yanılıyor bak.
2: Tutamıyor. Gvardiol bile yani Hırvatistan maçında paramparça etti. Zaten
3: hoca,
2: tutamıyorsun Yamalı'yı.
3: Hoca Abdülkerim Bardakçı'yı bu kadar değersizleştirirse ligde şampiyonluğu da kaybeder.
1: Tabii Abdülkerim gerçekten çok kötü durumda ama.
3: Ya arkadaşım ben şunu anlamıyorum ya.
1: Çok kötü durumda.
3: Ya Jakobs Yamal'ı tutacak dediniz değil mi? Ya da ikisi birlikte tutacaktı. İkisi de ortalarda yok. Eren müdahale etmeye çalışıyor. Eren'in Eren'i yürüyerek geçiyor.
1: Abi bugün
3: bu mu yani Galatasaray'ın beki böyle mi olur ya?
0: Arkadaşlar.
3: Galatasaray'ın beki bu kadar

0: Zayıf olur mu ya? Ya milli takımda da gördük. Bursa'da izledik ya. Abi, koridor oldu ya.
1: Eren Elmalı bu kadar formsuzken,
0: Eren Elmalı bu kadar formsuzken Barcelona'ya karşı sol bek Eren Elmalı oynatılmaz.
2: İşte mecburiyetten
0: mecburiyetten niye Jakobs'u oynat? Abdülkerim Bardakçı da yeri doldu.
3: Eren daha bir hafta önce milli takımda oynuyordu.
0: Abdülkerim Bardakçı sezona çok iyi başladı. Abdülkerim Bardakçı goller atıyor. Takımın her şeyi. Ama tutturulmuş Abdülkerim Bardakçı çok kötü. Ya Abdülkerim Bardakçı nasıl kötü ya?
3: Bir sana katılıyorum.
0: Ağır olabilir. Yani sert stoper çok hızlı olacak diye bir şey yok ki.
3: Bir konuda sana sonuna kadar katılıyorum. Abdülkerim'i biz maalesef değersizleştiriyoruz.
0: Okan Hoca da sırtını dönmeye başladı. Medya yüzünden bak dedin ya programın başında. Medya ya biz yanlış yorum yapıyor olabiliriz ama Okan Hoca bilecek ya senin bu kadar şampiyonlukta seni sırtında taşımış, goller atmış. Kaç golü var? Abdülkerim Bardakçı Bülent Korkmaz'ın ilk ya gol
1: atmadı. Bu mağlubiyet bence Abdülkerim Bardakçı üzerinden
0: okunmaz. Abi nasıl okunmaz ya? Senin yanlış yaptığın, yanlış kurguladığın kanat yüzünden Yamal yıldız oldu ikinci yarıda ya.
1: Sevgili Zeki. Abi ben de diyorum ki Gvardiyol'u bile hani onu bile paramparça etti. Abdülkerim nasıl durdursun
3: ya? Biz gelişeceksek
0: bence yanlış yaptık.
3: Biz gelişeceksek şu noktaya gelelim. Bizim bilmediğimiz bazı konular olabilir. Öyle olduğu için de hocaların kararlarını biz bazen sorgularız. Dolayısıyla hocalara haksızlık etmemek için o bilinmezlikleri öğrenme adına doğru sorular sormamız lazım. Bu bizim görevimiz olmalı.
0: Doğru.
3: Bir, iki. Hocalara doğru sorular soruyorsa hocaların da kıvırmadan doğru cevaplar vermeleri lazım. Türkiye'de genelde biz bunu hiç yapmıyoruz. Hocalara soru sormada da aldığımız cevaplarda da biz o seviyenin, iletişimin çok iyi olmadığını görüyoruz. Abdülkerim konusunda Abdülkerim ilk geldiği dönemde sezon başı, hazırlık dönemi daha hazır değilken İki tane hatasından dolayı Abdülkerim'i yerle bir ettiler. O günden itibaren Abdülkerim'e her fırsat bulunduğunda belirli kişiler hep haksız bir şekilde eleştiriyorlar, onu değersizleştiriyorlar. Abdülkerim son 4 sene içinde Galatasaray'ın o şampiyonlukları almasında çok büyük rolü olan, oraya çok büyük katkılar sağlayan çok iyi bir oyuncu. Abdülkerim çok çabuk bir oyuncu değil. Evet, biliyoruz onu.
0: Ama hamleleri
3: iyi ki Abdülkerim vardı Galatasaray'da.
0: Evet.
3: Bakın Kocaeli maçını Galatasaray aldı 1-0. Kim attı golü? Abdülkerim attı.
2: Abi golün hiçbir önemi yok. Mustafa kendi asli görevini yapacak önce.
3: Ya asli görevini yapacak görevlerinden biri o. Hoca Abdülkerim'i iki yönlü kullandığı zaman ondan ikisinde
1: hocam,
3: de verim alıyor.
1: Abdülkerim bugün şimdi, olsaydı maç 4-1 olmayacak mıydı ya?
3: Ya yine olacaktı.
1: Ben neden bu kadar uzun konuşuyoruz onu demeye çalışıyorum.
0: Abdülkerim
3: haksızlık yapılmamasını söylüyor.
2: Hocam bak
3: Abdülkerim verilen her türlü görevi şu ana kadar en iyi şekilde yapmak için üstün bir gayret sarf etmiş. Maçların çoğunda da ofansif defansif olacak şekilde büyük bir başarıyla bunları
2: yapmış. Hocam yapmıştır. Biz başka Abdülkerim'i izliyoruz.
1: Sezonda 60 maç varsa hocam Abdülkerim de belki 5 tanesini 10 tanesini oynamayacak çok doğal değil.
0: Ama bu var ya, oynama konusunda haklı bence.
3: Oynama konusunda zaten kesinlikle hak veriyorum sana. Hoca kalkıp da ben bugün Onur'la oynamak istiyorum. Ahmet'in bugün oturmasını istiyorum dediği zaman Ahmet'e de niye oturması gerektiğini açık açık söyleyecek.
2: Ya
3: Ahmet de buna saygı
2: zaten
3: duyacak. Yoksa sevgili Zeki senin dediğin gibi aman Abdülkerim kırılmasın yok. Tamam bu takımda 25 kişi var, 28 kişi var. Hoca uygun gördüğünü 11'e koyduğunda nasıl o 11'deyken ötekilerin kırılmaması gerekiyorsa 11'de yokken hocam, o da kırılmayacak, bozulmayacak.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Ben de Abdülkerim'in geçmişte yaptıklarını burada defalarca anlattım. Hatta şunu dedim. Bülent Korkmaz sonrası Galatasaray'ın en iyi yerli stoperi dedim yakın tarihte. Şimdi bunu demek başka bir şey. Abdülkerim'in şu an içinde bulunduğu durumu anlamak ve anlatmak başka bir şey. Yani Abdülkerim Bardakçı artık Süper Lig'de bile bazı seviyeleri taşıyamayacak durumda. Bakın bu form durumu da olabilir. Artık kalıcı bir durum da olabilir. Onu zamanla göreceğiz. Ama şu an içinde bulunduğu durum itibariyle Abdülkerim Bardakçı'nın herhangi bir Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray'a katkı vermesi imkansız. Bakın milli takımda da gördük Abdülkerim performansı. Burada ana problem şu. Galatasaray'ın ısrarla bu gerçeği yok sayıp Abdülkerim'in yerine bir oyuncu almaması ve mecburen onun yerine bir sol bek koyması.
3: Onur. Onun nedeni farklı.
2: Neyin nedeni farklı hocam?
3: Oraya başka adam alınmamasının nedeni farklı.
2: Nasıl farklı?

0: Oralara hiç girmeyelim.
1: Şimdi. Niye girelim hocam? Niye girmeyelim?
0: Hayır yani ben bana bilgi olarak gelen bir şeyi burada her şeyi de nasıl teknik adamlar tamam, paylaşmıyorsa ben okay. de burada şuna, onu paylaşma şansım yani
2: bence
0: maalesef yok.
2: Hocanın onu ben, dediği bir şey var. Önemli. Hocalar eyyam yapmayacaklar. Hoca şunu söyleyecekti. Öz eleştiri yapacaktı. Ben çok kafa yordum. Eren Elmalı'yı oynattım ama Eren Elmalı da durduramadı. Jakobs da başarısızdı. Jakobs övüyor da Jakobs ne yaptı bugün Allah aşkına? Bir tane hamlesi yok ya en azından. Hamle stoperin var senin bir tane ya. Hızlı olmayabilir ama hamle yapıyor ya.
3: Hoca ne dedi basın toplantısında? Deniz Gül'den memnunum dedi değil mi? Evet. Deniz Gül'den hoca memnunsa bu kadar formsuz bir Osimhen varken mutlaka Deniz Gül bugün süre alırdı.
2: İlk
3: hoca
2: yarıda,
3: memnunsa
2: ilk yarıda bir olumlu ya, hareketi var. Osimhen'in sadece
0: Ömer,
2: bir.
0: Anlattım bugün ben oyuncumdan memnun değilim diyen bir hoca gördün mü?
2: Tabii demez o ayrı. Ya,
0: yani o yüzden bakın bazı şeyleri tabii. biz anlayacağız. Yani onu dediği anda zaten Deniz Gül biter. Veya kim olursa olsun biter.
3: Ya zaten hocam
0: ama
3: memnun değilim
0: sevgili
3: demesini
0: onlara
3: demiyorum.
0: Böyle kısa bir cevap vereyim. Abdülkerim şu an formunun zirvesinde değil. Bakın ben de konuşmama başlarken hep dedim ki biz hazırlık döneminden bugüne kadar bazı şeyleri eksik yaptığımız için futbolcuların bireysel form seviyeleri olabilecek üst düzeyde değil. Abdülkerim bu lig için her zaman yeterli.
1: Tam
0: neden?
1: Lig için hocam işte.
0: Bakıyoruz bugün Şampiyonlar Ligi için. Barcelona'ya karşı kim yeterliydi ya?
1: Evet. Hadi hayır hocam, Uğurcan çıkardığı topları kimse o zaman eleştiremeyiz.
0: Şimdi o yüzden diyorum Abdülkerim bizim ligimizin temposu bu sene çok özel bir şekilde artmadığına göre Abdülkerim de şu ana kadar oyun bilgisini sahip olduğu teknik özellikleri unutmadığına göre demek ki şu an onun form seviyesinde bir düşüş var. Niye üst düzey formda değil bunu da teknik direktörle futbolcu kendi aralarında hayır, çözecekler.
1: Hocam sıkıntı şurada. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan oyunu biliyoruz. Oyunun evet. hızını biliyoruz. Oyuncunun hızını evet. biliyoruz. Şampiyonlar Ligi seviyesinde artık Abdülkerim Bardakçı profilinde bir oyuncu kaldı mı? Galatasaray seviyesindeki takımlardan bahsediyorum. Yani 16'yı, 32'yi çeyrek finali hedefleyen takımlar için. Zaten profil anlamında önde oynayan bir takımın stoper profili değil artık Abdülkerim Bardakçı. Bakın ligde tolere edebiliyorsun bunu. Çünkü rakiplerin kalitesi ve standardı ortada. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde zaten geçen sezondan beri SOS veriyordu Abdülkerim Bardakçı. Yani bu form durumu da olabilir. Bakın tekrarlıyorum artık belli bir yaşa geldiği için zamanla ağırlaştığı için daha fazla fiziksel anlamda problem yaşadığı için de bu bir artık gerçeğimiz de olabilir bizim için Abdülkerim Bardakçı açısından.
0: Şimdi Abdülkerim'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bu 36 takımın stoperlerin içinde çoğundan veya bir kısmından en azından
1: 36 demedim hocam bakın.
0: İyi olduğunu
1: 32'yi 16'yı çeyreği hedefleyen takımlardan bahsediyorum.
0: Ya, şimdi apayrı
2: ama daha iyisi var
0: sanırım
2: da
0: demek ayrı.
2: Jakobs'la Abdülkerim Bardakçı'dan
1: işte daha da
2: sayın
1: acı tarafı bu işte.
0: Çok
1: yani.
0: Basit evet, bir gerçek şudur. Evet. Bakın eğer rakip seni kendi ceza sahana hapsettiyse yüksek toplarla geliyorsa sen orada Abdülkerim'i kullanırsın. Eğer sen rakibin üzerine biraz gidiyorsan geniş alanı savunman gerekiyorsa da daha çabuk olduğu için Jakobs'u kullanırsın. Orada bir sorun yok. Oyunun nasıl gideceğini teknik adamlar da bir strateji olarak belirlerler. Evet. Taktikleri belirlerler. Ona göre Ömer mi veya Zeki mi veya Onur mu diye bir tercihte bulunurlar. Bu tercihe hepimiz saygı gösterelim. Ama biz hala bakın futbolcular üzerinden okumayalım diyoruz. Ama biz ısrarla futbolcularımızı da değerleştiriyoruz ya Abdülkerim'e bu milli takımın da ihtiyacı
1: hocam
0: var.
1: Hocam eleştiriyoruz bundan çok doğal bir şey
2: ama
1: yok.
2: Ama ben şunu
1: bakın,
2: söylüyorum.
1: İyiken öveceğiz, kötüken eleştireceğiz. Değersizleştirmekten ki.
0: Eksiğini söylemek ayrıdır ama Abdülkerim'in artık yani neredeyse
1: Şampiyonlar Ligi seviyesi değil. Hayır hocam bakın hayır, demedim. Şampiyonlar Ligi seviyesi değil diyorum sadece.
2: Olur.
1: Ya olabilir mi?
2: Ağır olabilir ama eğer sol stoperin varsa Abdülkerim B planı olarak Jakobs ile sol stoper var saygı duyarım ama sen normal maçlarda Abdülkerim Bardakçı'yı oynatıp da Barcelona maçında sol stoper olmayan bir oyuncuyu bek olarak kullandığın sol bek olarak kullandığın oyuncu oraya koyup da yedek Eren'i sol bek oynatıyorsan Yamal'ın karşısında dağılırsın işte böyle ben de bunu söylüyorum tamam daha iyisi yoksa kötünün iyisini oynatacaksın. Zeki, ben de onu diyorum Zeki, Abdülkerim Bardakçı. Zeki, ben de uçuyor kaçıyor rüzgara ne oldu demiyorum ki zaten.
0: Ben de diyebilirim ki ya Eren ilk yarıda öyle müthiş bir futbol oynadı ki ya

0: Yamal adım atamadı ya. İlk yarıda Yamal bir şey yaptı mı?
1: Hayır hocam, sıkıntı
0: yapamadı. Yani, o yüzden burada, bakın biz gerçekçi değerlendirmeler yapalım.
1: Ay, oyuncu
0: bizim Eren dediğimiz oyuncu
1: değil.
0: Daha geçen hafta milli takımda oynuyordu. Yedek Galatasaray'ın yedek soldaki. Hayır, değil o ya.
1: Hocam şunu ayrımını yapmamız lazım. Oyuncuyu eleştirmek değersizleştirmek değil. Ya ben kendi bakış açımdan Abdülkerim'in içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyorum. Bunu Abdülkerim de kabul etsin.
0: Abdülkerim'in şu an formunun zirvesinde olmadığını ben zaten demin kendim de söyledim. Bu benim kendi görüşüm. Ama yani ben onun ne futbolculuğuna, ki çok çabuk bir futbolcu olmasa bile Abdülkerim, bakın şeyde o bahsettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan en kötü stoper
2: asıl
0: değil
2: sıkıntı,
0: ya.
2: Asıl sıkıntı Galatasaray stoper alıp da bu maçlarda kullanmıyorsa yani asıl problem. Yani zaten asıl kullanması gereken bu ya. Stoper da, almışsın kullanmıyorsun.
3: Şunu
2: hiç
3: da söyleyeyim.
2: Niye aldın o zaman?
3: Hırvatistan İspanya maçında Lamine Yamal'ın karşısında oynayan Gvardiol ve yanındaki Vuşkoviç, bu iki adam toplam 135 milyon euroya transfer oldular. Bu adamlar bile defalarca maç içerisinde çalım yediyse Lamine Yamal'dan, ben bugün Eren'le Jakobs'u neden Yamal'ı durduramadı diye eleştirmem.
1: Zaten diyorum ya, bir herhangi bir oyuncu üzerinden yenilgi okuyamazsın zaten bugüne dair yani. O vardı ya, niye bu yoktu
3: Abdülkerim,
1: falan. Maçı değil bu maç.
3: Abdülkerim yani de arkadaşlarıyla da sohbet etse ben neden oynamadım demeyecektir eminim. Bizim konuştuğumuz kadar bu konuyu masaya yatırmayacaktır
0: ya.
3: Yani.
0: Şu var abi, tabii ki ben de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Abdülkerim de ister. Orada bir sıkıntı yok. Ama bu maçta oynamadı. Başka bir maçta oynayacak. O yüzden biz genel olarak bence çok doğru tespitler yapıyoruz. Ne dedik? Bizim oyunda eksiğimiz var. İşte şey, ön alan baskısından bahsettik. Geriden oyun kurmaya bakalım. Galatasaray bizim ligimizde rahat rahat geriden oyun kuruyor. Oyun kurduğu zaman da rakiplerin, bizim ligdeki takımların yaptığı baskıları kırıyor. Ama bugün hiçbirini kıramadı. Hatta top Galatasaray'da orta sahada oynanırken bile her sıkışan Uğurcan'a geri oynadı. Uğurcan geriden uzun oynadı. Out atıyoruz, iki pas yapıyoruz. Hadi uzun oynuyoruz. Bugün ya, maçta offside rekoru kırıldı ya, Barcelona dahil. Herhalde 8 defa biz, 7 defa onlar offside'e düştü. Yani bakın, bizim ligimizde yeterli olan geriden oyun kurma burada Barcelona'ya karşı yetmiyor. Bizim demek ki seviyemizi arttırmamız lazım.
3: Hocam, bu kadar basit. Bugün bence kurtarışı olarak iyi ama topu oyuna sokma konusunda yine çok ya
0: geriden kim topu
3: yani
0: oyuna sokabildi ki? Hiç kimse sokamadı.
1: Evet, yani biraz riskli oynamaya
0: rakip
1: çalıştı.
0: Rakip takım doğru baskı yapınca
2: asıl sıkıntı şu.
0: Zorlanıyorsun.
2: Osimhen bu kadar formsuzken Galatasaray'ın santraforu, bundan sonra B planı yok. Deniz'i beğenmiyor hoca bence. Ki bu kadar kötüyken en azından 75'te al oyuna.
3: Osimhen
2: 90 dakika niye tamamlatıyorsun ki? Bir
3: çok,
2: daha sakatlansa ne olacak?
3: Çok hızlı toparlar abi muhtemelen.
1: Osimhen'i oynatıp biraz
2: ligde ayrı. Maçta buralarda diyorum ben. Şey, ligde zaten gol atar Osimhen. Yani
1: daha fazla süre alsın, maç ritmi artsın iyice diye
2: işte
1: düşünmüş olabilir.
2: Riski de olabilir.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bazen anlattığımızı tekrar açıklamamız gerekiyor.
3: Mecburen.
1: Şimdi çok saçma bir yere geldik aslında. Yani dedim ya az önce, Galatasaray'a koy Adeyemi'yi, işte Sané'yi koy Barcelona'ya, hani bir şey fark etmeyecektir. İnsanlar şey anlamış, oyuncu kıyaslıyorum ben hani.
3: Ha, öyle yani, bir şey yok ya.
1: Yani
3: ama tabii.
1: Hani Eric Garcia'yı Galatasaray'a koy bir şey değişmiyor.
3: Bu ne biliyor musun? Çok iyi bir fıkra anlatıyorsun yani, ama tek fıkrayı açıklamak zorunda kalıyorsun. Ama gibi bir şey.
2: Galatasaray'da yani problemler var ama.
1: Tabii ki.
2: Bak,
1: abi.
2: İlkay probleminin halledilmesi lazım. Singo probleminin halledilmesi
1: bugün
2: lazım.
1: Mesela İlkay'ı koy Barcelona'ya oynar.
3: Ama
1: bu düzenin içinde
2: abi. Bunları şeye soracaksın mesela. Takımın en iyi oyuncuları Barış Alper'e sorman lazım. Torreira'ya sorman lazım. Bu oyuncuların canı çıkarken iki tane oyuncu, birini hoca oynatmıyor, sırtını dönmüş, garip garip açıklamalar yapıyor İlkay. Hani ben oynamıyorum ki, ben niye çalışayım diyecek duruma gelmiş. Yazık günah, Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli lider ol diye aldığın oyuncuyu oynatmıyorsun. Diğer taraftan ya Singo'nun işte 2 ayı var, 3 ayı var, 10 dakika oynuyor, sonra bir 6 ay öteliyor. Ne zamana kadar bu devam edecek? Yani bu takımı etkiler. Bu oyuncular çok para alıyor. Çok bonservis verildi Singo'ya. Ya Singo'yu gönder ya da idare etme. Ya Okan Hoca'ya da yazık, takıma da yazık. Savaşanlar az para alıyor. Yata yata Galatasaray'da futbol oynuyorum diyenler de çok para. Bu olmaz yani. Bu bütünlük olmaz. Takım bütünlüğü
3: söyledi,
2: olmaz. Bu Barcelona'da
3: söyledi
2: olur mu mesela?
3: Çok daha büyük bir sorun bence.
0: Çalışanlardan kim az para alıyor Galatasaray'a?
3: Singo'ya kıyasla diyor.
2: Singo'ya kıyasla.

0: diyorum.
1: Çalışanlar az para almıyor.
0: Hayır, çalışanlar
1: çalışmayanlar dedim. Oynamayanlar çok alıyor.
2: Öyle dedi sen.
1: Yani bakın Galatasaray.
0: Onu dedim ben de.
1: Hayır. Şimdi ben biraz da üzerine şu vurguyu yapmak istiyorum.
2: Sultanın tercümanı gibi oldu.
1: Şu vurguyu özellikle yapmak istedim. Galatasaray'da bu hafta Mali Genel Kurul yapıldı. Evet. Sadece Galatasaray'ın değil, işte kısa bir süre önce öteki kulüplerde de yapıldı. Ekonomik yönden kulüplerimiz o kadar zorda ki.
0: Aynen.
1: Şu an biz hep transfer konuşuyoruz. Yarın öbür gün şu an beğenmediğimiz transferleri bile yapamayacak duruma geldi.
0: Taşınmazlar sürekli hocam, satılıyor biliyorsun
1: yani
0: hocam.
1: O yüzden işin bu tarafını unutmayalım.
2: Şimdi bence
1: biz futbolcuyu yetiştirmek, oyunu geliştirmek zorundayız.
2: Onun dediği noktada çok büyük bir problem görüyorum hocam. Çok önemli bir yerin altını çizdi. Geçen yıl kim oynuyordu mesela Barcelona'da? Merkezde. Gavi oynuyordu, Pedro oynuyordu. Aynen. Frenkie de Jong oynuyordu. İşte yerine göre Bernal oynuyordu. Bazen Eric Garcia'yı oraya çekiyordu.
3: Fermin oynuyordu yine.
2: Fermin oynuyordu. Değil mi? Olmayı bile oynatırsın orada. Aynen. Ama Barcelona demedi ki benim 6 tane seçeneğim var demedi. Hı. Hemen buldu bir tane fırsat, gitti Rodri'yi aldı. Yani Koundé varken elinde Fransa milli takımının sağ beki, normalde stoper ama sağ bek oldu artık. Gitti yine beklere Cancelo'yu aldı. İkisinde de oynayabiliyorsun. İşte sağda solda oynuyor. Yani az önce Abdülkerim konusunu, Abdülkerim'e dönmek için söylemiyorum bunu. Şimdi bir oyuncuyu işte üzmeyelim ama moralini bozmayalım şeklinde bir transfer planlaması yapılıyorsa burada çok büyük bir sorun var.
1: Çok yanlış.
2: Çok büyük bir sorun var.
1: Öyle olmaz bakın. Transferde benim kriterlerimin başında şu gelir. Alacağın futbolcu eldekilerden daha iyi olsun. Öyle mevkiler vardır ki daha iyisini bulamazsın ama en azından o seviyede olsun. Sen kimden bahsediyorsun? İşte ya Pedri'den bahsediyorsun tabii. Ya.
2: Gavi, Pedri.
1: Yani bu oyuncuları alıyor bak
2: Bernal,
1: hepsi.
2: Muhtemelen ilk 11 olacak ilerleyen yıllarda.
1: Hepsi eldeki futbolculardan daha iyi. Kaç tane transfer yapıyor? 3 tane transfer yapıyor. 4 tane. Bizde bak kulüpler işte Galatasaray en az transferi bu dönemde yaptı 5 tane. Diğer kulüplerin ortalaması 10. En kötü ihtimalle 10 transfer. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. 10 transfer yapacağını, onun harcadığın parayı git 2 futbolcuya harca, 2 tane çok iyi futbolcun olsun, Şampiyonlar Ligi'nde bile oynat. Ama işte bizde farklı dinamikler var. O yüzden diyorum, insanlara bunu burada anlatacak kişiler biziz. Benim vurgulamaya çalıştığım o. Biz bunun böyle olduğunu biliyoruz. Biz transfer planlamasının, orada uygulanan kriterlerin doğru olmadığını biliyoruz. Bunları konuşacağız. Bunları biz anlatacağız ki insanlar da desin durun ya. Yani Galatasaray içinde çok net söyleyelim. Aldığın o genç futbolcuları hiç kullanmıyorsan, kullanamıyorsan niye aldın o zaman?
3: Hocam şöyle bir şey de var bizde. Hep açıklama kısmında mesela Avrupa'yı öncelikliyoruz değil mi? Şampiyonlar Ligi bizim önceliğimiz, Avrupa önceliğimiz. Ama emin olun tüm planlamalar lig için yapılıyor. Ne yazık ki.
0: Doğru.
3: Çünkü teknik adamlar şunu biliyor.
2: Çok doğru.
3: Ben koltuğumda ancak bu ligi kazanırsam oturabilirim. Ben bu ligi kazanamazsam Avrupa'da kupayı getiremediğim takdirde ki o imkansız Şampiyonlar Ligi'nde artık beni gönderecekler. O yüzden de sözde biz Avrupa'yı hedefliyoruz ama planlamaların tamamı o ligde ezeli rakiplerin geçip şampiyonluk üzerinden yapılıyor. Oradan kaybediyoruz zaten en başta. Yani işte Galatasaray'ın planlaması da aslında görselde baktığın zaman Şampiyonlar Ligi planlaması ama baktığımız zaman tamamen ligin gerçekleri üzerinden planlamalar dönüyor. Ya çünkü Okan Buruk şunu çok net biliyor. Öğrenmiş yıllardır bu oyunun içinde. 4 senedir şampiyon olmasa Okan Buruk bu koltukta oturabilir mi? Başka bir şey söyleyeyim. Hani Galatasaray taraftarı hep diyor ya bizim önceliğimiz Avrupa. Ben de diyorum ki geçen sezon Galatasaray diyelim ki Liverpool'da elemiş olsun. Çeyrek finale kalmış olsun Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde de Fenerbahçe şampiyon olsun. Okan Buruk şu an burada oturabiliyor muydu? Oturamıyordu. Şunu diyecek miydi insanlar? Olsun hocam sen Avrupa'da başarılı oldun diyecekler mi? Demeyecekler.
0: Diyen
3: yani.
0: Çıkar da tabii. Yani çoğu
1: düşük.
2: Hemen hatırlatayım. Azey Altmar'a Galatasaray hatırlayalım. Evet. 2 maçta galiba 6 gol yiyerek elendi
3: değil
2: mi?
3: 4 tane. 2 maçta 6 gol.
2: 2 maçta toplam 6 gol. O gün Okan Buruk gitsin diye büyük yangın yapıldı.
3: Siz şampiyon
2: o günlerde,
3: oldu bitti her şey.
2: Şampiyon oldu bitti.
0: Ya, işte bu, ya şimdi şu görüşte bence.
2: Lamine Yamal'ın açıklamaları gelmiş abi hemen okuyayım ben. Çok zorlu stadyumda oynayacağımızı biliyorduk. Burası deplasmanda oynayabileceğimiz en zor yerlerden birisi. Soyunma odasında da bunu konuştuk. Rakibimizi nasıl baskı yaptığını ve taraftarları nasıl bağırarak atmosfer oluşturduğunu değerlendirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray

0: Kaliteli bir takım, Galatasaray'ın ikinci golü iptal edilmeseydi İstanbul'da işimiz çok zor olurdu. Gerçekten 2-0'dan dönmek kolay değil ama Barcelona tabii bu kaliteye de sahip bir takım, güzel, ama tabii moral, motivasyon orada hiç başka bir şey olabilirdi.
1: Güzel yorum.
0: Lamin Yamal'ın açıklamaları bu şekilde.
1: Güzel yorum yapmış. Ne diyorduk?
0: Lamin Yamal'ı bak gördün mü, Lamin Yamal'ı görünce nasıl oluyor abi? Unutuyorsun her şeyi.
2: Her şeyi unutuyorsun.
0: Her şeyi yolundan geçti.
3: Konuştuğumuz yerden ben devam edeyim. Yok, benim teknik adamlardan şöyle bir ricam var.
0: Hemen geleceğiz.
3: Planlamalarını Avrupa'ya göre yapsınlar. Avrupa'ya göre yapılan iyi bir plan Türkiye'de zaten şampiyon olur. Bakın en azından orayı da kendi kafalarında kazanırız diye hedeflesinler. Bakın Galatasaray UEFA'yı kazandıysa bu tesadüfen değil. Günün birinde birileri kazanırız diye düşündüğü, öyle planladığı, öyle takımı öyle hazırlayıp öyle yarıştığı için oldu bunlar. Şimdi Zeki konu buydu. Devam edebilir.
1: Şimdi ben bu son şampiyonluktan sonra Dursun Başkan'la yaptığım röportajda şampiyonluğun 4 yıldır üst üste gelen şampiyonluğun sırrı ne diye sorduğumda şunu söylemişti. Biz omurgayı koruyoruz, omurgadaki oyuncuları satmıyoruz teklif gelse de. Şimdi Galatasaray'ın yavaş yavaş bu omurgadaki oyuncuların heyecanını yitiren, yaşlanan oyuncularla vedalaşması lazım.
4: Genel kurulda da söyledi abi.
1: Evet,
4: aynı şey.
1: Aynen. Abdülkerim Bardakçı ise Abdülkerim Bardakçı, Icardi ile tamam yollar ayrıldı, omurgadan biri gitti. Ama burada Galatasaray'ın artık futbolcu da satması lazım. Yani omurga heyecanını yitirdi, yeni bir omurga oluşturması lazım. 5 yıl üst üste omurga mı olur? Ha, olur şöyle, 20'li yaşlarda oyuncuları alırsın, Yamal gibi oyuncuları, Arda Güler gibi oyuncuları, onlarla bir omurga oluşturursun, 10 yıl gidersin. Ama burada bence işte Torreira'dan ne kadar yıprandığını görüyoruz. Hemen ona muadil, Torreira'nın muadilini bulacaksın mesela. İşte Abdülkerim Bardakçı'nın muadilini bulacaksın. Yerli ise yerli.
3: Muadilini değil, daha iyisini.
1: Daha iyisini bulamam. Yani daha iyisini işte bulunur. Van Dijk'ı
3: yetiştireceksin.
1: Van Dijk için 17,5 milyon euroyu menajere demiş ki hiç bu paralarla gelmeyin, konuşmayın bile. 17,5 milyon euroyu bile beğenmemişler. Yani isim çok büyük, istediği para da büyük. Mesela işte geçen yıl Lewandowski Fenerbahçe istediğinde 36 milyon euro, 40 milyon eurolar konuşulmuş. Ya bu oyuncunun istediği paralar. Bazı oyuncular böyle paralar istiyor.
3: Allah yollarını açık etsin.
1: Genç,
3: 35 yaşındaki birilerine o para verilmez ki.
1: Vermediler zaten ama ben şunu söyleyeyim. Van Dijk'a da o para verilmez ayrıca. Forma sattırır, o ayrı konu ama ben genç artık bulsunlar yani. Bunu Real Madrid nasıl buluyor? İşte Barcelona buluyor. 2 tane 19 yaşında oyuncu sürekli.
0: Şu olmadıkça bence değişmez. Davinson var, Abdülkerim var, aman çok bozmayalım.
1: Ama bak,
0: Torreira var, aman
1: ama,
0: çok
1: ama bak, ne
0: hani
1: diyoruz?
0: Önem, büyük bir profil almayalım.
1: Artık i̇şte ağır diyoruz,
0: var,
1: kilolu diyoruz.
0: Alalım. Abi sürekli hani ya bu isimler var, tamam var bu isimler elinde zaten ama mutlaka onlar kadar performans verecek oyuncu ya da
1: ama kötü transferler yani yapıyorsun, o yüzden omurgam sağlam benim diyorsun. Zaten şampiyon olacağım. O zaman transferleri transfer yapmış olmak için taraftarı gözünü boyamak için yapıyorsun. Taraftar mutlu olmuyor ki. İki sezondur bence çok iyi transferler.
3: Kulüpler biraz da taraftar için transfer yapmıyor mu?
1: Genelde sen, yapıyorlar.
3: En iyi sen biliyorsun bunu sevgili Zeki.
1: Hayır, taraftar için bunu yapılmıyor mu sen?
3: Hayır, yapılıyor
1: işte diyorum. Yanlış ama.
3: Taraftar için
1: ama
3: yapılıyor.
1: Yanlış işte.
3: Yanlış.
1: Bunu şöyle anlatsa bize, anlattığı gibi işte genel kurulda anlattığı gibi, bizim omurgamız var, biz 27. şampiyonluğu da alacağız, koruyoruz şampiyon kadroyu dese taraftar anlar ama bunu söylemeden transferler yapıp Okan Hoca'yı da zorda bırakıyorsun. Taraftar beklenti içine giriyor. Diyorsun ki Leslie'yi niye aldın?
3: Bir de
1: ne bileyim, Bitşuayi'yi niye aldın?
3: Şimdi transfer yapılıyor. Transferi hoca mı istedi, yönetim mi yaptı? Bunu da bilmiyoruz biz.
0: Tabii. Hoca istemedi bazen, ama çok yapılacağını zannetmiyorum
3: ya,
0: hocam.
3: Birçok yerde yapılıyor. Hep biz yaşadık bunu. Bazen öyle bir geliyor futbolcu. Biz bunu transfer ettik. Yani günümüzde, geçmişte Türkiye'nin çok önemli teknik adamları içindi bile bu söylenmiyor.
1: Senin de söylediğin gibi Kamavinga'yı istedi.
3: Teknik adama ben
1: Bruno Fernandes soruldu. İkisini de isterim dedi.
3: Sen istiyorsan oynatma diye açıklama birçok teknik adam
1: tabii,
3: futbolcu içinde yapıldı.
1: Aynen.
3: Yani bir de şu var. Teknik adam da ben bunu istemedim mi diyecek.
1: diyemez.
3: İstemedim sonra dediği zaman hem yönetim taça çıkıyor hem de o futbolcunun hemen gitmesi lazım. Unut o zaman futbolcuyu.
4: Hocam şöyle bir şey var.
3: Yani bizde

0: Galatasaray merkezine bakıyorum. Sakatlıktan yeni çıkmış ve fiziksel olarak berbat durumda olan Mario Lemina'yı sen 11'de oynatmak zorundasın. Çünkü niye? İki tane yedeği var. Bir tanesi Niyaga, bir tanesi Hugo Çukwu. Sara zaten formsuz ve dinamizmi gerçekten bu seviye için problem yaratıyor artık. Oynatamıyorsun. Yani senin ilk tahmin etmen gereken orta sahanın merkezi. Dünyada herkes buraya kafa yoruyor artık ya. Herkes ben merkezimi nasıl geliştiririm ona kafa yorarken Galatasaray en büyük problemini görmezden geliyor. Yani
1: neredeyse Ağustos ayında Lemina ile imzaladın.
0: Tabii
1: Ağustos
0: ki.
1: Ayında.
0: Ya tekrarlıyorum, Galatasaray merkezini düzeltmeden, merkezini yeniden inşa etmeden ligde ve Avrupa'da istikrarlı şekilde güçlü oyun oynayamaz. Çünkü artık olayın kaderi tamamen burada dönüyor. Real Madrid buraya kafa yoruyor. Barcelona, Bayern Münih buraya kafa yoruyor. City nereye transfer yaptı? Orta sahanın merkezini Enzo Fernandez'i transfer etti. Yani Anderson Anderson'ı transfer etti.
1: Elliot Anderson'ı.
0: Yani Elliot Anderson'ı aldı. Adamlar buraya kafa yoruyor. Diyor ki ben merkezde ne kadar güçlüyüm, takım o kadar güçlü. Ama Galatasaray bunu reddediyor. Hala Torreira, Lemina, Gabriel Sara hala olmuyor yani. Sen Hugo Çukwu'yu alıyorsun. Yedek için, kulübe için alıyorsun. Hayır, senin 11 oyuncuya ihtiyacın vardı. İlk 11 oyuncu alman gerekiyordu.
2: Bu arada Barcelona'ya çok yakın olan Mundo Deportivo bir paylaşım yapmış. Artık Lamine Yamal'ın kim olduğunu bilecek bundan sonra diye. Geçen sezon
3: maçından sonra
2: Sané mi Lamine mi diye bir soru vardı. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Lamine da Yamal kim demişti. Tabi İspanyollar da bunu kaçırmamış bu akşamdan sonra. Evet.
0: Bugün maçta da bir gerilim oldu.
4: Oldu. Tabii
0: oldu. İlk yarıda bir şey oldu orada. Biz aralarında bir diyalog geçti.
3: Hakem anlayışla karşıladı. İkisine de sarı kart çıkarabilirdi.
2: Hakem bu arada şu açıdan enteresan, o bilgiyi de vermiş olalım. Marco Gui da Napoli'li bir hakem. İtalya'da doğduğunuz şehrin takımının maçını yönetebiliyorsunuz. Bizdeki gibi değil ama gidip İtalyan Futbol Federasyonu'na dilekçe veriyor. Ben Napoli maçlarını yönetmek istemiyorum. Bu konuda hani biraz hassasiyetim var diye. Çünkü iyi bir Napoli taraftarı.
0: Osimhen hayrandır o zaman.
2: İşte Osimhen'le de Napoli taraftarı ters düştüğü için bugün onun yönetimi de merakla bekleniyordu ama tabii kayda değer bir nokta olmadı. Çok hakemle konuşturtmadı yani Barcelona
0: golün
2: zaten.
0: Golün iptal de hakemle alakalıydı ki tekrar pozisyonlarda gördük yani. Offside'miş. Barış Akpayılmaz ayağı
3: önünde
0: yani.
3: Ya,
2: çok tepki var bu arada sosyal medyada gol iptalinde. Hani bilmiyorum, pasif offside olduğu düşünülüyor ama
0: niye? Yani çizgide önde Barış Akpayılmaz tepki
3: önde
0: niye?
3: Önde ve topa dokunuyor ya.
0: Topa da dokunuyor.
3: Sürtüyor.
0: Yani
3: yoksa gol olmaz o.
2: Yani ciddi, yani sosyal medyada ciddi bir tepki var.
4: Maç esnasında maçı anlatan arkadaşımız da dokunduğunu söyledi.
0: Tabii tabii. Dokunuyor Barış Alper. Dokunmasa bile orada oyuncu meşgul ettiği için
3: zaten
0: ne olsa olacaktı büyük ihtimalle.
3: Golü attım diye müthiş bir sevinç
0: evet,
3: yaşıyor.
0: Evet, Barış dokunuyor topa. Kendi evet doğru abi, kendi seviniyor zaten golü yani. Bu arada Leao ile ilgili bir şey söyleyeyim. Halen Galatasaray oyununa adapte olmuş değil. Bugün evet bir asist yaptı ama oyunun birçok bölümünde şöyle bir şey ortaya çıkıyor.
2: Oyunun bir parçası değil gibi.
0: Yani evet, oyunun parçası değil. Galatasaray ayrı bir takım, Leao ayrı bir takımmış gibi duruyor sanki şu anda. Halen onun içine giremedi ki. Evet. Ben transferin en başından beri onun endişesini yaşadım ki onu da dile getirmiştim yani Leao konusunda. Hani kullanımı kolay bir oyuncu değil. Oyunun içinde sisteme adaptasyonu kolay bir oyuncu değil. Yani onu bir süre reddedecektir demiştim. Kendi oyununu oynamak istiyor halen. Okan Hoca'nın beklentileri ondan daha başka. İşte önde baskıyı istiyor. Savunma yardımlarını istiyor ama Leao onu yapabilecek bir oyuncu değil istikrarlı şekilde. O yüzden de böyle bir problem var Galatasaray'da. Yani Sané problemini daha çözememişken Okan Buruk, bir de şu anda Leao ile alakalı onu oyunun içine adapte etme noktasında bazı sıkıntılar var. Ama hızlı bir şekilde onu yapması gerekiyor. Mesela kaçırdık onu, daha da konuşmayı unuttuk. Okan Hoca dedi ki Batrakov yoruldu dedi. Bana söyledi dedi. Ya ben bunu anlayamıyorum. Batrakov hazır geldi, oynayarak geldi. Bu çocuk 20 yaşında, 21 yaşında.
3: Yoruldu.
0: Yani nasıl yorulabiliyor? En son maçı 90 dakika oynamamış, 60'ta oyundan çıkmış. Yani ben anlayamıyorum. Yani Batrakov niye yoruluyor? Eğer Batrakov ayarında bir oyuncu 20 yaşında hazır gelmiş, yoruluyorsa çalışmıyor demektir yani. Başka izah yok bunun yani.
4: Şimdi
3: demek.
4: Onu da ayrı analiz etmek lazım.
0: Bilemiyorum hocam niye yorulabilir de, yani?
4: Dediğin %100 doğru. Ne olabilir? Batrakov için sesli düşüneceğim şimdi. Batrakov milli takıma gitti. Bildiğim kadarıyla bütün milli maçlarda da oynadı.
0: Oynadı evet hocam.
4: Yani sen son dönemde 3 günde bir 4 tane maç oynuyorsan üst üste 5. 6. maçta gerçekten yorulma ihtimali çok yüksek
0: ama
4: olur.
0: Rodri yani, falan da oynadı hocam.
4: Hayır, yani bundan olabilir.
2: Pedri oynadı.
0: Kubarsı
2: oynadı. Pedri yorulmuyor mesela.
4: Oyunun temposu çok önemli. Bakın demin bir örnek verdik. Top bizde 100 dakika oyunda kalıyor.

0: 100 dakika oyun oynanıyor, 43 dakika oyunda kalmış. Barcelona'ya bakıyorsun, 100 dakika oyun oynuyorlar, 65 dakika oyunda kalmış.
1: Bence orada yani, politik konuştuğunu düşünüyorum. O skor 3-1 olduktan sonra otomatikman kan değişikliği yaptı
2: olabilir
1: hocam.
2: Yani.
1: Bir yorulduğunu düşünmüyorum ben.
0: Yani
1: bence yani.
0: Yani bilmiyorum.
1: Refleks olarak oyuncu değişik.
2: Onun kendisine söylediğini, hocam yoruldum dediğini söyledi.
1: O zaman tabii başka.
0: Öyle bir şey olmasa söylemez.
1: O zaman başka.
2: Oyuncu gelmiş ona yoruldum ben demiş ilk yarı sonunda.
0: Yani der ki adam gol atmış, iyi oynuyor. Niye çıkarıyorsun? Yani bunun nedenini anlatmaya ihtiyacı hissettim.
2: Anladım. Son maçta da oyundan çıkar için eleştirilmiş çünkü. Herhalde Kasımpaşa maçında.
0: Ama işin bir gerçeği şu. Bizim ligimizde gerçekten tempo sorunu var.
1: Var.
0: Yani fiziksel yönden atletizm konusunda Avrupa'ya kıyaslandığında çok ciddi eksiklerimiz var. Yani bu daha altyapıdan geliyor. Bu daha bizim oyun tempomuzdan geliyor. Yani bunda hakemlerin de çok önemli rolü var. Bunda işte eskiden daha çoktu. Dokunulduğu anda kendini yere atıp 2 dakika yerde yatan futbolcuların da çok etkisi
2: var.
0: Teknik
2: adamların da.
0: Tabii mutlaka. İşte hayır şunu biliyorum. Bunu özellikle kaleciler çok yapıyor. Bakın tabii. Günümüzde hala bir kaleci sakatlandım diye yattığında oyun mecburen duruyor.
2: Evet.
0: Hakemin ona yalan söylüyorsun deme şansı yok.
2: Dünya Kupası'nda oldu.
0: Ben biliyorum birçok kaleci de yalandan yere maçında biraz tedavi görüyor. Ondan sonra kalkıyor ayağı bu. Hakem oraya uzatma koysa bile en azından o an için takımını dinlendiriyor. Bunlar taktik amaçlı, sonuca yönelik kullanılan taktikler. Bunları artık yapmamayı alışkanlık haline getirelim. Futbol olan kısmını öncelikli hale getirelim. Yani. Yoksa futbolda yeri olmayan bu tür anlayışlarla bir yerlere kimse varamamış.
2: Bir de kalan maçlar üzerine istiyorsan konuşabiliriz Ömer. Kalan maçlara bakalım mı?
3: Bir şeye baktım ben de. Batrokova bir maç 79 oynamış. Bir maç 13 dakika oynamış. Diğer maçta 90 dakika oynamış milli takımda.
2: Evet.
3: Kalan maçları bir verelim arkadaşlar. Bakalım kalan maçları. Şimdi Galatasaray Lisbon deplasmanıyla başladı. Barcelona maçı şu ana kadar 2-0. Lille gidiyor. İçeride Stuttgart. Yine içeride Aston Villa deplasman Ayek'le oynuyor. İçeride Feyenoord'la deplasmanda Paris'e Paris Saint Germain'le tamamlıyor. Lille ve Stuttgart maçlarından gelecek puanlar burada artık çok daha fazla önem kazanıyor.
1: Galatasaray buradan 12 puan toplar. Şu kalan maçlardan.
3: Geçen yılın da üzerine puanla bitirir diyorsun abi.
0: 12 puan.
2: 4 galibiyet olabilir.
0: Nasıl? Hayır hepimiz
1: niye Lille'yi yener?
0: Görüşlerimizi söyleyebiliriz.
1: Bak Lille evet. 3 puan yazıyorum. Stuttgart maçına 3 puan yazıyorum. 6. Aston Villa maçına 1 puan yazıyorum. 7. Ajax Atina'ya 3 puan yazıyorum. 10. Feyenoord maçına orada 11 oluyor.
2: Bir beraberlik 11.
1: 11 12
2: değil. Yani 11 puan da yetebilir 11. gibi duruyor şu anda.
3: Ya geçen yıl 17
2: geçen sene 17
3: evet. Geçen yıl.
2: Ondan önceki sezon 11'di. Evet. Geçen 11'di. Sene 10'du.
3: Bu arada Yusuf iyi bir hatırlatma yaptı içeriden. Averaj da şu anda -5.
2: Evet, averaj konusu problem.
1: Çok kötü bir fikstürle başladık ya.
2: Evet. Yani Lille deplasmanı da zor bu arada. Evet. Benim adama mesela Lille'den alınacak bir puan iyidir mesela.
0: Doğru. Ben de Lille'e bir puan diyorum.
2: Evet, iyi bir puandır.
0: Benim görüşüm ve baştan itibaren düşüncem oydu. Lille 1, Stuttgart 3, Aston Villa 1. Ajax 3, Feyenoord 3.
2: Evet 8. Onu yaparsa 11
1: oldu. Hocamın da 11 oldu. Sen de hadi puanla.
2: Ya ben de aynı hocamın tamam puanlarına katılıyorum ben de harfi harfine. Ben de hani 11 puan çıkarabileceğini düşünüyorum.
0: Çıkarır bence de çıkarır. Evet.
1: Yani 11 arası puan çıkarır.
2: 11 puan da yeterli olur diye tahmin çıkarır, ediyorum ama daha fazlası da olabilir. Lille deplasmanında mutlaka yenilmeden dönmesi gerekiyorsa çünkü orada bir kırıcılık yaşanabilir
0: bakın,
2: yani.
0: Daha şimdiden söyleyeyim. Lille maçından önce de burada çok konuşacağız. Lille küçümsenecek bir
2: değil,
0: takım
2: değil. Asla. Değil, yani ama
0: bakın
2: Lille deplasmanı zor deplasman. Ben bir puanın son derece iyi bir puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü tempolu bir takım Lille, atlet bir takım.
3: Lille
2: yani
3: iki maçta kazanamadı. Şimdi Lille için de bu maçın önemi başka bir noktaya
2: gelecek. Yani şey,
0: mutlaka almak zorundalar. Yoksa çıkamazlar. Evet. İlk 24'de
3: ha burada neye üzülüyoruz? Ben bunu ilk Sporting maçından sonra da söyledim. Ya o kadar Galatasaray'ın kontrolünde giden bir maç vardı ki.
2: O maç oraya gitmedi.
3: Evet dönüp bence yani o maça bakınca üzülüyor insan. Onu söylemek lazım.
2: Ama dediğim gibi Galatasaray'ın şunu çözmesi gerekiyor mutlaka. Yani gol yediği zaman tamamen kontrolden çıkan bir takım durumuna artık düşmemesi gerekiyor. Bu kadar tecrübeli oyuncu, uluslararası tecrübeli bir sürü oyuncusu var Galatasaray'ın. ve artık sürekli aynı senaryo. Yenik duruma düşünce Galatasaray teslim bayrağını çekiyor. Bu kabul edecek bir şey değil yani.
3: Şu pozitif bir nokta olabilir. Lille geçen yılın gerisinde, Stuttgart geçen yılın gerisinde, Aston Villa geçen yılın gerisinde ayak bir
2: ayak deplasman da asla kolay bir deplasman değil. Zor atmosfer.
0: Çok zor. Geçen sene
2: atmosferi zor.
0: Samsun bütün maçlarını kazanmış bir şekilde yoluna devam ederken ilk puan kaybını içeride AEK'e karşı
2: zor atmosfer.
0: Çok iyi bir takım. Evet. Takım oyunu oynuyor.
2: Evet, yani öyle, mesela,
0: yani bakın Yunan futbolu da ciddi bir gelişim içinde. Milli takımları da bile görüyor.
2: Milli takım çok iyi bir jenerasyon yakaladı. Yani, çok iyi durumdalar.
0: Yurt dışında oynayan çok futbolcuları var. O yüzden Yunanistan'da hem futbolcu gelişimi hem takımların gelişimi son derece iyi.
3: AEK'in şu ana kadar mağlubiyeti yok ligde. Evet, zaten son iki sezonun
1: şampiyonu. Zubkov oynayamıyor düşün yani. Yani
2: Galatasaray'ın oyununu daha yüksek bir seviyeye çekmesi gerekiyor. Mevcut oyun standardı, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum, o saydığımız puanlar için yetmeyecektir.
3: Sanki son Paris Saint Germain deplasmanına Paris'e giderken bir 10 puanı cebe koymak lazım.
2: Minimum.
3: Gibi. Son cümleyi alayım, tamamlıyoruz hocam.
0: Böyle aman Paris son maçta işi bitirmiş olur.
1: Yok, öyle
0: çıkar.
1: Bir şey.
0: Öyle bir şey kimse düşünmesin.
1: Aynen. Yok. Ya,
0: bakın mu? Futbolda öyle bir şey yok.
3: Geçen yıl City deplasmanında bunu gördük zaten. Peki tamamlıyoruz. Evet, Ahmet Aşcan, Onur Özkan, Zeki Uzundurkan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İnşallah ilerleyen fikirlerde Galatasaray'ın daha iyi olmasını, daha iyi sonuçlar almasını temenni ediyoruz diyelim. Röportajlarla tamamlayacağız. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
4: Çok öncelikle 4 yıllık mağlubiyet. Şunu merak ediyorum ben. Şampiyonlar Ligi maçlarında geçtiğimiz sezon
5: Rövanç'ta
4: bir de Juventus maçı, Sporting, Galatasaray gol yediği zaman oyundan düşüyor ve art arda. Bunun sebebi neye bağlıyor?
6: The reason is because we are playing in the best tournament in the world, talking about clubs. So there is no doubt that we have to do better, have to deliver the job better as a team. This is a reality that we cannot change now. We have to be focused in the next matches and try to do better, try to do in the way that we really has to do, because the quality is there, but it's not just enough with the quality, we have to be a better team.
7: Tabii ki bunun nedeni, başlıca nedeni tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman en iyi takımların yer aldığı yer olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yani kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Ancak tabii ki kalitenin olması da tabii ki bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Ve bir sonraki şimdiden sonra da bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız gerekiyor.
8: İbrahim Bey, ilk yarı ile ikinci yarı geceyle gündüz kadar farklıydı. Bir de maçın kırılma anına nasıl yorumlar?
7: So what was the key point of today? Key point of the game?
6: The key moment for me was the second goal that we scored, sorry, and what is allowed. It was a moment that we were doing very well in the game. Of course, I'm not saying that we were not suffering, because we playing against, you know, right now the best team on the world. But we were on the game. We're scoring the second goal, what is allowed. And after that, the game changed. It was a complete different game after we you know, the goal was allowed. But what is the first half and second half we concede like very early. After that we just give away the ball too easy. We couldn't keep the ball, play a little bit on the way that we try to hurt them. So after you give chances, space and the ball to a quality team, of course you will suffer.
7: Benim için bizim kendi attığımız ikinci golün golden sonrası kırılma noktasıydı. O sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki karşınızdaki takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren anda o golün iptal edilmesinden sonra, zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve sonrasında da tabii ki devam geldi.
9: Son soru Çağatay Bey.
10: Sağ bekte aslında çok alışık olmadığımız
6: Face then in the better position, you know, but like I say, at the end it wasn't the player that we missed in the game. At the end it was the way that we just approached it, you know, in certain moments. So it was key moments that we concede the goal. Starting second half, we just couldn't play the same game that we were playing. So I'm going more for the way that we play. It's not about players. It's not about decision on the manager. Because at the end, I don't know a manager that tried to put a player and the team going in a bad way. So everybody's thinking and in the best way possible for the team that they're working. So for me, it was clear. Of course, there are players that they're not used to play in their positions that play today. But I think the effort, I think the way that they face with the responsibility is nothing to say against.
7: Tabii ki bu baktığımız zaman hani verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınan kararlar. Tabii ki buradaki baktığımız zaman ikinci yarıya başlangıç şeklimiz aslında bizim durumumuz çok iyi değildi. Takım olarak iyi değildi. Ve oynama şeklimizden kaynaklı olaraktan da iyi bir şekilde oynayamadığımızı düşünüyorum. Ancak burada tabii ki hani normal mevcut konumlarında oynamayan oyuncuların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Hani bu golle, yenen gollerle ilgili de. Bu daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili.
5: Thank you patron. Thank you.
6: Okay. Bye.

0: baskı artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Manchester McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve topağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

0: çok hızlı. Cezalığına girdi. Pasını verdi. Toparladı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić. Vlahović giriyor. Dušan Vlahović ters köşe. Dušan Vlahović. Penaltıyı aldı. Topun gerisine geçti. Golü de attı Vlahović.
2: Vlahović. Vlahović ve gol. Sakatlıktan golle dönüyor. Free kickten harika.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde santradan gelip golü buluyor Juventus, Dusan Vlahovic.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakma fırsatı yakalayacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1916 yılına gidelim.
1: 1915-16 sezonu öncesinde iki büyük kulüp, iki ayrı İstanbul Ligi'nin şampiyonları Fenerbahçe ve Galatasaray 1915'in en büyüğünü belirlemek için karşı karşıya geldi. Tarihler 11 Şubat 1916'yı gösteriyordu. İki dev, Fuat Üstü Kayacan'ın yönettiği mücadelede Papaz'ın çayırında kozlarını paylaştı. Fenerbahçe rakibini Sait Selahattin Cihanoğlu'nun 2, Galip Kulaksızoğlu'nun 1 golüyle 3-1 mağlup ederek Şild'in ebedi sahibi oldu. 1915-1916 sezonu Cuma Ligi organizasyonunun ilk dönemiydi. Galatasaray, Fenerbahçe, Altınordu İdman Yurdu, Üsküdar Anadolu, Süleymaniye ve Anadolu Hisarı İdman Yurdu 6 takımlı ligde mücadele etti. 1915 sezonu finalinde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan sezonda rakibini geçerek rövanşı almış oldu. Sarı Kırmızılılar sezonu 24 puanlı Fenerbahçe'nin 1 puan üstünde bitirerek şampiyon tamamladı. 1916-17 sezonu öncesinde Fenerbahçe Altınordu İdman Yurdu'ndan büyük bir darbe yedi. Talat Paşa'yı başkanlığa getiren ve sırtını siyasi otoriteye dayayan Altınordu İdman Yurdu, aralarında Otomobil Nuri ve Bekir gibi önemli isimlerin de bulunduğu 7 Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna katarak Sarı Lacivertli takımı epey zor durumda bıraktı. İki ekibin ligdeki ilk karşılaşması büyük merakla bekleniyordu. Fenerbahçe 14-15 yaşında gençlerin forma şansı bulduğu takımıyla şampiyonluğun tartışmasız favorisi Altınordu İdman Yurdu karşısında tarih yazdı. Sarı Lacivertli ekip ilk başlarına çıkan Zeki Rıza Sporal ve Alaaddin Baydar'ın 3'er gol attığı maçta rakibini 7-0 mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli yıldızlarını rakibine kaptıran Fenerbahçe'de ilerleyen dönemde efsane mertebesine ulaşacak gençlerin önü açılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı sebebiyle dünyada spor çok büyük sekteye uğradı. 1916'da Berlin'de düzenlenmesi planlanan yaz olimpiyatları iptal edilirken Avrupa Futbol Ligleri de oynanamadı. Bisiklette Fransa ve

Ve İtalya turları da tıpkı 1915'te olduğu gibi düzenlenemedi. ...1916... Güney Amerika futbolu için büyük öneme sahipti. Güney Amerika Futbol Federasyonu, CONMEBOL, 9 Temmuz 1916'da Brezilya, Arjantin, Şili ve Uruguay'ın üyelikleriyle kuruldu. CONMEBOL'un ilk başkanı ise Uruguaylı Hector Rivadavia Gomez oldu. İki dönem Uruguay Futbol Federasyonu başkanlığı da yapan Gomez, Copa Amerika'nın da fikir babasıydı. Teniste sadece Amerika Açık organizasyonu gerçekleştirilirken, erkeklerde zafer, geçen yılın şampiyonu Bill Johnston'ı 3-2 yenen Richard Norris Williams'ın oldu. Williams, organizasyonu 1914'ten sonra ikinci kez kazanırken, tek erkeklerde kariyer zirvesini yaşamış oldu. Bayanlarda ise tıpkı 1915'te olduğu gibi kazanan Mallory oldu. Norveçli raket Lewis Hammond Raymond'ı 6-0 ve 6-1'lik 2 sette geçerken pek zorlanmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde beyzbolda Red Sox fırtınası devam etti. Boston ekibi final serisinde Brooklyn Robins'ı 4-1 ile geçerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

boksta dünya ağır siklet şampiyonu Jess Willard olurken, hafif ağır siklette Jack Dillon'ı 12 round sonunda deviren Batlin Levinsky kemerin sahibi oldu.

golf'te tek büyük organizasyon Amerika'ya çıktı. Organizasyonu şampiyonlukla tamamlayan Chick Evans, profesyonel turnuvalarda ilk ve tek zaferini elde etti.

0: 1917 yılında Altın Ordu Kulübü yükselişe geçti. Dünya sporunda ağır siklette Willard rekorlar kırdı. Beyzbol branşında ise White Sox tarihe geçti.
1: 1917 yılı futbolda Altın Ordu İdman Yurdu'nun dönemiydi. Ligin başında kurduğu güçlü kadroyla sezonun en önemli favorisi olarak gösterilen Altın Ordu İdman Yurdu mutlu sona ulaşmayı da başardı. Ancak şampiyonluk beklendiği kadar rahat gelmemişti. 23 puan toplamayı başaran Altın Ordu sezonu Üsküdar Anadolu'nun sadece 2 puan önünde bitirebildi. Galatasaray'ın 18 puanla 3. olduğu Cuma Ligi'nde sezonu Fenerbahçe 17 puanla 4. sırada bitirdi. Futbolda savaş nedeniyle Avrupa Ligleri oynanamazken Norveç'in köklü kulübü Rosenborg 1917 yılında kuruldu. Spors Kulüben Oğut adıyla kurulan Rosenborg, bugünkü adını ise kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra aldı. Savaş nedeniyle atletizmde duran yıllar yaşanırken 1500 metrede bir dünya rekoru kırıldı. 1912 ve 1920 olimpiyatlarında İsveç'i temsil eden John Zander 3.54.07 ile dönemin en iyi derecesini yaptı. Zander rekoru 5 Ağustos 1917'de ele geçirdi ama 19 Haziran 1924'te Finlandiyalı Paavo Nurmi'ye kaptırdı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle Ağustos

0: Avustralya, İngiltere ve Fransa'daki büyük organizasyonlar düzenlenemezken sezonun en iyileri kozlarını Amerika Açık'ta paylaştı. Erkekler finalinde Lindley Murray, Nathaniel Lindsay 3-1 yenerek en büyük oldu. Bu Murray'nin ilk Grand Slam şampiyonluğuydu. Bayanlarda ise kazanan son 2 yılda olduğu gibi yine Molly Moller'iydi. Norveçli raket Marion Morse'u geriye düştüğü maçta 2-1 ile geçmeyi başardı. 1912'de Stockholm Olimpiyatlarında kazandığı bronz madalyayla kendini dünya tenisine tanıtan Moller'i üst üste 4. Amerika Açık zaferine uzandı. Boksta Jess Willard dünya ağır siklet şampiyonu unvanını korurken hafif ağır siklette de Batting Levinsky unvanını kaptırmadı. Orta siklette dönemin önemli sporcularından Ted Lewis, Jack Britt'tan aldığı unvanı 1919'a kadar korumayı başardı. Hafif siklette ise tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak anılan Benny Leonard, Freddie Walsh'u devirerek kemerin sahibi oldu. Leonard unvanı emekli olduğu 1925'e kadar elinde tuttu. Beyzbolda Chicago White Sox, New York Giants'ı devirmeyi başardı. Chicago temsilcisi seriyi 4-2 üstün bitirirken toplamda ikinci kez organizasyonda mutlu sona ulaştı. Siyah beyaz ekip bir sonraki şampiyonluk içinse tam 88 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
1: ...1918'in başlıca spor olaylarından birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerini ziyaret etmesi oldu. 1918 senesi özellikle Galatasaray için çok farklı anlamlar taşıyordu. Balkan Savaşı'nın başladığı tarihlerden bu yana Galatasaray Lisesi çok sayıda şehit vermiş, futbol takımına oyuncu çıkaramayacak duruma düşmüştü.
0: 1918, dünya ve ülke tarihinde yaşanmış en zor yıllardan biriydi. 1914'te başlayan 1. Dünya Savaşı'nın son bölümü fazlasıyla çetin geçerken Anadolu'da spor müsabakalarında büyük aksaklıklar yaşandı. Cuma Ligi'nde Altın Ordu İdman Yurdu tıpkı bir önceki sezon olduğu gibi yine mutlu sona ulaştı. 6 takımlı ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Süleymaniye, Anadolu Üsküdar ve Anadolu Hisarı ile mücadele eden Altın Ordu İdman Yurdu 10 maçta elde ettiği 9 galibiyet 1 yenilgiyle şampiyon oldu. 1918-19 sezonu ise savaş nedeniyle gerçekleştirilemedi. 1918 yılı özellikle Galatasaray için çok farklı anlamlar taşıyordu. Balkan Savaşı'nın başladığı tarihlerden bu yana Galatasaray Lisesi çok sayıda şehit verirken 1918 yılı itibarıyla Galatasaray futbol takımına oyuncu çıkaramayacak duruma düşmüştü. Abdurrahman Robinson, Celal İbrahim, İdris Neşet ve Hasun Galip gibi Galatasaray için önemli futbolcular da geride kalan yıllar içerisinde savaşta hayatlarını kaybetti. Celal İbrahim, Galatasaray Kulübü'nün 4 numaralı kurucu üyesiydi. Galatasaray'ın 1911'de Fenerbahçe karşısında 7-0 kazandığı ezeli rekabette en farklı skor olarak tarihe geçen mücadelede tam 4 gol atmıştı. Çanakkale Savaşı için liseden ayrılan ekibin öncüsüydü ve gönüllü listesinin en başında onun adı yazıyordu. Robinson, Türkiye'de ilk izcilik kulübünü kuran kişiydi. Hasun Galip'in adı ise Beyoğlu'nda hala yaşar. Galatasaray'ın kulüp binası ve binanın bulunduğu sokakta. Galatasaray Lisesi savaş yılları boyunca toplam 27 şehit vermiştir. Lisedeki görkemli anıtta hayatını kaybeden vatansever gençlerin isimleri yazar. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de savaşta şehit veren kulüpler arasındadır. Sarı lacivertlilerden Sadık, Nurettin, Halim, Haldun, Kemal, Sabri ve Münir Beyler hayatlarını kaybetmişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, o dönemdeki adıyla

0: Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe Kulübü'ne bir ziyarette bulunmuştu. Mustafa Kemal, Kurbağalı Dere'nin hemen yanındaki Beyaz Dokal binasına gelmiş, Fenerbahçe Kulübü'nün hatıra defterine not bırakmıştı. Mustafa Kemal, kulübün anı defterine, Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asar-ı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaretle erbab-ı himmetini tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayıtla müsahiyim satırlarını yazmıştı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da geçirdiği zamanın büyük bölümünü Akaretler Yokuşu üzerindeki evinde geçiriyordu. Beşiktaş Kulüp binasını yaşadığı yere yakınlığı sebebiyle zaman zaman siyah beyazlı sporcuları ilgiyle izlerdi. Mustafa Kemal'in Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurucuları Ahmet Fetkeri ve Fuat Balkan'la da diyaloğu iyiydi. Mustafa Kemal, Beşiktaş Kulübü'nün ileri gelenlerine, "Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını uzun zamandan beri takip ediyorum." demişti. Savaş sebebiyle 1918'de Avrupa'da futbol tam anlamıyla durmuştu. Avrupa liglerinde mücadele yaşanmadı. Teniste Wimbledon, Fransa Açık, Avustralya Açık gibi büyük organizasyonlar savaş nedeniyle gerçekleştirilemezken Amerika Açık'ta mücadele kaldığı yerden devam etti. Amerikalı tenisçi Lindley Murray finalde vatandaşı Bill Tilden'ı 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. 6-3, 6-1 ve 7-5'lik setlerle rakibini geçen Murray, Amerika Açık erkeklerde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı. 1893 Kaliforniya doğumlu Murray, sporcu kimliğinin yanı sıra son derece başarılı bir kimyagerdi. Amerika Açık Katedral'de dönemin yıldızı Molly Mollery finalde Eleanor Goss'la kozlarını paylaştı. 6-4 ve 6-3'lük setlerle gülen Norveçli raket üst üste dördüncü kez Amerika Açık'ta kazanmayı başardı. Boks'ta dönemin yıldızı Jess Willard ağır siklette unvanını korudu. Willard'ın boks tarihinde çok farklı bir yeri vardı. Ağır siklet tarihinin 1933 yılında şampiyon olan Primo Cornera'ya kadar en uzun ve ağır sporcusu oldu. 1.99 boyundaki Kansaslı sporcu tam 107 kiloydu. Boksa 27 gibi geç sayılabilecek bir yaşta başlayan Willard aynı zamanda bir kovboydu. Nazik ve arkadaş canlısı kişiliğiyle tanınan Willard, ringde bile insanları incitmeye çekinen farklı bir karakterdi. Savunmacı kimliğiyle bilinen Willard, ilk darbeyi rakibin vurmasını isterdi. Beyzbolda Dünya Serisi finalinde Boston Red Sox ve Chicago Cubs karşı karşıya geldi. Boston ekibi seriyi 4-2 kazanarak mutlu sona ulaştı. 1901'de Boston Americans adıyla kurulan takım, 1908'de bugünkü adını almıştı. O yıllarda beyzbol liglerinin iddialı takımlarından biri konumunda olan Red Sox, 1918'de 5. şampiyonluğunu kazandı. Red Sox bir sonraki mutlu son için tam 86 yıl beklemek zorunda kalacaktı.
1: Tarihin en çarpıcı dönemlerinden birisi olan 1919 yılında Dünya Savaşı'nın getirdiği hezimetler spor dünyasını çok etkiledi. Kulüpler forma bile bulamazken futbol oynamak isteyenler günlük ayakkabılarıyla sahaya çıkmaya başlamıştı.
0: 1918-19 sezonunda İstanbul Futbol Ligi yapılan asker celbi sebebiyle düzenlenmedi. Kulüpler takım kuramaz noktaya gelmişlerdi. Dünya Savaşı'nın getirdiği mahrumiyetler 2 yıl boyunca Türk sporunu çok olumsuz etkiledi. Kulüpler forma bile temin edemez durumdaydı. Piyasada renkli kumaşların bulunmayışı yüzünden bir takımın sahaya birkaç ayrı formayla çıktığı oluyordu. Ayakkabı ve top bulma sıkıntısı da savaşla birlikte başlamış, futbol oynamak isteyenlerin günlük ayakkabılarını kullanması alışıldık hale gelmişti. Toplar hiçbir zaman tam yuvarlak ve meşin kılıfa sahip değildi. Benzer sebepler nedeniyle İstanbul'da lig ikinci kez oynanmadı. İngiltere'de 4 yıllık futbol hasreti 1919-1920

1920 sezonuyla son buldu. Daha önce 20 takımla düzenlenen birincilikte takım sayısı arttırılmış, 22 ekiplikte mücadele etmişti. Sezon sonunda West Bromwich Albion rahat bir dönemin ardından şampiyonluğa uzanırken tarihinin en büyük başarısını elde etmişti. Almanya'da da 5 yıl ara verilen futbol başlamış, Nürnberg büyük başarılar yaşayacağı yıllar öncesi ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. Avrupa'nın en önemli futbol ülkelerinden biri olan Fransa, bu güzel oyunda en önemli ataklarından birini yaptı. 7 Nisan 1919'da Fransa Futbol Federasyonu Jules Rimet başkanlığında kuruldu. Dünya futbol tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Jules Rimet, aynı zamanda ilerleyen yıllarda 3. FIFA başkanı olacaktı. Rimet, Dünya Kupası fikrinin de isim babasıydı ve 1930-1970 yılları arasında düzenlenen 9 organizasyon Jules Rimet Kupası adı altında oynanmıştı. Boksta Dünya Ağır Siklet Şampiyonu unvanı 1919'da el değiştirdi. Tarihler 4 Temmuz 1919'u gösterirken iki efsane Jack Dempsey ve Jesse Willard kozlarını Toledo'da paylaştı. İlk round itibariyle rakibine zor anlar yaşatan Jack Dempsey müsabakayı kazanarak kemerin yeni sahibi oldu. 1895 Colorado doğumlu Dempsey 1.85 boyunda oldukça güçlü bir boksördü. Kid Blake lakaplı sporcu kariyerinde çıktığı 75 maçın 54'ünü kazanırken 44'ünde ringten knockoutla üstüne ayrıldı. Hafif orta siklette de şampiyonluk el değiştirdi. Jack Britton ve Kit Lewis 17 Mart'ta Canton, Ohio'da karşı karşıya geldiler. Birleşik Amerikalı Britton, Britanyalı rakibini knockoutla mağlup ederek altın kemerin sahibi oldu. İki sporcu 4,5 ay sonra rövanş mücadelesinde bu kez New Jersey'de kozlarını paylaştı. Kazanan yine Britton olmuştu. 1885'te New York'ta doğan Jack Britton çok sayıda müsabakaya çıkmıştı. 344 kez rakipleriyle dövüşen Britton bu maçların 239'unu kazanmayı başardı. Teniste 1. Dünya Savaşı sebebiyle ara verilen Wimbledon ve Avustralya açık turnuvaları kaldığı yerden devam etti. Wimbledon erkeklerde iki Avustralyalı finalde şampiyonluk için kozlarını paylaştı. Gerald Patterson, Norman Brooks'ı 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı. O dönem 24 yaşında olan Patterson, 41 yaşındaki rakibini set vermeden mağlup etti. Sert servisleri ve etkili vuruşlarıyla dikkat çeken Patterson, Wimbledon'da yeniden kazanmak için 3 yıl beklemek zorunda kalacaktı. Kadınlarda ise Fransız Susan Langley, final müsabakasında Dorota Langert Chambers'la karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta rakibini 2-1 yenen Langley, Wimbledon'da uzun yıllar sürecek saltanatını başlattı. Son büyük şampiyonluğunu savaş öncesinde kazanan Chambers'a, daha önce 7 kez zirveye çıktığı Wimbledon'da son turlarını yaşamaya başladı. Amerika Açık'ta erkeklerde 1915'in şampiyonu Bill Johnston, finalde Bill Tilden'ı 3-0 yenmeyi başardı. Bu Johnston'ın Amerika Açık'taki son şampiyonluğu olurken Tilden'ın 6 yıl sürecek saltanatı 1920 itibariyle başlayacaktı. Bayanlarda ise Hazel Hodges Wickman, Marion Zindersten'i 2-0 yenerek organizasyonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Avustralya Açık erkeklerde ise Büyük Britanyalı Algernon Kingscott finalde Avustralyalı rakibi Eric Pockley'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bisikletin en önemli organizasyonu Fransa Bisiklet Turu, 1. Dünya Savaşı sebebiyle verilen ara sonrası 1919'da geri döndü. Savaş öncesi başlayan Belçikalı sporcuların 3 yıllık hanedanı kaldığı yerden devam etti. Tura 5. kez katılan Le Sportif takımının sporcusu Firmin Lambot organizasyonu şampiyonlukla tamamladı. 1886'da küçük bir kasaba olan Florennes'te doğan Lambot hayatını

0: eğercilikten kazanıyordum. Sabah 6'da eğer üretimine başlayan Lahmut, iş disiplinine sahip, günde 12 saat çalışan bir yarı zamanlı sporcuydu. İlk bisikletini 17 yaşında alan Lahmut, 12 saatlik yoğun mesainin ardından günde çoğu zaman 50 kilometrelik mesafe kat ederek turnuvalara hazırlanıyordu. 1908'de profesyonelliğe adım atan Lahmut, aynı yıl Belçika şampiyonluğunu da kazanmıştı. Beyzbolda Cincinnati Reds ve Chicago White Sox şampiyonluk mücadelesi verirken 5-3'te kazanan Reds oldu. Ohio ekibi dünya serisinde ilk şampiyonluğunu yaşadı.
1: ...1920 yılında ülkemizde birçok sportif olay yaşanırken dünyadaki spor aktivitelerinde de birçok yenilik vardı. Ayrıca o yılların İstanbul'unda ilgi çeken bir spor dalı da çim hokeyiydi. 10 takımlı hokey liginde Galatasaray ilk şampiyonluğunu kazanırken Nişantaşı ikinci, Altınordu da üçüncü olmuştu.
0: ...1920 yılı dünya sporu için Birinci Dünya Savaşı sonrasının yaralarını sarma sürecine denk gelen bir geçiş dönemiydi. İşte bu ortamda 1919 yılında Berlin'de yapılması planlanan ancak savaş sebebiyle iptal edilen olimpiyat oyunları Belçika'nın Anver şehrinde düzenlendi. Belçika insanının çektiği acıları onurlandırmak adına Anvers'e verilen 1920 olimpiyat oyunlarına 29 ülkeden 2626 sporcu katılmıştı ve bu sporcuların sadece 65'i kadındı. Açılış konuşmasını Belçika Kralı 1. Albert yaparken sporcular adına gerçekleştirilen yemin töreninde Belçikalı sporcu Victor Boyin oyunlar tarihinde ilk kez sporcu yeminini okudu. 20 Nisan'da Anvers'te başlayan 7. Olimpiyat oyunları 12 Eylül'de sona erdi. Açılış merasimi 14 Ağustos'ta yapıldı. Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Türkiye oyunlara davet edilmedi. Sovyetler de daveti geri çevirdi. 1917'de özgürlüğüne kavuşan Finlandiya ilk kez kendi bayrağıyla yarışlara katıldı. 1920 Olimpiyat oyunlarının unutulmazları arasına giren iki ilginç olay vardı. İsveçli atıcı Oskar Svaj, bütün zamanların en yaşlı olimpiyat sporcusu olarak 72 yaşında katıldığı müsabakada gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihine geçiyordu. Bir diğer ilginç olay da İtalya milli takımının başına gelmişti. Organizasyon komitesi İtalyan milli marşını bulamayınca çareyi O Sole Mio adlı unutulmaz İtalyan şarkısını çalmakta bulmuştu.

Oyunlar sona ererken Amerika Birleşik Devletleri 95 madalyayla en fazla madalya kazanan ülke olmuş, onu İsveç ve Birleşik Krallık takip etmişti. Aynı dönemde ülkemizde Mustafa Kemal'in önderliğindeki ulusal kurtuluş mücadelesi hızla güçlenirken 1920 yılının ilk günlerinde milli sınırlar ilan ediliyor. 23 Nisan 1920'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi dosta düşmana duyuruluyordu. Elbette bu dönem sportif organizasyonların güçlükle ilerlediği yıllardı.

futbol branşında dönemin önemli olaylarından biri. Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Bakırköy Gençler Birliği, Rum Karması ve İrlandalılar Karması'nın bulunduğu takımların bir günlük futbol turnuvasında bir araya gelmesiydi. 30'ar dakikalık devreler halinde oynanan bu turnuvanın finalinde karşılaşan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gülen taraf 3-2'lik skorla sarı lacivertliler olmuştu.

Bir başka önemli gelişme ise 1910'da Sultanahmet Sanat Okulu'nda Altın Ors adıyla kurulan, sonrasında aynı okulun Sanat Karangücü Kulübü ile birleşerek Turan Sanat Karangücü adını alan futbol takımının Ankara'ya taşınmasıydı. Milli mücadelede şehitler veren kulüp, başkentte Santral Sanat Karangücü ile birleşmiş ve İmalat-ı Harbiye adını almıştı. Sarı lacivert formalı bu kulüp, 1930 yılında son bir isim değişikliğine gidecek ve sportif faaliyetlerini artık Ankara Gücü adı altında devam ettirecekti.

İstanbul'un kozmopolit yapısı işgalle birlikte daha da renklenmiş, spor bir gövde gösterisine dönüşerek kimlik arayışı bu yolla dile getirilir olmuştu. Bu dönemde işgal güçlerine mensup İngiliz ve Fransız boksörlerin kendi aralarında yaptıkları boks maçları Türk gençleri arasında da merakla takip ediliyordu. Ringe çıkan Türk boksörlerin yabancılarla yaptığı karşılaşmalara İstanbullular büyük ilgi gösteriyor, yabancı boksörlere karşı kazanılan maçlar Türkler arasında adeta bir gurur vesilesi oluyordu. Bu dönemin ünlü boksörleri Darüşşafakalı Zeynel Abidin, askeri tıbbi öğrencisi Yavuz İsmet ve sonraları İngiliz Kemal adıyla tanınacak ünlü Türk casusu Esat Bey'di. Yılların İstanbul'unda ilgi çeken bir başka spor dalı da çim hokeyiydi. 10 takımlı hokey liginde Galatasaray ilk şampiyonluğunu kazanırken Nişantaşı ikinci, Altınordu üçüncü olmuştu. 1919 yılının son günlerinde yayın hayatına başlayıp 1920 yılında düzenli olarak çıkmaya başlayan ve 1928 yılına kadar yayın hayatını sürdüren Spor Alemi dergisi dönemin en önemli yayın organlarından biriydi. Spor yazarlığını kendisine meslek seçen ilk kişi olarak tanımlanabilecek Çelebizade Said Tevfik Bey, kullandığı esprili dil sayesinde birçok kişinin önce spor yazılarına ilgi göstermesini sağlamış, sonra da kitleleri spor sahalarına çekmeyi başarmıştı. Ülkemizde sportif anlamda bu gelişmeler yaşanırken, dünyadaki spor faaliyetleri de sadece olimpiyat oyunlarıyla sınırlı kalmamıştı. 1920 yılında İngiltere Ligi'nde West Bromwich Albion 60 puanla şampiyonluk sevinci yaşayan takım olmuştu. Aston Villa ise FA Cup finalinde Huddersfield Town'u devirerek kupaya uzanan taraf oluyordu. ...1920'de boksta orta siklet dünya şampiyonu Mike O'Dowd'u 12 round süren mücadele sonunda deviren Johnny Wilson olurken, hafif ağır siklette George Carpentier altın kemere Batling Levinsky'yi mağlup ederek ulaşıyordu. Ağır siklette Jack Dempsey 1919 yılında ele geçirdiği kemeri korurken adeta bir ikon olmuştu. Birleşik Amerikalı boksör ülkesini dolaşarak sirklerle, gösteri sergileriyle ve düşük bütçeli bir Hollywood filmiyle tanıtım yaparken sadece iki maça çıkmış ve Aralık ayında Billy Bryan galibiyetiyle unvanını bir kez daha korumuştu. Aynı yıl tenis tarihinin en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon'daki tek erkekler finalinde Birleşik Amerikalı Bill Tiedon geriye düştüğü maçta Avustralyalı Gerald Patterson'ı yenerek kupaya uzanan tarafı olmuştu. Turnuvanın tek kadınlar finalinde ise gülen taraf Büyük Britanyalı rakibi Doretta Chambers'ı

0: 1921 yılında spor kulüplerimiz takım bazında önemli başarılar imza attı. Dünya sporundaysa Cenk Dempsey'den Giovanni Brunero'ya birçok sporcu için tarihi başarıların atıldığı bir yıl oldu.
1: 1921 yılı ülkemiz için düşmanın gölgesinde büyük bir ulusal mücadeleye sahne olurken, işgal kuvvetleri komutanlığının toplantı yasağını kaldırması ve sportif faaliyetlere izin vermesiyle birlikte İstanbul Futbol Ligi 6 takımla da olsa başlayabilmişti. Oynadığı 8 maçın 7'sini kazanarak 22 puan elde eden Fenerbahçe şampiyonluğu elde ederken, 17 puan toplayan Galatasaray ikinci, 15 puanlı Altınordu İdman Yurdu ise 3. sırada yer aldı. Bir yıl önce Altınordu'nun da kurucusu olan Aydınoğlu Raşit Bey, Union Club adıyla da tanınan İtihad Spor Kulübü'nü kurdu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka gibi kulüplerden topladığı oyuncularla güçlü bir takım hüviyeti kazanan İtihad Spor, bünyesinde Beşiktaş, Rum takımı Aris, İtalyan ekibi Stella gibi takımları bulunduran Pazar Ligi'nin şampiyonluğunu elde etmekte zorlanmadı. Ancak Pazar Ligi'nde şampiyon olan İtihad Spor'un kendini İstanbul'un şampiyonu ilan etmesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine çift ligi olan İstanbul'un gerçek şampiyonunu belirlemek üzere iki organizasyonun şampiyon takımlarını karşı karşıya getiren bir final mücadelesi düzenlendi. 17 Ağustos 1921 günü İtihad Spor'un sahasında oynanan bu karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazanarak şampiyonluğunu kesin olarak ilan etti. Şampiyonu belirleyen bu maçın hasılatı savaş sebebiyle Anadolu'dan kaçmak zorunda kalan yurttaşlara bırakılmıştı. Bu yıllarda futbol sevgisi tüm yurdu sarmaya başlamıştı. Yıllar sonra lige damga vuracak Trabzon şehrinde de futbol faaliyetleri kısa süre içinde okul sınırlarını aşıp ilk futbol kulüplerinin kurulmasıyla sonuçlanacaktı. Münir Pertev Subaşı ve arkadaşlarının kurduğu Trabzon İdman Ocağı kent sporuna yeni bir hava getirmişti. İdman Ocağı ile şehrin bir diğer spor ocağı İdman Yurdu arasında baş gösteren Ocak Yurt rekabeti Trabzon futboluna apayrı bir heyecan katacak. Bu heyecan Trabzon'da futbolun gelişmesi ve yayılmasına önemli katkıda bulunacaktı. ...1921 yılı Ağustos ayının son günlerinde Galatasaray'ın çıktığı Avrupa turnesi yılın önemli spor olaylarından biri olarak kayda geçti. Turnenin ilgi çekici yönü, sarı kırmızıların kadrosuna destek için bazı Fenerbahçeli futbolcuları da geçici olarak takıma dahil edilmesiydi. Galatasaray turne öncesi Fenerbahçe'den kaleci Nedim, Refik Osmantop, Cafer Çağatay, Galip Kulaksızoğlu, Zeki Rıza Sporal ve Bekir Refet'i kadrosuna katmıştı. 1,5 ay süren bu uzun ve zorlu turnuvada 4 ülkenin 17 farklı kentinde 17 maça çıkan Fenerbahçe takviyeli Galatasaray takımı 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak yurda döndü. Refik Osmantop bu seyahatin uzun öyküsünü 1,5 ayda 17 maç bir profesyonel takım için bile çok fazlaydı. Hepimiz memlekete turşu halinde dönmüştük sözleriyle özetliyordu. Bu arada bu turne bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Galatasaray'ın Avrupa turnesi öncesi takıma Fenerbahçe'den dahil ettiği Bekir Refet, Almanya'da ortaya koyduğu performansla bir anda dikkatleri üzerine çekmişti. Almanya'nın Karlsruhe Phoenix ekibi astronomik bir ücret teklif edip Bekir'i ikna ederek 2 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece Bekir Refet ülke dışında forma giyen ilk profesyonel Türk futbolcu unvanını aldı.

1920'li yılların başında Rusya'daki Kızıl İhtilal'den kaçan Çarlık yanlısı Rusların ilk sığınma noktası Türkiye olmuştu. Halk arasında Beyaz Ruslar olarak adlandırılan bu mülteciler İstanbul'da kendi hayat düzenini kurduktan sonra sosyal faaliyetlere de katılım göstermeye başladılar. Öyle ki Beyaz Ruslar kendi futbol takımlarını bile kurmuşlardı. Ruslar ilk futbol maçlarını 21 Mart'ta şimdiki Bakırköy ilçesinde bulunan Baruthane sahasında Makriköy takımına karşı oynadı. Hayli çekişmeli geçen bu karşılaşmanın kazananı 2-0'lık skorla Makriköy olmuştu. Dönemin bir başka ilginç olayı da savaşın gölgesinde gelişti. Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığınan Almanların ünlü Goben zırhlısına Türk bayrağı çekilmiş ve adı Yavuz olarak değiştirilmişti. Komutası Alman kumandanlarda olan bu zırhlı gemi bir gece sessizce İstanbul'dan ayrılarak Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalayınca Osmanlı Devleti Almanlarla aynı safta savaşa girmek durumunda kalıyordu. Savaş yenilgiyle sonlandıktan sonra silahları sökülen zırhlı içindeki Türk mürettebatla birlikte İzmit Körfezi'ne bağlanmıştı. Yavuz zırhlısı mürettebatının kurduğu futbol takımı Mayıs ayı içinde ard arda iki iddialı maça çıktı. 3 Mayıs 1921'de Tuzla'da İngiliz denizcilerini 2-1 mağlup eden Yavuz takımı, 4 Mayıs günü de Beyaz Rusların kurdukları Rus takımına karşı çıktıkları maçı ise 3-2 kazanmayı başardı. Futbol en gözde spor olma yolunda emin adımlarla ilerlerken basketbolda varlığını ülkede ilk kez hissettirecekti. Öyle ki ciddi denebilecek ilk basketbol maçı da 1921 yılında yapılmıştı. Bir Amerikan organizasyonunda spor müdürü olarak görev yapan ve o esnada Türkiye'de bulunan Dr. Diver, basketbolu tanıtmak için büyük uğraş veriyordu. Spor bayramı esnasında yüksek öğretmen okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Selim Sırrı Bey ile tanışan Diver, arzu ettiği takdirde öğrencilere pek çok spor dalını öğretebileceğini söylemişti. Selim Sırrı Bey bunun üzerine Hazreti Ali'nin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" sözünü Diver'a hatırlatmış, "Sizden bir şeyler öğrenebilirsek minnettar kalırız" cevabını vermişti. Diver de bunun üzerine gençlere basketbol ve voleybol dersleri vermeye başlamıştı. 4 Nisan 1921'de Yüksek Öğretmen Okulu'nun bahçesi ilk ciddi basketbol maçına ev sahipliği yaptı. Yüksek Öğretmen Okulu kadrosu Mr. Diver'ın tamamen Amerikalılardan kurduğu kadroyla karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmayı 18-14 Amerikalılar kazanmıştı. Bir Türk yelkencisi yurt dışında ilk kez bir kupa kaldırdığında da takvimler 1921'i gösteriyordu. Osmanlı'nın Stockholm elçisi Asım Turgut Bey'in oğlu olan ve ünlü Türk denizcisi Turgut Reis'in soyundan gelen Demir Turgut Bey, henüz 12 yaşındayken ilk büyük şampiyonluğunu kazanmış ve gençler kategorisinde Atörsi şampiyonu olmuştu. Atörsi, o dönemde Avrupa'da yelken sporunun sayılı merkezlerinden biriydi. Ülkemizde spor olayları böyle gelişirken, dünyada da futbol ilginin merkeziydi. Düzenli ligi olan İngiltere'de 59 puan toplayan Burnley şampiyon olurken ikinci sırayı Manchester City, üçüncü sırayı Bolton Wanderers almıştı. FA Cup finalinde ise Tottenham, Stamford Bridge'de Wolverhampton'ı tek golle geçerek kupaya uzanan taraf oluyordu.

Almanya'daki futbol heyecanı ise Nürnberg'in lig şampiyonluğu ipini göğüslemesiyle sona erecekti. Kadın olimpiyatları da ilk kez 1921'de yapılmıştı. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Norveç ve İsviçre'den yaklaşık 100 sporcu

0: Bunun katıldığı organizasyon, uluslararası kadın sporlarına dair ilk etkinlik olma özelliğini taşıyordu. Aynı yıl, Birleşik Amerikalı atlet Charlie Paddock, erkekler 100 metreyi 10.4 ile koşarak dünya rekorunun sahibi olmuştu. Öte yandan ringlerde Jack Dempsey rüzgarı esmeye devam ediyordu. Takvimler 2 Temmuz'u gösterirken, Yüzyılın Savaşı olarak adlandırılan boks maçında Jack Dempsey rakibi Georges Carton-Pierre'ı 4. round'da nakavt ederek bokstaki milyon dolarlık maçlar serisini de başlatmış oluyordu. 1921 yılının ağır siklet şampiyonu Jack Dempsey olurken, orta siklette bu unvan Johnny Wilson'a, hafif siklette ise Benny Leonard'a gidiyordu.
1: And down goes Carpentier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just in time. And Dempsey goes after him, and down he is again. 2, 3, 4, 5, 6. He's trying to get up. 9, 10, and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world.
0: 1921 yılında 15. yaşını kutlayan Fransa bisiklet turunun şampiyonu Léon Chouard kariyerinin en büyük zaferini elde ederken, bir başka bisiklet turu olan İtalya'da ise Giovanni Brunero kazanıyordu. Teniste Wimbledon tek erkekler finalinde Brian Norton'la karşılaşan Bill Tilden 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrılıyordu. Wimbledon tek kadınlar finalinde ise Susanna Langen, Elizabeth Ryan karşısında zorlanmadı ve maçı 2-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.
2: 1921 yılının ardından Arşiv Odası programını bu haftalık noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Champions Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

La Liga'da 8. hafta başlayacak. La Rosaleda'da ilk düdük çaldı. Malaga İspanyol maçı başladı. Hernandez sol tarafa. Brian Zaragoza. Zaragoza attı çalımları. Vuruş topu alarda. 13. dakika. Brian Zaragoza nefis bir gol atıyor. İspanyol formasıyla ilk golünü attı. Bir süredir ortalarda yoktu. Geçtiğimiz yıl Roma'da hayal kırıklığı. Bu sezon İspanyol'da

0: başlamamıştı ama yeteneğini, kalitesini gösteriyor Brian Zaragoza. El Hilali, iyi top. Hernandez yerden içeri sekti. Gol şansı, vuruş çizgiden çıkıyor. Müthiş bir müdahale. Roberto Fernandez vurdu ama Puga yetişti. İkinci gole yaklaştı Espanyol. Puga. Yeniden Puga. Puga içeride. Puga verdi pasını. Sert vuruş. Out. Rafa Rodriguez. Pablo Martinez yine topun başında. Pablo Martinez çok uzaklardan direkten dönüyor. Pablo Martinez müthiş vurdu, direğe takıldı. Levante'den geldi bu sezon Pablo Martinez. Exposito bıraktı. Roberto Fernandez. Herrero'ya takılıyor. Adrian Nino çıkartıyor. Fortunio. Rafita çevirdi içeri. Gelişle vuruş topu. İşte Malaga 90+3'te yakaladılar. Son düdük çalıyor. Milli aradan keyifli bir maçla döndük. Malaga Espanyol'la 1-1 berabere kalıyor.
1: David görüntüde, o da aynı formdaydı milli ara öncesinde. Sörloth düzeldi ve yedekler arasında kendine yer buldu. Baena bugün yedek, Kangin'li yine yedekler arasında, Hansko yedek, Pubil yedek, Alvarez yedek. İlk düdük geldi ve mücadele başladı Alaves Atletico Madrid maçında. Koke indiriyor. Kike Flores görüntüde. Rebak kullandı tacı. Martinez. Sağ kanada iyi bir top oldu bu. Hareketlenen Perez. Orta imkanı arıyor. Perez sert vurdu, top dışarıda. İkinci kez kaleyi yokluyor. Perez sağ kanatta iyi başladı. Romero. Romero sakatlandı, oyun sürüyor. Simeone yerden bıraktı Lukman'a. Lukman istiyor. David. David vurdu. Son anda müdahale. Kaleci Sivera'dan devamında top çıktı. Korner. Lukman. Grimaldo. Sekti top cezalarına. Grimaldo ve gol. Atletico Madrid golü buluyor Grimaldo'yla. Atletico Madrid Alaves deplasmanında 1-0 önde. Gol Grimaldo. Atletico taraftarı mutlu. Mendy Sorosa'da. Suarez yaptı ortasını. İki oyuncu yerde. Bir şut kaleci Oblak. İkinci şut son anda çizgiden. Ve penaltı diyor hakem. Bir de kart çıkartıyor. Sarı kartını Le

çıkardı hakem. Penaltıyı işaret ediyor Quintero. İlk yarının son anlarında Lenormand'a kartı gören isim, karar penaltı. İşaretini verdi Quintero. Boye geliyor. Boye topağlara yolluyor. Alaves beraberliği yakalıyor Atletico Madrid karşısında. Lucas Boye bu maçta da golünü atıyor. Alaves 1, Atletico Madrid 1. Koke. Alvarez. Alvarez sert müdahale, hakem avantajı oynatıyor. Şimdi oyunu durdurdu hakem. Sarı kart Perez'e. Evet, bayağı sert gelmiş Perez. Evet, çağırdı Quintero, izlemeye gidiyor. Maçın hakemi. Evet, Quintero farklı açılardan izliyor. Kararını verdi. Alaves 10 kişi kalıyor. Angel Perez oyundan atılıyor. Alvarez kaleye doğru, top direkten dışarı gidiyor. Kaleye baktı Grimaldo, vurmadı. Şimdi Baena, Baena sevdiği bölgeler. Baena, Baena düzeltti. Baena vurdu. Sivera sekti top. İkinci hamlede kontrol etti. Alaves rakip alanda biraz rahatlama imkanı buldu. Mariano Diaz topu aldı. Mariano Diaz ceza alanı vurmadı. Mariano Diaz dışarı atıyor. Mutlak gol pozisyonu. Çok iyi sıyrıldı savunmadan. Koke bıraktı Cardozo. Grimaldo. Grimaldo'dan Baena. Baena ayağının dışıyla yaptı ortayı, kafa gol. Romero topu ağlara yolluyor. Romero kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Baena'dan ayağının dışıyla harika orta. Romero topu ağlara yollayan isim. Ve hakem maçı bitirdi. Tacı kullandırmadı. Quintero maç bitti diyor. Kike Flores ve Alavezlilerin tepkisi var. Atletico Madrid Alavez'i deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.

işaret geliyor. Fetafeli oyuncuların dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Eric Garcia, Anthony Gordon, top yine onda kaldı. Gordon, Anthony Gordon bir şut şansı buldu Gordon ve golle başlıyor mücadeleye Barcelona. Dakika 2, golün ismi Anthony Gordon oluyor. Bir şekilde o top önünde kaldı. Şutu da çıkarmayı başarıyor Anthony Gordon ve 1-0 öne geçiriyor Barcelona'yı.

Xavi Espart. O da daha yeni sözleşme uzattı Barcelona'yla. Gordon. Yanında Gavi vardı. Rodri. Tekrar Anthony Gordon. Ortasını yaptı Gordon. Şimdi dokunuş. Kale ağzında Olmo'yla gole yaklaşıyor Barcelona. Hem savunma orada hem soruya.

0: Eintracht Barcelona. Tek pas Espark'tan Gabriel Jesus. Sol kanatta Gordon'ı buldu. Anthony Gordon. Tekrar Jesus'a. Rodri. Eric Garcia uzaktan denedi. Eric Garcia. İki hamlede David Soria. Soria hemen hareketlendirdi oyunu. Espart dokundu. Ramon Terrasta kaldı. Boşluklar var şimdi Barcelona savunmasında. Ivan Azon. Azon ceza sahası içi. Azon'un plasesinde. Joan Garcia başarılı. Gabriel Jesus. Olmo. Gordon yine Olmo'ya bırakmak istemişti. Said Romero orada. Romero'dan hatalı bir pas. Gabriel Jesus. Jesus baktı kaleye. Gabriel Jesus. Hatayı affetmiyor Brezilyalı. 11'de çıktı ilk maçta. Golünü de buluyor Barcelona formasıyla. Said Romero çok oynadı toplu orada. Kaybediyor Gabriel Jesus. Çok şık bir vuruş yaptı. David Soria hareketsiz kalıyor kalesinde. Olmo, Lamin Yamal'a harika bir top attı gelişine Yamal. Çerçeveyi tutmuyor.
1: İyi düşünce. Hetefe savunmasında risk etmemesi gereken bir oyuncu orada.
0: Tekrar Dani Olmo. Orta Gerard Martin'den Gabriel Jesus. İyi bir kafa vuruşu gelmese de bir deneme yapabildi orada Gabriel Jesus.
1: Zamanlaması kötüydü.
0: Espart. Yamal bıraktı Espart'a. Xavi Espart boştaki Olmo'yu düşündü. Olmo vuruyor Soria. Dani Olmo'nun şutunda David Soria başarılı. Yamal pasla kullandı. Fermin Lopez. Pedri. Lamine Yamal. Yamal yaptı ortasını. Yamal Kunde. Jules Kunde ile üçü de buluyor Barcelona. Lamine Yamal. Yani kalenin içine zaten attı neredeyse. Jules Kunde araya giriyor. Dokunuyor. Barcelona tarihinde en çok maça çıkan Fransız futbolcu olduğu akşamda golünü de atıyor Kunde. Adeyemi'ye doğru bir pas. Karim Adeyemi. Sazonov karşısında orta içeriye. Hamza Abdülkerim vuramadı. Yamal da dışarıya gönderiyor. Dördüncü gole çok yaklaştığı an bu Barcelona'nın. Adeyemi çevirdi içeriye. Etkili de bir top bu. Önce genç Mısırlı ıskaladı. Ardından da Yamal. Gol vuruşunu yapamıyor. Direğin hemen yanından dışarıya gidiyor top. Ve son düdükte geliyor. Barcelona sezona 8'de 8 ile başlıyor.

Madrid'e ilk düdük geliyor. Konuk ekip Villarreal oyuna başlıyor. Konate'ye koyan isim ama atakta hazırlayacak Villarreal. G'ye vuracak. G'ye vurdu dışarıya. Carreras'tan destek var. Çekti Bellingham. Arda. Arda attı çalımını. Arda ceza sahasına çok iyi pas. Carreras çevirdi Bellingham dışarıya. Mbappe. Arda offside.

0: Yok, Carreras müthiş çeviriyor. Mbappe direkten dışarıya. Valverde topu çıkartıyor. Alexander Arnold hemen Mbappe'ye doğru, çok iyi pas. Mbappe gitti. Karşı karşıya. Mbappe düzeltti. Mbappe kaleci. Açılan top Cardona çıkartıyor orada. Navarro Bellingham'ı kontrol ediyor. Dördüncü korner orta yapıldı, içeriye doğru kafa. Rudiger dışarıya gönderiyor. Alexander Arnold'tan Bellingham'a. Jude Bellingham topuk pası düşündü ama olmadı. Arda'nın baskısı. Ceza sahasında Arda şimdi. Alır mı soluna? Arda çekti, dışarıya vurdu Arda Güler. Valverde ile geliyor Real Madrid, ondan Vinicius'a. Yakaladı fırsatı şimdi Vinicius'a Real Madrid. Götürüyor Vinicius. Vinicius arka tarafa doğru. Diomande orada. Diomande. Kötü vurdu Diomande. Freeman götürüyor. Freeman bırakıyor. Moleiro sokuldu. Moleiro vuracak mı? Moleiro yandan dışarıya. Akomaç'a doğru pas. Rudiger karşısında. Akomaç döndü geriye. İyi de noktaya. Romero şimdi. Romero zorluyor. Akomaç alıyor. Vuracak. Akomaç Kukure'ye. Atak sürüyor Moleiro. Gueye. O da baktı kaleye. Gueye sekti Courtois. Courtois çeliyor. Akomaç. Atak tas ediyor Villarreal şimdi. Akomaç. Freeman'a. Kurtuan'ın kalesinde. Nadir tehlikelerden biri seken top. Akomaç'tan G'ye bir tane daha. G'ye Kurtuan yine.
1: Ya 60 dakikada bir isabetli şut dememden sonra 2 dakikada, 1 dakikada hatta 3 tane isabetli şut var maçta.
0: Valverde. Valverde aradan Diomande. Diomande. Bayrak havada bu arada. Hem onun hem Real Madrid'in çok ihtiyacı vardı ama bayrağa takıldı Diomande. İzleyelim tekrardan. Arda sağ kanada, Valverde hemen sokuldu, topu taşıdı kaptan. Aradan gönderiyor bu arada.
2: Yok, gol gol gol.
0: Diomande ile öne geçecek gibi gözüküyor Real Madrid maçı.
1: Freeman bozuyor gibi gözüküyor en azından.
0: Isidro Diaz
1: geldi.
0: Gol. Golü veriyor Isidro Diaz. Real Madrid Diomande ile golü buluyor. Öne geçiyor Real Madrid. Bellingham attı gitti. Güzel kurtardı İngiliz yıldız. Bellingham götürüyor Vinicius'un da ceza sahasında. Bellingham çevirdi. Vinicius 2-0. 2-0 Vinicius. 2 çok ihtiyacı olan isim. Ve 2-0 önde Real Madrid ve Mourinho gol sevincine böyle gidiyor. Mourinho Vinicius'a koşuyor. Maçın hakemi geldi. Isidro Diaz. Vara çağrıldı maçın hakemi. Saliba'ya saçından
1: bir... Saçını çekiyor. Ha?
0: Kırmızı kart. Gol iptal. Vinicius. Kırmızı kart. Yani daha dramatik. Daha can sıkıcı.
1: Yani bir dakikalar olayların gelişimine bakar mısın?
0: 180 derece bu olsa gerek Engin Kale.
1: Yani Vinicius'un gol atması.
0: Golü Mourinho ile
1: kutlarken. Mourinho'nun saha içerisine girmesi.
0: Kırmızı kart elbette, orada saçtan bir çekme olduğu için. Gerard Moreno ceza sahasında. Mika Utadze'yi bıraktı gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Courtois. Valverde aradan Mbappe, karşı karşıya Mbappe vuruşu kaleci, Gulaçi ve korner. Aldı G'ye, döndü üstünü kaleye doğru G'ye. Mika Utadze, iyi kontrol, Mika Utadze, Courtois. Tam üstüne, iki hamlede Courtois. Maç bitti. Bernabeu'de, Madrid'de her şey zor oldu ama son sözü Real Madrid söylüyor. 3 puanı tek golle alıyor.

Elche ve Celta Vigo karşı karşıya gelecek birazdan. Manuel Martinez Valero stadyumunda. Maç başlamak üzere. Takımlar hazır. Maçı Elche başlayacak. İlk düdük ve mücadele başlıyor. İyi seyirler. VAR gidebilecek mi? VAR gidiyor. Ceza sahasına girdi. Şutunu attı kalecinin üzerine. Radu. Marcos Alonso. Şimdi Galan topu kaybetti. Galan'dan büyük hata. Ceza sahası içi. Kaleye doğru. Ayak içi falso direğe çarptı. Dışarıya gitti. Galan takım arkadaşlarından özür diliyor. Etkili geldi. Ruben Saez'le burada. Elche. Ruben Saez. Sol ayak. Çatala vurdu. Top direğe çarptı, dışarı gitti. Rueda, Nunez, Ilaiş, Moriba. Ceza sahası içi yerden şut dışarıya gidiyor. Şimdi VAR çalımını attı. VAR bıraktı. Revivo ortasını yaptı. Uzak nokta, ceza sahası, gol pozisyonu. Kaleci çıktı Radu. Topun sahibi oldu Radu. Osio. Top kaybı. Galan araya girdi. Galan topu aldı. Galan gidiyor. Galan aradan bıraktı. Ceza sahası. Pablo Duran. Dituro çıktı. Offside bayrağı da kalkıyor. Valera ortasını yaptı. Uzak nokta. Şut şansı. İkinci pozisyon, dışarıya gidiyor. Aguado. Aguado.

şimdi ceza sahası içi gol pozisyonu, bir bileze top dışarıya gidiyor. Dirueş topu dışarıya gönderiyor. Celta Vigo'nun maçta yakaladığı en net fırsat. Maçta Celta Vigo'nun yakaladığı en net fırsat. Dirueş topu dışarı gönderdi. Aguado topu kaptı. Valera yerden bıraktı. Şut şansı, Radu'nun üstüne gitti. Radu'nun üstüne gidiyor. Elche gole yaklaştı şimdi de. Neto kalecinin üstüne vurdu. Radu'nun üstüne vurdu Neto. Her an son düdük gelebilir dediğim anda maçın hakemi Javier Rojas son düdüğünü çalıyor. Maç bitti diyor.

0: hazırız. Real Sociedad Deportivo La Coruña mücadelesine. İyi seyirler. Ömer Toprak ve Pellegrino Matarazzo görüntüde. Yardımcısı hocanın Ömer Toprak. Soler. Soler'den orta arkada büyük boşluk, kafa, gol! Martin unuttu, Deportivo savunması. John Martin gol atıyor. Bomboş kaldı arkada. Sociedad'ın genç yıldız stoperi öne geçiriyor takımını. Büyük bir hata Deportivo savunmasında. John Martin her geç sanki elit takımlarda, izleyeceğiz onu. Soler, Barrenechea çekti topu, Barrenechea bıraktı, oyun sürüyor. Sučić, Sučić geriye, Herrera soluyla vurdu, sekti top. Şimdi Zakaria'nın iki oldu. Bir anda iki oldu Zakaria'nın. Sociedad'da yıllardır beklenen etkiyi yaratamamıştı Zakaria'nın. Belki bu gol onun için yeni bir başlangıç olacak. 2-0. Luis Mi Cruz sıyrıldı Barrenechea'dan. Luis Mi Cruz yerde, sürüyor oyun. Barrenechea şimdi pas. Gedeş gidiyor. Deportivo savunması dengesiz. Gedeş! 3-0. Öldürücü bir geçiş. Maça noktayı koyan bir geçiş belki de. En altı bekledi Deportivo'lular. Devam dedi hakem. Gedeş tek başına gitti, attı golü. Ve Gedeş yıllardır atıyor bu golleri Avrupa'nın dört bir tarafında. Top kaybı. Şimdi Oyarzabal. Dördüncü gol şansı, pas Sučić'e. İyi vuruyor Sučić toplara. Bulamadı açıyı. Soler. Tekrar Sučić. Sučić Oyarzabal'a çok güzel pas. Kaleci Leuroman ikinci pozisyon. Offside. Top ağlardan offside. Yeremay verdi topu Traore'ye. Traore'yi kontrol edemedi. Adama Traore bekliyor. Geriye çıkarttı. Ricky topukla Soriano. Soriano 3-1. 3-1. Devam diyor. Antonio Hidalgo takımına 3-1. Golü hak etmişti Deportivo'da açıkçası. Orta geldi Öndüre'ye. Ricky arkada, penaltı mı? Son gol geldi ve kırmızı kart işte. Şimdi 25 dakika nefes alamayacağız. Hiç tereddütsüz penaltı, kırmızı kart. O da beni çekiyor diyor Marin ama işte yani iki oyuncu da birbirini tutuyor. Sanki Ensongo bir hareketleniyor. Topun önünden geçeceğini anlayınca da düşüyor ve penaltı. Penaltı. Kırmızı da geçerli dolayısıyla, penaltısı zaten. İşaret geldi. Ramiro kalede. Yeremay geliyor. Yeremay vuruyor, gol 3-2. 3-2 Sociedad 10 kişi. Ayıkla pirincin taşını. Sociedad için durum bu. Aldıkları maçı bir kez daha kazanmak zorundalar artık. 10 kişiler, 3-0'dan 3-2 Deportivo olağanüstü bir geri dönüşün peşinde olacak. Kalan sürede 3-2. Adama Traore. Traore çekti soluna. Traore verdi pasını yere, geçmiyor Matucci'den. Şimdi karşı atak, şimdi gol pozisyonu. Oyarzabal gidiyor. Oyarzabal baskların kahramanı olmaya gidiyor. Oyarzabal kaçırdı. Kaçırdı. Fırsatı buldu Sociedad. Rahatlamak için ama kahramanları geçemedi kaleciyi. Leo Roman çok önemli. önemli bir kurtarış. İşte hemen vücudunu araya sokuyor. Zaten Jimenez de artık çok hızlı bir oyuncu değil. Çok iyi kurtarış Roman'dan. Çok iyi kurtarış. Yani iyi de vurmuş. Oyarzabal. Yine 10 kişi Sociedad. Bu sezon 3. kez. İkisini 3-2 kazandılar ve yine aynı skor bu. Oyarzabal'a geldi top. Oyarzabal iyi kontrol etmek istiyor yerde. Penaltı değil, kırmızı kart çıkacak ama kırmızı kart. Kırmızı kart, iki takım da 10 kişi. İki takım da 10 kişi. Oyarzabal aklıyla oynadı pozisyonu ama Tucci atılıyor. İki takım da 10 kişi. Acayip bir maç oluyor. Uzun bir top. John Martin ve kazandı Sociedad. 3-2 kazandı Sociedad. Yine 10 kişi tamamladılar maçı. 3. kez bu sezon. Yine 3-2 kazandılar 3. kez. 10 kişi bitirdikleri bir maçı.
1: İlk düdük geldi Bestart'tan. El Sardinero'da Santander-Valencia maçı başladı. Lopez görüntüde. Mantilla tacı kullandı, kafayı vuran. De Haas şimdi hareketlenen ceza alanında. Şık hareketler, gol pozisyonu. Raba topağlarda. Raba topağlara yolluyor. İlk atağında golü buluyor Valencia. Bir anda ceza alanına daldı. Raba rakibinden kurtuldu, topu ağlara yolladı. Bu sezonun gol konusunda en problemli takımı Valencia erken bir golle önde El Sardinero'da. Vicente. Vicente yaptı ortayı. Ceza alanı, top dışarı gidiyor. Son anda bir müdahale Zabini'den önce. Pepelu dokundu. Top dışarı gitti. Aguirre görüntüde, bundan daha iyi bir başlangıç herhalde hayal edemezdi. Deplasmanda Mafeo kafayı vurdu, Duro faul yapıyor. Canales bekletmeden pasını aktardı sağ kanada. Mantilla bıraktı. Vicente, Vicente derin oynadı. Zabiri, Zabiri ve gol! Zabiri ile beraberliği buluyor Santander. Harika pas Vicente'den. Zabiri bir anda fırladı. Çok klas bitirdi. Ligde 5. golü Zabiri'nin. Vicente tam zamanında bu pası yolladı. Zabiri Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Aviguera. Aviguera 3 oyuncu arasında. Gaya. De Haas. Top kaybı, Vicente araya girdi. Şimdi şut imkanı, Canales yerden Vicente'ye. Vicente vurdu Dimitrievski. Vicente ile gole yaklaşıyor Santander. Raba. Raba arka direğe doğru. Kafayla indiriyor Gaya cezalını. Gera vurdu, top dışarıda. Javi Gera ile gole yaklaşıyor Valencia. Kaleyi bulamadı Gera. Pası sol kanat Vicente. Vicente hızlandı, attı çalımı. Vicente bıraktı geriye. Salinas'tan orta sekti top. Ivan Martin vurdu ve gol! Santander 2-1 önde. Ivan Martin seken topa geri indirmeden düzgün bir vuruş yapıyor Ivan Martin. Dimitrievski uzandı ama bu top çıkmadı. Santander 2-1 önde. Erken buldu golü. İkinci yarının başında Santander. Aaron Martin. Aviguera araya girdi. Aviguera taşıyor topu. Aviguera cezalını. Otorbi gol! 18 yaşında Otorbi oyuna girdi, beraberliği getirdi. Valencia bırakmıyor maçı. Santander 2, Valencia 2, gol Otorbi. 2007 doğumlu, altyapıdan yetişen Otorbi ile golü buldu Valencia. Vicente. Yerden Pablo Garcia, şut imkanı. Pablo Garcia, Dimitrievski. Harika vurdu Pablo Garcia. Dimitrievski golü izin vermedi. Otorbi hareketlendi ona doğru. Otorbi attı çalımı. Otorbi cezalarına girdi. Otorbi yerden bir vuruş, top dışarı gidiyor. İnanılmaz. Hugo Duro 90+4. Galibiyet golüne çok yaklaştı Hugo Duro ile Valencia ama atamadı Hugo Duro. Ve son düdük geliyor maçın hakeminden. El Sardinero'da kazanan yok. Racing Santander 2, Valencia 2 maçın sonucu.
2: İlk düdük çaldı. Levante Sevilla mücadelesi başladı. İyi seyirler. De La Fuente. De La Fuente risk aldı. Enduk ve kısa düşüyor bu pas. Kaleciye çalım. Bomboş kale ama top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor. Robinho gol atıyor. Gol burada. Bağıra bağıra geliyorum dedi işte. Doğru anda baskı. Geriye hatalı bir pas. Neredeyse engel olacaktı De La Fuente ama yeterli olmadı çaba. Burada Robinho çalımı atıyor Matthew Ryan'a. Kale bomboş. 1-0.

tepkisi. Olasagasti düştü. Olasagasti kolay faul çalmıyor. Cordero Vega. Son dakikaya giriyoruz artık ilk yarıda. 1-0 önde Sevilla. Ange'ye pas. 3 oyuncuyla geldi Sevilla. Ceza sahasında Ange. Ange açı oluşturdu. Vurdu. Savunmaya da çarptı. Üst ağlara gitti. Korner. Fofana. Fofana'yı sakladı. Pası da verdi. Şimdi Suazo'nun ortası. Olasagasti. Savunma kesti topu Koçaraşvili. Sierra topla buluştu. Gallo önde. Sierra bekledi. Kaldırdı topu. Yurdan kafa pas oldu. Vuruş gol. Ama bayrak havada. Ben mi offside'lıyım diyor Correa. Sevinemedi Sevillalılar. Offside. Golü veriyor Cordero Vega. Levante 0 Sevilla 2. Golün ismi Felix Correa.

kanada pas. İyi pas oldu. Şimdi Romero derin oynadı. Ceza sahası. Gol şansı. Top ağlarda gol. Hemen cevap geliyor Levante'den. Ivan Romero. 2-1. Brugge Romero işbirliği. Kaleci kullandı. Serbest vuruşu Vlahodimov çift yumruk. Risk almadı, uzaklaştırdı. Şimdi Rekena kurtardı topu. Tekrar Rekena'ya pas. Hamle defanstan gelişine şut. Muhteşem bir gol. De La Fuente. Ne gol ama. Dönüyor Levante. 2-2. Üstünlüğünü koruyamadı Sevilla. 2-0'ı buldular. 54-2-0, 57 Ivan Romero, 2-1. Ve az önce 2-2'ye geldi maç. Şimdi Sevilla yüklendi. İshak Romero! Nazire yapıyor adeta rakibine. Muhteşem bir gol. Bir kırmızı mı gördü? Evet, ikinci sarı oldu bu. İshak Romero oyundan ihraç edildi. Golü attı, kırmızıyı gördü. Ters kanada. De La Fuente orada. İndirdi topu Thiago'ya. Thiago şimdi ceza sahası. Thiago çevirdi içeri. Savunma karşıladı. De La Fuente ama kaleci ikinci pozisyon. Üçüncü pozisyon. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Endukve! 3-3! Golleri son bölüme saklamış iki takım da. İnanılmaz! Muhteşem bir maç sonu. Endukve son saniyelerde affettiriyor kendisini. 3-3. Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Ciudad de Valencia'da. 4-4'lük maç. 3-3'lük skorla noktalanıyor. Muhteşem bir maç sonu oynadı her iki tarafta. Levante 3, Sevilla 3. Maçın sonucu.

pas Oliveira, yayda aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi futbolda şöyle bir geçmişe doğru yolculuk yapacağız. O günleri yaşayanların anılarını tazelemelerini, bilmeyenlerin de yeni, keyifli, kendilerine ilginç gelecek bilgileri öğrenmelerini sağlamaya ve bu keyifli sohbete ortak etmeye çalışacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar, her zaman dediğimiz gibi bazı şeylerin hiç değişmemiş olduğunu görmek de enteresan olacaktır diye düşünüyorum. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 90'ı yaptık programı.
1: Yaptık evet.
0: Bugün 90. 100'e evet. Doğru gidiyoruz. 100'de bir şeyler yapmak lazım Kemal abi. Oraya bugün Ercan da diyor. Ender abi 100'e bir şeyler yapalım. Şöyle bir başlangıçtan bugüne geleceğiz bakalım. Bir şeyler yapacağız 100. programa. Şimdi Bir Zamanlar Futbol'a geçmiş zaman olur ki diye başlayalım. Bakalım geçmişte nerelere gideceğiz.

0: Abi'ye başvurduk. Vedi Tosuncuk'tan bu tarafa doğru geldik. Yani Vedi Tosuncuk var. Müjdat Yetkiner var. Biz dedik ki ya Müjdat stoper oynamıyor muydu? Ama o Müjdat Yetkiner
1: ama
0: değil.
1: Ama işte babası oradan alıp ismi bugünkü Müjdat'a veriyor.
0: Peki öyle bir gelelim şeye doğru. Yani Vedi Tosuncuk'tan, Müjdat Yetkiner'den, Taya Cavcav'dan, Kambur Ahmet'ten, Basri'den, Alparslan Eratlı'ya doğru. Yani yılları şöyle 50'lerden 60'lardan 70'lere doğru getirelim. Yenileri hemen hemen hatırlıyordur pek çok izleyici ama nedir bu oyuncuların özellikleri? Mesela Vedi Tosuncu'yu görüyorum. Beşiktaş burada da arkadaşlarım da getirir. Beşiktaş formasıyla. Neden özeldi?
1: Şimdi Vedi abi, Allah rahmet eylesin, iyi abimiz de, elini öperdik. Aynı zamanda kulak, burun, boğaz mütehassısıdır. Doktordur. Samatya'da var ya hastane, deniz kıyısında. Orada idi. Orada şey yap, görev yapardı. Aynı zamanda bizim Kadıköy Çarşısı'nda Terzi Müfit'in de bacanağıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Terzi Müfit de Fener Kongre üyesi. Terzi Müfit'in terzanesi, dükkanı diyelim.
0: Evet.
1: Sabahtan akşama kadar futbol. Vedi abi de işini bitirir.
0: Öyle yerler vardır ama.
1: Felaket. Vedi abi de işini bitirirdi hastaneden. Hemen vızır vızır koşa koşa gelip doğru dükkana girerdi, mağazaya girerdi. Ondan sonra seyret ortalığı. Kova Osman, Galatasaray'ın kalecisi, rahmetli.
0: Kova Osman. Şimdi,
1: ben niye böyle konuşuyorum? Çünkü Ender, o dönemde soyadlarla adam tanınmazdı futbolda.
0: Evet.
1: Lakaplarla tanınırlardı.
0: Ki biz onu burada bir programda yaptık. Bir tane tazelemek lazım. Bayağı bir 3-4 yıl oldu sanki o programı yapalı.
1: Yani bu çok önemli. Mesela Galatasaray kalecisi Osman dedim, o kim ya derler. Ama Kova Osman dersen ha derler.
0: İşin enteresanı, insanlar bununla da anılır ve bundan da gocunmazlar.
1: Hayır. Ya ben yani Osman abi çarşıda, Kadıköy'de zaten otururdu. Çarşıdan geçerken bağırırlardı. Kova ne haber, hoş geldin. Eyvallah, sağ ol, senden ne haber derdi. Yani ne biçim konuşuyorsun lan demezdi. Doktor Vedi Tosuncuk da işte Müfit abinin bacanağıydı. Oraya gelirdi hastane görevini bitirdikten sonra. Çok şey, yüksek sesle konuşur. Bir şey söylerse olmaz öyle şey, penaltıydı o falan filan diye böyle bir şahane bir adamdı. Biz de o zamanlar yani kulak burun boğazla ilgili bir rahatsızlığımız varsa veya bir dostumuzun, arkadaşımızın rahatsızlığı varsa doğru Vedi abiye, Samatya'ya. Ondan sonra sert, Baba Hakkı'nın takımının oyuncusu, Şevketlerin takımının, Şükrü abilerin, rahmetlerin takımının oyuncusu Vedi abi. Yani Ali İhsan, Arap Ali İhsan rahmetli, Süleyman abi son zaman. Yani o takımın sol beki Vedi abi. Öyle bir takımda sol bek falan oynamak öyle kolay iş değil.
0: Değil mi?
1: Tabii o zaman. Şimdi çok kolay da o zamanlar çok zor yani. Kendisini burada rahmetle bir kere daha saygıyla anıyorum yani.
0: Neydi onun futbolculuğunda öne çıkan Kemal abi?
1: Sert. Ha. Mücadeleci. Yılmayan.
0: İleri çıkar mı? Daha çok defansif özellikleri
1: mi
0: ön planda?
1: Şimdi oraya geleceğiz. Yani öne çıkan bek.
0: Bunlardan hangisi?
1: Şimdi söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Sorarsın.
0: Müjdat Yetkiner'e geldik.
1: Müjdat abi de sol bek oynardı.
0: Müjdat Yetkiner deyince sakın ha karıştırmayalım. Ben dahil herkes bir dakika ya, Müjdat sol bek. O Müjdat Yetkiner değil bu Müjdat Yetkiner.
1: Ama babası bu Müjdat Yetkiner'den
0: hareketle oğluna o ismi
1: Müjdat
0: vermiş
1: diye koyuyor. Soyadını da hatta değiştiriyor. Yetkiner yapıyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Takım kaptanlığı tabii Fikret abiden sonra, Küçükyet'ten sonra.
0: Hatta üçlü bir resim daha var.
1: Evet. İşte Küçük Fikret, Halit Deringör ve Müjdat Yetkiner. Bunlar işte.
0: Bu neresi acaba?
1: Valla burası.
0: O arkadaki
1: çeşme gibi bir şey. Evet. Yani bunlar yanılmıyorsam.
0: Vay vay vay, tarih
1: inşallah, altyapıdan çıkmalar. Yani Kadıköy, küçük modada otururdu, rahmetli oldu. Halit abi en son nerede oturuyordu? O şeydeydi, her gün kokoreççideydi, sabah gelirdi. Müjdat abi de Hatta yanılmıyorsam Müjdat abi genç takımı da çalıştırdı bir

0: Aralık.
1: He.
0: Yani antrenörlük de yaptı. O da mücadeleci, sert, bazen çok yoklukta. Çok yoklukta sol içte oynardı.
1: He.
0: Çok yoklukta.
1: O, ha, ama çok yoklukta. He, altını
0: yani
1: çizdim.
0: Ama,
1: tamam.
0: Ha, esası sol bek tamam, tabii.
1: Aradığımız nokta değil o.
0: Yok, sol bek.
1: Oraya geleceğiz demek
0: ondan
1: ki.
0: Ondan sonra onu da oynardı. Yani bunların özündeki en önemli bana göre şey, o da hasta fenerli oluşlar. Hepsini. Yani hani şimdiki gibi profesyonel, oradan oraya git, sonra oradan buraya gel, buradan öbür değil tarafa git, yok. Bunlar hasta.
1: Amatör ruh.
0: Tabii. Yani zaten şeyler ilk profesyonel.
1: Ha evet.
0: Ha bu şimdi şey, Ahmet Erol.
1: Ortada.
0: Tabii. Müjdat abi, evet. Yanında Ayva Erol. Lefter galiba o. Daha bebe hali. Murat Sabek yanında.
1: Lefter evet, önde oturan.
0: He, kaleci Cihat. Efendime söyleyeyim. Müjdat abi Cihat'ın yanında da Lefter'in evet yanında oturan Halit abi.
1: Omzuna attığı mı?
0: He. He. Müjdat abinin yanındaki Arap Samim. Samim var. Gazeteciydi sonra.
1: Öyle mi?
0: İsviçre'de rahatsızlandı. Orada kaybettik. Onun yanında Küçük Fikret.
1: Vay
0: onun vay yanında da Selahattin Torkal.
1: Vay vay vay. Güzel formalarmış Kemal abi bunlar.
0: E tabii.
1: Öyle stilli, öyle şey değil.
0: Hayır. Bunlar hakiki Fenerbahçe forması. Benim ölçülerime göre. İsteyen varsa alınacak. Benle de tartışacak, gelsin. Hakik Fenerbahçe forması bulduk.
1: Şimdi rengini göremiyoruz ama rengi de yani, biraz yani, evrildi bak, değil mi?
0: İşte Cihat Murat Ahmet. Bek attı. Ahmet abi sol bek. Burada. Bu takımda Ahmet abi sol bek. Müjdat abi orta saha falan gibi.
1: He, o sizin şimdi dediğiniz bak, dönemde.
0: Selahattin Sahaf, Samim Santraf. Burada Halil yok galiba gördüğüm kadarıyla. Müjdat abi solaf oynuyor o gün.
1: Anladım.
0: Anladın mı?
1: Dolmabahçe gibi duruyor. Evet,
0: tabii,
1: Dolmabahçe.
0: Tabii tabii tabii. Tabii orası.
1: Peki Tayyar Cavcav?
0: Tayyar Cavcav İlhan Cavcav'ın yeğenidir. Eşler Birliği'nin meşhur efsane evet başkanı yok mu? Onun yeğenidir. Kardeşinin yani veyahut abisinin neyse onun o oğludur. O da Galatasaray'da ortadaki Ergun galiba santraf.
1: Solda değil mi?
0: Yo, ortadaki Ergun.
1: Hayır Tayyar Cavcav.
0: Ha evet.
1: Güzel kıyafetlermiş be.
0: Bunlar tabi Galatasaray'ın işte 50'li yıllar ortası. Efsane takımı. Bu da Galatasaray formasıyla Tayyar.
1: İlginç bir formaymış bu.
0: Tabi tabi.
1: Vay.
0: İşte o zaman Galatasaray bu formaları, yanlış hatırlamıyorsam Uruguay'da bir takımdan mı, Brezilya bir takımdan mı esinlenerek yaptı?
1: Böyle bir Peru forması hatırlarım ben
0: i̇şte yani
1: milli takımı.
0: Bravo, tebrik ederim. Galiba Peru'dan. Yani ya Güney Amerika'dan yani o ülkelerden birinden bu formaları esinlenerek yaptırmıştı Galatasaray. Hatta Fener ve Beşiktaşlılar tabii ezeli rakibine sünnet çocukları derlerdi bunlar. Baksana.
1: Ya, Galatasaray'ın parçalısı başkadır.
0: Ha, başkadır. Hatta Galatasaray'ın ileri gelenleri diyeyim, içinde yetişmiş, büyümüş olanları da buna karşı çıktı. Bu anladım formaya. Bu ya sünnet çocuğu.
1: İşte o da yenilikler her zaman ha, böyle şey görüyor.
0: Tayyar da işte kaleci Turgay'ın takımının sol beki yani.
1: Bayağı bir takımın sol beki.
0: E tabi işte Ergun santraf, yanlış hatırlamıyorsam. Robert bir haf. Ondan sonra mesela Coşkun abi değil mi? En soldan ikinci.
1: Evet. Evet.
0: Büyük Ali galiba. Santrfor. Onun yanında Kadri. Resim çok kötü ama.
1: Çok eski resim.
0: Ha, anca çıkartabildim.
1: Çok eski resim.
0: Anca çıkartabildim.
1: Yani bunlar ha, 70 yıllık falan aşağı yukarı, 60 yıllık resimler.
0: Çok eski resimler. Ondan sonra. Tabii Tayyar'da dönemin en iyi beklerinden biri.
1: Ahmet Berman.
0: Ahmet Berman. Şimdi Ahmet Berman dersen onu da kimse tanımaz.
1: Evet.
0: Ama Kambur Ahmet dersen herkes bilir. Ya işte Galatasaray formasıyla. Şimdi tabii Ahmet Berman da çok önemli bir sol kanat oyuncusuydu. sol hafta oynardı. Müjdat abi gibi o da. Galatasaray, sonra Beşiktaş, yahut Beşiktaş sonra Galatasaray, orada yanılmayayım. Ve en sonunda Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe yer yerinden oynadı İstanbul'da. Türkiye'de hatta Ahmet Berman Fener'e geldi falan filan. Vay may falan filan. Tahta tribünlü stadın olduğu yerde ilk hazırlık maçında Kambur Ahmet Fenerbahçe'de sol bek oynadı. Büyük haber. Ertesi gün iptal oldu sözleşme.
1: Allah Allah.
0: Hiç oynamadan gitti resmi maç. Ya bir tane hazırlık maçı oynadı. O kadar. Onun dışında
1: neydi?
0: Ne bileyim ben, bir anlaşmazlık bir şey oldu herhalde. Yani. Bir şey oldu ne olduysa. Ve Ahmet Berman.
1: Ahmet Berman da mı defansif özellikleri ön planda, yoksa ileri çıkmayı seven bir
0: hem defansif var? Özellikleri ilgi çekiciydi. Bir de orta sahada da oynar, iyi top atardı. Yani bir de o tarafı vardı. Bak milli maç. Macarları yendik ya 3-1. O maçın sol beki bu. Büyük Ali Büyük Ahmet. Turgay Büyük Ali Büyük Ahmet. Yani o maçta da sol bek oynadı. Ya çok tercih edilen oyuncuydu yani. Ama şunu söylemekte herhalde yanlış yapmıyorum. Kimse alınmasın. Biraz özel hayatı fauldü. Ve o yüzden de çok erken kaybettik. Yanlış aklımda kalmadıysa.
1: Anladım.
0: Yani varsa sende şeyi. Nedir o? Söyle adını.
1: Detayı o şekilde yok. Orada bizim şeyimiz sensin.
0: Hayır yani çok erken kaybettiğimizi biliyorum. Yani 60 yaşını bile bulmamıştı. Türkiye'de bizim futbolda öne topla çıkıp hücuma ciddi katkı yapan benim hafızamdaki ilk bektir Basri Dirimlili. Şimdi Basri Dirimlili dediğin zaman tabii tanıyan olur da, ama esas lakapları vardı Basri abinin de. Bir tanesi Leyla. Saçlar biraz şöyle. Bu taraftarın taktığı bir lakaptı. Fener camiası içinde de lakabı başka bir şeydi. Söyleyeyim ya.
1: Yok, söyleme ne istersen. Var?
0: Kız kardeşi ile Ömer Kaner evlidir, bizim futbolcu santrfor Ömer. Öbür lakabıydı da Deli Basri'ydi. Yani herkes böyle bilir camianın içinde.
1: Deli Basri, evet.
0: Ama sonra teknik adamlık yaptı.
1: Tabii.
0: İstanbul Spor'u nerelere getirdi. Hatta hiç unutmam, bir lig dönemi içinde Basri abi İstanbul Spor teknik direktörü, yani hem Fener'i hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı arka arkaya yendi.
1: Ya.
0: Arka arkaya.
1: Bu arada Ahmet Berman 48 yaşında vefat etti.
0: Tabii, ben dedim ya 60'ı nereden
1: 80'de.
0: Bu? 80'de. Evet tabii yani. Çok erken vefat ettiğini çok iyi hatırlıyorum da yaşı hatırlayamadım. Tabii.
1: Alparslan Erattı, Kadir Akbulut böyle 70'lere 80'lere doğru geliyoruz.
0: Tabii Alparslan çok teknik. Yani şöyle diyebilirim. Şu ana saydığımız sol bekler içinde en teknik sol bek buydu. Hatta epeyce bir maçta libero oynadı o zamanki. Evet. Tabirle savunmanın en sonunda yani.
1: Sarkık değil mi?
0: Evet, orada oynadı. Paslar tabii teknik olduğu için yerine gidiyor hep. Ondan sonra yani hücuma gidiş zaten gitti mi geçmiş olsun. Yani oradan ya birinin kafasına kondurur ya birine ara pası atar. Burada da Alparslan en başta takım kaptanı değil mi?
1: Tabii. Evet. Cem, Müjdat, Selçuk, Yaşar öyle gidiyor.
0: Onur öteki.
1: Onur.
0: Şimdi Alparslan çok kötü sakatlandı. Nerede? İngiltere'de Aston Villa Fenerbahçe Avrupa Kupası maçında. Ama kötü sakatlandı. Yani yanlış hatırlamıyorsam hastaneye bile zor yetiştirdiler. Ameliyatlar bilmem neler. Epey bir süre oynamadı. Oynayamazdı zaten. Tabii ki bu süreç ve bu sakatlık Alparslan'ı biraz olumsuz etkilemedi değil. Ama benim yine ölçülerime göre, yanılabilirim, seyretmediklerim var. En teknik bek Alparslan'dı.
1: Kadir Akbulut?
0: Yok. Kadir de iyi bir bekti ama Alparslan...
1: O daha... savunmacı değil
0: daha,
1: mi?
0: Daha yani Alparslan
1: biraz kadar, daha diyoruz. Alparslan el attığı için hakikaten herkes, özellikle ben şöyle bir hayal meyal libero oynadığını hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Hayal meyal.

0: İşte o Aston Villa maçında yanlış hatırlamıyorsam libero oynuyordu sakatlandığında. Yani epey libero oynadı zaten. Sonra Adana Demirspor Fenerbahçe maçında Adana'da bir penaltıyı 6 metre yukarıdan out'a attı.
1: Biliyoruz onu.
0: Biliyorsun
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet, konuştuk. Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Kadir Akbulut Beşiktaş'ın bir döneminin
0: efsane takımı. Efsane Solbek, tabii. Samet Ulvi Kadir öyle evet. Sayılıyor yani.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Sonra bugünlere doğru gelince Ergün işte Ergün Pembe, Hakan Ünsal, İbrahim
0: Yüzülmez. Tabii Ergün de hem sol bek hem orta saha.
1: Tabii.
0: Ergün tekniği çok iyi olan.
1: Çok iyi tekniği tabii. Vardı ve tam da bir görev adamıydı. Hakan Ünsal
0: malum yani yıkar götürür.
1: Evet.
0: Devirir
1: götürür. İbrahim Yüzülmez'in ileri çıkışları belki dağınık budan olabilir ama tabii. Çok etkili ileri çıkışları vardı ve çok iyi mücadele ederdi herkes herhalde en fikirdir. Tabii. Şimdi Ümit Özat oraya yazdık diyeceksiniz ne alaka? Ama Ümit Özat en iyi dönemini sol bekte yaşadı ya.
0: Şimdi şöyle Ümit bir kaleci oynamadı. Bizim Necip gibi. Beşiktaş'taki Necip yok mu? Aynen onun gibi. Nerede eksik? Hop.
1: Tam joker. Gelir gelir sağ ayağın dışıyla atardı ya.
0: Tabii sol bek aldı Fenerbahçe. Libero aldı onu Fenerbahçe. Libero diye aldı. Kim vardı o zaman? O oynayamadı. Sol bek oynadı. Hatta tabii. Biz dedik ki lan dedik o sağ ayak bu nasıl oynayacak dedik. Dediğin gibi geldi soldan sağ ayağının dışıyla hop kafaya kondurdu. İşte
1: neler,
0: fotoğraf.
1: Neler.
0: Kaptanlık bile yaptı.
1: Evet.
0: Ondan sonra.
1: Son böyle ya bu ama iyi sol bekli diyebileceğiniz Caner Erkin'i yazdık ama.
0: Tabii iyi ettiniz.
1: Herhalde.
0: İyi ettiniz.
1: Öyle olur yani.
0: İyi ettiniz. Doğru yapmışsınız. Evet Caner.
1: Yani. Ama yetişmiyor hakikaten. Sıkıntı var. İşte şimdi genç kardeşi bu Beşiktaş'ta Rıdvan bir ufak ufak yol alabilirse biraz daha size'ını da geliştirip. Ama zor yetişmiyor abi. Yok milli takımda da yok.
0: Yok tabii. Şimdi Almanya'dan da getiriyoruz bizim çocukları ama yani bir Caner değil.
1: Değil.
0: Bana göre değil yani.
1: Evet.
0: Yani şimdi Caner gelir oradan eski deyimle bir orta atar.
1: Muz orta.
0: Kendi kalene bile atabilirsin yani gelen tabii, top.
1: Tabii.
0: Anladın mı?
1: Peki futbolumuzun sol beklerini böyle hatırladık efendim. Zor mevkidir. Gelelim şimdi.
0: Pardon. Ne olur affet. Bilmiyorum. Artis Yalçın'ı unutmamamız lazım. Ussam Sporlu. O da işte öne çıkan, etki eden bek sınıfındandır. Artis Yalçın. Lakabı da Artis Yalçın. Yani... Onu da unutmamamız lazım. Lausanne Spor takımının meşhur efsane spor takımı sol bekidir. Peki. Hakikaten önemli bir oyuncuydu.
1: Peki onu da anmış olalım. Gelelim bir futbolcu bir hikaye deyip bakalım hangi futbolcunun hikayesine gideceğiz. Şimdi Bora Öztürk'ü konuşacağız. Hatırlayanlar olacaktır. Ama çok enteresan bir kariyer bu. Yine maalesef çok da erken kaybettiğimiz 40'lı yaşlarım
0: evet.
1: Bu hakikaten adını bile almak istemediğim kötü hastalıktan çok erken kaybettiğimiz bir futbolcu Bora Öztürk ama Beşiktaş ben hep Beşiktaş'a giden gelen ama arada gol krallıkları falan yaşayan bir oyuncu olarak hatırlıyorum. Fakat bir türlü hani böyle tam şöyle istikrarlı bir Beşiktaş sezonu olamamış sanki.
0: Olmadı.
1: Ama gittiği takımlarda Adana Spor başta olmak üzere işte gol krallıkları var zaten. Gol kralı olup geliyor şeye Altay'dan değil mi?
0: Galiba Altay'dan evet.
1: Şimdi bakıyorum tabii Miço Mustafa, Büyük Mustafa, Mustafa Denizli. O kadroda
0: Adanalı
1: o Altay'ın.
0: Adanalı Mustafa Adanalı. Öyle diyeceksin.
1: Ve 78-79 sezonunda Beşiktaş maçında attığı golle dikkati çekip sonra 79-80'de Beşiktaş'a geliyor. Serpil Hamdi Tüz'ün dönemi ama gelmiş olduğu sezon Beşiktaş için kabus sezon.
0: Tabii. Küme düşmekten zor kurtuldu.
1: Öyle. Fikret, Şaban, Necdet. Bu takım.
0: Tabii.
1: Yani bakayım 25 gol atmış zaten bütün sezon ligde Beşiktaş. 11. sırada bitirmiş.
0: Tabii.
1: 6 golde Bora kaydetmiş Bora Öztürk ama

0: Yani Necdet takımın en golcüsü, Necdet'i bilmiyorum yaptık mı biz bu programda?
1: Yaptık,
0: o da 8 gol atmış.
1: Yaptık.
0: O da 8 gol atmış.
1: Necdet meşhur.
0: Ama yani kiralık gönderiliyor Adana'ya. Fakat Adana'da Gündüz Tekin Onay'la,
1: tabii,
0: rahmetli bizim sevgili Güntekin'in babası, 15 golle gol kralı oluyor. Tekrar gidiyor, tekrar geliyor. Nasıl hatırlıyorsun?
1: Yani
0: Bora Öztürk'ü,
1: Adana
0: Kemal
1: Spor
0: abi,
1: o sene şampiyon oluyordu.
0: Öyleymiş.
1: Trabzon'dan
0: vallahi
1: yarışan takımdı.
0: Öyleymiş.
1: Tabii.
0: Trabzonspor'un ardından ikinci bitiriyor
1: tabii,
0: zaten
1: tabii,
0: sezonu.
1: Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Adana Spor'un o sezonki maçlarını uygun şekilde gelmişse eğer önünüze, seyretmekten kimse kaçmazdı. Mesela Fener, Galatasaray, Beşiktaş'la başka var mıydı ligde? Bizim şimdi bu Karagümrük falan yoktu da maçına giderlerdi Adana'yı seyretmek için. Yani müthiş. Gündüz'ün işte rahmetlinin şeyi, antrenör olduğu Adana Spor o zaman ve Bora orada gol kralı oldu, ben yanlış hatırlamıyorum.
0: Tabii. 15 golle gol kralı.
1: Öyle mi? Ha, değil,
0: evet,
1: mi? Tabii.
0: Rize maçında 5 gol atmış ki, evet, hani 3 Mayıs 1981 zaten hani o muazzam bir rakam.
1: Beşiktaş takımına bak abi, Allah aşkına. Rasim, değil mi o?
0: Tabii Rasim
1: Samet.
0: Rasim Samet. İşte kim şu
1: ekşi, işte ortadaki ekşi.
0: O mu yoksa ekşi. Kadir
1: ekşi ortadaki.
0: Öyle mi?
1: He.
0: Şurada Adnan var, Necdet var.
1: Evet. Fikret
0: şu
1: en baştaki.
0: Ufak olan Fikret değil mi? Küçük.
1: En baştaki Fikret. Böyle oturan.
0: Vay be, enteresan bir takım.
1: Tabii. Bu da
0: Bora işte Samet abinin yanındaki değil miydi Samet
1: Hoca? İşte
0: hocanın,
1: bak en başta.
0: Samet Hoca o zaman da kaptanmış ama bak gençken de.
1: Tabii. Yanda Adem.
0: Vay canına. Kadrolara bakın.
1: Ya bu
0: ve Rıza Hocam da,
1: evet, en
0: daha
1: ortada
0: gencecik.
1: Bebe tabii.
0: Necdet'in yanında topu
1: tabii,
0: olan
1: tabii, Ali
0: topu
1: Kemal
0: olan,
1: öbürü. Bu yanında
0: Ali Kemal Denizci
1: var
0: bu tarafta. Ortada oturanlar da ortada Rıza Hocam.
1: Tabii.
0: Ama çok yani gidiyor, geliyor, tekrar gidiyor, tabii, tekrar geliyor. Şöyle bir enteresan, bakın şeye kadar gelmiş o işler. Metin Tekin'in bir anısı var. Metin abinin kulakları çınlasın. 82-83 sezonunda Karşıyaka ile oynayacağımız maç yoğun kar yağışı nedeniyle
1: ertelendi. Evet, hatırladım ben de şimdi.
0: Ertelemeden önce antrenör o zaman Dorde Milic, Beşiktaş'ın hocası. Kadroyu açıklıyor. Bora Öztürk kadroda. Ama erteleniyor maç. Ertesi gün 11 tekrar açıklanıyor. Bora yok kadroda. Diyor ki ya ben ne yaptım? Maç oynanmadı. Gece kötü mü uyudum ki kadrodan çıkarıldım diye isyan etmiş. Demek ki Beşiktaşlılar hep bu şekilde ağırlıklı olarak yedek kulübesiyle kiralıklar, evet, arasında geçip gitmiş ama çok kritik.
1: Bak bu da enteresan.
0: Golleri de var Beşiktaş için.
1: Tabii en başta Fiko, en solda ayakta.
0: Burada artık Feyyaz Hocam da girmiş kadroya bakın. Sağda oturanlardan en sağda Rıza, evet, Ali Kemal, Necdet diye gidiyor.
1: Evet.
0: Ve solda da işte Metin Tekin. Bunlar
1: Metin
0: yeni
1: o,
0: artık kadroya girenler.
1: Sarı fırtına.
0: Evet. O zaman tam sarıymış Metin abi. Böyle bir futbolcu ve şöyle bir bakıyorum. Antrenör olarak da bir 16 yaş milli takımını, 16 yaş grubu milli takımını çalıştırmış ama işte sonra 97 yılında maalesef işte çok genç
1: çok
0: yaşta.
1: Çok genç yaşta tabii.
0: Maalesef aramızdan ayrılıyor.
1: Aynen abi.
0: Futbolda biraz erken bırakıyor. Ama Türk futbolunda gol krallığı yaşamış oyunculardan
1: bu,
0: biri.
1: Bu hangi takım ya? Altay mı bu?
0: Bu Altay.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ha işte Mustafa orada. Topun üstüne ellerini koymuş. Adanalı Mustafa öyle derdi.
0: Evet.
1: Nevruz
0: şimdi
1: da var galiba.
0: Gelelim unutulmaz anlara bakalım. Abi hadi bakalım hızlı gidelim biraz. Şimdi unutulmaz anlarda unutulmaz Rapid Wien Galatasaray maçları var. İki tane maça bakacağız. Rapid Wien Avusturya'daki maçlar ama bunlar. Birisi

0: 99, diğeri 88. İki ayrı maç. Önce 88'e gidelim madem. Önce daha ilk kronolojik olarak. Buna değil de 88'e. Evet. İşte 88'deki maç. Burada Galatasaray 2-1 yeniliyor ama bu büyük savaşın, yani Savaş Demir aldı değil mi? Neydi soyadını, yanlış söylemeyeyim. Bakalım. Savaş Demiral, evet. Büyük Savaş diye hatırlıyoruz biz tabii. Büyük Savaş, Küçük Savaş. Bu sağ volesi turu müjdeleyen gol
1: tabii
0: oldu.
1: Tabii 2-1 orada.
0: 2-1 oldu çünkü. Sonra burada kazanıp meşhur Nöşetel sezonu bu.
1: Evet.
0: Yani burada bu turu geçip Nöşetel'le eşleşecek Galatasaray.
1: Bu Savaş ilk 11'de yok. Yani yedek. Ve çok enteresan. Şimdi onu anlatayım. Bilmiyorum, belki anlatmışımdır. Ben de maçı basın tribününde Krankl'la yan yana seyrediyorum.
0: Oo.
1: Meşhur.
0: Evet.
1: İşte arada bir sohbet ediyoruz. İşte bu kim diyor, şu kim diyor falan. Bir aralık Savaş girdi oyuna. Ama Savaş oyuna girmeden evvel devrede Avusturya Viyen'di değil mi? Rapid Viyen miydi?
0: Rapid
1: Viyen'de bir sezon öncenin gol kralı var. Yugoslav. Çok önemli bir oyuncu. Onu devrede çıkardı antrenör. Biz şaşırdık. Ben dedim ki Krankl'a, bu ne ya dedim. Yapılır mı bu dedim. Ya dedi, Atletico Madrid'e gidiyor. Transfer oldu dedi. Bu akşam dedi bilmem kaçta uçak var, ona yetişecek. Yarın sabah idmana çıkacak çünkü dedi. Neyse o herif gitti, şimdi adını unuttum. Yugoslav. İşte sonra Mustafa Denizli hocam bu Savaşı oyuna soktu. Şey dedi ki Krankl bana, bu kim dedi oyuna giren. Dedim ki işte Savaş dedim. Bu niye dedi şu ana kadar oynatmadı dedi. Bilmiyorum ben de niye soktu diye dedim ben de düşün derken bu topa bir vurdu, gol oldu. Ondan sonra da rövanşta Galatasaray eledi zaten.
0: Evet.
1: Şeyi Nöşatel'e.
0: Çok sert, çok etkili çok. Şutları vardı. Çok. Ama bu unutulmaz gollerden biridir.
1: Tabii.
0: O yüzden bu unutulmaz anı hatırlayalım
1: tabii.
0: istedim.
1: Tabii.
0: İki Rapid maçından, unutulmaz iki Rapid maçından biri bu golden dolayı, Avusturya'daki tabii. bu golden dolayıdır. Gelelim diğerine. Diğerini yaşı daha müsait olanlar, yani artık birçok izleyicimiz, belki burada bir takılanlar olabilir 88 diye, ama 99'dakini hatırlayan daha çok izleyicimiz çıkacaktır. 99'da işte Ercan abinin kulakları çınlasın. O son kısmını açabiliyor muyuz sesin? Onu sesli dinlemek lazım son kısmını çünkü Ercan.
2: Bir gol! Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı!
0: Evet.
2: Hacı kaleye baktı. Bir çalım, nefis bir hareket. Hacı.
0: Evet.
2: Hacı.
1: Ercan mı bu anlatan?
0: Ercan abi.
2: İşte muhteşem bir gol.
1: Bu maçta da tribündeyim.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bu gerçekten efsanevi bir goldü. Hani tamam 2-0 öne geçmişsiniz. Burada Hakan Ünsal'ın golü vardı. Fatih bir gol atmıştı. Bu üçüncü gol ama yani bu gol başka bir gol tabii. Yani slalom yapıyor, bir de tak diye altına.
1: Bir de sağ ayakla. Golü kim atıyor? Bir de sağ ayakla, solla değil yani, anla.
0: Zaten solla atacağını zannediyor. O yüzden o tarafı tutunca ekmek almaya gidiyor savunma oyuncusu. Büyük oyuncu ya.
1: Tabii.
0: Vallahi büyük oyuncuydu. Yani ya, unutulmaz bir gol. Sağ ayakla attığı gole bakın değerli izleyenler.
1: Benim bu maçla ilgili gitmeden önce bir çok önemli bir gazetecilik anım vardır.
0: Evet.
1: Televizyon falan.
0: Kısaca alalım. Süremiz sıkıntılı mı arkadaşlar ya? Ne kadar kaldı süremiz? Kaç? Tamam.
1: Tabii çok önemli maç. Galatasaray'ın bu maçı ve Avusturya'da oynanıyor
0: evet.
1: yani. Almanya'dan yürüyerek geliyorsun. Zaten Avusturya'da Türkler var. Muazzam bir Türk seyirci kapasite. O zaman da bizim tercüman rahmetli Kemal Hı-hı. Bey'in gazetesi. 1 milyon falan satmışız. Biz Türkiye'de rekor kırmışız.
0: Çok güçlü zamanları değil
1: tabii
0: mi gazete?
1: Bu da şey yani, ama bu son anlattığım olayda o kadar güçlü değil. Hı. Malum kişi yüzünden hanımefendi. Neyse ben de 4 kişi yazdım. Söyleyeyim. Faik Çetiner, Atilla İyi Tanır, Hayri İşler,

0: Kemal Adar. Bak hiç unutmadım isimleri.
1: Sen o zaman müdür olmuştun.
0: Yazdım verdim. Muhasebe müdüremiz Nursel abla vardı. O da yani Kemal Bey paraya bir şey belki der ama Nursel ablaya eğer evet dediyse geçmiş olsun.
1: Anladım.
0: Bir baktım Kemal'cim dedi maalesef 20 sene sonra bu yazıyı dedi yukarı çıkarmak zorundayım dedi. Yani ne yaptın abla sen dedi.
1: Gazetenin daha ekonomik açıdan dedi, sıkıntılar yaşadığı dönem.
0: Sıkıntıdayız dedi. Bu 4 kişi bize dedi fazla gelir dedi. Diye düşünüyorum ama bunu götüreceğim. Ne olur kusura bakma dedi. Ayıp ediyorsun abla dedim sen söyledik derse. Aynı yaş dedik ama biz abla derdik. Neyse abi yukarı çıktım. 10 dakika sonra çağrıldım Berlin tarafından sekreter. Çıktım otur bakalım dedi Kemal Bey oturduk. Ulvi Yenal orada rahmetli Galatasaray'ın efsane kalecisi. Uğur Reyhan Akdeniz Haber Ajansı'nın sahibi bir kişi daha vardı. Onu hatırlıyorum oturdum çay may falan filan. Ya dedi Kemal'cim dedi 4 kişi yazmışsın dedi. Abi dedim biz abi derdik. Abi dedim Avusturya, Viyana, Almanya yani böyle gelecek. Tam bizim gazetenin patron olduğu ülkeler bunlardı. İyi güzel de sıkıntımız var dedi. Onun için dedi bu maça dedi ben 2 kişi dedi düşünüyorum dedi. Abi yapma dedim yazlık çocuklar hazırlanıyorlar. Bir sen bir de dedi Almanya'dan yeğeni vardı. Ablasının oğlu Erdal hala sağdır kulakları çınlasın. Erdal'ı da ararız dedi. Erdal da arabayla gelir dedi. Sen de buradan gidersin bu işi hallederiz. Abi etme eyleme işte arkadaşlar ne yapacağım ne edeceğim. Tabii netice itibariyle teslim olduk mecburen. Bu çok acı bir anıdır bende. Zaten ondan sonra bu işte Eylül'de mi neydi bir ay bir buçuk ay sonra da Nursel abla dedi ki bu ay maaş veremeyebiliriz dedi. Anladın mı? O hale
1: bu, gelmişti. Bu maçın öyle bir anısı da var demek ki sende.
0: Acı anı evet.
1: Peki. Peki biliyor muydunuz diyeceğiz şimdi. Ligin geçmişte kaç takımla oynandığını malum enteresan bir durumumuz var. Hadi önce diyelim sonra detaylara gelelim. Evet şimdi malum bugün 20 takımlı ama rekorlarımız var. Şöyle bakacağız. Şimdi 58-59 değil de o 59. Çünkü 59'un 21 Şubat'ında başlıyor. 7 Haziran'da bitiyor. İlk yıl bu. İlk sezon. Değil mi Kemal
0: evet,
1: abi? Evet, sadece
0: şey,
1: 59 demek lazım
0: şey,
1: ona.
0: Türkiye Deplasmanlı Ligi.
1: Evet.
0: İlk sezonu.
1: Ve burada... şöyle bir bakıyorum. İlk sezonda kırmızı grup, beyaz grup, 8'erli 2 grup var. Bunların bu grupların liderleri olan Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşıyor.
0: Evet.
1: İşte o ağları yırtan gol Metin Oktay'ın 1-0. Sonra Fenerbahçe 4-0 kazanıyor, şampiyon oluyor. Bugünkü adıyla Süper Lig diyelim. İlk sezonu 59 yılıdır 16 takımla 8'erli 2 grup halinde başladı.
0: Ondan evvelki maliliktir.
1: Ondan önceki malilik. Sonra 59-60'da hop 20 kişiye çıkmış.
0: Çıkar.
1: Enteresan.
0: Çıkar.
1: 60 bunlar değişimlerin olduğu sezonlar. 62-63'te yine bir 22 takım olmuş. Bunlar genellikle böyle darbeler şunlar bunlar derken o takımı çıkaralım. Bu takım böyle bilmem olsun. Biraz ona dönüyor iş. 22 takım oluyor bakın rekor. 62-63 rekor. Hani 21 vesaire. Evet. Orada da ama kırmızı grup, beyaz grup. İki ayrı
0: tabii,
1: grup var.
0: Tabii. Tek grupta oynanmaz ki
1: nasıl
0: o bitmez.
1: Yetişecek? Tek grupta. Biz 21 takım oynadık da işte nasıl oynadığımızı bir Allah biliyor bir biz biliyoruz. Sonra 63-64'te 18 takıma iniyor. 64-65'te 16'ya.
0: Evet.
1: Şöyle bir bakıyorum. 64-65'te 16. Şimdi 63-64'te de o zaman Karagümrük, Şeker Hilal, Vefa, Yeşildirek küme düşüyormuş.
0: Evet.
1: Ha, enteresan. 64-65'te tekrar 16 takım oluyor. 66-67 ve 67-68'de 17 şeklinde gidiyor orada 65-66'dan itibaren. Evet. 17 takımda ilk kez 3 büyük şehrin dışında Bursa, Eskişehir ve Mersin katılımı var. Yani bakın oradan geliyoruz. İlk kez o sezon 3 büyük şehrin dışında takım oluyor. Ve 6 ayrı şehirle temsil ediliyor.

0: bugünkü adıyla Süper Lig. Sonra 65-66'da 17 takım.
1: 82-83'te 18 yine.
0: 82-83 18 ama orada arada 71-72 sezonunda 16 takım olmuş tekrar. Bak onu atlamış arkadaşlar.
1: Evet.
0: 71-72 sezonunda 16 takım olmuş. 73-74'te İstanbul dışında bir şehirden ilk kez iki takım oluyor Adana'dan.
1: Evet.
0: Hem Adana Spor hem Adana Demirspor İstanbul dışında bir şehrin ilk kez iki temsilcisi oluyor. 73-74'te 4 İstanbul, 2 İzmir, 2 Adana, öyle sonra Ankara, Eskişehir, Bolu, Mersin, Samsun, Bursa, Kayseri, Giresun diye gidiyor. 81-82 yeniden 16 takım. Ama 74-75 13 illi. O zamana kadarki en yüksek il katılımı 74-75. O da bir rekor. Sonra 81-82'de neden 17 takım oluyor? Kupa şampiyonu Ankara Gücü Ligi'ye dahil ediliyor.
1: Kenan Paşa dedi ki rahmetli, Ankara'dan takımın olmaması uygun değildir dedi birincilik için. Ben dedi Ankara Gücü'nü birinci lige alıyorum dedi.
0: Hmm.
1: İstersen hayır de.
0: Tabii. 82-83 tekrar 18 takım. Ardından 18-19 böyle 80-88'de bir 20 olmuş. Neden olmuş ona onu da bilemiyoruz. Yani 87-88'de 20'ye çıkıyor. Yani artık o dönemlerde demek ki birileri söylüyor olsun diyor oluyor. Yani ona dönen bir durum var.
1: Biz o Evren Paşa'nın
0: 90-91'de ama 16'ya indirilmiş tekrar.
1: Tabii. Biz o Evren Paşa'nın Ankara Gücü'nü aldırdığı sezona tercüman olarak isim taktık. Topal Lig.
0: İşte. İşte sonra 2020-21'de tekrar bir 21 takımımız var pandemi falan derken her şey çorba oldu.
1: Tabii.
0: Bu sezon efendim 20 takım, gelecek yıl 19, sonra 18'e inmesi düşünülüyor. Kısmet.
1: Belli. Aferin. Kısmet bak, o güzel oldu işte.
0: Kısmet diyelim. Ama bu işin yani bu kadar biz arkadaşların bir bölümünü almış ama o kadar çok 16-17-18 22 ile 16 arasında gidip gelmiş değerli izleyenler bu iş. Bakın kaç yıl, yani 60 küsur yılda 16'dan 22'ye kadar gidip gelmiş ama 22 rekor.
1: Ve 62 ve şöyle bir iş var. 1992'de
0: evet.
1: Şenez başkandır ilk başkan. Kardeşim evet. Şenez. 3813 sayılı yasayla Türkiye'de futbol özerk konuma özerk kavuştu. Oldu,
0: evet.
1: Anladın mı? Ama yine tabii özerk kalmadı. anladın mı? Oradan bir şey, buradan bir şey, oradan bir basket, buradan bir...
0: anladın peki mı? O zaman keyifli bitirelim mi müzikle? Geçmiş zaman olur ki diyelim. Bakalım nasıl bitireceğiz? Finali nasıl yapacağız? Şimdi müzikle bitireceğiz dedik ya, stat konserleri. Statlar her zaman maçlar için değil, kimi zaman konserler için de ev sahipliği yaptı.
1: Sen stat görmemişsin.
0: Maracanã'yı
1: boş ver, boks maçı oynandı, güreş abi, yapıldı, basketbol
0: maçı ya. Biz onu yaptık burada, İnönü'deki basket maçını, evet. Şimdi tarihte 36 yıl geriye, 13 Temmuz 1985'e gideceğiz. Bu Live at konseri, bu da Freddie Mercury'nin malum yakın zamanda Bohemian Rhapsody filmi de vardı. Orada da yansıtıldı beyaz perdeye. Neden bu şarkıyı aldık? Çünkü bir yerde Champions bizim şampiyonluk kutlamalarının evet, klasikleşen şarkısıdır. Burada da unutulmaz bir Bohemian Rhapsody seslendirmesi var. Ama We Are The Champions şarkısı buradan hareketle şuraya bakın. Bu rekor 72-73 bin seyirci var. Ekranlarda da 2 milyar insan tabii seyretti bu konseri 1985'te. Londra ve New York'taydı yanılmıyorsam eş zamanlı bir konser. Tam 2 milyar insan bu bu arada Philadelphia, New York değil Philadelphia. Orada da çünkü o We Are The World şarkısı falan seslendirilmişti hatırlayacaklar. Ama bu We Are The Champions sonra nerelere gitti? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamalardan evet, var mı görüntüler? Bizim şampiyonluklarda bile o kutlamaların işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları hep fonda bir yerde

0: Champions var. Başka var mı? Ne zaman aklınıza gelse Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası. Bakın görüyor musunuz? Fonda hep bir yerde Champions ama bunun ilk değil belki ama o dev konserle herkesle buluştuğu an, ölümsüzleştiği an 1985'teki Live Aid konseriydi. Biz de bu şekilde finali yapmış olalım bugünkü programın. Kemal abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere efendim.
0: Değerli izleyenler, sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

Moradan İbrahim. Karşı karşıya kalır mı gol pozisyonu? Geçti Karaboş, Şamal ve gol!

dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Pis bir top Lamine Yamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal çaprazda. Yamal gol.

Pedri. Dink halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı. Lan!

Ulan nefis bir top attı ya.

0: genel izleyici için uygundur.
1: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye. Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
2: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
3: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Talisca.

0: arasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydıl, Bodarčić, Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stanković'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talişka 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şikriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talişka. Kerem. Üstalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talişka'ya doğru enfes pas. Talişka aydı. Talişka. Bu kez gönderdi. Hake yükseldi. Vurdu kafayı Talişka. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talişka'dan koşu var. Talişka savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talişka. Talişka vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talişka vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talişka santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yatta neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talişka boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talişka vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talişka'ya. Anderson Talişka, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talişka, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talişka. Kafayla aldı önüne Anderson Talişka. Petrovic karşıladı onu. Talişka geçti. Talişka vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da. Vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte.

0: Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürk kolundan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına çevrilen. Top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol. Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert'te. Maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin ve Gamovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen. Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Topu ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon.

0: Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sibilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim. Ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.
1: Üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını, Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho, 4 Beşiktaşlı girdi içeriye, pas Çenli'ye doğru, Çenli dokunamadı, korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru yangıyor, çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık, çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yangyuo'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Tulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Kart. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangyuo nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan. Dışarıya. Nefis bir servis Yangyuo'dan.
3: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
4: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Černý. Černý kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý. Soluna çekti. Döndüğü iyi yere Orkun, yine dener mi? Orkun ayak içi! Orkun Kökçü! Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
3: Orkun bir önceki şutundan, Olaytan'dan sonra, Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
1: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
3: Acayip, acayip.
4: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan.
1: Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson, ardından üst direk. Orkun

boş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho, bu da olmuyor. Olafson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açarıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh. Açı arıyor. Oh, bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü, vurdu Olafson. Olafson yattığı yere kurtardı.

0: Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'en Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar.

0: Etkili geldiğine Michelin. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Köpçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çözümü. Francolino. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
1: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
0: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
1: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
0: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı. İkinci sarı kart. Metin.
1: Değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Metulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milot Raşiksa! Milot Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milot Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Raşiksa. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyrıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'da kalmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi, haydi Orkun. Orkun vurdu gol! Orkun Kökçü! Kaptanıyla farkı ikiye çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de farkı ikiye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. elime turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
2: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slončić dışarıya gönderiyor. Slončić bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Askıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Bakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadrajin'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. As farklı dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slončić açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübel'i geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar en net şansı Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Černý. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Černý Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Černý ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Černý için. Orkun bir an için çöktü. Ayağa kalkıyor Orkun. Černý çevirdi ona doğru. Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadrajin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı. Oh döndü. Oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor. Bir temas olduğunu işaret etti orada. Yönkü'o. Slončić'e doğru. Černý'de kaldı. Černý içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama kaleci Zadrajin topun sahibi.
3: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
2: Darida'dan Slončić'e. Dengesiz yakalandı şimdi savunmamız. Orta. Umar düzeltti. Umar çekti. Umar Nübel neyse kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
3: Çok önemli kurtarışlar.
2: Arka arkaya

0: Smutara.
1: Ya olacak iş değil ya.
0: İkinci
1: ya olacak iş değil. Yani
0: Endidi Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih,
1: i̇şte bu.
0: Ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra Semih'le buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak, savunmanın ters vuruşunda Semih Kılıçsoy kafayla topu alana gönderiyor. Kartal pençesiyle seviniyor Semih. İşte Olaytan, çok güzel kaçırdı Endidi'yi. Endidi'nin ortası, savunmadaki o dokunuş, kaleci Zadrajini de yanıltıyor. Yüksek bir orta, kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan, Pelambi'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş Radet Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo. Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi. Arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı'yla gole çok yaklaşıyor Beşiktaş. Daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı. Aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top. İlhan ağlara gönderemedi. Murillo bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için, Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Olaytan. Orta yuvarlattı Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Ludwig Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu. Arida. Van Buren savunma arkasına sarktı. Çaloğlu'nunla beraber koşuyor. Van Buren savunma yerleşme çabasında Çaloğlu'dan. Çok kritik bir dokunuş. Ceza sahası içerisinde korner kullanacak Radet Kralove. Orak kullandı korneri. Dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta.

0: pozisyonunda oyundan düştüğünü görebiliriz.
1: Cano'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Ohun vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý. Önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý. Vuruş ve gol! Černý koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Vaslav Černý'den.
2: Çok ihtiyacı var.
1: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralome karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Vaslav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Ama elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Cihat orada, İlhan Fakır'ı doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadrajili zorlamıyor bu top. İlhan Fakır'ı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
2: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
1: Şihan. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Černý'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černý karşı karşıya. Černý kurtaramadı bu kez topu. Vaslav Černý. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černý. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik'i vuramıyor. Rıdvan. Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Černý'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Černý'ye. Vaclav Černý çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti vurdu savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
2: Yani turu alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek.

0: alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
1: Evet, Václav Černý. Golün sahibi Černý çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yine Çihat'la mücadelesi, pas Ndidi'ye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti, Trossard. Çehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Urinşat tekrar. Umar, Darida. Urinşat çaprazdan dışarıya. Etkili geldi Radet Stralov'e. Yakup Urinşat dışarıya gönderiyor.
0: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
1: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın ilk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla iç sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.

0: tu. Réclame.
1: Aspor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü

0: almak isteyenlerle Idefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. Idefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! Idefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. Idefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin düne giderek başlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barcelona'yı ağırladı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu, kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamin Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamin Yamal Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamin Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
0: Şimdi maç sonuna gidelim ve iki takım teknik direktörünün basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Evet tabii birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci gol attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal

0: Hal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi, pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi. Birebirleri oynadı. Golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyunu 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten alta delisinde arayla oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum. Performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
1: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.
2: Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez de Barcelona maçının ardından açıklamalar yaptı.
3: Tabii ki bunun nedeni, başlıca nedeni tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman en iyi takımların yer aldığı yer olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yani kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Ancak tabii ki kalitenin olması da tabii ki bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Ve bir sonraki, şimdiden sonra da bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız. Benim için bizim kendi attığımız ikinci golün golden sonrası kırılma noktasıydı. O sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki karşımızdaki takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren anda o golün iptal edilmesinden sonra zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve sonrasında da tabii ki devam geldi. Tabii ki bu baktığımız zaman hani verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınan kararlar. Tabii ki buradaki baktığımız zaman ikinci yarıya başlangıç şeklimiz aslında bizim durumumuz çok iyi değildi. Takım olarak iyi değildi. Ve oynama şeklimizden kaynaklı olaraktan da iyi bir şekilde oynayamadığımızı düşünüyorum. Ancak burada tabii ki hani normal mevcut konumlarında oynamayan oyuncuların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Hani bu golle, yine gollerle ilgili de. Bu daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında bugün Aston Villa'ya konuk olacak. Mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, Las Glins, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. ...18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler... ...son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında... ...İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra... ...başka bir İngiliz takımı karşısında zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa... ...Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Madsen ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek. Şimdi düne gidelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Aston Villa maçı öncesi basın toplantısında değerlendirmeler yaptı.
4: Bu uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için de 4,5 saatte uçak geldik Birmingham'a. İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak, burada antrenman yapmayarak takımımızı, oyuncularımızı daha iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bu da bizim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'i gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu senede şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McGinn gibi.

0: Rakibimiz de çok ciddi, çok güçlü bir takım. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz olarak gitmek istiyoruz buradan. Biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz. Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular. Hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde bir adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yerine geldiği yeri ve zamanı gelince oynatarak hem onları fit tutarak hem takım bir arada tutmak için bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
1: Your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment I feel like I have a lot of...
2: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç. Ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlarda aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
3: Assomi ile teknik direktörü Unai Emery ise Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu söyledi.
4: Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık. Çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Onların oyunlarını analiz ediyoruz. Lyon'u yendiler daha önce. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. Asensio, Gendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Bu sezon Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte burası bizim kalemiz. Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Sakatlıklar var. Çözümler bulmaya çalışacağız. Maçsan olmayacak. Goretzka kadroda olacak ama ağrıları olduğu için oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde tek maç oynadık ve kazandık. Premier Lig ise çok zor bir alan. Dünyanın en zor liglerinden birisi. Avrupa daha farklı. Premier Lig'de en üst sıralarda kalabilmek çok zor. 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 içindeydik ve bu inanılmaz bir başarıydı. Hedefimiz yine aynı. İlk 8 için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Bruj maçını kazandık. Fenerbahçe'ye karşı yeni bir rekabet olacak. Gelişiyoruz ve kazanmayı umuyoruz.
3: Beşiktaş'ın rakibi ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim olacak değerli izleyenler. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun 11'inde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
4: UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano farklı bir 11 sahaya sürmeyi düşünüyor. Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncularının fiziksel durumlarını yakından takip eden İtalyan teknik adam çeşitli alternatifler üzerinde duruyor. Savunmada Calo'yu dinlendirmesi beklenen Italiano, Murillo, Agbadu, Emirhan ve Rıdvan'a şans vermeyi planlıyor.

0: İtalyan teknik adam orta sahada Kocaeli Spor maçında forma giyen Miretti yerine Olaytan'ı kullanmayı düşünüyor. Hücum hattının sağında Černi'nin yokluğunda Poku'nun forma giymesi bekleniyor. Sol kanatta Trossard'ın oynamasına kesin gözüyle bakılırken santrfor tercihi ise henüz netleşmedi. İtalyano Vlahovic ile o arasında bir karar verecek. İç sahadaki Marsilya galibiyetiyle Avrupa Ligi serüvenine 3 puanla başlayan Beşiktaş, Almanya'da Hoffenheim'i yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Hoffenheim maçı öncesi Alman basınına açıklamalar yaptı.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Avrupa Ligi'nde oynanacak Hoffenheim karşılaşması öncesinde Alman basınına birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Nübel, Hoffenheim karşılaşmasının atmosferini merakla beklediğini belirtirken, İstanbul'daki günlük yaşamına ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Nübel, Hoffenheim karşılaşması ile ilgili ilginç bir maç olacak. Almanya'dan taraftarlarımız da maçı izlemeye gelecek. Bu yüzden karşılaşmanın Hoffenheim için mi yoksa bizim için mi daha çok iç saha maçı gibi olacağını merak ediyorum şeklinde konuştu. Türkiye'ye uyum sağlamak adına Türkçe öğrenmeye başladığını kaydeden 30 yaşındaki file bekçisi bu konuda kendisine günlük bir rutin oluşturduğunu ve en az 20 dakika Türkçe çalışmaya gayret ettiğini söyledi. İstanbul'daki yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alexander Nübel özellikle trafiğe alışmakta zorlandığını dile getirdi. Nübel, İstanbul'da trafik tam bir çılgınlık. İlk geldiğimde araba kullanıyordum. O zamanlar okullar tatildi. O nedenle sorun yoktu. Tatil bitti. De trafiği gerçekten yaşıyorsunuz çok zor açıklamasında bulundu.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi deplasman yasağının kaldırılmasını istedi.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi iki kulüpten ortak çağrı geldi. Türk futbolunun iki devi deplasman taraftarlarına uygulanan yasağın kaldırılmasını talep etti. Camialar arasında herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek siyah beyazlı taraftarların Trabzon'da, bordo mavili taraftarların da İstanbul'da takımlarını tribünde desteklemesi istendi. İki kulüp futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Gelin hemen ana sayfalara bir bakalım ve Galatasaray'ın dün akşam Barcelona karşısındaki 4-1'lik mağlubiyetinin manşetlere nasıl taşındığına göz atalım. Foto maç demiş ki umutlarımız parçalandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında dünyanın en formda takımı Barcelona karşısında öne geçti. Umutlandık ama 2. yarıda kabus yaşadık. Ayrıntılarına bakacağız, yazarların değerlendirmelerine de yine göz atacağız. Onun dışında Mauro Panos takibi, Fener için destan vakti, fırtınayı bekleyen iki tehlike gibi başlıklar diğer takımlardan öne çıkıyor. Ayrıntılarına dediğim gibi göz atacağız birazdan. Hemen Fanatik manşete de şöyle bir bakalım. Fanatik gazetesinin ana sayfasında da elbette manşette Galatasaray'ı görüyoruz. Cehennemden kaçış manşeti atılmış Fanatik gazetesinde. Barcelona Ali Samiyen'de önce buz kesti, sonra farka gitti demiş. Batrakov'dan siftah, Yamal'dan iki asist, sıradaki rakip Lille gibi başlıkları da yine görüyoruz bugün Fanatik gazetesinde. Sahne senin Fener'im, Kartal yükseliyor, Trabzon'da plan değişiyor gibi başlıkları da yine diğer takımlardan görüyoruz. Sabah gazetesine geçeceğiz. Sabah'ta Levent Tüzemen'in köşe yazısı var. Okan Hoca'nın yerinde olsaydım başlığıyla değerlendirmiş. Kim nereye koşacağını iyi biliyor. Pasları birbirine ezbere atıyorlar. Hiç boşa top kullandıklarını görmedim. Mağlubiyeti doğal karşılayabilirim ama 2-1 sonrası Devler Ligi'nde oynayan Galatasaraylı oyuncularına çok çabuk kırılmalarına şaşırdım şeklinde bir değerlendirmesi var. Lamine Yamal'ın 17 gole katkı yaptığına dair bu sezon 10 maçta attığı

8 golün yanı sıra 9 kez de asist yaptığına vurgu yapılmış. Galatasaray cephesinde hedef Lille maçı olarak gösterilmiş değerli izleyenler. Burada da Barçalandı başlığını görüyoruz. Galatasaray 21 Ekim'de Lille deplasmanına çıkacak. Yine Yamal'a 15 dakika yetti başlıklı bir Suat Umurhan haberi dikkat çekiyor. AS gazetesi Barcelona ikinci yarıda açıldı. Herkes Lamine Yamal'a teşekkür etmeli. 5 dakikada 2 asist yaptı. Barcelona'yı Türkiye'den galibiyetle geri getirdi diyerek özetledi denmiş. Bülent Timurlenk'in köşe yazısı da kendini imha etti şeklinde bugün dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Şimdi Hürriyet'e bakacağız değerli izleyenler. Stat ve seyirciyle Şampiyonlar Ligi'ne yakıştığımızı gösterdik başlığını görüyoruz. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Türk futbolunu iyi temsil ettiklerini ifade etti. Türk futbolunun iyi şeyler yapabileceğini, stat ve seyirci atmosferi olarak da Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takım olduğumuzu gösterdik. Barış Alper'in golü bardan döndü kutu haberini görüyoruz. Kaleci Uğurcan offside gerekçesiyle iptal olan gole dikkat çekti. 2-0 olsaydı farklı biterdi şeklinde bir değerlendirme yapmış. Hansi Flick, Barcelona teknik direktörü maçın ardından Galatasaray bir kere geldi golü attı ifadesini kullandı. Ve sayfanın genelinde de Aslan 15 dakikada nakavt oldu başlığını görüyoruz. Evinde Barcelona'ya kaybeden Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçını da puansız geçti. Milliyet 14'e baktığımızda en kötü beraberlik istiyoruz başlığıyla Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Aston Villa maçı öncesi yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Kazanmazsak da en kötü beraberlikle dönmek istiyoruz dedi. Lukaku'nun kadroda olduğuna dair bir detay paylaşılmış. Tek eksik Mert Müldür. Ve 18 yıl sonra Premier Fener başlığına bakalım. Sarı lacivertli takım Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıkacağı ilk deplasman sınavında Aston Villa ile kapışacak. Ederson, Kante, Greenwood, Nathan Ake, Guendouzi, Lukaku ve Semedo gibi uzun yıllar Premier Lig'de top koşturan oyuncular bu maçta temsilcimizin en büyük kozları olacak diyor haber.

0: gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza geri dönelim. Göztepe deplasmanında Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Göztepe deplasmanda hayata döndü. Milli aranın ardından lig sonuncusu Eyüpspor'a konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibini 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Maçın henüz 8. dakikasında penaltı kazanan ve Eyüpspor'da Ahmet Abdullahi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakalayan İzmir ekibi Brezilyalı golcüsü Juan Silva ile öne geçti. Göztepe ikinci yarıda diğer Brezilyalı forveti Andre Henrique'nin 3 golüyle farka koştu. İstanbul'dan net bir galibiyetle dönen Göztepe üzerindeki baskıyı atarken 6 puana yükselip haftalar sonra düşme hattından kurtuldu. İzmir ekibi Süper Lig'deki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 33. haftasında 9 Mayıs 2026 tarihinde evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek almıştı. Deplasmanda son galibiyetini ise 4 Nisan 2026'da Ankara'da Gençler Birliği'ni 2-0 yenerek elde eden Göztepe, çok kötü başladığı 2026-27 sezonunda taraftarını ilk kez mutlu etti. Sarı Kırmızılılar bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Göztepe Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak. Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la oynayacakları maç öncesi Milli Takım Teknik Direktörlüğü sorusunu yanıtladı.
1: Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru, yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka bir şey de uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum. Ülkemi ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi.

0: Ama aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüze taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdiği için sonsuz teşekkürler sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşımda daha fazla kendimi geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'da Milan'dayı oraya götürdüğü bayrağı tarihte ilk defa bir Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak elime aldığımı düşünüyorum. Ve bu temsil görevini böyle yapmanın belki ülkemiz adına daha kıymetli ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öteki tarafa gelirsek de buradaki insanlara olan kontratım boyunca verdiğim bir söz var. Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Her şeyini veren kulüp başkanımız, CEO'su ve yönetimim var. Ben ki oyuncularıma lig maçımız Veres'ten önce şöyle bir şey söylemiştim. AYK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz. Çünkü eğer bunları kazanmak istiyorsak buna ihtiyacımız var derken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip oyuncularımın önüne koyarsam onların yaşadığı bu heyecana ve umuda haksızlık edeceğimi düşünüyorum. O yüzden durumun net anlaşılması açısından bunu söylüyorum. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Ülkemi başka yerlerde temsil edebilir. Ve bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri, rahatsız olduğum, ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Bir ülkenin vatandaşı olarak, Türkiye vatandaşı olarak Cumhuriyetimizin böyle bir ikna durumu yok. Ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle de alakalı böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği, hayal duyabileceği tekliflerdir. Ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Mr. Ahmedov'a, Palkin'e, Dario'ya, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım.
1: Teknik direktör Abdullah Avcı ise milli takım hocalığı için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi ve şu an itibarıyla böyle bir şey net olarak yok dedi.
2: Yani adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım çok özel ve çok değerli bir yer. Ve bunun hem genç milli takımında hem A milli takımında görev yapmış bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni son derece mutlu ediyor. Ama gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibariyle böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye, yani bu bayrağa hizmet etmek her teknik adamın çok istediği, arzuladığı, başarabileceğine inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi ve bunun da tabii ki duygularımızı hep bu yoğunlukta yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Ama şu an itibariyle gerçekçi konuşulabilir. Türk futbolu adına verilecek herhangi bir karar Türk futbolu adına hayırlı olsun demekten başka bir şansımız yok. Beklemek ve seyretmek, görmek en güzeli şu an itibariyle. Onun için en hakkımızda ülke adına, ülke futbolunun hayırlısı neyse olsun. Tabii ki şöyle bakmak lazım. Uzun süreler çalışan bir teknik direktörüm. Özellikle aralıklarım çok fazla yok. Ve çok fazla da tüketen birisi olmadım. Yani 3 tane takım, bir de mini takım var aslında süreçte çalıştığım. Ben de bu süreci biraz daha seçici de diyebilirsin. Teklif aldım mı? 10-12 tane yurt içi ve yurt dışı teklifler aldım. Ama biliyorsunuz ya yarışmak gerekiyor ya bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibariyle böyle bir tercihim olmadı. Onun için biraz daha dinlenme, ama dinlenirken de aynı zamanda da ekiple de çalışmalarımızı hem lig üzerinden hem uluslararası seviye üzerinden de hani sıcakta kalmak durumuyla değerlendiriyoruz ve çalışıyoruz üzerinde de.
1: Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçları oynanıyor değerli izleyenler. Alınan sonuçlar ve haftanın programına birlikte bakacağız şimdi. Bandırma Spor'la Ekenler Beton Sivas Spor 1-1 berabere kaldı. Bodrum Futbol Kulübü SMS Grup Sarıyer Spor deplasmanında 4-1. Artı Değer Van Spor ise Orfa Yapı Pendik Spor deplasmanında 2-1 kazandı. Bugün 14.30'da Batman Petrol Spor İstanbul Spor'u ağırlayacak. 17'de Eminevim Ümraniye Spor Bolu Spor maçı var. Saat 20'de ise Antalya Spor'la Metro Holding Kayseri Spor, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü'yle de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

0: Yarın 17'de Mardin 1969 Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük, 20'de Manisa Futbol Kulübü Turku Esenler Erokspor ve yine aynı saatte Muğla Spor Bursa Spor karşılaşmaları oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla başladı değerli izleyenler. Şimdi ilk olarak gelin dünkü mücadelelerin sonuçlarına bir bakalım. Sabah Slavia Prag'ı evinde 2-0 ile geçti. Sporting Lens deplasmanında 2 golle kazandı. Galatasaray Barcelona'yı evinde 4-1 mağlup olurken Atletico Madrid Manchester United'ı 2-0 ile geçti. Viking Bayern Münih mücadelesi 3-3'lük eşitlikle tamamlandı ki gecenin en flash sonuçlarından biriydi bu mücadele. Leipzig PSV'yi 1-0 ile geçti. Villarreal Napoli'yi 3-1 mağlup etti. Inter evinde Club Brugge 4-3 mağlup oldu. Yine gecenin öne çıkan karşılaşmalarından sürpriz sonuçlarından biri. Ve Arsenal'da Lille 3-0 ile geçmeyi başardı. Bugün oynanacak karşılaşmalara da hemen bakalım. Saat 19.45'te iki karşılaşma var. Feyenoord Como ile LASK'da Liverpool'la karşılaşacak. Diğer mücadeleler 22'de oynanacak. Fenerbahçe Aston Villa'ya konuk oluyor. Bodo Glimt Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Manchester City Paris Saint Germain mücadelesi var. Real Betis Porto ile Roma Real Madrid ile Slovan Bratislava Stuttgart'la ve Shakhtar Donetsk'te AEK ile karşı karşıya gelecek. Bayern Münih'in en yetkili ağzından transfer dedikodularının popüler oyuncusu Michael Olise hakkında açıklama geldi.
1: Michael Olise Real Madrid'e gidecek mi? Bayern Münih'in parlayan yıldızı hakkında bir süredir dolaşımlı olan söylentilere yanıt geldi. Alman kulübünün başkanı Herbert Heiner, oyuncularını satmak durumunda kalacak bir kulüp değiliz ifadesiyle şimdilik bu iddiaları reddetti. Bundesliga'nın Olise'ye dar geldiği ifadesini görmezden gelen Heiner, dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak şekilde gelişti. Bir gün Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum. Hatta bakarsınız bu yıl kazanır şeklinde konuştu. Adı Real Madrid'de anılan 24 yaşındaki futbolcunun 3 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bayern Başkanı, Olise burada kendisini rahat hissediyor. Bayern Münih formasıyla kupalar kazanabilir ve uluslararası arenada en üst seviyede oynayabilir. Bizimle kontratını uzatmasını umuyorum dedi. Londra'da doğan ve hem İngiltere hem de Fransa vatandaşlığına sahip olan Michael Olise, milli takım seçimini Fransa'dan yana kullandı. Başarılı hücum oyuncusu Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Reading altyapılarının ardından Crystal Palace'a geçiş yapmış, 2024 yazında da 53 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
0: Madrid'de sayısız başarıya imza atan Dani Carvajal'in yeni adresi belli oldu değerli izleyenler. İspanyol futbolcu sezon sonuna kadar Getafe forması giyecek.
2: La Liga ekiplerinden Getafe transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı. İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal'i kadrosuna kattı.

Serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki sağ bekle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Carvajal'in 400 bin euroya anlaşması İspanya Futbol Federasyonu tarafından şüpheli bulunmuş ve lisans almasında sorun olmuştu. Real Madrid altyapısında yetişen Carvajal 13 sezon boyunca Eflatun Beyazlıların A takımında forma giydi. Tecrübeli futbolcu 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil toplam 27 kupa kazandı. 52 kez oynadığı ve 1 gol attığı İspanya milli takımıyla da önemli başarılara imza atan Carvajal, 2023 Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Hetafe, La Liga'da geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

0: Serie A'da Atalanta-Venezia mücadelesi 4 gole sahne oldu.
1: İlk düdük geldi, mücadele başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Atalanta-Venezia mücadelesi başlıyor. Başic. Başic'in pası geçmedi. Şimdi tehlikeli bir atak olabilir Atalanta adına. Kristović. Kristović pasını verdi. Tehlikeli atak. Şut geldi. Harika gol. Süper. Çok şık bir gol. Kessié. Dördüncü dakikada Atalanta'nın golü geliyor. Frank Kessié. Çok klas. Fildişili futbolcu Atalanta formasıyla Serie A kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşıyor. Şimdi işaret geldi. Elif Elmas. Elif Elmas ortayı yaptı. Kafa gol! 2-0. Kafa vuruşu top ağlara gitti Kristović. Atalanta fark 2'ye çıkarıyor. Nikola Kristović. Az önce Kessié'yi asisti yaptı. Şimdi kendisi atıyor. Juan Jesus. Başic. Kessié dokundu Kristović. Kaleci Stanković çıktı. Atak sürüyor Kessié. Kessié kaleye doğru Kessié. Son anda hal. İyi bir deneme ama çizgide müdahaleyi Edouan hal yaptı. Stanković. Sol tarafa Matias Moreno. Kike Perez. Baskı. Topu kazandı Bellanova. Bellanova etkili geliyor Atalanta. Jonathan Rowe. Jonathan Rowe vurdu Stanković. Kristović orada. Kristović ve gol. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü. Nikola Kristović. Bir kez daha gol sevinci yaşıyor Kristović. Bellanova'nın ani baskısı topu kazandırdı Atalanta'ya. Ve pozisyonun sonunda Kristović bir kez daha gol sevinci yaşıyor. Sol tarafta Sagrado var. Sagrado yaptı ortasını arka tarafa. Kafa ve gol! Antoine Eno! Venezia farkı 2 indiriyor. İyi bir orta Sagrado'dan. Kafa vuruşu Antoine Eno. Fark 2'ye indi. Venezia umutlanabilecek mi? Kike Perez gidiyor. Sağında Eno. Bıraktı şimdi ona. Antoine Eno yaptı ortayı. Kafa vuruşu direkt. Direkten dışarıya. Akor Adams. Simon Zon'la çıkıyor Venezia. Toma Başic. Başic. Akor Adams tek top. Yeboa direkt. Yeboa. İkinci yarıda direkleri dövüyor Venezia. Zon. Yeboa şimdi etkili geliyor yine Venezia. Akor Adams. Karşı karşıya Akor Adams. Akor Adams. Ama bayrak kalkıyor. Topu alana buluşturdu Nijeryalı. Ama offside bayrağı kalkıyor. Kessié. Bellanova çok süratli bir oyuncu. Bellanova yaptı ortasını. Kristović. Az farklı dışarıya. Juan Jesus gönderdi. Şimdi Yeboa. Yeboa çok hızlı. Yeboa gidiyor. Yeboa vurdu. Karne Sekki. Yeboa. Şimdi orta geldi Samarčić. Kafa vuruşu Stanković yakın direkte kurtarışı yapıyor. Başic. Toma. Başic vurdu. Az farklı dışarıya. Out. Yeboa yaptı ortayı. Kafa vuruşu dışarıya. Akor Adams. Foul. Sarı kart çıkacak. Elif Elmas sarı kartı görüyor. Kartın rengi değişebilir. Elif Elmas'ın müdahalesi işte bu müdahale. Evet, kartın rengi değişiyor. Elif Elmas kırmızı kartı gördü. Atalanta 10 kişi. Sağ kanat Eno. Antoine Eno. Orta kafa dışarıya. Şintien. Kristović.

0: fiziğini kullandı ama topu kaybetti. Şimdi Çalım Rahmani, Rahmani dışarıya. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Atalanta 3, Venezia 1.
1: Eurolig'in 5. haftasında Fenerbahçe tarifin Žalgiris Kaunas'ı mağlup etmeyi başardı. Maça çok iyi başlayan Fenerbahçe tarifin ilk çeyreği 13 sayı önde kapatsa da soyunma odasına 50-43 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Shields'ın liderliğiyle farkı 22 sayıya çıkartan temsilcimiz maçı da 99-80 kazandı. 5 maç sonunda 4. galibiyetini alan Sarunas Yasikevicius'un öğrencileri çift maç haftasının kapanışında Perşembe günü Partizan'ı konuk edecek. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş'ta Euroleague'de 5. maçlarına çıkacak.
2: Euroleague'de normal sezon heyecanı çift maç haftasıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş 5. sınıfına Bulgaristan'da çıkacak.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
3: A Spor Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
11: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
16: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
15: Handi Kredi, hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
17: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: Tep o kadar iyi ki Tep.
7: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
8: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.

Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Yine düne giderek başlayacağız. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Barcelona'yı ağırladı.

0: ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28, Leao bıraktı. Batrakov vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen, Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu. Kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te João Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal. Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas, Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
0: Şimdi maç sonuna gidelim ve iki takım teknik direktörünün basın toplantısında yaptıkları açıklamaları birlikte izleyelim.
2: Evet tabii birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci gol attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi. Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımın oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan

0: Giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncularım bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi. Birebirleri oynadı. Golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak. Orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten alta delisinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum. Performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
1: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.
2: Şimdi de Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez'in maç sonu açıklamalarını izleyelim.
3: Tabii ki bunun nedeni, başlıca nedeni tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman en iyi takımların yer aldığı yer olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yani kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Ancak tabii ki kalitenin olması da tabii ki bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Ve bir sonraki, şimdiden sonra da bir

0: Sonraki maça konsantre ona hazırlanmamız gerekiyor. Benim için bizim kendi attığımız ikinci golün golden sonrası kırılma noktasıydı. O sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii karşımızdaki takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren anda o golün iptal edilmesinden sonra zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve sonrasında da tabii ki devam geldi. Tabii ki bu baktığımız zaman hani verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınan kararlar. Tabii ki buradaki baktığımız zaman ikinci yarıya başlangıç şeklimiz aslında bizim durumumuz çok iyi değildi. Takım olarak iyi değildi. Ve oynama şeklimizden kaynaklı olaraktan da iyi bir şekilde oynayamadığımızı düşünüyorum. Ancak burada tabii ki hani normal mevcut konumlarında oynamayan oyuncuların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Hani bu golle yenen gollerle ilgili de. Bu daha çok takımın
1: chances, space.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında bugün Aston Villa'ya konuk oluyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, Lask Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra başka bir İngiliz takımı karşısında zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Maddison ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek.
3: Aston Villa Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Archie Brown basın toplantısında konuştu.
4: Bu uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için de 4,5 saatte uçak geldik Birmingham'a. İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak, burada antrenman yapmayarak takımımızı, oyuncularımızı daha iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bu da bizim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu senede şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McGinn gibi, Jackson gibi, Guenda gibi, yani gayet iyi oyuncuları var ön tarafta. Her ne kadar iyi sonuçlar alamasalardı bu sene ligde, geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Ama sonradan çok önemli bir seriler yakaladılar ve şampiyonlukta bayağı bir iddialı konuma geldiler. Ligi ilk dörtte bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için karşımızda iyi bir takım var. Biz de son haftalarda iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız iyi durumda. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa biz de ona göre bir antrenmanlar yaptık, ona göre çalıştık. O şekilde yarın mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz. Ben oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Sonuçta tabii ki karşımızda rakibimiz de çok ciddi, çok güçlü bir takım. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz

0: adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yerine geldiği yeri ve zamanı gelince oynatarak hem onları fit tutarak hem takım bir arada tutmak için bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
1: Your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment I feel like I have a lot of...
2: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlarda aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
3: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Hem dün oynanan Galatasaray-Barcelona hem de bu akşam oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçları öncesi iki takımla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili gazete haberlerine bakacağız. Hemen Foto Maç gazetesinin ikinci sayfasıyla başlayalım ki bu sayfa Galatasaray'a ayrılmış. Barcelona'ya direnemedik başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 0 çekti. İlk yarıda 1-0 öne geçtik. Bir golümüz vardan döndü. Tarihi zaferi yürekten inanmıştık ama olmadı. Cimbom ikinci yarıda dağıldı ve evinde Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Zeki Uzundurukan bu mağlubiyeti güç ve kalite farkına bağlamış. Okan Buruk'un Barcelona karşısında Kasımpaşa maçına göre 3 değişiklik yaptığına dair bir başlık görüyoruz değerli izleyenler. Abdülkerim Sara ve Deniz'in yerine Eren Lemina ve Victor Osimhen ilk 11'de sahaya çıktı Barcelona karşısında. Barış Alper yine sağ bekte forma giydi ve Yunus Akgün de sahaya kaptan çıktı. Savunma alarm veriyor şeklinde bir kutu haber var bu sayfada, ona da şöyle bir bakalım. Devler Ligi'nde 2 maçta 7 gol yiyen Sarı Kırmızılılar Süper Lig'deki 7 karşılaşmada da kalesinde 11 gol gördü. Hazırlık dönemindeki 6 maçta 14 gol yiyen Aslan bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada 32 gole engel olamayarak alarm verdi deniyor. Bu önemli bir gündem maddesi olacak konuklarımızla bugün. Şimdi Fanatik gazetesine geçelim ve Fenerbahçe sayfasına bakalım. Takımımız hazır başlığıyla az önce de izlemiştik. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamalarını görüyoruz. Aston Villa maçı öncesi oynadığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz. Takımımız hazır. Hedefimiz her zaman atabildiğimiz kadar gol atmak ve gol yememek. Oynadığımız her maçı özgüvenimizi artırmak için bir fırsat olarak görüyoruz diyor İsmail Kartal. Romelu Lukaku idmana çıkamadı başlığına bakalım hemen bir kutu haber şeklinde. Dün beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Belçikalı forvet ağrıları nedeniyle son provada yer almadı. Lukaku salonda özel bir çalışma yaptı. Tecrübeli oyuncu buna rağmen İngiltere'ye götürüldü. Yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağına maç saatindeki durumuna göre karar verilecek deniyor. Yine dikkat çeken bir başka başlık göster kendini Greenwood şeklinde. İngiliz yıldız ülkesinde Aston Villa karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Greenwood takımın en formda isimlerinden biri. 14 resmi maçta 6 gol 4 asistlik katkısıyla Sarı Lacivertlileri sırtlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusundan bu akşam da beklentilerin büyük olduğu söyleniyor. Daha önce Aston Villa'ya 2 golü olduğu da hatırlatılmış Mason Greenwood'un. Yine aynı şekilde Unai Emery'nin de maç öncesi açıklamalarını görüyoruz. Asensio, Guendouzi, Greenwood gibi fantastik oyuncuları var. Kalecileri Ederson harika. Fenerbahçe'nin kalitesi çok yüksek. Onlara saygı duyuyoruz dedi Unai Emery'de. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. 19. sayfaya baktığımızda oyunculara kızamam başlığıyla Okan Buruk'un dünkü Barcelona maçının ardından yaptığı açıklamalarını görüyoruz. İlk yarıda belli bir dakikaya kadar iyiydik ancak sonra oyundan düştük. Futbolcularıma söyleyecek çok fazla bir şey yok çünkü

0: karşımızda çok iyi bir takım vardı dedi Okan Buruk. Osimhen kayboldu başlığını da görüyoruz değerli izleyenler. Dün 11'de sahaya çıktı. Fiziksel eksikliği göze çarpan ve çok etkisiz kalan Nijeryalı golcü toplamda 6 kez offside'da kaldı. Bir isabetsiz şut atan ve 6 ikili mücadele kaybeden maskeli kahraman gecenin kötü isimlerinden biriydi demiş haber. Yine biraz daha alt kısma geldiğimizde de İsmail Kartal'ın Aston Villa maçı öncesi yaptığı açıklamaları burada da görüyoruz. Seçeneklerde yenilmek yok şeklinde, kazanamıyorsak da en kötü beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz. Formayı adaletli dağıtmaya çalışıyoruz dedi Fenerbahçe hocası. Hürriyet 15'e de hemen bakalım. Burada da yine Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair ilk olarak sabırlı pas, sağlam defans, doğru hücum başlığıyla Koray Durkal'ın değerlendirmesi. Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında iyi sonuç alabilmesi için yapması gerekenler olarak gösterilmiş. Sarı lacivertlilerin bu maçtaki önceliği İngiliz ekibinin ön alan baskısı karşısında panik yapmamak olmalı. Top kazanıldıktan sonra hız ve dikine oynamak da çok önemli. Hemen sol tarafta da Galatasaraylı oyuncu Davinson Sanchez'in Barcelona maçının ardından söylediklerini görüyoruz. Bizden iyi olduklarını gösterdiler başlığıyla. Bugünkü kalite Galatasaray'ın altındaydı ama onların da kalitelerini ve ne kadar iyi olduklarını görüyorsunuz şeklinde. Milliyet gazetesine geçelim. Yine Barcelona'nın ismiyle biraz kelime oyunlu bir başlık. Galatasaray paramparça denmiş. Şampiyonlar Ligi'nde siklet farkı ortaya çıktı. Galatasaray bu sezon tüm maçlarını kazanan Barcelona karşısında dayanamadı. Batrakov'la gelen gol Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Katalanlar sonradan uyandı. Cancelo beraberliği sağladı. Fermin, Gordon ve Ademi ise ikinci yarıda fark attı denmiş. Seviye farkı vardı başlığıyla Davinson'un açıklamalarını burada da görüyoruz. Batrakov sevinemedi denmiş. Farklı mağlubiyet sebebiyle golüne sevinemediğine dair bir başlık bu. Maç elimizden gitti başlığıyla da Okan Buruk'un yaptığı açıklamaları yine bugün Milliyet gazetesinde de görmek mümkün. Evet, Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili Şampiyonlar Ligi özelinde bugünkü başlıklar, haberler bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'a geçelim ve biraz da lige bakalım. Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Beşiktaş birçok parametrede zirvede yer alıyor.
1: Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Beşiktaş hem aldığı sonuçlarla hem de oyun istatistikleriyle öne çıkıyor.

15 puanla lider Galatasaray'ın yalnızca 1 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar 4 büyük takım arasında birçok önemli istatistikte zirvede bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, topa sahip olma oranı, pas isabeti, başarılı pas sayısı, hava topu kazanma yüzdesi ve maç başına korner ortalamasında rakiplerini geride bırakmayı başardı.

0: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle birlikte topa sahip olmayı ve oyunu kontrol etmeyi hedefleyen siyah beyazlılar bu anlayışını sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Siyah beyazlılar ligde oynadığı hiçbir karşılaşmada %50'nin altında topa sahip olma oranıyla mücadele etmedi. Hücumda da istikrarlı bir görüntü sergileyen Beşiktaş bütün maçlarında rakip kaleye en az 10 şut gönderdi. Beşiktaş'ın en fazla şut çektiği karşılaşmalarsa 21'er denemeyle 3-0 kazanılan Erzurumspor ve 3-2 kaybedilen Ahmetspor mücadeleleri oldu. Pas oyunundaki en dikkat çekici performansını Erzurumspor karşısında sergileyen siyah beyazlılar 626 başarılı pas yaparken %91 isabet oranına ulaştı.
1: Trabzonspor ve Beşiktaş kulüpleri pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi deplasman yasağının kaldırılmasını istedi.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi iki kulüpten ortak çağrı geldi. Türk futbolunun iki devi deplasman taraftarlarına uygulanan yasağın kaldırılmasını talep etti. Camialar arasında herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek siyah beyazlı taraftarların Trabzon'da, bordo mavili taraftarların da İstanbul'da takımlarını tribünde desteklemesi istendi. İki kulüp futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.
1: Bir gazete turu da Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden yapacağız değerli izleyenler. Gelin yine başlayalım Fanatik 5 ile hemen. Beşiktaş'tan müthiş rakamlar başlığını görüyoruz. Az önce izlediğimiz habere benzer bir haber. Vincenzo Italiano yönetimindeki Kara Kartal Süper Lig'de göz kamaştırıcı istatistikler yakaladı. Dört büyükler arasında 5 önemli kategoride zirvede bulunan siyah beyazlılar evindeki 4 lig maçını da kazandı diyor haber. Özellikle hücumda fark yarattığına vurgu yapılmış. Hemen altında Yıldızlar Topluluğu'na karşı oynayacağız başlığıyla Alman basınının Hoffenheim maçı öncesi yaptığı değerlendirmeleri görüyoruz. Beşiktaş'ın Hoffenheim deplasmanı öncesi Alman basınından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Avrupa Ligi mücadelesini Yıldızlar Topluluğu'na karşı kriz takımı başlığıyla duyurdu Alman basını. Yapılan haberde Alman ekibinin aldığı sonuçlara ve teknik direktör Christian Izler üzerindeki baskıya dikkat çekildi deniyor. Değerli izleyenler, bu arada özellikle Ozan Kabak'ın biraz daha Beşiktaş'ı tanınması anlamında takımına yardım ettiğine dair bir detay da paylaşılmış. Şimdi Fotomaç 5 ile devam edelim. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Salah 7, Liverpool 7 başlıklı bir haber görüyoruz. Bordo Mavillerin süper yıldızı 7 gol ve 3 asistle şov yapıyor. Liverpool ise 6 maçta toplam 7 gol kaydedebildi. Bu durum Premier Lig devinin taraftarını çıldırttı denmiş. Biliyorsunuz Salah konusu Liverpool'da forma giyerken de ciddi bir tartışma konusuydu. Ayrıldıktan sonra yine tartışmaların devam ettiğini görüyoruz Liverpool cephesinde. İklim ve sentetik çim başlığına da hemen bakalım. Trabzonspor'u Finlandiya'da bekleyen iki büyük tehlike denmiş. Bordo Mavili temsilcimiz Kups deplasmanında sadece rakiple değil, soğuk hava ve Tamela stadının suni çim zeminiyle de mücadele edecek deniyor. Son antrenmanın da yine suni çimde yapılacağına dair bir detay paylaşılmış. Sabah 17 ile devam ettiğimizde hücum hattı korkutuyor başlığıyla yine Hoffenheim Futbol Genel Direktörü Andreas Schicker'in maç öncesi yaptığı açıklamaları görüyoruz. Siyah beyazlıları öve öve bitiremedi denmiş. Beşiktaş, Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü gibi çok fazla bireysel kaliteye sahip. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve takım halinde savunma yapmalıyız. Rakip karşısında cesur oynamak zorundayız diyor Andreas Schicker. Alexander Nübel'in Alman basınına yaptığı açıklamaları bir önceki saat diliminde ekrana getirmiştik. Yine burada da kendine yer bulmuş. Her gün 20 dakika Türkçe çalışıyorum başlığıyla. Sol tarafta da Trabzonspor'a dair haberler Yunus Emre Sel imzasıyla paylaşılmış. Rice'dan Salah'a özel koruma başlığıyla Trabzonspor'un hocası Kups maçı planını hazırladı deniyor. Finlandiya'da rotasyona gitmeyi düşünen Alman teknik adam kulübeye çekeceği Mısırlı süperstarını Beşiktaş'a saklayacak denmiş. Bir de gelin Milliyet 15'e bakalım. Burada da sınav büyük çare rotasyon başlıklı bir haber Cengiz Malgır imzasıyla. Vincenzo Italiano Trabzonspor maçını düşünerek Hoffenheim maçında deplasmanda sınırlı rotasyon planlıyor. Agbadu, Otara ve Olaytan'ı 11'de sahaya sürmek isteyen Beşiktaş teknik patronu Orkun Calo ve Rıdvan'ı ise dinlendirmeyi düşünüyor demiş haber. Bugün Beşiktaş'ın Almanya'ya uçacağı detayına da yine yer verildiğini görüyoruz. Alexander Nübel'in Alman basınına yaptığı açıklamalarda Hoffenheim maçı iç saha maçı gibi olabilir. Çok ciddi bir Türk taraftar desteği olacağını söylüyor Alexander Nübel. Takvim 16'ya da bakalım. Zorlu virajı geçiyor başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş-Trabzon maçıyla birlikte zorluk derecesi yüksek maçları geride bırakacak. 5 karşılaşmadan da 3 galibiyet çıkardı. Siyah beyazlılar 7 haftası geride kalan ligde ilk 8'de yer alan 7 takımın 5 ile karşılaştı. Trabzon maçıyla bu sayıyı 6'ya çıkaracak Kartalı daha rahat bir fikstür bekliyor denmiş. Yine İtalyano'dan Trabzon rotasyonu başlığını burada da görüyoruz. Hoffenheim maçı, Trabzon maçı düşünülerek bu karşılaşmada Poku, Olaytan ve Oğun 11'de olması bekleniyor şeklinde bir haber. Evet değerli izleyenler, dört büyük takımın da gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım. Haldun Domaç'la tabii ki hem dün oynanan Galatasaray-Barcelona maçını hem de bu akşam oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesini konuşalım. Haldun Domaç günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir gün diliyoruz. Hemen düne gidelim isterseniz birlikte. Maç öncesi de biraz değerlendirmeler yapmıştık bu karşılaşmanın nasıl geçebileceğine dair. Aslında iyi başladığımız bir karşılaşma, skor bulduğumuz bir karşılaşma ama devamında hakikaten güç ve kalite farkı, biraz bireysel yetenekler, işte takım oyununun ne kadar öne çıkabildiği gibi pek çok parametreyle Barcelona aslında kağıt üzerinde de beklenen bir sonuca ulaştı diyebiliriz zannediyorum. Nasıl değerlendirmek lazım dünkü karşılaşmayı?
2: Çok doğru bir tespit. Yani kağıt üzerinde beklentileri karşılayan bir Barcelona izledik. Galatasaray'la ilgili de 1.45 dakikayı farklı bir yere koymak lazım. Barcelona gibi bir takıma karşı oynanan 45 dakika hiç de kötü bir oyun değildi. Öyle söylemek lazım. Zaten oyunun o bölümü dengede gitti. Ama şöyle söyleyebilirim, o ilk 45 dakikanın son 15 dakikasından itibaren çok farklı bir forma giren, çok farklı bir özellik taşıyan Barcelona sahaya çıktı. Şimdi şunu vurgulamak lazım bir kere. Yani işte şu hata şöyle oldu, bu hata böyle oldudan önce söylememiz gereken bir şey var. Bugün Avrupa'nın en formda takımı Barcelona ve bana göre de şu anda Avrupa'da yenemeyeceği herhangi bir takım yok. Onu özellikle söyleyeyim. Belki biraz hani Serkan'la da sohbet ettik yayın öncesi. Belki biraz Arsenal, belki Paris Saint Germain. Onun dışında gerçekten de çok formda bir takım. Yani 9'da 9, 10'da 10 diye giden bir takımdan bahsediyoruz. Ve üstelik de şunu söyleyelim. Yani inanılmaz bir havuza sahipler. Seçenekleri çok fazla. İşte Rafinha oynamıyor diyoruz. Baktığınızda Rafinha oynamıyor. Christensen oynamıyor. Yani kenara Gabriel Jesus'u çekiyor. Kırık 9'lu oynuyor Dani Olmo'yla ama sonuç itibariyle baktığımızda saat gibi işleyen bir oyun şablonları var ve bunu da son derece başarılı bir şekilde sahaya yansıtıyorlar. Hani Barcelona'ya karşı eğer hanenize 3 puan 1 puan falan yazıyorsanız bu çok gerçekçi bir durum değil. Onu özellikle söylemek lazım. İkinci yarıda, oyunun ikinci yarısında ciddi manada vitesi arttıran, yani istediği anda vitesi arttıran bir takım takım var aslında da oyunun ikinci yarısında hemen başlar başlamaz vitesi arttırıp sonucu alalım istediler ve bunu da başardılar. Tabii ki yani ayakta kalan bazı oyuncular oldu. Bu hıza karşı, bu dinamizme, bu atletizme karşı ayakta kalan bazı oyuncular oldu. Bazı oyuncular da tabii bu hız karşısında, bu dinamizm karşısında da biraz aşağı düştüler. Tabii ki Osimhen'in en iyi döneminde, en iyi gününde olmaması önemli bir durum, yani bir handikap. Diyeceksiniz ki işte Abdülkerim oynadı oynamadı tartışması var, görüyorum ben de. Yani Abdülkerim oynasaydı bu sonuç olmayacak mıydı sorusunu da beraberinde getirmek lazım. Tabii yani genel anlamda baktığımda hani ben de pozisyon oyuncularının oynamasını doğru bulurum. Ama netice itibariyle hani Jakobs oynadı, Abdülkerim oynasaydı bu sonuç ortaya çıkmayacaktı diyecek kaç kişi vardır, onu da özellikle vurgulamak lazım. Yani netice itibariyle Avrupa'nın en formda takımına karşı oynanmış bir oyundan bahsediyorum. Burada Galatasaray adına önce Barcelona'dan önce söyleyeyim.

0: diyeceğim Galatasaray adına ilk yarıdaki direnci biraz olumlu bir tarafa doğru yazmak lazım. Oradaki Uğurcan performansını ayrı bir yere doğru yazmak lazım belki. Ama Galatasaray'ın bu gol yeme alışkanlığı, yani bu gol yeme konusundaki onu engel olamama durumunu bir yere eklemek lazım. Çünkü o manada baktığımızda Galatasaray'ın bir eksiği var. Bu eksiği gidermesi gerekiyor. Hem ligde hem Avrupa'da çok fazla gol yiyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Savunma ve orta alan kurgusunun çok sağlıklı bir şekilde oturmadığını gösteriyor bu. Onu vurgulamam gerekiyor. Çünkü bu, eğer çok gol yerseniz zaten altından kalkmakta da zorluk çekiyorsunuz. Onu vurgulayalım. Bir de Galatasaray'ın süre ilerledikçe, dakikalar ilerledikçe fizik kondisyon olarak, tempo olarak oyundan düşme alışkanlığını bu sezon daha fazla görmeye başladık. Aslında geçen sezon da vardı bu. Bir anda oyundan düşmeye başlıyor. 60'lardan 70'lerden sonra onu da gözlemliyoruz. Tabii şimdi bu durum içeride oynanan maçlarda çok fazla etkili olmuyor. Onu söyleyelim. Yani içeride durumu kapatabiliyorsunuz ama işte bir yüksek tempoya çıktığı zaman rakip takımlar bir anda işler değişiyor. Barcelona'da yani şöyle söyleyeyim. Hani siz 60'la giderken 180'le gidiyorlar. Yani öyle hızla gidiyorlar. Onun için de karşılık vermek de gerçekten çok zor. Bir de kırılganlığı da söylememiz lazım. Hani bir anda pes eden bir Galatasaray'a dönüştü ki biz bunu buna pek alışkın değiliz. Avrupa'da Galatasaray açısından baktığımızda çok çabuk kırılan bir takım değildi ama son dönemlerde çabuk kırılan bir takım hüviyeti de oluşmaya başladı. Onu da söylememiz lazım. Yani bunlar Galatasaray'ın Barcelona maçından çıkaracağı dersler diye düşünüyorum ama şunu da söyleyelim, yani bu iki takım arasında kalite açısından, seviye açısından, güç açısından gerçekten çok ciddi farklılıklar var. Zaten bizim herhangi bir takımımız için de aynı şey söz konusu. O seviyede değiliz. Birlikte oynama alışkanlığı olan bir takımdan bahsediyoruz. Milli takımda birlikte oynayan 7-8 oyuncudan bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında Barcelona'nın lehine önemli bir avantaj. Öyle baktığımız zaman alınan sonuç, ortaya çıkan sonucun oyuna ve işte kaliteye, güce, atletizme dayalı olarak baktığımızda doğru bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz, öyle vurgulayabiliriz. Burada önemli olan bence Galatasaray'da bu fikstür çekildiğinde herhalde Barcelona maçına bir puan dahi yazılmamıştır. Hocanın kafasında böyle bir plan yoktur. Burada kaybedilen Sporting maçı çok değerliydi Galatasaray için. Onun için de Lille maçı şimdi eskisinden daha değerli hale geldi. Onu vurgulamamız lazım. Çünkü güç dengesi açısından Galatasaray'a eşdeğer rakipler olarak Sporting Lille'i görmemiz lazımken şimdi o maçlar çok daha biri kaybedildi, biri çok daha değerli hale geldi. Bunu söyleyebiliriz. Tabii ki hoca şunu da söylemişti, biliyorsun Ezgi, biz Lamal'a karşı değil, biz Barcelona'ya karşı oynayacağız demişti ama yani Lamal da yani tek başına takım gibi oynuyor yani. Onu da özellikle söylememiz lazım. Zaten attığı çalımı ben yani bilmiyorum, daha önce Rabona falan diyor ama ben öyle bir çalım da görmedim yani. İnanılmaz bir şey yaptı. Zaten viral olmuş. Yani çok farklı bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Dünyada en değerli oyuncular sıralamasında yapıldığında 220 milyon gibi bir değerle zirveye yükselmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Barcelona karşısında o mağlubiyet aslında hani bir sürpriz değil. Yani onu vurgulamak lazım. Ama netice itibariyle şöyle bir üzüntüsü oluyor Galatasaray taraftarının. Ya 1-0 öndeydik. İlk maçta da 1-0 öndeydik Şampiyonlar Ligi'nde. İşte 1-0'ı çok biraz daha iyi oynayamaz mıydık? Mesela ikinci yarının hemen 15 dakikasında çok net bir şekilde bir Barcelona dalgası geleceği, hatta dalga değil böyle hani bir fırtınası geleceği anlaşılırken mesela orada niye önlem alamadık deniyor ama işte o takıma da önlem almak gerçekten zor. Yani söylemek kolay da önlem almak gerçekten çok zor Ezgi. Çok farklı bir takım izledik. İstediği zaman oyunu hızlandıran, istediği zaman durduran, özellikle ki dünkü konuşmamızda da söylemiştim Ezgi, hatırlayacaksın. Yani özellikle savunmadan çıkarken yapılan hatalarda hemen cezayı kesen bir hüviyetleri var, takım hüviyetleri. hareketleri var. Bütün bunlara baktığımızda sonuçta aslında oyunu yansıttı diyebilirim.
1: Evet, aslında madde madde güzel özetledik dün akşamki mücadeleye dair. Dediğimiz gibi yani Barcelona çok farklı bir seviyede, yine de oyuna iyi başlayan bir Galatasaray. Buradan doğru yaptıklarını ve yanlış yaptıklarını bir şekilde analiz edip önündeki Lille maçına odaklanacak sarı kırmızılılar. İsterseniz hemen bu akşamın maçıyla devam edelim ve vaktimizi de daha iyi değerlendirmiş olalım. Şimdi Fenerbahçe sahneye çıkacak Aston Villa karşısında. Aslında şöyle bir baktığımızda Premier Lig takımı gücüne, tersliğine hep vurgu yaparız ama Aston Villa'da tam aslında karşılaşmak istenecek bir zamanda Fenerbahçe'nin karşısına çıktığı iyi bir sezon başlangıcı yapılamadı. Sakatlık problemleri var. Puan problemleri yaşıyor ve netice itibarıyla evinde oynayacak olsa da Fenerbahçe'nin de tabii Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladığını, moralli başladığını hatırlatmak lazım. Bu akşamki mücadeleye dair tahmininiz, beklentiniz nedir?
0: Şimdi İsmail Kartal da aslında bir vurgu yaptı maçla ilgili. Yani Aston Villa'nın özellikle rakibi anlatırken Aston Villa'nın sezona başlangıcının geçen sezona çok benzediğini ama bir yükseliş trendine geçtikten sonra da ligin zirvesine doğru yürüdüğünü söyledi. Geçen sezona baktığımızda gerçekten böyle bir tablo gözlemledik. Şimdi bazen takımların şöyle beklentileri vardır. Bir maç vardır, o maçı kazandıkları anda artık yavaş yavaş kendine gelir, zirve yürüyüşüne başlar. Bence Fenerbahçe maçını böyle bir maç olarak görüyorlar. Nitekim işte Emery'nin açıklamalarına baktığımız zaman işte orada Asensio var, Ederson var, işte anlatıyor. Bunlar aslında Mason Greenwood var. Bunlar biraz rakibi yukarıya doğru çıkartıp başarıyı eğer gerçekleştirebilirlerse başarıyı geleceğe yönelik olarak bir olumlu mesaj olarak kullanmaya çalışıyor Unai Emery. Zaten çok tecrübeli, Avrupa'da çok tecrübeli bir hocadan bahsediyoruz. Ama Fenerbahçe açısından baktığımızda başlangıç Fenerbahçe. Aston Villa'ya da şöyle bakalım istersen. Hani evet Premier Lig'de kötü bir süreç geçiriyorlar. Evet, bunu kabul edebiliriz ama şöyle bir baktığımızda Buenda gibi bir oyun kurucuları, McGinn gibi kanatta, Manzambi gibi iki hızlı kanat oyuncuları, yani Jackson gibi bir gezgin santroforları, yani ön alan tarafı çok tehlikeli bir ön alanları var. Ama savunmada zaman zaman hata yapıyorlar. Şimdi bunu değerlendirmek lazım. Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun, yine söylüyorum, ikinci bölgenin etrafına toparlanmış 10 kişinin topun arkasına geçebileceği, kazanılan topları o savunmadaki işte Lindelof'un ağırlığını vesaireyi kullanabilecek bir noktaya getirmek gerekiyor. Böyle baktığımız zaman Fenerbahçe'nin geçişe değer vererek oynayabileceği bir oyunda istediği sonucu, en kötü, zaten en kötü demeyeyim de belki de hani İsmail Kartal'ın beklentisi bir beraberlik, o sonucu alabilecek bir noktaya gelebilir, onu söyleyememiz lazım. Ama senin de söylediğin gibi en iyi gününde, en iyi döneminde değil şu anda Aston Villa. Bundan da Fenerbahçe'nin yararlanması lazım. Ayrıca şunu da vurgulamak lazım. Eğer böyle bir durum söz konusu da olursa, Fenerbahçe oradan puan çıkararak döndüğü takdirde hem Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşü açısından çok önemli bir avantaj kazanacak, hem de lig açısından da moralini biraz daha yukarıya doğru çekmiş olacak diye düşünüyorum. Kolay mı dersen, sonuç itibariyle bir Premier Lig takımıyla oynuyorsunuz. Peki kıyaslama derseniz, Barcelona'yla da kıyaslayamayız. Barcelona en iyi dönemindeyken Aston Villa şu anda en iyi dönemine geçiş için bir fırsat kovalayan takım hüviyetinde. Dolayısıyla aynı çizgide değiller. Ama netice itibariyle baktığımızda deplasmanda bir Premier Lig takımına karşı oynamanın böyle hani çok da kolay izah edilecek durumu yok.
1: İsterseniz bir muhtemel 11'i isteyelim, onun üzerinden değerlendirelim. Acaba bu akşam nasıl bir kadroyla sahada olacak Fenerbahçe? Kalede Ederson, savunma hattına baktığımız zaman Semedo, Skriniar, Ake, Brown dörtlüsünü görüyoruz. Önlerinde Kante, Gendouzi, Asensio, kanatlar Greenwood, Oğuz ve Muriç demişiz. Tabi burada dikkat çeken nokta acaba orta sahada İsmail Kante Gündüz'ü bir orta sahayı tercih etmek biraz daha orta saha güvenliği açısından mantıklı mı sorusu soruluyordu. Bir de tabii ki Kerem Oğuz değişikliği ideal 11'inden Fenerbahçe'nin. Bu 11'i bu şekliyle nasıl yorumlayabiliriz?

0: almak lazım?
1: Şimdi bu 11'i şöyle yorumlayacağım. Yani İsmail Kartal'ın açıklamaları sanki bu 11'de 1-2 oyuncunun değişeceği gibi bir intiba oluşturdu ki en başta da Asensio-İsmail değişikliği. Hani Asensio'yu burada yıpratmamak gibi bir düşüncesi varmış gibi bir intiba oluşturdu. Onu söyleyelim. Hani böyle baktığım zaman 1-2 oyuncuyla ilgili yer değişimleri söz konusu olabilir. Çünkü rotasyon yapmamız lazım. Bazı oyuncuları dinlendirmemiz lazım diyor. Belki hani bu maçı bir Lukaku maçı haline dönüştürebilirdi Vedat ve Lukaku değişikliğini ama Lukaku'nun da son antrenmanı salonda yapmış olması açıkçası o konuda bana soru işareti oluşturdu. Ama şunu söyleyeyim, bu kadro aslında Fenerbahçe'nin şu an itibariyle form düzeyi açısından baktığımda ideal kadrosu. Yani şu anda Kerem bu kadronun içerisinde bence ideal 11'in oyuncusu görüntüsünde değil. Oğuz daha önde. Yani şu an itibariyle moral açısından, işte tempo açısından, sürat açısından daha önde. Çünkü Kerem özgüvenini kaybetti son maçlarda gördüğümüz noktada. Özgüvenini kaybetti ve beceriyle şanssızlık arasına takılmış gidiyor. Yani sanki kendi kendine kahreden bir yapısı da var. Yani ben sanki niye kaçırıyorum diye şansım yok herhalde diyor. Aslında beceri çok önemli orada. Netice itibariyle baktığımızda yani bu kadro Fenerbahçe'nin ideal kadrosu. Yalnız ben burada sanki senin de söylediğin gibi Asensio'yu dinlendirip hani sakatlıktan yeni çıkmış bir Asensio onu İsmail'le oynayıp özellikle ikinci bölge kontrolünü yüksek düzeye çıkartmak isteyebilir. Yani onu vurgulamamız lazım. Ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe yani savunmasını yüksekte kurmaması gerekli. Şu hareketli oyunculara baktığımızda hareketli iki kanat oyunu organize eden Bondia gibi oyunculara baktığımızda bence sanki İsmail'li oyun daha mantıklı gibi görünüyor. Zaten orada da İsmail Kartal'ın söylediği bu değişikliği yapacakmış gibi görünüyor. Yani 1-2 oyuncu oynar ama netice itibariyle bu kadro oynayacaktır. Önemli olan bu kadronun yani şekillenmesi kadar yerleşimi de çok değerli. Nerede yerleşecek? Yani ön alan baskısı, yani önde daha fazla savunmayı yükseğe çıkarmak ve orada hata yapmak çok yani kaçınılması gereken bir durum. Buna da bakacağız ama netice itibariyle baktığımızda işte Roma maçını çok olumlu oynayan bir Fenerbahçe vardı. Benzer bir tabloyu yine benzer bir şekilde görebiliriz.
0: Son bir dakikamda hemen şunu da sorayım. Lukaku Vedat konusunda bu karşılaşmada normal şartlarda Lukaku'nun bir adım önde olacağını düşünenler de vardı ama dün ağrısı nedeniyle bir idmanda yer almadı Lukaku ve buna rağmen götürüldü, kadroya alındı. Onunla ilgili de birkaç cümle rica edeyim.
1: Tabii ki Ezgi, ben az önce biraz anlatmaya da çalıştım. Bence Lukaku ile başlayacaktı. Eğer sakatlık, son antrenman sıkıntısı yaşamasaydı Lukaku ile başlayacaktı. Daha kuvvetli, daha böyle Premier Lig düzeyinde iş yapacak bir santrofor diye düşündü. Bir de rotasyon düşündü ama sanki bu son antrenmana katılmaması bu işi biraz ikinci plana atacakmış, askıya alacakmış görüntüsü verdi. Ama olursa da çok sürpriz olmaz. Belki de bunu bir İşte son antrenmanda biraz dinlendirip öyle kullanmak gibi bir düşüncesi de olabilir. Onu da göreceğiz çünkü sonuç itibariyle yani antrenmanı da gözlemlemediğimiz için tam net cümleler kuramıyoruz.
0: Peki. Haldun Duman, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir gün diliyorum size.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Fenerbahçe'ye de başarılar dileyelim.
0: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra bu saati de tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başından itibaren bugünkü stüdyo konuğumuz Hüseyin Özkök'le devam edeceğiz.
2: San Siro'da maç başlamak üzere, Inter başlayacak. Hakem Bonaccini son kontrollerini yaptı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
4: Çünkü işletmelerin yeni postu

0: telefonu. Tep cep posta tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de. Tep o kadar iyi
1: ki Tep. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: Ağız Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt. Reklam.
0: Aspor Radyo. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
0: Reklam. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
6: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam. Aspor Radyo.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

0: Uluslararası Para Fonu, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Ekim raporunda Türkiye'nin 2026'da %2,7, 2027'de %3,6 büyümesi öngörülürken, enflasyon beklentileri de belli oldu. Kurum, 2026 yılı enflasyonunu %31,2, 2027 yılı enflasyonunu ise %26,5 olarak öngördü.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sporun coşkusu ve heyecanı A-Spor Radyo'da. A-Spor Radyo'yu İstanbul'da 93.0 frekansından dinleyebilirsiniz.
1: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Hüseyin Özkök'le birlikte yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri, tabii ki ağırlıklı olarak Avrupa maçlarını konuşacağız. Hüseyin Özkök, sizi burada görmek çok güzel.
2: Evet, benim için de
1: İzleyicilerimizin
2: güzel.
1: Alıştığı o arka plandan çıkıp stüdyomuzdasınız. Hoş geldiniz.
2: Işınlandım.
1: Işınlandınız, evet. Genelde tabii böyle oluyor sizin. Tabii Avrupa maçları falan olunca kaçırmıyorsunuz,
2: İstanbul'da
1: geliyorsunuz.
2: İstanbul'da yaşamayınca tabii böyle işte uzak bağlantıyla yine de güzel oluyor bizim yayınlar diye düşünüyorum.
1: Çok
2: yani
1: güzel
2: uzaktan.
1: Oluyor, çok güzel oluyor.
2: Burada stüdyoda
1: biz de sayenizde
2: tabii
1: biraz yeşillik falan görüyoruz.
2: Stüdyoda tabii karşı karşıya olmak da çok güzel.
1: Tabii

0: ama yine de hani teknoloji sağ olsun o sayede güzel yayınlar yapıyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: İşte dediğin gibi Avrupa maçları olunca ben hemen damlıyorum buraya.
1: Dün de stat'taydınız. Evet. Detaylıca konuşacağız tabii ki Galatasaray Barcelona mücadelesini ama önce bir isterseniz düne gidelim, hatırlayalım karşılaşmayı bir. Değerli izleyenler, Galatasaray Barcelona karşısında öne geçti ancak skoru koruyamadı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Özeti izleyelim, sonra başlayalım.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen, Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu, kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler, Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu, Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamin Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamin Yamal Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamin Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
1: Evet, 4-1'lik Barcelona mağlubiyeti. Şimdi Galatasaray'ı detaylıca değerlendirelim. Hüseyin Özkök, stat'taydınız. Evet. Önce bir atmosferi, nasıl başladı mücadele, özellikle skorboardda 2-0 görüldüğünde neler yaşandığını falan bir o atmosferi yaşamış biri olarak sizden bir dinleyelim.
0: Şimdi atmosfer her Avrupa maçında olduğu gibi çok iyiydi. Özellikle bir rakip de Barcelona olunca seyirci daha da motive oluyor böyle büyük bir rakip karşısında. O açıdan hiçbir sorun yoktu. Nitekim Galatasaray ilk yarıya gayet iyi başladı. Rakibe baskı yapmaya çalıştı. Savunmada evet, onları zor durumda bırakmaya çalıştı. Gayet mücadeleci bir oyun ortaya koydu. İşte 1-0 öne geçti Batrakov'la. Leao'nun gerçekten hani güzel bir pası vardı. Ve Batrakov da biraz daha hani şansın yardımıyla, çünkü oyuncuya da çarptı top, girdi kaleye. Ama yine de 1-0 öne geçti Galatasaray. Daha sonra o 2-0 offside gerekçesiyle evet, sayılmayan gol olunca o anda tabii ki bir de tribünden onu seçemiyorsun. Zaten tabii, yarı otomatik offside teknolojisi de evet, çözememiş evet, olacak ki eski sistemle çizdiler.
1: Uzun sürdü.
0: Hem uzun sürdü, eski sistemle çizdiler.
1: Tabii tabii. Yani televizyon karşısında evet, da çok anlaşılmadı.
0: Evet, çok anlaşılmadı. Dolayısıyla biz çok sevindik tabii 2-0 olunca. Allah Allah dedik yani Barcelona'ya karşı neler 2-0 oluyor önde neler oluyor. Ama sonradan iptal olunca gol tabii ki Barcelona'nın

0: ya da bu bence biraz daha moral verdi gol olmaması. Onlar da ne oluyoruz biz dediler herhalde, ondan sonra toparlamamız lazım diye düşündüler muhtemelen. Ve nitekim de ilk devreyi attıkları golle beraberlikle tamamladılar. İkinci yarıda Galatasaray hiç yoktu sahada.
1: Orada aslında hem golün iptal edilmiş olması hem de arkasından gol yenmesi biraz fazla mı düşürdü Galatasaray'ı bir anda? Evet. Yani tek bir gol yiyerek çok düştü. Kesinlikle. Bir anda sanki sahadan çıktı Galatasaray.
0: Kesinlikle. Çok, yani 2-0'dan 1-1'e geldi maç diye biz aramızda, evet, konuştuk yani resmen, evet, neredeyse hani.
1: Ama 1-1 yani neticede hani, evet, Barcelona ile 1-1 berabere kalmak beraber, da çok tabii iyi sonuç.
0: Ben dün zaten hani beraberlik çok çok iyi sonuçtu, evet, Emre ile yaptığımız yayında.
1: Ama oradan sonra
0: bir anda
1: çöktü.
0: Ama bir anda Galatasaray çöktü ve ikinci yarıya motive olamadı bir türlü.
1: Evet.
0: Yani Barcelona sazı eline aldı ve maçın sonuna kadar en ufak bir şans vermedi. İkinci yarıda Galatasaray ceza sahasına giremedi. Yani ceza sahasına topla buluşma yok bildiğim kadarıyla ikinci yarıda Galatasaray'ın.
1: Evet.
0: Ve Barcelona istediği gibi oynadı. Ben bir ara yani yine İspanya milli takımını seyrediyormuş hissine kapıldım. Çünkü kadroya baktığımda zaten iki yabancı vardı bir kere Barcelona dün ilk 11'de. Gordon'la Cancelo. Diğerlerin hepsi İspanyoldu ve İspanya milli takımının oyuncuları. Hı-hı. Hadi kaleci İspanya milli takımında oynamıyor belki direkt olarak ama onun yanındaki diğer 8 oyuncu İspanya milli takımının oyuncusu ve resmen orada gösteri yaptılar yine. Hani İspanya'yı ben hani canlı olarak da işte hem Türkiye milli maçında Konya'da seyretmiştim, Dünya Kupası finalinde, hı-hı, seyrettik falan. Gerçekten İspanya başka bir seviye. Barcelona'da özellikle yerli futbolcuya çok önem veren bir kulüp. Kadrosunda öyle aşırı sayıda yabancı yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o İspanya milli takımının futbolu Barcelona'ya da yansıyor. Hansi Flick de bunu gerçekten çok iyi organize ediyor ve oyunu devam ettiriyor. Ben mesela Ezgi, hayran olduğum futbolcuları tribündeysem takip etmeyi maç sırasında çok severim. Dün akşam maçın büyük bir bölümünde Rodri'yi takip ettim. Yani inanılmaz bir futbolcu. Yani sürekli boşta ve arkadaşlarına pas opsiyonu yaratıyor kendine ve alıyor topu ve en müsait o arkadaşına atıyor. Yine böyle resital yaptı. Yani hakikaten takımı o kadar güzel yönetti ki tabii diğer oyuncular da ona ayak uyduruyorlar. Lamine Yamal ekstra bir performans gösterdi dün akşam. Hansi Flick de bunun altını özellikle basın toplantısında çizdi.
1: Özellikle tabii 3. golden önceki hareketi şu an viral oldu. Yani, bütün sosyal, evet, medya bunu konuşuyor sana, diyebiliriz. İnanılmaz bir hareket.
0: Sana dedim ya yayından önce hani ben orada ilk anda şeyi düşündüm. Topu ayaklarına dolaştırdı falan düşündüm ama bilinçli yapmış
1: son derece hareketi. Bilinçli yapılan bir hareket. İnanılmaz ve yani Barcelona'yı izlerken ben en son Guardiola döneminde böyle bir hisse kapılmıştım. Sanki bütün oyuncuların ayağında bir mıknatıs var ve top o mıknatısın arasında gidiyor, evet, gibi. Evet. Gerçekten yapışık gidiyor Barcelona'lı oyuncular arasında. Bu sezonki Barcelona, geçen sezon da biraz böyleydi ama bu sezon daha fazla geliştirdi bu yönünü. Hakikaten yapışık gibi top Barcelona'lı oyuncular ayağına.
0: Çünkü
1: bununla
0: arada
1: mücadele etmek gerçekten çok zor.
0: Hani bazen böyle yabancı kanallarda görürüz ya şey yaparlar, oyuncuların arasına böyle ip çekerler böyle görüntüye.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten o hani o senin de söylediğin gibi o şekilde
1: görünmez
0: oynuyorlar
1: bir
0: yani.
1: İp var
0: görünmez
1: gibi.
0: Bir ip var ve orada herkes rolünü çok iyi oynuyor. Gidiyorlar birlikte geliyorlar. Ortada da Rodri var. O sürekli serbest ya, adam sürekli serbest. Özellikle izledim Rodri'yi yani. Sürekli serbest ve sürekli top ona geliyor ve o topu dağıtıyor ve takım atağa kalkıyor. Hakikaten tam otomatik offside teknolojisi var. Tam otomatik
1: gerçekten
0: bir,
1: makine gibi bir
0: futbol takımı.
1: Takım.
0: Gerçekten öyle. Galatasaray tarafına gelecek olursak ben Emre ile yaptığımız yayında şey demiştim Emre'ye, acaba dedim Eren, Lamine Yamal'ın karşısında Eren seri bir oyuncu ya, oynar mı? Hani Jakobs'ta sol stoper. Hı hı. Öyle bir şey yok, görüntü yok demişti ama gerçekten öyle de oldu. Öyle oldu. Evet, Lamine Yamal karşısında dünyada her futbolcu güç duruma düşüyor. Eren yine elinden geleni yaptı. Çünkü çok seri ve hızlı bir oyuncu olduğu için ama sonuçta bazı anlarda çaresiz kalıyorsun. İşte o golde önce olduğu gibi Gordon'un attığı golden önceki çalımda
1: gibi. Ya burada
0: gibi.
1: Hakkaniyetli olmak lazım. Şu anda Barcelona ile hangi takım karşılaşsa favori başa baş gider bu mücadele falan denilemez. Değil belki yani. Biraz Paris Saint-Germain, belki Bayern Münih.
0: Evet.
1: Yani 3. 4. takımı saymakta zorlanırız bile. City, Arsenal falan diye devam eder ama çok zor.
0: Çok zor. Yani topu o kadar iyi koşturuyorlar.

0: Ki rakip faul bile yapamıyor neredeyse, yani o derece. İspanya milli takımında da öyle değil mi?
1: Evet.
0: Fransa ile İspanya maçını hatırla. Fransa milli takımı yıldızlar topluluğu, evet. Top göremedi Fransa, evet. Milli takımı İspanya karşısında. 2-0 mağlup oldu, gol bile atamadı. Dolayısıyla bu otomatizm çok müthiş. Diğer yandan benim çok böyle dikkatimi çeken bir konu Osimhen'in offside hastalığı, yani evet. Tırnak içinde.
1: Çok offside'ı tabii.
0: 8 offside'ın 6'sı Osimhen.
1: Evet.
0: Yani Osimhen'in bu offside sorununu mutlaka Okan Buruk'un çözmesi lazım. Tamam, ligde o kadar belki önemli değil ama Avrupa maçlarında çok önemli savunmalar oluyor karşısında. Yani adamlar offside taktiğini çok iyi uyguluyor. Osimhen de sürekli offside'da. Yani perifer diye bir şey vardır. Yani buna scoutlar da çok dikkat eder. Yani senin bakış açının içinde kalan alandır o perifer. Hı. Yani Osimhen'in o offside'larda defansı görmemesi mümkün değil aslında baktığında, ama hiç dikkat etmiyor demek. Konsantre olmuyor rakip defansa veya da arkadaşının topu ayağında ne zaman çıkaracağına dair filan. Yani sürekli offside'da böyle bir maçta ile çok büyük bir kayıp tabii,
1: evet,
0: ki Osimhen'in hücumda.
1: Osimhen'in etkisizliğinden de biraz bahsetmek lazım. Tabii
0: değildi.
1: Sakatlıktan evet. Çıktı, onu vurgulayalım ama bu karşılaşmada fark yaratması ilk beklenen isim Osimhen'di.
0: Osimhen'di. O sayılmayan golden önce hani o beklenen hareketi yaptı. Kafayı vuran oydu. Ama onun dışında çok etkisiz kaldı söylediğin gibi. Hazır olmadığı kesin gözüktü dünkü maçta. Ve de karşısında tabii ki o kadar üst düzey, çok çok üst düzey bir takım olunca etkisizliği bayağı arttı Osimhen'in. Rakibe çok baskı yapan, onu sindiren de bir oyuncu normalde savunmada, ama adamlar o kadar iyi top yapıyorlar ki istediğin gibi Osimhen hızını 2'ye 3'e katlasa yine yetişemiyorsun topa, yani o derece dolaştırıyorlar topu. Yani hiç böyle baskı yediklerinde paniğe kapılmak falan yok. Sol tarafta Cancelo topu alıyor topu. O kadar tecrübeli ki zaten, kaç kulüpte oynamış. Çok rahat alıyor, dönüyor falan arkadaşına, boş arkadaşına atabiliyor topu ve çıkıyorlar. Yani yapacak bir şey olmuyor.
1: Aslında burada belki Galatasaray teknik heyetinin üzerinde çalışması gereken konu, bu kadar yıldız oyuncuya sahip olup devreye sokabileceği ve işi değiştirebileceği oyuncu sayısının buna rağmen bu kadar az olması.
0: Evet.
1: Yani normal şartlarda sizin elinizde Leao gibi bir oyuncu var, Sané gibi bir oyuncu var, İlkay gibi bir oyuncu var. Şimdi bu sezonki performanslarını hiç izlememiş ama futbolu bilen birine Galatasaray kadrosunda bunlar var desek, Galatasaray ile Barcelona başa başa oynar. İnanılmaz bir mücadele olur, gider gelir maç filan gibi, evet, yorumlar, evet. Ama ne yazık ki Galatasaray şu anda yıldız oyuncularından verim alamayan bir seviyede.
0: Şimdi bir bölüm taraftar hani mesela İlkay'a yükleniyor, işte İlkay çalışmıyor etmiyor filan diye, ama ben bunu iki taraflı olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörde de sorumluluk var. Yani Osimhen offside hastalığına yakalanmışsa bunu teknik direktör onu offside çalıştıracak ve çözmeye çalışacak. Diğer yandan İlkay bir düşüş yaşıyorsa, İlkay gibi dünya çapında bir yıldız oyuncunun yedekte oturması Galatasaray'da, yani şimdi Muhammed Salah'ın Trabzon'da yedekte oturduğunu düşünebilir misin?
1: Yani, benzer bir durum.
0: Benzer bir durum
1: aslında,
0: yani.
1: Evet.
0: Yani ikisi de İngiltere'den üst düzey takımlarından, evet. Geldiler yani. Dolayısıyla İlkay'ın mutlaka teknik direktör takviyesiyle de, yani onu çalıştırmasıyla, motive etmesiyle de ben takıma girmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam, İlkay kendi tarafında payına düşeni belki yapmıyor olabilir veya daha az yapıyor olabilir, ama teknik direktörün sorumluluğu yok mu bunda, yani oyuncuyu hazırlayamıyorsa? Ben hep öyle bakıyorum bu işe.
1: Bu Sané için de geçerli.
0: Sané için de aynı şey geçerli. Sonuçta o da City'de oynamış, işte Bayern Münih'te oynamış, dünya çapında Alman milli takımının oyuncusu. Mesela dün maç bitti. Ben özellikle maç bitimlerinde de kim kimle tokalaşıyor, sarılıyor diye takip ederim. Hemen Hansi Flick koştu, İlkay'la Sané'ye sarıldı. İşte Rodri ile İlkay sarıldılar. Bütün Barcelona oyuncular gittiler, İlkay'a sarıldılar hepsi teker teker. Yani böyle bir futbolcuya sahipsin sen. O futbolcu yedek kulübesinde oturmasını, ben İlkay'ı Nürnberg'den beri takip eden biri.
1: Bu biraz karşılıklı sanki.
0: Tabii karşılıklı
1: yani
0: diyorum
1: İlkay'ın
0: ya.
1: Da...
0: Muhakkak işte iki taraflı, evet. Bir iş bu. İki tarafta çaba gösterecek ve öyle dünya çapında bir oyuncunun mutlaka Galatasaray'a faydalı olması gerekiyor. Yani yedek kulübesinde İlkay, evet. Oturacaksa hiç kadroya da almamak daha iyi bence. O da rencide oluyor çünkü kulübede oturunca. Yani Barcelona'da onu tanıyan herkes var ama o kulübede oturuyor. İnşallah bu durumu çözer Okan Buruk. Osimhen'in offside problemi mutlaka çözülmesi gerekiyor. Avrupa maçları için özellikle diye düşünüyorum. Ama dün Barcelona

0: Şimdi sadece bu karşılaşma özelinde değil ama bu karşılaşmada da 4 gol yendiği için Galatasaray'ın savunma performansı ciddi şekilde tartışılıyor ve alarm veriyor. Bunu biraz aslında rakamlar üzerinden de konuşursak şöyle ki Devler Ligi'nde 2 maçta şimdiye kadar 7 gol yedi Galatasaray ve Süper Lig'deki 7 karşılaşmada da 11 gol gördü kalesinde.
1: Çok
0: Hazırlık
1: fazla.
0: döneminde 6 maçta 14 gol. Yani bu sezon çıktığı toplam 15 müsabakada 32 gol yedi. Şimdi bunu nasıl değerlendirmek lazım ki belki transfer döneminin başına gidebiliriz. Hatırlarsınız Galatasaray'ın mutlaka bir stoper takviyesi yapması gerektiğini. Orta sahada yine Torreira'yı, Lemina'yı yedekleyebilecek, belki onların alternatifi olabilecek bir oyuncu takviyesi yapılması gerektiğini. Kısacası takım savunmasını biraz geliştirmesi ve değiştirmesi gerektiğini savunan çok fazla kişi vardı. Ama beklenen hamleler yapılmadı beklendiği seviyede. Ve netice itibariyle şu anda 15 müsabakada 32 gol. Bu Galatasaray adına son dönemlerde çok alışılmadık bir tablo.
1: Şimdi Türkiye'de hani ligde uzun boylu bir organizasyon olduğu için hani bunu telafi edebiliyorsun bir şekilde. Daha fazla gol atıyorsun falan, hallediyorsun. Ama Şampiyonlar Ligi öyle bir şey değil. Yani kısa boylu bir turnuva. 8
0: ve
1: maç
0: affetmiyorlar.
1: Affetmiyorlar. 8 maç oynuyorsun. Ben hep yeri geldiğinde söyledim. Galatasaray'ın savunması Şampiyonlar Ligi ayarında kesinlikle değil. Ne Davinson Sanchez, ne Abdülkerim, ne
0: Dün Jakobs vardı mesela.
1: sağ bekte Şalai. Jakobs tamam biraz hani belki, ama kesinlikle Şampiyonlar Ligi savunması değil Galatasaray'ın savunması. Yani bu savunmayla Galatasaray maalesef Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamaz. Hani kalecisi iyi ki Allah'tan en azından
0: dün net
1: hani
0: kurtarışları vardı,
1: net
0: önemli
1: kurtarışlar
0: kurtarışları
1: yapıyor,
0: vardı
1: ama
0: oyuncunun.
1: o da yetmiyor görüldüğü gibi dün akşam. Galatasaray savunmada çok hata yaptı transfer konusunda. Hep böyle ileriye hücuma transfer yapmak istedi ama savunmayı unuttu. Hep devşirme işte böyle çözümlerle. Dün akşam Jakobs'un devşirildiği gibi, Barış Alper'in devşirildiği gibi olmaz yani. Galatasaray sırf hücumu düşünen bir transfer politikası izlememeli. Yani kompakt olarak düşünmeli. Barcelona gibi. Barcelona Galatasaray'dan daha az transfer parası harcamış yani baktığında. O da bir soru işareti yani, ama kim nasıl oynuyor görüyoruz. Mesela bir Çabo alındı. Sol
0: Yok.
1: stoper yok. O da oynamıyor mesela.
0: Onun mesela geçenlerde Nevzat Dindar vardı burada. Fiziksel olarak eksikleri olduğunu söyledi ki genç bir oyuncunun şu aşamada fiziksel eksiğinin olması çok düşündürücü bir şey.
1: Ya tamam, ama işte hep söylüyorum, bu burada teknik ekibin de sorumluluğu var yani. O futbolcuyu
0: İşte
1: sen
0: evet, düşündürücü
1: hazırlayacaksın.
0: bir durum.
1: Düşündürücü
0: Neden
1: yani.
0: böyle acaba?
1: Bir Çabuk niye oynamıyor mesela? Niye daha lig maçında bile oynamadı? Doğru dürüst. Bir girdiği maç var mı? Hatırlamıyorum yani.
0: Bakmam lazım. Bir
1: Bakmak lazım.
0: bakalım.
1: Hiç hatırlamıyoruz yani
0: Evet.
1: sonuçta. Dolayısıyla Galatasaray'ın savunması Şampiyonlar Ligi ayarında asla değil. Bu savunmayı mutlaka Galatasaray'ın yeniden düzenlemesi gerekiyor. Artık ara transferde de böyle tabii düzenlemeler çok zor. Yaz transfer döneminde ancak önümüzdeki sezon yapabilir bunu, ama bu savunmayla gidemez Galatasaray. Bunu söylemek lazım. Çünkü çok ağır kalıyorlar. Ve mesela Sanchez de hataya çok açık bir oyuncu. Dün de çok ciddi bir iki hata yaptı, böyle bireysel hata.
0: Barış Alper'in sağ bek performansı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce Kasımpaşa maçı,
1: Şimdi
0: şimdi Barcelona.
1: Barış Alper sağ bekte oynadığı zaman da mücadele gücüyle orada mutlaka bir katkı sağlıyor. Ama Barış Alper savunma yapmasını bilmeyen bir oyuncu. Hücumcu olduğu için savunmada hep faul yapıyor. Çoğunlukla savunduğu zaman faul yapıyor. Veyahut da sezemiyor rakip oyuncunun topu nereye açar. Mesela ilk yenen golde şeyi kaçırması, Cancelo'yu kaçırması öyle oldu. Sezemedi ve Cancelo çok rahat bir şekilde kaçtı ve golü attı. Büyük bir çaba sarf ediyor. Evet, iyi niyetli. Nerede görev verirse sonuna kadar gücünü harcıyor. Ama sonuçta oranın futbolcusu değil o. Yani, hücum oyuncusu. Yine devşirildi akşam. Ligde dediğim gibi, ligde bunları telafi etmek falan kolay. Ama Şampiyonlar Ligi o kadar bambaşka bir seviye ki orada işte yetmiyor bunlar. Osimhen bile yetmiyor artık yani.
0: Güvenç hocamız bizi izliyormuş. Ona da selamlar
1: Ha, selamlar
0: söyleyelim.
1: Güvenç Hoca'ya.
0: Selam var size de. Şimdi iki mağlubiyet. Önce Sporting, ardından Barcelona.
1: Şunu ekleyecektim Ezgi, aklıma geldi tekrar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde veya da bu tip

0: turnuvada gol yediğin zaman bütün diğer 35 takımdan da yemiş oluyorsun. Avaraj çok önemli olduğu için. Şu anda Galatasaray'ın avarajı kaç? Eksi 7 mi?
1: Hemen açıyorum.
0: Birer gol attığına göre
1: 5.
0: Eksi 5 mi? Tamam.
1: Bir şöyle açıyorum.
0: 7 gol yedi. 2
1: gol attı. 7 gol. Eksi 5. Eksi 5.
0: Şu anda diğer 35 takıma karşı eksi 5 avarajı var Galatasaray'ın.
1: Evet. Şu an 34.
0: Aynı
1: sırada.
0: Puana geldiğin zaman işte bu eksiler başına dert olabiliyor.
1: Tabii. Şu an 0 puanlı da çok takım var, evet. Bu arada. Yani 27. sırada LASK Linz. Bu arada Inter'in mesela durumu çok, evet, enteresan. Çok enteresan. Diğer maçları da birazdan konuşuruz. Enteresan sonuçlar alındı. Bayern Münih ile ilgili de ne diyeceğinizi, evet, merak ediyorum. Şimdi Galatasaray cephesinde Şampiyonlar Ligi'ni şöyle tamamlayalım. Önce Sporting, ardından Barcelona mağlubiyetleri. Şimdi iki mağlubiyet, önünde Lille maçı var.
0: Lille maçı var.
1: Nedir sizin beklentiniz gidişata dair?
0: Yani şimdi Galatasaray tabii Sporting deplasmanı da aslında beraberlik alabilirdi. Yani Sporting Barcelona seviyesinde bir takım değildi. Lille Sporting'den de bence aşağıda bir takım. Ama sonuçta onlar da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve kendi sahalarında özellikle onlar da elinden geleni yapacaklar. Yani ne yapacaklar ki başka? İşte sabah mesela dün Azerbaycan ekibi, onları da tebrik edelim, galibiyet aldı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ekstra bir motivasyon oynuyor bütün takımlar.
1: Evet.
0: Galatasaray'ın da bu moralsizlikle önümüzdeki hafta Lille karşısında ne yapacağını bilmiyorum. Bu hafta işte Gençler Birliği deplasmanı var. Ondan sonra da Lille'e gidecek.
1: Evet.
0: Kolay maç olmayacak ama Galatasaray Lille'i yenebilecek kapasitede. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, 21 Ekim'de Lille deplasmanda oynayacak. Sonra evinde iki karşılaşma, Stuttgart ve Aston Villa. Ardından deplasman AEK, evinde Feyenoord ve son maçı da 27 Ocak'ta Paris Saint Germain'le yine deplasmanda olacak Galatasaray'ın.
0: Şimdi Lille'den en az bir puan almak gerekir diye düşünüyorum. Stuttgart'ı ve Aston Villa'yı burada Galatasaray o beklenen futbolunu ve savunma hatalarını da yapmazsa yenebilir. Çünkü Stuttgart da bu sene öyle ağam şam bir takım değil Bundesliga'da. Aston Villa zaten işte Fenerbahçe oynayacak bu,
1: evet,
0: akşam. Aston Villa da İngiltere Premier Lig'de hiç iyi gitmiyor. Hı hı. Burada yine yenebileceği takımlardan biri. AEK de aynı şekilde Atina'da yenebileceği bir takım Galatasaray'ın. Feyenoord yine iç sahada. Galatasaray'ın aslında şu 4 maçı puanlar çıkartabileceği 4 maç, hı hı, diye düşünüyorum. Paris Saint Germain de son hafta ilk 8'i garantilemişse,
1: tabii, ne
0: eğer
1: durumda olacaklarına
0: bir
1: bağlı
0: şey
1: biraz
0: yoksa, orada belki hani bir puan falan alınabilir mi bilmiyorum ama o da çok üst düzey bir takım olduğu için son iki Avrupa şampiyonu. Hadi oraya 0 diyelim. Ama şu 4 maçtan Galatasaray ilk 24'ü garantileyebilir. Ama bakalım nasıl olacak.
1: Dileriz ki öyle olur. İyi bir başlangıç olmadı tabii Galatasaray adına. Yine de önündeki rakipler sizin de dediğiniz gibi, yani Paris Saint Germain'i dışarıda bırakırsak puan alınamayacak takımlar değil.
0: Geçen sene de hatırlarsan Frankfurt'la böyle ağır bir mağlubiyetle başlamıştı ama
1: Liverpool'u
0: yenmişti. Hatta dün Emre ile de onu konuştuk yayında maçtan önce. Ama
1: bir dejavu yaşanıyor gibi oldu.
0: Oldu ama olmadı sonra.
1: Olmadı sonra, başka bir şey yaşandı. Şimdi Galatasaray'a önündeki maçlarda tabii ki başarılar dileyelim. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa bu akşamın maçıyla devam edelim. Fenerbahçe'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Sarı lacivertliler de Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Aston Villa ile karşılaşacak. Bir maça doğru haberimizi izleyelim. Neler var, neler yok, eksikler, kadrolar, bir bakalım, sonra konuşalım.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, LASK Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. ...18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler... ...son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında... ...İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra... ...başka bir İngiliz takımı karşısında...

0: zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Madsen ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek.
1: Evet, Fenerbahçe'de iyi başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Tabii ki devam ettirmek isteyecek bunu Aston Villa karşısında. Deplasmanda oynanacak bir mücadele. Sezona iyi başlamayan bir Aston Villa, eksikleri bulunan bir Aston Villa, özellikle savunmada sıkıntılar yaşayan bir takım. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
2: Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunun ne kadar üst düzey olduğunu böyle altını çizmeye fazla gerek yok. Biliyoruz hepimiz, çok kaliteli.
1: Yine de çizeriz birazdan var. Biraz.
2: Çizelim tabii ki. Kalın kalın çizelim
1: kalın
2: hatta.
1: Kalın kalın çizeriz.
2: Ama Fenerbahçe'de takım kimyası tam olarak oturmuş değil maalesef. Böyle bir sorunu var Fenerbahçe'nin. Oyuncular tek tek çok iyi ama takım kimyası bir türlü oluşmuyor Fenerbahçe'de. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bıçak sırtında bir oyuncu. Ya çok iyi ya da çok kötü. Son lig maçında mesela çok kötüydü. Evet. Gol atmayı unuttu artık Kerem Aktürkoğlu. Gerçekten uzun zamandan beri izlediğimiz bir oyuncu. Hem Galatasaray'da, Benfica'da, milli takımda. Benfica'da bayağı gol de attı. Evet. Ama Fenerbahçe'ye geldiğinden beri acayip büyük bir düşüş içinde. Onun bir toparlanması gerekiyor. Belki yedeğe çekilip böyle biraz dinlendirilmesi gerekiyor. Yavaş yavaş tekrar sürülmesi gerekiyor. Çünkü kaçırdıkça golleri veyahut da işte hatalı hareketler yaptıkça, paslar verdikçe morali daha da bozuluyor. Seyirci homurdanıyor filan. Dolayısıyla belki orada bir değişikliğe gitmek lazım. Aston Villa'nın iyi durumda olmaması bence Fenerbahçe'nin en büyük avantajı. Çünkü Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuların hepsi Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan oyuncular. Bu atmosferleri çok çok iyi bilen oyuncular. Dolayısıyla Birmingham'da da Fenerbahçe'nin bu akşam ben minimum bir puan alabileceğini düşünüyorum. Yani hiç onunla ilgili bir beis yok bana göre. Hatta kazanabilir de Fenerbahçe. Hatırlarsan son Lyon playoff karşılaşmasında Fenerbahçe Lyon'da çok başarılı bir oyun ortaya koymuştu. Evet. Aynı oyunu bu akşam ben Aston Villa'da görürsek.
1: Roma karşısında da çok iyi oynamıştı. Hatta galibiyeti kaçırmıştı.
2: Galibiyeti kaçırdı. Evet. Stat'taydım ben de. Roma o maça kadar çok iyi diyorduk. Fenerbahçe karşısında bayağı bocaladı. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Fenerbahçe'nin özellikle bu bağlamda fikstürü gayet iyi şu anda. İlk iki hafta bağlamında söylüyorum. Roma'dan bir puanını aldı. Ve Aston Villa karşısında da eğer kazanırsa bu akşam harika olur. 4 puana ulaşarak çok iyi olur. Ondan sonraki maçları ona göre taktik olarak daha iyi yönlendirebilir Fenerbahçe. Bu akşam ben mutlaka bir puan bekliyorum en azından.
1: Sıradaki maçlarına da birazdan bakarız ama önce bir muhtemel 11'e bakalım isterseniz. Acaba İsmail Kartal nasıl bir anlayışla, nasıl bir kadroyla sahada olabilir bu akşam Aston Villa karşısında? Kalede Ederson. Savunma hattına baktığımızda Semedo, Skriniar, Ake, Brown dörtlüsünü görüyoruz ki Ederson, Skriniar ve Ake ile birlikte açıkçası savunma kurgusu artık Fenerbahçe'de oturdu ve güven veriyor diyebiliriz. Evet. Özellikle de Ederson'un bu sezonki performansı konuşulmayı yani epeyce hak ediyor.
2: Şuraya baktığında görüyorsun değil mi? Devşirme hiç yok savunmada.
1: Evet. Herkes kendi mevkiinde oynuyor.
2: Bu bile çok büyük bir avantaj. Yani sürekli
1: iyidir, kötüdür tartışmalıdır ayrı konu ama tabii kendi mevkiinde.
2: Performans ayrı tartışma ama burada gördüğün gibi herkes kendi görevinde oynuyor. Orta sahada zaten İsmail
1: Guendouzi, Asensio demişiz.
2: Kante yok herhalde.
1: Kante yok. Şimdi şöyle bu 11'ler tabii güncelleniyor sürekli muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgilere göre. Erdem'in bir önce paylaştığı kadroda Kante vardı. Var. Orada İsmail yoktu. Ama bir görüşe göre de Asensio'nun bu denklemde olmaması gerektiğini savunanlar da var. Yani Kante, İsmail Guendouzi ile bir orta sahanın daha sağlam olacağını savunanlar da var. Siz hangi görüştesiniz?
2: Ben de Asensio'yu ikinci yarıda oynatabileceğini düşünüyorum. Guendouzi, Kante, İsmail üçlüsü hangi maçta oynamışlardı? Orada bayağı iyi işler yapmışlardı diye düşünüyorum.
1: Asensio Roma maçında mı?
2: Guendouzi, İsmail, Kante üçlüsü bir maçta Roma maçı mıydı o?
1: Geçen sezon zaten oynamışlardı
2: yok,
1: bu şekilde.
2: Bu sezonda bir maçta da Roma maçıydı sanki.
1: Olabilir, bir bakayım.
2: Öyle hatırlıyorum ben. Yani daha

0: sağlam güzel.
1: Rejideki arkadaşlarım da hatırlıyorlarsa, bana söylerlerse çok sevinirim.
0: Daha sağlam bir orta saha olur. Asensio tabii çok yaratıcı bir oyuncu.
1: Lyon maçı olabilir diyorlar. Olabilir, o maçında belki. Bartu vardı çünkü.
0: Olabilir. Şimdi çok önemli değil. Yani o üçlü bence orta sahaya çok sağlam
1: hale. Bu üçlünün oynadığı büyük maçlar oldu ama evet.
0: Çok sağlam hale getirebilirler o üçlü. Asensio'nun tabii yaratıcılık özelliği var. Çok yaratıcı bir oyuncu. Gerçi son lig maçında o kadar hani uzun dönem sakatlıktan çıktığı için o da çok performans gösteremedi ama attığı paslar, beklenmedik şutları var Asensio'nun. Çok baktığında yıldız bir oyuncu. Oğuz kesinlikle oynamalı diye düşünüyorum
1: Kerem
0: ben de.
1: Kerem burada yedeğe çekilecek
0: evet,
1: gibi
0: artık
1: görünüyor.
0: Zamanı geldi bence. Greenwood ve Lukaku. Yani hep Vedat Muriç'i tercih etti bu zamana kadar İsmail Kartal. Bugün bilmiyorum Lukaku hani deplasman maçında onu
1: şöyle
0: mu tercih eder?
1: Şöyle aslında Vedat Lukaku ikilisinden normal şartlarda Lukaku'yu bu karşılaşmada 11'de oynatacağını söyleyen çok kişi vardı. Ama dünkü idmanı ağrılarını gerekçe gösterip Lukaku çıkmadı. Dün son antrenmanını yaptı Fenerbahçe. Onun ardından acaba Lukaku yine bir hamle oyuncusu olarak mı değerlendirilecek sorusu varken Erdem'den gelen şu an son istihbarat yine de Lukaku'yla başlayacağı şeklinde. Belki de dün biraz riske etmemek adına, biraz dinlendirmek adına da idmana çıkmamış olabilir. Ama şu an sanki 11'de olacak gibi görünüyor.
0: Yani Lukaku tanıdığımız bildiğimiz futbolcu, özelliklerini de biliyoruz. Fakat Fenerbahçe'ye daha yeni adapte olmaya başladı. Bu karşılaşmada da
1: Lukaku da bu arada
0: faydalı.
1: Aston Villa'nın belalarından biri. Çok fazla golü var Aston Villa'ya.
0: belki de hani onu da
1: belki
0: düşünerek
1: o etkiyle de olabilir.
0: Yani bu kadroda benim soru işaretim Asensio ve Lukaku'da. Onun haricinde kadro tam beklediğim gibi yani benim.
1: Bu arada tabii şunu da vurgulamak lazım. Az önce Galatasaray'ı konuşurken çok yıldız oyuncularından bir hamle oyuncusu olarak dahi faydalanamadığından bahsetmiştik. Fenerbahçe'de tam tersi bir durum var. Yani her mevkide birkaç farklı alternatif var ve o alternatifler arasındaki seviye farkı da çok yüksek değil. Yani hamle oyuncusu olarak da değerlendirebileceği, şu an kulübede başlayacağını tahmin ettiğimiz bir çırpıda 3-4 oyuncu sayabiliyoruz Fenerbahçe'de işin rengini değiştirebilecek.
0: Bir de bu sezon en önemli artısı Fenerbahçe'nin kaleci Ederson'un çok iyi bir sezona başlangıç yapmış olması. Hakikaten o büyük bir artı Fenerbahçe açısından. Tam böyle işte beklediğimiz Manchester City'deki Ederson şu anda sahnede. O büyük bir avantaj. Savunmanın dediğim gibi oturmuş bir savunma olması ve herkesin yerinde oynuyor olması bence yine avantaj. Senin söylediğin gibi de artık o uyum sağlanmış vaziyette. Bakalım bu akşam ben Fenerbahçe'den dediğim gibi puan bekliyorum, en azından bir puan. Yani galibiyette hiç şaşırtmaz.
1: Bir Aston Villa'nın da muhtemel 11'ine bakalım isterseniz. Aston Villa istediği seviyede başlayamadı dedik ama netice itibariyle bir Premier Lig takımıdır. Dün İsmail Kartal basın toplantısında bir vurgu yaptı özellikle. Dedi ki Aston Villa sezona kötü başlayıp daha sonra bir yükseliş trendine girip yükseliyor, iyi gidiyor
0: ama
1: dedi.
0: Ama şu an o an değil
1: şu
0: bence.
1: Şu an o an mı? Bir yükseliş trendine geçti mi, geçer mi? Onu bilemiyoruz ama şu an 11'e baktığımızda Suzuki'yi görüyoruz kalede. Cash, Lindelöf, Pau Torres, Wan-Bissaka, önlerinde Kamara, Gomez, Manzambi, McGinn, Buendia ve Jackson 11'i bekleniyor.
0: Yani Jackson benim beğendiğim bir santrfor. Geçen sene de Bayern Münih'te kiralık oynamıştı hatırlarsan. Ona dikkat etmek lazım. Güçlü de bir oyuncu, bayağı fizikli bir oyuncu ama orada hani Skriniar gibi yine fiziği çok güçlü ve mücadeleci bir stoper var. Dolayısıyla hani Jackson'ı o bağlamda Ake ile ikisi etkisiz hale getirebilirler. Valla kadroya baktığım zaman işte şimdi Barcelona'nın kadrosuyla karşılaştığında şu kadroyu baktığında yani normal bence sıradan bir kadro yani.
1: Yani şu takım şu anda Barcelona ile oynasa zaten yine Barcelona.
0: Aynen yani. Onun için Fenerbahçe'nin ben şansını yüksek görüyorum bu akşam.
1: Wan-Bissaka da hangi takımın gündemine gelmişti? Türkiye'de bir transferde gündeme gelmişti.
0: O işlerin uzmanı sen.
1: Evet şimdi hatırlayamadım, bir bakacağım yine de. Gündeme gelen bir Fenerbahçe'de.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ve şimdi Fenerbahçe'ye karşı sahada olacak.
0: Başarılar dileyelim. Yani tabii iyi bir teknik direktörleri var. Onun da altını çizelim. Evet. Unai Emery.
1: Tabii ki çok tecrübeli bir teknik adam.
0: belki işte İsmail Hoca'nın dediği gibi takımını yavaş yavaş yani Aston Villa'yı işte en son ben İstanbul'da Avrupa Ligi finalinde seyrettim. Ama orada daha değişik kadro vardı ve bazı oyuncularını kaybetti hatırladığım kadarıyla.
1: İşte sakatlık problemleri de sakatlık var. Yani şu anda problemli bir kadrosu ve mevcut
0: yani
1: durumu
0: o çıkış
1: Aston
0: Villa'nın. Bu sıralar değil bence. Yani olursa lig ilerledikçe çıkış gösterir diye.
1: Şimdi az önce Fenerbahçe'nin kadrosundaki isimlerin altını biraz çizelim demiştik. Çizelim isterseniz. Tamam. Zira şöyle ki şimdi Premier Lig tecrübesi olan bu seviyedeki takımlara karşı oynayan da çok oyuncusu var kadrosunda.
0: Onu söyledim ya Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet şimdi tek tek sayarsak Ederson, Kante, Greenwood, Nathan Ake, Genduzi, Lukaku ve Semedo Premier Lig'de uzun yıllar top koşturmuş isimler. Keza Greenwood'un özellikle bu karşılaşmada yine çok beklentilerin yüksek isimlerden biri olacağını söylemek lazım. Şu anda da 14 resmi maçta 6 gol 4 asistlik bir katkısı var. Daha önce Aston Villa'ya 2 golü var. Dolayısıyla yine gözlerin üzerinde olacağı birkaç oyuncu var. Premier Lig takımlarına karşı oynamış oyuncular var. Siz kimlerin öne çıkmasını bekliyorsunuz bugün?
0: Şimdi Greenwood ve Brown tabii ki özellikle Brown kendi şehrinde doğduğu şehirde maça çıkıyor bu akşam. Onlardan hani bir ekstra İngiltere'de oynamış onun verdiği yani orada kendilerini gösterme açısından ekstra bir performans belki beklenebilir. Ama ben savunmanın bugün yani şu Skriniar, Ake, Genduzi, Asensio, İsmail yani orada da Kante olursa böyle o beşlinin çok iyi eriteceğini düşünüyorum Aston Villa hücumlarını. Gerçekten hani çok kaliteli bir beşli o oradaki. Asensio da oynarsa tamam Asensio'nun savunmaya katkısı öyle fazla yok ama yine de gayet olumlu. Ben Greenwood'dan ve Oğuz'dan kanatlarda iyi performans bekliyorum. Bugün Lukaku mu Vedat Muriç mi bilmediğim için hani Lukaku mutlaka çaba gösterecektir. Sonuçta o da çok önemli bir futbolcu ama benim beklentilerim Greenwood, Oğuz ve savunma ortasının yani bloğunun iyi bir maç çıkarması.
1: Bir de tabii işin lig boyutu da var Fenerbahçe adına. Yani ligde beklenmedik kayıplar yaşadı ve dönüşte de yine kayıp yaşamamak adına belki tercihlerini ona göre yapması da beklenebilir.
0: Dün öyle bir şey demiş galiba İsmail Kartal hani Asensio'yu dinlendirmekle
1: ilgili. Evet çünkü Asensio sakatlıktan döndü ve her ne kadar skor katkısıyla dönmüş olsa dahi performansıyla biraz daha zamana ihtiyacı olduğu sinyallerini de verdi Rize maçında.
0: Sanki söylemi hani lig bizim için daha önemliye getirmiş galiba. Öyle bir şey
1: yani bu,
0: dinlemedim
1: tabii,
0: ama
1: İsmail Kartal cephesinde daha önce de çok eleştirilen bir konuydu. Ne kadar öyle yani gerçi şu kadroya baktığımız zaman şunu diyemeyiz. Ligi düşünerek rotasyonlu canım, bir yani, kadroyla çıkmış diyemeyiz. Veya hani, Asensio'yu yedek soyundursa dahi bunu demek çok zor.
0: Evet aynen. Yani ben şu iki kadroyu karşılaştırdığımda terazi burada bence ağır basıyor.
1: Dönüşte de Alanya maçı var Fenerbahçe'de.
0: Alanya maçı var. Sonra haftaya kimle oynuyordu Fenerbahçe?
1: Hemen
0: Fenerbahçe'nin maçlarını getirecek.
1: Fenerbahçe'nin de evet bir fikstürüne bakalım. O gelene kadar ben hemen şöyle diğer karşılaşmalarını da söyleyeyim. Evet, Aston Villa ile karşılaştıktan sonra Alanya maçına çıkacak. Sonra Slavia Prag'la oynayacak.
0: Sonra Liverpool içeride onu biliyorum çünkü.
1: Sonra derbi var ligde.
0: Derbi
1: Galatasaray var. Fenerbahçe derbisi var. Sonra Göztepe maçı var 31 Ekim'de içeride. Sonra Liverpool mücadelesi var.
0: Çünkü Galatasaray Stuttgart maçı 3 Kasım'da. 4 Kasım'da da Fenerbahçe Liverpool var yani iki takımımız da o hafta içeride oynayacaklar.
1: Evet.
0: Ben de o zaman burada olacağım.
1: Bu fikstürü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Bence güzel fikstür. Yani Slavia Prag yine Fenerbahçe'nin
1: Alanya maçı sonra içeride Slavia Prag.
0: Slavia Prag Fenerbahçe'nin bence rahat yenebileceği dün akşam da sabah Slavia Prag'a yendi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de ben Slavia Prag'ı burada İstanbul'da rahat yeneceğini düşünüyorum. Derbideki yıpranma payını da tabii göz ardı etmemek lazım. Her zaman stresli geçiyor Türkiye'de maalesef derbiler bu bağlamda. Orada nasıl bir şeyle çıkacak Fenerbahçe onu da bilmiyoruz ama Slavia Prag'a geçer. Liverpool'un da durumu işte o maça kadar nasıl olacak onu da ilerleyen haftalarda göreceğiz. Ama şimdi hani bir Liverpool maçına yorum yapmak için erken diye düşünüyorum.
1: Şimdi isterseniz Şampiyonlar Ligi'ni tamamlarken dün alınan sonuçları da biraz değerlendirelim. Sporting Lisbon Lens'i 2 golle geçti. Az önce söyledik, sabah Slavia Prag'ı 2-0 yendi. Onun dışında Leipzig PSV'yi tek golle geçti. Arsenal Lille karşısında 3-0 kazandı. Atletico Madrid Manchester United'ı 2-0 yendi. Villarreal Napoli'yi 3-1 mağlup etti. En şaşırtıcı iki sonuç, Viking Bayern Münih mücadelesinin 3-3'lük beraberlikle tamamlanmış olması ve Kulüp Brugge'de Inter'i 4-3 yenmiş olması.
0: Şimdi Bayern Münih'in 2-0 geriye düşüp 3-2 öne geçtikten sonra son dakikada gol yemesi tabii beklenen bir şey değil Bayern Münih, evet, açısından.
1: Bir su için lütfen.
0: Evet, su için.
1: Öyle olabiliyor zaman zaman boğazda.
0: Çok konuşunca iki
1: gündür. Oluyor tabii ki.
0: Şey, teşekkür ederim. Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany bayağı bir eleştirmiş oyuncuları maçtan sonra. Özellikle Michael Olise'nin o gereksiz kırmızı kartı, sarı gördükten sonra topu rakibin üzerine hani ne kadar yumuşak atmış olsa da kafasına doğru atması, hı hı, sarı kart. Oyundan atıldı. Bayern Münih de son dakikada gol yedi. Tabii ki hiç öyle üst düzey futbolcuya yakışmayacak bir hareket. Evet. Sorumsuzluk yani gerçekten. Ama yine dün Harry Kane sahneye çıkıp iki gol attı. Yani Harry Kane gol atmaya doymuyor. Ben işte Bayern Münih'in mesela maçına gittiğim zaman statta Harry Kane'i seyrediyorum bu sefer de. Ne yapıyor, ne diyor. Statta oturunca tabii izlemek daha güzel oluyor böyle yukarıdan. Bayern Münih'in puan kaybı sürpriz. Ben hiç beklemiyordum Viking karşısında. Sen de hatırlarsan önceki yayınımızda Viking-Bodø çekişmesini ligde konuşmuştuk.
1: Evet, evet.
0: Evet, aynı puandalar ve averajdalar ya. Diğer yandan Inter'in kendi sahasında mağlup olması 4-3 Kulüp Brugge hiç beklenmedik bir sonuç. Yani benim iki beklemediğim sonuç vardı akşam, sürpriz. Sabah da sürpriz olarak tabii adlandırılabilir ama yani rakip, ben Slavia Praha'nın öyle çok üst düzey bir takım olmadığını hatta az önce söyledim. Fenerbahçe'de burada Slavia Praha rahatlıkla yenebilir diye. Dolayısıyla yani sabahı çok büyük sürpriz saymıyorum ama diğer iki sonuç hakikaten çok büyük sürpriz.
1: Şimdi bugünün maçlarına da şöyle bir baktığımda 19.45'te LASK Liverpool maçı var.
0: Orada yani Liverpool olur rahat.
1: Feyenoord Como mücadelesi var.
0: O enteresan bir maç olur.
1: Evet. Shakhtar AEK mücadelesi var ki Shakhtar'da Arda Turan, başarılar dileyelim öncelikle. Evet. Milli takım teknik direktörlüğü sorusu da tabii ki soruldu kendisine. O da dedi ki ülkemi temsil etmenin farklı yolları da var.
0: Tam benim beklediğim, ben o cevabı vermesini bekliyordum ve tam da beklediğim gibi bir cevap verdi. Kendisini tebrik ediyorum.
1: Çok güzel bir iletişim şekli de bu arada Arda Turan açısından. Tabii, onu da kesinlikle söylemek lazım. Çok güzel ifade etti kendini.
0: Teknik direktörlük yolunda hakikaten çok iyi ilerliyor. Adımlarını teker teker atıyor. Böyle hemen birkaç adım birden aynı anda atayım demiyor. Çok güzel gidiyor Arda Turan. Tebrik ediyorum kendisini. İnşallah Shakhtar'da da başarılı olur Şampiyonlar Ligi'nde ki maçlarını Chelsea'nin stadında oynayacak. İç saha maçlarını Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'de oynayacak orada. Bilmiyorum İngiltere'de ne kadar seyirci çekecekler. Orada Chelsea'nin stadında Ukraynalı taraftarlar ne kadar oraya gelecekler, takımlarını destekleyecekler bilmiyorum ama ben bu akşam bir şansı olduğunu düşünüyorum Shakhtar Donetsk'in.
1: Peki hemen bakıyorum. Real Betis Porto mücadelesi.
0: Betis iyi gidiyor La Liga'da. O da enteresan bir maç. Yani her sonucu açık görüyorum ben o karşılaşmayı.
1: Roma Real Madrid.
0: Real Madrid bilmiyorum Ezgi yani. Real Madrid ligde de 1-2 mağlubiyet daha, evet, veya puan kaybı yaşarsa hani Barcelona zaten hani, evet, alıp yürüyecek gibi gözüküyor ama
1: Mourinho'yu biraz konuşacağız, evet, gibi görünüyor.
0: Konuşacağız gibi görünüyor. O maç da hani bıçak sırtı bana göre. Yani Real Madrid tamam biraz belki bir adım önde olabilir ama.
1: Slovan Bratislava Stuttgart mücadelesi.
0: Orada Stuttgart bence biraz öne çıkıyor. Slovan Bratislava yani öyle çok ahım şahım bir takım değil.
1: Aston Villa Fenerbahçe dedik zaten. Konuştuk. Orada Fenerbahçe diyelim. Evet. Manchester City Paris Saint Germain gecenin,
0: evet, işte,
1: mücadelesi.
0: Gecenin maçı. Yani otur izle işte tabii büyük ki bir keyifle.
1: Ama Manchester o da onda City'de, o yüzden.
0: Ligde 6'da 6 yaptı. Manchester City iyi başladı. Paris Saint Germain'in ligde 1-2 puan kaybı var yanılmıyorsam. Ama sonuçta Paris Saint Germain ve böyle maçlarda da onlar en üst seviyeye çıkabiliyorlar. Yani hiçbir fikrim yok gerçekten. Yani kim yener?
1: Paris Saint-Germain iki beraberliği bir mağlubiyeti var.
0: Ha evet.

0: işte puan kayıpları var.
1: Var.
0: Güzel bir maç olacak. City sezona çok iyi başlamasıyla Enzo Maresca'yla hani bir adım önde diyebiliriz, kendi sahasında oynuyor. Ama Paris Saint-Germain'de tabii ki yabana atamayız. Beraberlik ihtimali de bayağı yüksek gözüküyor bana.
1: Bodo Glimt Borussia Dortmund maçı da var yine bu akşam.
0: Dün akşam Viking, işte Bodø Viking çekişmesi ligde. Dün Viking Bayern'den puan kaptı. Bodø de Dortmund'dan kaparsa şaşırmam ki, Bodø Avrupa maçlarında
1: geçen sezon iyiydi.
0: Çok iyi maçlar çıkartıyor.
1: Evet.
0: Dortmund orada puan kaybı yaşayabilir.
1: Peki son 3 dakikam tamam. Hüseyin Özkök, malum Avrupa haftasındayız, yarın da Beşiktaş sahneye çıkacak, Trabzonspor evet. sahneye çıkacak, şimdiden başarılar dileyelim ve birkaç cümleyle tabii yarın çok daha detaylı konuşacağız bu takımları. Hoffenheim karşısında Beşiktaş'tan beklentiniz?
0: Şanslı görüyorum Beşiktaş'ı. Hoffenheim de Bundesliga'da iyi gitmiyor şu anda. Ve çok gol yiyor Hoffenheim savunması, ki milli futbolcumuz Ozan Kabak da Hoffenheim'in oyuncusu. Beşiktaş'ın özellikle Vlahovic'le gol bulabileceğini düşünüyorum Hoffenheim karşısında. Beşiktaş'ın şansı çok yüksek. Dolayısıyla benim beklentim Beşiktaş'ın mutlaka oradan puanla dönmesi. Galip gelme ihtimali de bayağı var Beşiktaş'ın. Çünkü Hoffenheim dediğim gibi aynı Aston Villa'yı nasıl değerlendirecek, evet, Hoffenheim'de evet. aşağı yukarı evet. paralel bir performans
1: ve Beşiktaş
0: gidiyor.
1: Marsilya karşısında iyi başladı.
0: Çok iyi başladı. Gayet iyi başladı. İyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın ve Italiano bu kadroyu çok çabuk eline aldı. Yani gerçekten tebrik etmek lazım. İlk kez geldiği ülkede çok çabuk eline aldı. Beşiktaş'ın şansını yüksek görüyorum. Trabzonspor Finlandiya'da Kups takımını hiç tanımıyorum. Ama Trabzon'un çok kaliteli oyuncuları var. Kups da öyle hani ağam şahım bir takım değil sonuçta. Dolayısıyla Trabzonspor bence Konferans Ligi'ne fazla bir takım aslında kadrosuna baktığımızda.
1: Evet. Burada tek handikap sentetik sahada oynanacak
0: evet,
1: olması
0: Finlandiya.
1: Sıkıntı.
0: Evet.
1: Hava şartları biraz sıkıntı. Yani aslında biraz fiziksel şartlardan dolayı zorlanabilir.
0: Zorlanabilir Trabzon ama kadro kalitesi olarak rakibi tanımama rağmen, ama Finlandiya futbolunu da düşündüğümüzde Trabzonspor'un favori olduğunu düşünüyorum karşılaşmada.
1: Peki hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a da tabii ki başarılar dileyelim. Yarın çok daha detaylı bu karşılaşmalar konuşulacak, değerlendirilecek. Son birkaç cümlenizi de rica edeyim şöyle ve tamamlayalım programımızı.
0: Avrupa kupalarını seyretmek, takımlarımızın onun içinde olması çok çok güzel. Keşke Başakşehir de elenmeseydi, 5 takımla mücadele etseydik. Büyük takımlarla oynamak, böyle işte Galatasaray'ın dün Barcelona'ya gibi Paris Saint Germain'le oynayacak olması, Fenerbahçe'nin Liverpool'la oynayacak olması, bunlar çok güzel. Kimse böyle yine çok kötü kura çektik diye düşünmesin. Bu takımlarla oynaya oynaya bir yerlere gelecek takımlarımız. Ben çok keyif alıyorum bu tür maçları izlemekten.
1: Peki. Hüseyin Özkök, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: yorumlarınız
0: ederim.
1: İçin. Temsilcilerimize bir kez daha başarılar dileyelim ve sabah sporunu noktalayalım. Hoşçakalın.
2: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk

0: F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Reklam.
7: A Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
11: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
12: Abicim.
13: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
12: Ne yapıyorsun böyle?
13: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
12: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
13: Devir.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. İlk 1 saatlik dilimde haber başlıkları var. Sonrasında ise konuklarımızla birlikte 2 saat boyunca bu başlıkları ve futbol gündemini değerlendireceğiz. İlk olarak Devler Ligi diyerek başlıyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün temsilcimiz Galatasaray Barcelona ile karşı karşıya geldi değerli izleyenler. Biliyorsunuz ki 2. hafta müsabakasıydı bu ve sarı kırmızılılar bu karşılaşmada öne geçmesine rağmen ne yazık ki 4-1 mağlup oldu.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Ramspark'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korner.

0: kullandı. Osimhen kafayla indirdi, top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen, Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu. Kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
1: Evet değerli izleyenler, Galatasaray dün Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu ikinci hafta müsabakasında. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Beşiktaş'ta bir hareketlilik durumu söz konusu. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ilk hafta Marsilya'yı 4-1 mağlup ettikten sonra ikinci hafta müsabakasında Hoffenheim karşısında çıkacak. Perşembe günü saatler 22'yi gösterdiğinde şimdi kameralarımızı Ümraniye'ye çeviriyoruz. Nevzat Demir tesislerinde ekip arkadaşımız Efecan Öztaş bizi hazır bekliyor. Beşiktaş'ın antrenmanı öncesi son notları Efecan'dan dinleyelim.
2: Teşekkürler Ezan, sana da yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nevzat Demir tesislerindeyiz. An itibariyle Beşiktaş Hoffenheim karşılaşması öncesindeki son antrenmanını gerçekleştiriyor. Antrenmandan notları vermeden hemen önce de şu anda takımda antrenmanlarda bulunmayan 3 futbolcu bulunuyor. Milot Rašić'in sakatlığı sebebiyle sahalardan 2 ila 3 hafta uzak kalacak. Václav Černý geçtiğimiz hafta bir sakatlık yaşamıştı. İkinci yarı oyuna daha devam edememişti. Kendisi bir hafta sahalardan uzak kalacak. Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarında olamayacak Václav Černý. Ve Dušan Vujović mide ağrısı, mide bulantısı yaşadığı için bugün antrenmanda yer alamıyor. Şu anda tesislerde bir serum tedavisi uygulanıyor kendisine. O da şu anda antrenmanda olamayan bir başka isim olarak yer alıyor. Mücadele Almanya'da yarın saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak. Beşiktaş Avrupa Ligi lig etabında ikinci hafta müsabakasında Hoffenheim'le karşılaşacak ve şu anda da 3 puanın bulunuyor siyah beyaz ekibin. İlk Avrupa Ligi mücadelesinde Marsilya'yı mağlup etmişti siyah beyazlar. Onu da belirtelim. Tabi Beşiktaş'ta formda olan isimler var. Kaptan Orkun Kökçü ve santrafor Dušan Vujović son zamanlardaki performansıyla da dikkat çekiyor. Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Orkun etkili oyununu Almanya deplasmanında da sürdürmek istiyor. Kendisinin bir de kadroda ilk 11'de yer almasını bekliyoruz. Sırp golcü Dušan Vujović de oynadığı 8 müsabakada 6 golle ön plana çıkıyor. Eğer o da yarın forma şansı bulabilirse Avrupa'da gol atarak Avrupa'da da gol tahtasını açmak istiyor. Söz konusu 2 oyuncu Hoffenheim maçında da İtalyano'nun gol yarındaki tabii ki de en büyük kozlarından biri olması bekleniyor. Avrupa'da Beşiktaş'ın 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrıldığının altını çizmek istiyorum. Bir karşılaşmada mağlup oldu siyah beyazlar. Önce eleme etabından Midland'ı 1-0 ve ardından 2-0 yendi Beşiktaş. Ardından bir üst turda Kralove'yi 1-0'lık skorlarla geçti siyah beyazlı ekip. Ve Beşiktaş Zalgiris maçıyla beraber 3-0 galip gelmişlerdi ve daha sonrasında revanşta 1-0 kaybetmişti Beşiktaş. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise az önce de tekrarladığım gibi Olympic Marseille'yi de 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmış oldu siyah beyazlar. Şu anda da antrenmanlarda keyifli görüntüler var. Özellikle o bölgede Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Salih Özcan, Alexander Nübel, Amin Muyo, Doğan Alemdar gibi isimler. Top sektiriyorlar, topu yere düşürmemeye çalışıyorlar. Keyifli görüntülerde ekranlara yansıyor. Beşiktaş'ın yarın kozlarını paylaşacağı Hoffenheim'da da tanıdık bir yüz var. Tabii ki Ozan Kabak, milli futbolcumuz. Hoffenheim'de görev alıyor. Bu sezon 7 müsabakada da forma giydi Ozan ve bir de gol kaydetti. Bugün de Hoffenheim'in düzenleyeceği basın toplantısında yer alacak, soruları yanıtlayacak. Şu anda da Emenel Agbadu şu anda sahalara çıkmış durumda. Ayan Gyo da antrenmana katılan isimlerden biri. Yarın onun da forma giyme ihtimali var. Yüksek ihtimalle Hoffenheim karşısında Yang Yuo'nun olabileceğinin de altını çizmek istiyorum. Tabi Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yaptı. Siyah beyazlar Süper Lig'de ikinci konumda bulunuyor. Hafta sonu Kocaeli'ye karşı 2-1 galip geldi Beşiktaş ve taraftarının karşısında da milli ara sonrasında 3 puan alarak iyi bir başlangıç yaptı tekrardan. Tabii Avrupa sahnesinde Hoffenheim maçı sonrasında hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Trabzonspor deplasmanına gidecek siyah beyazlar. Ardından Crystal Palace'la iç sahada karşılaşacak Avrupa'da ve sonrasında Başakşehir'le tekrardan Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu bir fikstür var Beşiktaş'ın önünde ama şu anda iyi gidişatı sürdürüyor Beşiktaş ve Vincenzo Italiano ve öğrencileri de tamamen bu fikstüre, zorlu fikstüre odaklanmış durumda. Vincenzo Italiano da takımdaki herkesten %100 hazır olmalarını istiyor. Kimsenin yedek olarak kendisini düşünmediğini söylüyor, ifade ediyor futbolculara. Herkes %100 hazır beklesin. Bu zorlu fikstürde herkesi değerlendirmek istiyorum mesajını futbolculara vermiş durumda Vincenzo Italiano da. Şu anda tekrar edelim, kaçıranlar varsa Beşiktaş'ta antrenmanda yer almayan 3 isim var. Önemli 3 isim aslında baktığımızda. Vaslav Černý ilk 11'in değişilmez ve skor katkı anlamında da iyi bir performans sergilen oyunculardan biri bu sezon içerisinde. Kocaeli maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Bir hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarında yer almasını beklemiyoruz Vaslav Černý'nin. Tabii Milot Rašić da Kosova milli takımında sakatlanmıştı. O da yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ama Beşiktaş'ın şu anda antrenmanda yer almayan belki de en önemli isimlerinden biri süper golcüsü Dušan Vlahović mide bulantısı yaşadığı için şu anda tesislerde serum tedavisi uygulanıyor. Antrenmanda yer almıyor ama biz maç kadrosunda, kamp kadrosunda yer almasını bekliyoruz kendisinin. Ama tabii ilk 11'de başlama ihtimali de bulunuyor kendisinin. Onu da ifade edelim. Tabii muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum yavaş yavaş. Beşiktaş'ın muhtemel 11'inden bahsetmek istiyorum sizlere. Hoffenheim karşısında yarın saatler 22 gösterdiğinde Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim'e karşı kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Muriyo, stoper hattında ise Emel Agbudu ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz, 6 numara pozisyonunda

Salih Özcan. 8 numara pozisyonunda hemen önünde oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vaslav Çerni'nin yokluğunda Poku'nun olmasını bekliyoruz. Ve sol kanatta Trossard'ın olmasını bekliyoruz diyerek forvet hattında da henüz Vincenzo Italiano'nun net bir karar vermediğini altını çizmek istiyorum. O bölgede Yang Yuoh düşüncesi de var. Zaten şu anda Vlahovic'de serum tedavisi uygulanıyor. Vlahovic ya da Yang Yuoh arasında bir tercihte bulunacak Vincenzo Italiano. Şu anda Beşiktaş futbolcular bu isim dışında tam kadro şeklinde ısınma çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet, ekranlarda da gördüğünüz gibi kaptan Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz ve Emirhan Topçu, hemen arkasında Emenel Agbadu. İyi bir arkadaşlık ortamının da olduğunun altını çizmek istiyorum. Beşiktaş'ta çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. İyi bir hava var. Hoffenheim karşısında da bu iyi havanın devam etmesi bekleniyor, ümit ediliyor. Beşiktaşlı taraftarlar da bu yönde temellerini yürütüyorlar. Tabii ki şu anda da ekranlarda gördüğünüz gibi o iyi arkadaşlık ortamı Beşiktaş'taki ekranlara yansıyor. Özellikle yerli futbolcular arasında iyi bir uyum var. Salih Özcan, İlhan Fıkılı, Emirhan Topçu, kaptan Orkun Kökçü. Bu oyuncuların sürekli dışarıda da görüştüğünün altını çizmek istiyorum. Özellikle kaptan Orkun Kökçü ile Dušan Vlahović arasında da iyi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu da söylemek istiyorum. Ki bu zaten skor anlamında da sahaya yansıyor şu anda. Yarın müsabakayı da Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Necker Arena'da oynanacak mücadele saatler 22 gösterdiğinde başlayacak. Bu sezon az önce de ifade ettiğimiz gibi teknik direktör Vincenzo Italiano ile istikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kaptan Orkun Kökçü'nün de geçtiğimiz haftalarda özellikle milli arada da ayak parmağında bir çatlak söz konusuydu. Kaptan sakatlığını şu anda tamamen atlatmış durumda. Kocaeli maçında da attığı gol sonrasında bu sakatlığına bir gönderme yapan gol sevinci yaşamıştı kaptan Orkun Kökçü. Ekranlara ilginç bir görüntü yansımıştı. Şu anda herhangi bir sorunu bulunmuyor kendisinin de. Bu sezon içerisinde iyi bir görüntü çiziyor Beşiktaş'ın kaptanı. Bu sezon 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Yarın o falan karşı da etkili oyununun sürülmesini bekliyoruz. Evet, az önce de ifade ettiğim gibi milli arada sakatlığı bulunan bir başka isim Trossard. Ayak topuğunda bir ödem oluşmuştu tecrübeli süper yıldızın ve bu nedenden dolayı Marsilya ve Ahmet Sportif Aletler karşılaşmalarında forma giyememişti. O da Belçika milli takımında 2 maçta kadroda yer aldı. Son 2 maçta sonradan oyuna dahil olarak oynadı. Kadroya dahil olmuştu. Onun da herhangi bir artık sıkıntısı kalmadı. Demin de söylediğimiz gibi şu anda mesela ekranlara yansıyan Calo, Olaytan, Salih Özcan üçlüsünün o neşeli görüntüleri ekranlara yansıyor. Joloy Oğut'ta aranında o antrenmanlarda keyifli ve şakalaşmalı aslında baktığımızda bir görüntüsü var. Beşiktaş'ta iyi bir arkadaşlık ortamı var. Oyuncular sık sık birbirlerine takılıyorlar, şakalaşıyorlar. Antrenmanlarında hep bu tarzda keyifli geçtiği ifade ediliyor.

0: vermiştik. Şimdi maç sonrası yapılan açıklamaları dinleyeceğiz. Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç sonu basın toplantısında açıklamalar yaptı.
1: Evet, tabii birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi... Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. İki tane şey var tabii ki. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi, biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı, lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi. Birebirleri oynadı. Golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya, bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular. Çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyunu 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak. Orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca 5. değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum. Performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
2: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda

0: İlerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.
1: Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarla devam ediyoruz. Galatasaray'da tecrübeli futbolculardan Davinson Sanchez maç sonu değerlendirmelerde bulundu ve sayılmayan gol kırılma noktasıydı dedi.
2: Tabii ki bunun nedeni, başlıca nedeni tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman en iyi takımların yer aldığı yer olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yani kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Ancak tabii ki kalitenin olması da tabii ki bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Ve bir sonraki, şimdiden sonra da bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız. Benim için bizim kendi attığımız ikinci golün golden sonrası kırılma noktasıydı. O sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki karşımızdaki takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren anda o golün iptal edilmesinden sonra, zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik ve sonrasında da tabii ki devam geldi. Tabii ki bu baktığımız zaman hani verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınan kararlar. Tabii ki buradaki baktığımız zaman ikinci yarıya başlangıç şeklimiz aslında bizim durumumuz çok iyi değildi. Takım olarak iyi değildi. Ve oynama şeklimizden kaynaklı olaraktan da iyi bir şekilde oynayamadığımızı düşünüyorum. Ancak burada tabii ki hani normal mevcut konumlarında oynamayan oyuncuların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Hani bu golle, yenen gollerle ilgili de. Bu daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmemesiyle ilgili.
1: Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta müsabakasında bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde İngiltere Premier League ekiplerinden Aston Villa'ya konuk olacak.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, Lask Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. ...18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler... ...son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında... ...İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra... ...başka bir İngiliz takımı karşısında zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa... ...Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Madsen ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabaka

0: Vakayı Slovak hakem Ivan Krujdiak yönetecek.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Aston Villa maçı öncesi yapılan açıklamalara gideceğiz. Dün basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal oyunculardan Archie Brown'la gazetecilerin karşısına geçti ve soruları yanıtladı.
2: Bu uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için de 4,5 saatte uçak geldik Birmingham'a. İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak, burada antrenman yapmayarak takımımızı, oyuncularımızı daha iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bu da bizim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'i gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu senede şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McKin gibi, Jackson gibi, Guenda gibi, yani gayet iyi oyuncuları var ön tarafta. Her ne kadar iyi sonuçlar alamasalardı bu sene ligde, geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Ama sonradan çok önemli bir seriler yakaladılar ve şampiyonlukta bayağı bir iddialı konuma geldiler. Ligi ilk dörtte bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için karşımızda iyi bir takım var. Biz de son haftalarda iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız iyi durumda. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa biz de ona göre bir antrenmanlar yaptık, ona göre çalıştık. O şekilde yarın mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz. Ben oyuncularıma ve takıma güveniyorum. Sonuçta tabii ki karşımızda, rakibimizde çok ciddi, çok güçlü bir takım. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz olarak gitmek istiyoruz buradan. Biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz. Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular. Hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde bir adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yeri ve zamanı gelince oynatarak, hem onları fit tutarak, hem takım bir arada tutmak için, bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
3: Your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment I feel like I have a lot of...
4: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlarda aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
1: Bu akşam saat 22'de Fenerbahçe Aston Villa deplasmanına çıkacak. Şimdi ise ev sahibi ekibi dinleyeceğiz. Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe büyük bir kulüp dedi.
5: Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık. Çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Onların oyunlarını analiz ediyoruz. Lyon'u yendiler daha önce.

0: iyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. Asensio, Gendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Bu sezon Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte burası bizim kalemiz. Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Sakatlıklar var. Çözümler bulmaya çalışacağız. Madsen olmayacak. Goretzka kadroda olacak ama ağrıları olduğu için oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde tek maç oynadık ve kazandık. Premier Lig ise çok zor bir alan. Dünyanın en zor liglerinden birisi. Avrupa daha farklı. Premier Lig'de en üst sıralarda kalabilmek çok zor. 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 içindeydik ve bu inanılmaz bir başarıydı. Hedefimiz yine aynı. İlk 8 için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Bruges maçını kazandık. Fenerbahçe'ye karşı yeni bir rekabet olacak. Gelişiyoruz ve kazanmayı umuyoruz.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'ye bu akşam oynayacağı Aston Villa maçı öncesi yürekten başarılar diliyoruz ve diğer kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş arasında derbi mücadelesi oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde iki kulüpten ortak çağrı geldi.
0: Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi iki kulüpten ortak çağrı geldi. Türk futbolunun iki devi deplasman taraftarlarına uygulanan yasağın kaldırılmasını talep etti. Camialar arasında herhangi bir sorun olmadığı belirtilerek siyah beyazlı taraftarların Trabzon'da, bordo mavili taraftarların da İstanbul'da takımlarını tribünde desteklemesi istendi. İki kulüp futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inandıklarını vurguladı.
1: Süper Lig gündem maddelerine bakmaya devam ediyoruz. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe geçtiğimiz sezondan bu yana eski görüntüsünden bir hayli uzak kalmıştı. İzmir temsilcisi ilk galibiyetini Eyüpspor karşısında aldı.
2: Göztepe deplasmanda hayata döndü. Milli aranın ardından lig sonuncusu Eyüpspor'a konuk olan Sarı Kırmızılılar rakibini 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Maçın henüz 8. dakikasında penaltı kazanan ve Eyüpspor'da Ahmet Abdullahi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakalayan İzmir ekibi Brezilyalı golcüsü Juan Silva ile öne geçti. Göztepe ikinci yarıda diğer Brezilyalı forveti Andre Henrique'nin 3 golüyle farka koştu. İstanbul'dan net bir galibiyetle dönen Göztepe üzerindeki baskıyı atarken 6 puana yükselip haftalar sonra düşme hattından kurtuldu. İzmir ekibi Süper Lig'deki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 33. haftasında 9 Mayıs 2026 tarihinde evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek almıştı. Deplasmanda son galibiyetini ise 4 Nisan 2026'da Ankara'da Gençler Birliği'ni 2-0 yenerek elde eden Göztepe, çok kötü başladığı 2026-27 sezonunda taraftarını ilk kez mutlu etti. Sarı Kırmızılılar bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Göztepe Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak.
1: Milli futbol takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldıktan sonra birçok isim gündeme geldi ki bunların başında da Arda Turan geliyor değerli izleyenler. Genç çalıştırıcı şu anda Ukrayna temsilcilerinden Shakhtar'ın başında. Shakhtar Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Arda Turan açıklamalar yaptı ve amilli takımla ilgili bakın nasıl yanıt verdi.
3: Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her branşında oynamış biri olarak bununla duyduğum onuru, yaşadığım hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka bir şey de uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Ya neler hissettiğimi anlatamam. Bunu tüm kalbimden söylüyorum. Ülkemi ne kadar sevdiğimi, bayrağımı ne kadar sevdiğimi. Ama aynı zamanda bazen ülkenize yardım etmek, ülkeniz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen de ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için, insanların bana gösterdiği için sonsuz teşekkürleri sunuyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp bu genç yaşımda daha fazla kendimi geliştirip ülkemin bayrağını olmayan yerlerde daha iyi devam ettirebilirim. Yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'da Milan'dayı oraya götürdüğü bayrağı tarihte ilk defa bir Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak elime aldığımı düşünüyorum. Ve bu temsil görevini böyle yapmanın belki ülkemiz adına daha kıymetli ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öteki tarafa gelirsek de buradaki insanlara olan kontratım boyunca verdiğim bir söz var. Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Her şeyini veren kulüp başkanımız, CEO'su ve yönetimim var. Ben ki oyuncularıma lig maçımız Veres'ten önce şöyle bir şey söylemiştim. AYK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz. Çünkü eğer bunları kazanmak istiyorsak, buna ihtiyacımız varken, var derken, şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip oyuncularımın önüne koyarsam, onların yaşadığı bu heyecana ve umuda haksızlık edeceğimi düşünüyorum. O yüzden durumun net anlaşılması açısından bunu söylüyorum. Ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Ülkemi başka yerlerde temsil edebilirim. Ve bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri, rahatsız olduğum, ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Bir ülkenin vatandaşı olarak, Türkiye vatandaşı olarak cumhuriyetimizin böyle bir ikna durumu yok. Ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Daha önce yapılan tekliflerle de alakalı böyle bir şey hissetmedim hiçbir zaman. Bunlar insanın hayal edebileceği, hayal duyabileceği tekliflerdir. Ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Mr. Ahmedov'a, Palkin'e, Dario'ya, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım.
1: A milli takımın gündemine gelen tek isim yalnızca Arda Turan değil, Abdullah Avcı da yine ismi geçen teknik direktörler arasında. Abdullah Avcı dün Galatasaray'ın Barcelona maçına gelenler arasındaydı. Kendisine mikrofon uzatıldı. O da A milli takımla ilgili bakın neler söyledi.
4: Yani adamın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım çok özel ve çok değerli bir yer. Ve bunun hem genç milli takımında hem A milli takımında görev yapmış bir teknik direktör olarak adamın geçmesi beni son derece mutlu ediyor. Ama gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibariyle böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye, yani bu bayrağa hizmet etmek her teknik adamın çok istediği, arzuladığı, başarabileceğine inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi ve bunun da tabii ki duygularımızı hep bu yoğunlukta yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Ama şu an itibariyle gerçekçi konuşulabilir. Bak, Türk futbolu adına verilecek herhangi bir karar Türk futboluna hayırlı olsun demekten başka bir şansımız yok. Beklemek ve seyretmek, görmek en güzeli şu an itibariyle. Onun için en hakkımızda ülke adına, ülke futboluna hayırlısı neyse olsun. Tabii ki şöyle bakmak lazım. Uzun süreler çalışan bir teknik direktörüm. Özellikle aralıklarım çok fazla yok ve çok fazla da tüketen birisi olmadım. Yani 3 tane takım, bir de mini takım var aslında süreçte çalıştığım. Ben de bu süreci biraz daha seçici de diyebilirsin. Teklif aldım mı? 10-12 tane yurt içi ve yurt dışı teklifler aldım. Ama biliyorsunuz ya yarışmak gerekiyor ya bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibariyle böyle bir tercihim olmadı. Onun için biraz daha dinlenme, ama dinlenirken de aynı zamanda da ekiple de çalışmalarımızı hem lig üzerinden hem uluslararası seviye üzerinden de hani sıcakta kalmak durumuyla değerlendiriyoruz ve çalışıyoruz üzerinde de.
1: Trendyol 1. Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi hem alınan sonuçlara hem de haftanın genel görüntüsüne hep birlikte bakacağız. Bandırma Spor, Ekenler Beton Sivas Spor maçı 1-1 tamamlandı. Bodrum Futbol Kulübü deplasmanda SMS Grup Sarıyer Spor'u 4-1 mağlup etti. Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü ise Orfa Yapı Pendik Spor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bugünün programı şu şekilde: saat 14.30'da Batman Petrol Spor İstanbul Spor'u konuk edecek. 17.30'da 7'de Eminevim Ümraniye Spor'un konuğu Bolu Spor olacak. Saat 20 seansında iki maç var. Antalya Spor, Metro Holding Kayseri Spor'la. Keçtaş Ankara, Keçiören Gücü ise Alagöz.

0: Holding Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sonrasında yarın haftayı tamamlayacağız. 17'de Mardin 1969 Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük ağırlayacak. 20'de iki maç var. Manisa Futbol Kulübü Turka Esenler Erokspor'u ağırlarken Muğla Spor'sa Bursa Spor'u konuk edecek ve haftanın perdesi bu maçlarla kapanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı dün oynanan maçlarla başladı. Dün birbirinden heyecanlı 9 kritik mücadele vardı. Şimdi ilk hafta ilk gün alınan sonuçlara hep birlikte göz atalım.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftaya start verildi. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı turnuvasında ilk gün oynanan 9 karşılaşmada toplam 32 gol atılırken birçok sürpriz yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın İstanbul'da Barcelona'ya 4-1 yenildiği gecede temsilcimizin gelecek hafta konuk olacağı Lille Arsenal'ı ağırladı. Milli kaleci Berke Özer'in görev yaptığı Fransız ekibi güçlü rakibine ilk yarı dirense de Arsenal 64. dakikadan sonra bulduğu gollerle İngiltere'ye 3-0'lık galibiyette döndü. Günün ilk sürpriz haberi Bakü'den geldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti. Bir diğer sürpriz haberi Norveç'ten geldi. İlk hafta Bodø Glimt'i 5-0'la geçen Bayern Münih, ikinci maçında bir başka Norveç takımı Viking'e konuk oldu. İlk yarı 2-0 Viking üstünlüğüyle geçilirken Bayern Münih 17 dakikada biri penaltıdan olmak üzere 3 golle öne geçti. 73'te Michael Olise'nin kırmızı kart gördüğü karşılaşma Viking'in 90. dakikada bulduğu golle 3-3 sonuçlandı. Gecenin en gollü mücadelesi Milano'da Inter ve Kulüp Brugge arasında oynandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika forma giydiği karşılaşmada Inter'e karşı hiç geriye düşmeyen Kulüp Brugge maçı 4-3 kazanan taraf oldu. İlk maçında Real Madrid'e yenilen Inter 3. haftaya puansız giriş yapacak. Atletico Madrid İspanya'da konuk ettiği Manchester United'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederken Leipzig ilk yarıda penaltı kaçıran PSV Eindhoven'ı Almanya'da tek golle geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde. Sabah 2, Slavia Prag 0. Lens 0, Sporting Lisbon 2. Galatasaray 1, Barcelona 4. Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Viking 3, Bayern Münih 3. Leipzig 1, PSV Eindhoven 0. Villarreal 3, Napoli 1. Inter 3, Kulüp Brugge 4. Arsenal 3, Lille 0.
0: Evet, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı bu akşam da kaldığı yerden devam edecek. İşte bu akşamın programı ekranlarınıza geliyor ki temsilcimiz Fenerbahçe'de yine sahaya çıkacak isimler arasında yer alacak saat 22'de. Haftaya 19.45 seansıyla başlayacağız bugün. Feyenoord'un konuğu Como olacak. Yine aynı saatte LASK ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe saat 22'de Aston Villa deplasmanına çıkacak. 22 seansındaki diğer karşılaşmalar şu şekilde Bodø Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint-Germain ki gecenin en heyecan verici maçlarından bir tanesi. Real Betis, Porto, Roma, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Shakhtar Donetsk'in konuğuysa AEK olacak. Evet değerli izleyenler, Spor Ajansı'nda ilk bölümü böylelikle tamamlıyoruz. Birazdan saat başında konuklarımızla birlikte karşınızdayız.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Elektrikli skuterların kullanımına ve işletilmesine ilişkin kurallarda yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile elektrikli skuter yönetmeliğinin idari yaptırımları belirleyen 22. maddesi değiştirildi. Yeni düzenleme kapsamında yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri ihlal edenlere uygulanacak para cezaları yeniden belirlendi. İhlalin niteliğine göre 8.687 liradan 170.000 liraya kadar idari para cezası öngörüldü.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Reklam.
7: Aspor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Reklam.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
1: Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Yaklaşık iki saat boyunca spordaki tüm gelişmeleri stüdyo konuklarım Levent Tüzemen ve Murat Özbostan'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İlk olarak dünle başlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ikinci hafta müsabakasında dün Barcelona'yı konuk etti ve ne yazık ki Sarı Kırmızılılar öne geçtiği mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk olarak bu karşılaşmayı genel hatlarıyla birlikte değerlendireceğiz. Ondan sonrasında tabii ki detaylarına iniş yapacağız. Levent Hocam sizinle başlayalım. Siz de dün maçtaydınız. Genel hatlarıyla, genel çerçevesiyle nasıl bir karşılaşma izlediniz? Özellikle ilk yarıdaki Galatasaray ve ikinci yarıdaki Galatasaray arasındaki farkları siz nasıl gözlemlediniz?
2: Şimdi bu farkı yaratan bence Barcelona takımı. Yani ilk yarıda Galatasaray gücü yettiğince mücadele etti. Ama şunu net olarak söyleyeceğim. Bizim futbolumuzu öğrenmemiz gereken bir şey var. Sadece futbol top ayağındayken oynanan bir oyun değil. Futbolun bir de topsuz oynanan bölümü var. İşte bu bölümde Barcelona çok etkili. Ezici bir üstünlüğü var. Yani sahada 11 kişi gibi bir Barcelona görüyorsunuz. Ama o kadar çabuk alan değiştiriyorlar ki 22 kişi gibi geliyor sana. Yani diyorsun ki amip gibi çoğalıyor gibi geliyor. Sıkıntı bunlardan biri. Yani Galatasaray'ın dünyada Barcelona'da baş edecek kulüplerin bu seviyeleri yakalaması gerekiyor. Başka bir level Barcelona takımı. İkinci yarıda biraz vites yükselttiler. Yamal oyuna ağırlığını koydu. Böyle bir şey olmaz. Bir adam 5 tane aynı ortayı aynı bölgeden yapar mı ya? Yaptırıyorsan eğer bu bir defa önlenemez bir sonuçlara seni karşı karşıya getiriyor. Ben izledim Galatasaray. Mesela golü veriyoruz şimdi. Bu gol bütün Barcelona defansının beklemediği bir orta şekli, pas şekli. Herkes dışarıya orta, içeriye orta beklerken dışarı kesti. Burada Batrogov'un da bu hamleye karşılık vermesi Galatasaray golü getirdi. Ama şunu net söylüyorsun, herkes tedirgin. Ben nasıl Barcelona'yı durdururum anlayış içindeydi tribünler. Vallahi inan bana tribünler defans yapıyordu. Ama olmuyor bu iş. Çünkü sana yayına girmeden evvel bir şey

0: sordum. Hı hı. Dedim ki kaç tane dünya şampiyon olmuş oyuncu var? 6 tane değil mi Reza?
1: Hocam 7, çünkü şimdi ben tekrar baktım. Fermin Lopez sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamamış. Onu hemen teyit ettim. Juan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine Yamal. Toplam 7 tane.
0: Şimdi 7 tane bir adam İspanya milli takımı oyuncu eğer amorti ediyorsa, yani orayı sırtlıyorsa daha doğrusu, bu işte İspanya milli takımın başarısını ortaya koyuyor. Transfer ettikleri için Real Madrid'den biliyorsun o sol bek İspanya'nın Kukure'ye geldi. Hı hı. Bir tek Real Madrid oyuncusu olarak göründü. Real Madrid'den bir tane oyuncu dünya şampiyonu olan İspanya milli takımında. Bu böyle bir 2010 yılında ben bunu izlediğimde gittiğimde Dünya Kupası'nda o İspanya takımının da ağırlığını yine Barcelona oluşturuyordu.
1: Doğru.
0: Yani Busquets, baktığımızda Xabi, Iniesta, Villa artı Pique. Yani dönüp bunlara baktığımız zaman bu böyle. Ben her zaman bunu sormuşum. Bir kulüp takımı, milli takım başarısında etkili olmak istiyorlarsa bireysel performansların ötesinde mutlaka lokomotif bir kulüp takımının desteklemesi gerekir. İki şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonluğu var. Bugün İspanya ayağa kalkıyor. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Rekabete giriyor. Ama bu takım Barcelona İspanya'yı da ne diyor sırtlıyor milli takımını. Evet. Katalonya'nın biliyorsun. Hı. Ayrılmak istediler. Şimdi Galatasaray takımına bakıyoruz. Bunların çoğu da biliyorsun, bu oyuncuların çoğu da İspanya altyapısı. Altyapısından yetişiyor bu oyuncular. Yani çok güzel bir şey söyledi. Fermin Lopez ile Yamal altyapıdan beri, yıllardan beri beraber oynuyordu. Erden Tümur'la maçı izledim ben. Beraber oynuyorlar dedi yıllardır. Evet. Adamlar birbirlerinin nefes alışverişini bile bilirler. Galatasaray takımı alıyorsun, her sene bir oyuncu transfer ediyorsun. Karşı işte bu kadar Leao, bu kadar yapabilir. Osimhen hiç etkili değildi saha içerisinde. Osimhen'e göre Galatasaray oynamadı çünkü Barcelona oynatmadı. Galatasaray'ın kenarlardan gelip de orta yaptığı tek pozisyon bu. Başka pozisyon hatırlamıyorum ben. Duran toptan bir gol attı Galatasaray. Kılık payı bir offside'le yakalandı. 2-0 olsaydı diyorlar ki maç zor dönerdi. Dönerdi. Dönerdi. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ya şimdi bir şey söyleyeyim. Galatasaray takımı soldan gol yedi. Barış'ın bölgesinde. Sağdan pardon. Soldan Eren'in bölgesinden gol yedi. Göbekten de Davinson Sanchez'in tepesinden çıktı, kafayı vurdu, gol yaptı oyuncu. Şimdi biz bunlara dönüp baktığımız zaman kendimizi aldatmayalım. Yani Galatasaray'ın kendi test edebilecek bir rakibi değil Barcelona. Onun için bunu karalar bağlamanın anlamı yok. 4-1 kaybetmiş. Mesela bazı sosyal medyada tepki götürüyor. Geçen sene sezona başlarken 5-1 kaybetti Frankfurt'a. Daha acı değil miydi? Barcelona takımı bir defa her takıma karşı ciddi bir üstünlük kurar. Ki eksikleri var.
1: Yani Rafinha yoktu.
0: Bir de biz eleştirdik mesela Montelli'yi. Tamam, doğru, yıllardan beri. Peki Rezan, sen futbol bilgisi olan bir insansın. Bir şey soracağım. 4-6-0 oynamadı mı Barcelona dün?
1: Evet, Dani Olmo.
0: Santrfor mu Dani Olmo?
1: Oynamadı, hayır.
0: Değil, Olmo.
1: Ki Rafinha bile değil bu
0: değil,
1: arada.
0: Değil yani, Rafinha
1: sabit
0: yok.
1: Sabit bir santrfor değil yani.
0: Allah'tan yok yani, bir şey soruyorum, değil. 4-6-0 oynadı. Oyuncuyu orada oynatabilmek, nasıl etkili olabileceğini sağlamak, teknik direktörün görevi bu. Hı. Ben maça gitmemin sebeplerinden bir tanesi şu. Barcelona takımı maç öncesi ısınmada oyuncular 7 bölgeye ayrılmıştı. 7 ayrı çalışma şekli vardı. Ben bunu Galatasaraylı oyuncularda görmedim. O biliyorsunuz lastik bağlıyorlar ya, hı hı, ayaklarına. Hı. Onunla kuvvetlenerek yapıyorlar. Bunlar Galatasaray'da görünmeyen şeyler ya. Galatasaray'ın çalışma performansını değiştirmesi lazım. Kalecilerin çalışma şeklini gördüm, şok oldum. Topları diziyorlar. Hı hı. Hem topun arasından geçireceksin ayak pasını, hem de topun birine vuracaksın. Sordurdum. Çünkü kalecinin ayak melekesini kazanması için maç öncesi antrenman yapıyorlar. Bunların bir de Barcelona'da yapıldığını, kendi sahalarında yapıldığını, idmanlarda yapıldığını düşün. Hı hı. Yani bunları yapmadıktan sonra...
2: Yani Okan Buruk takımı çalıştıramıyor mu abi?
0: Çalıştıramıyor diyeyim. Çalışma şekilleri
2: yetersiz mi abi?
0: Lazım.
2: Yetersiz mi?
0: Belki geliştirmesi lazım. Bak ben bunu ilk defa gördüm.
2: Ay, senin anlattığından o çıkıyor da onun
0: tamam,
2: için yani.
0: Galatasaray klasik çalışıyor. Bu çalışma değil.
2: Tamam, yenileyemiyor kendisi.
0: O zaman
2: işte.
0: Yenilesin. Yani. Yenile, eğer onda bir hata varsa yenilesin. Evet. Ben mesela Rijkaard'ın Galatasaray'daki çalışma şeklini Almanya'daki kampta gördüğüm zaman Çok şaşırmıştım. Muhteşem bir çalışma şekli vardı Rijkaard'ın. Çalıştırma şekli yani oyuncuyu. Peki bu farklılıklar varken ortada Galatasaray'ın Barcelona'ya attığı gol şahane bir gol. İyi kabul de ikinci gol de şahane. Ama maç orada bitmez. Maç orada bitmez. 2-1'den
2: maç 90 dakika
0: zaten. Tamam zaten kaleci üzerine gelen bütün topları çıkardı. Ama kapattı köşeden golü yedi. Kapattı köşeden golü yedi. Şunu söylüyorum. Galatasaray'ın adamlarda devşirme yok. Bizde devşirme var ya. Devşirme var. Allah aşkına 2 yıldır Galatasaray'ın Sacha Boey'dan sonra sağ beki yok. Yok. Barış mı olacak? Milli takımın santrforu Barış. Galatasaray'ın sağ beki Barış. Zorunlu gidiyor. Bir ya doğrusu
2: şu. Komedi aslında bakıldığı zaman. Efendim? Komedi bu aslında.
0: Tabii bence doğru olan bir tek şey var. Jakobs. Jakobs çabuk bir oyuncu. İyi oynadı gece. Sol stoperde. Çok çabuk. Jakobs'la ilgili bir sıkıntı yok. Ama rakip öyle basıyor ki.
2: Galatasaray bu sezon 17 gol yemiş. Şu ana kadar 17 tane gol yemiş. Tamam.
1: Onu da Şampiyonlar Ligi'nde.
2: Onu Şampiyonlar Ligi evet yani pardon 7'si
1: doğru.
2: Şampiyonlar Ligi 10 tanesi lig.
0: Evet.
2: Ve bu soruna çözüm bulamamış Okan Buruk.
0: Ben de onu söylüyorum. Mesela eleştirildiği zaman hoca çıktı ki maçtan sonra konuşmalarını verdiniz. Ben dinledim bugün. 11 ayağında verdin konuşmaları.
1: Evet.
0: Verdim. Diyor ki ben Leao'dan memnunum. Şuradan memnunum. Ya ben bazı özel görüşmeleri, konuşmaları bahsetmeyeceğim. Yanlış olur çünkü. Bahsetmeyeceğim. Ama Galatasaray takımının 38 milyon euroluk Leao'ya ihtiyacı yok. Daha genç. Galatasaray'ın kanat oyuncuları adam geçmiyor ya. Sorun burada. Yamal var ya. Ya şov yaptı Yamal ya. Yani inan bana var attığı çalımı gördün mü şeye? Eren'e.
2: Evet.
1: 15 dakika yetti Yamal'a dün.
2: Evet.
1: Gerçekten.
0: 5 top kesti sol taraftan. Zaten 3'ü gol oldu. İkisini de adamlar kaçırdı yani. Ne diyor biliyor musun maçtan sonra? Biz oyun oynamaktan keyif alıyor diyor. Kendine geliyor diyor o antrenörü. Ona baskı yapmıyor. Bunu kim söylemişti biliyor musun? Pep Guardiola Barcelona'da çalışırken Messi için söyledi. Ondan adam kovalamasını, rakibe pres yapmasını istemiyoruz. O oynadığı oyundan keyif alsın, bize de keyif versin demişti. Yani işin gerçeği bu. Sen iyi bir antrenman yapamazsan, fiziksel koşu kalitesine galiba çok fark yok herhalde bildiğim kadarıyla. Hı hı. İki takımı şeyin sonunda Reza sen bilebilirsin onu.
1: Hemen.
0: Ben yukarıda seyrettiğim için aşağıda o kağıtları alamadım. Yani arada çok büyük fark yok. Ama Galatasaray'ı koşturan Galatasaray oyuncuların isteği değil, Barcelona'nın oyun şekli. Galatasaray'ın bu kadar çok geriye koştuğu maç var mıdır ya? Bu kadar geriye top oynadığı maç var mıdır? Ben bir tek maç hatırlıyorum Milan deplasmanında. 42 tane geri pas verdiler Tafarel'e. 43'ünde hata yaptı, gol oldu. Bak. Oradaki maçta. Bunlar benim sistemde var. Bu maç içinde Galatasaray takımı ne kadar hazırlanırsan hazırlan, Galatasaray'ın kadro yapısı bir yere kadar tıkanıyor. Bir yere kadar tıkanıyor. Yani Barcelona tam bir uzay takımı. Geçmişteki o Xabi, yani Iniesta, Messi'li kadroyu tekrardan yakalamışlar. Tek eksikleri Messi.
1: Ortalama koşu mesafeleri şöyle. Galatasaray 10.1, Barcelona 10.5 kilometre.
0: İşte, 4 kilometre fazla değil mi?
1: Evet yani 0.4.
0: Bak, ona rağmen sen ne dedim maçtan evvel ben? Liverpool'dan fazla koştuğun için Liverpool'u yendi.
1: Evet.
0: Barcelona'dan fazla koşamadın. Sana izin vermedi koşturmana. Top tutamadın ya.
2: Tutsaydın abi.
0: He?
2: Tutsaydın.
0: 3. Ya tutamadın, adamlar gelip basıyorlar. Nasıl? Bir ara yani. Köşede bir pozisyon oldu. Takım kaptanıydı galiba değil mi? Pedri miydi ne? Takım kaptanıydı. Hı hı. Ya arkasına 4 tane Galatasaray oyuncu taktı, topu kaybetmedi. Başka bir yetenek. Bu işler tamam, çalışarak
2: başka
0: oluyor.
2: Başka bir yetenek evet. Yani şimdi biz de maç öncesi yorumlarda işte yayında söylediğimiz bir şey vardı. Ya, dünyanın her yerinde hangi takımda oynarsa oynasın Barcelona favoridir. Maçın da favorisi.
0: Tamam doğru.
2: Burada ama dedik ki belli başlı noktalar olabilir. Ne olur? Bazı oyuncular için bu maç bir vitrin maçı olabilir dedik. Bazı ekstra bir motivasyon
0: hangi
2: gücü.
0: Hangi oyuncular için vitrin maçı olur? Örnek o, verir misin?
2: Sayın yönetmenden ben şeyi rica edeceğim mümkünse. Dünkü maçın 11'ini ekrana getirebiliyorsa.
0: Var bende.
1: Yönetimimden rica ederim.
2: Orada tek tek oyuncular üzerinden Çakır, konuşabiliriz. Uğurcan yani oyuncular Çakır, üzerinden.
0: Vitrin maçı mı Uğurcan için?

0: Dur abi bir şey yapayım. Birazdan
1: birkaç 11 geliyor,
0: söyleyeyim.
1: Yönetmenim hazırlayacak şimdi.
0: Ondan sonra şey yapalım. Ekstra vitrin maçı olabilirdi. Taraftar zaten gerçekten ekstra bir güçtü.
1: Geldi,
0: dedik ki bir avantajdı. Ve ilk yarıda istediğiniz bir senaryoda gerçekleşen bir oyun vardı. Yani öne de geçtiniz. Yani bu olasılıklar içerisinde zayıf bir noktaydı ama öne de geçtiniz. Bir golünüz iptal oldu. Ve her şey 45. dakikada bitti. Bittiniz. Enerjiniz bitti. Motivasyonunuz bitti. İsteğiniz bitti. Ha, işte deniyor ki, deniyor değil, 15-20 dakikada adamlar tık tık tık tık işi bitirdiler. Peki siz bunları, rakip bunları yaparken siz ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey yapamadınız. Aciz bir durumda kaldınız. Şimdi
2: baba bak bir şey söyleyeceğim
0: hoca
2: sana.
0: Diyor
2: aciz
0: ki,
2: durumda kaldığı
0: hoca diyor ki,
2: her takım için geçerli.
0: Hoca, hayır her takım için.
2: Her
0: hoca
2: takım
0: diyor
2: için
0: ki,
2: geçerli. Bıraktı,
0: hoca,
2: aciz bıraktı
0: hoca diyor ki Batrakov yoruldu diyor. Nasıl yoruluyor ya Batrakov?
2: Ay yorgunluk hissetmiş.
0: Nasıl yorgunluk
2: olur
0: hisseder
2: abi
0: ya? Gencecik bir oyuncu.
2: Tamam.
0: Nasıl bir yorgunluk? O hisseder. Zaman Galatasaray senin dediğin noktaya geliyor abi. Çalışmıyor. İyi çalışmıyor.
2: Adam
0: iyi
2: çok
0: idman,
2: maç yaptı geldi
0: idman,
2: Moskova'dan falan.
0: Hayır bence iyi idman yapmıyor Galatasaray.
2: Yani onu bilemem, idmanları
0: bak,
2: izlemiyorum.
0: Bir eğer Barış nefes nefese kalıp daha 15. 20. dakikada yere yığılıyorsa demek ki bu takım iyi çalışmıyor kardeşim. Şimdi gerçekçi olalım. Yani bakıldığı zaman zaten bu kadro açıklandığında dedik ki bu kadronun sorunlu tarafı savunması. Ya bu savunma sıkıntılı. Uğurcan sıkıntılı. Bu çünkü sağ bek oynat, Kasımpaşa maçında sağ bek oynattığınız Barış sağ bek gibi oynamadı, sağ kanat gibi oynadı Kasımpaşa maçı. Sürekli ileri çıktı geldi. Bir sağ bek gibi oynamadı, mücadele etmedi. Ama o Kasımpaşa'ydı. O Kasımpaşa maçıydı, tamam. Ki orada bile 90. dakikadan sonra bulduğunuz iki golle maçı rahatladınız, nefes aldınız böyle. Şimdi stoperlerde evet ben de katılıyorum. Jakobs iyi oynadı, daha diri, daha fiziki olarak kuvvetliydi. Eren zaten dağıldı gitti.
2: Eren iyi bir sol bek değil.
0: Şimdi bir de işin şu tarafına bakmak lazım. Şimdi biraz önce sen de söyledin abi. Leo 38 milyon euro vermişsiniz. Tamam mı? Batrakov 25 milyon euro vermişsiniz. Deniz 10 milyon euro vermişsiniz. Leslie 3,5 milyona kiralamışsınız. Satın alma opsiyonu 30'du yanılmıyorsam.
1: Doğru.
0: 29-30 milyon
2: evet
0: euro. Sonra bir sol stoperiniz var. Bitsihua bu mu?
1: Bichao
0: yani.
2: Batshuayi.
0: Onda 2 milyona euroya kiralamışsınız. Satın alma opsiyonu var. Rakamını bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Toplam 78 milyon euro Şampiyonlar Ligi için para harcamışsınız. Ve bu oyuncuların hiçbirinden faydalanamıyorsunuz. Hiçbirinin artı bir katkısı yok. Burada anormal olan bir durum var o zaman.
2: Ya biz anlatamadım Murat. Bu sezon başından beri söylüyoruz. Bu yani Barcelona maçıyla gündeme getirecek bir konu değil ki. Ben şunu söylüyorum.
0: Ama.
2: Sen Leslie'yi Batshuayi alıyorsan
0: evet,
2: kulübede oturuyorlarsa bu transfer politikası yanlıştır diyoruz.
0: Yanlış.
2: Yanlış, alma o zaman.
0: Evet.
2: Alma. Ben onu soruyorum Okan Hoca'ya. Demedim mi ben? Bu ekranlarda sen Leslie'yi orta alanda birlikte oynatır mı, oynar mısın dedin
0: Leslie,
2: futbolcu olsan.
0: Leslie için daha iki ay önce dedin ki bu adam niye alınmış dedin. Kim aldırmış dedin
2: tamam,
0: bu adamı. Beraber
2: gazetede
0: yaptınız
2: de yazdınız
0: evet
2: bunları.
0: Evet.
2: Dedim oynatır mısın sen Emre Okan Suat üçlüsü
0: evet
2: arasında.
0: Evet.
2: Oyuna alıyorsun adamı. Ya basın toplantısı son derece komikti ya. Ben hiç katılmıyorum konuşmalara.
1: İsterseniz şöyle bir ekrana geçirelim, hatırlayalım. Evet. Ondan sonra daha detaylı
2: konuşalım. Ne bahsediyor
1: konuşalım
2: yani? La Fontaine'den masallar ya.
1: Galatasaray'ın dün Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Okan Buruk ve Hansi Fil'in açıklamaları ekranlarınıza gelsin, sonra konuşalım.
3: Evet tabi birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci gol attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın

0: ama kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular, ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya, bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak. Orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten alta delisinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum, performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
1: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.
2: Evet değerli izleyenler, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick açıklamalarıyla ekranlarınıza geldi. Okan Buruk'un açıklamalarından şöyle flash başlıkları özetleyelim ve bunu konuşmaya başlayalım. Okan Buruk fazla geriye çekildiklerini söyledi. Takımın kendi talimatlarının dışında fazla geriye yaslandığını belirtti. Sonrasında devre arasında takım

0: öne çıkarmaya çalıştığını dile getirdi. İlk goldeki bir şanssızlığa vurgu yaptı Barcelona'nın ilk golünde. Peş peşe gelen gollerin morali düşürdüğünü kabul ederken belki de en tartışmaya açık olan başlıksa şuydu. Takımın birlikte oynama alışkanlığına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Sakatlıktan dönenler, milli takımdan dönenler, yeni transferlerle bir süreç yaşadıklarına vurgu yaptı Okan Buruk ve aynı zamanda Leao'nun da performansından memnun olduğunu dile getirdi. Levent Üzemen, nasıl yorumluyorsunuz?
1: Vallahi en son yaptığın güzel yorumladın. En son sözüne şöyle bir de cevap vereyim. Ya bir insan bunu söylerken kendini inkar etmemesi lazım Okan hocam ya. Birbirle oynama alışkanlığı mı dedi? Affedersin hocam, buradaki 9 oyuncu geçen sene Liverpool galibiyetlerini alan oyuncu. 2 kişi yok. Leao ile Batragov yok. Geçen sene 9 oyuncu o Liverpool'u İstanbul'da 2 defa yenen takımın oyuncularını. Nereden birbirle oynama alışkanlığı? Nerede birinin birbirine oynar alışkanlığı? Okan Hoca da dağılmış hocam. Dağılmış. Bak söylüyorum sana. Galatasaray takımının senin dediğine kesinlikle katılıyorum, o görüşüne, bu yani gözlemlemene. Galatasaray takımı iyi antrenman yapmıyor. Ben bu antrenman çalışmasının maç öncesinde Barcelona'nın yaptığını, Galatasaray'ın yaptığını görünce çok şaşırdım. Dünyada bu kadar fark. Ben bu ayrıntılara dikkat ediyorum. Bak, oyunun ısınmasına iki oyuncu çıkmadı önce. Bir tanesi İlkay Gündoğan, bir tanesi Leroy Sané. Dedi ki nerede bunlar? Ben dedim nerede bunlar? Sonra geldiler. Geldiklerinde ilginç olan ne var biliyor musun? İlkay çalışmaya katıldı. Leroy Sané kimseyle ısınmadı. Tek çalıştı. Topa vuruyor, alıyor, topuk yapıyor falan. Abi ısınsana. Belki oyuncunun biri 5. dakikada sakatlanacak, sen gireceksin. Belki sakatlanacak. Ne biliyorsun bunu?
2: Adam umursamıyor ki.
1: Efendim?
2: Umursamıyor ki adam.
1: Tamam, umursamıyorsa o zaman bak, şimdi ben bu Şampiyonlar Ligi'ne çok insan gelmişti. Yanımızda Hikmet Kahraman da vardı. Bizim kardeşi şeyde Mehmet Aygün vardı. Almanya'da kendisi, Titanik'lerin sahibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyor, bu Leroy Almanya'da yaşıyor. Bu ikisi diyor ki, bu Leroy senin ne hali nedir diyor ya. Nedir diyor, diyor yani. Takım, milli takım hocasıydın biliyorsun Nagelsmann.
0: Evet.
1: Şeyin.
0: Evet, Almanya'nın.
1: Almanya'nın. Onun öğrencisiydi. O bile sormuştur belki ya, sen niye oynamıyorsun diye. Ya bir basın toplantısı, keşke bir gazeteci sorsaydı Leroy sen neden bu halde diye sorsaydı. 44 kişilik kulübün Alman milli takım kadrosunda yok ya. Planlamasında yok adam. Galatasaray Leao'yu, şeyi, bu oyuncuları, İlkay Gündoğan'ı ve Leroy Sané'yi Şampiyonlar Ligi deneyimlerini çok olduğu için aldı.
2: Evet. Oynamıyor ikisi.
1: Peki kaçıncı maçı şeyin Leroy Sané'nin bu? Bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde. Bir Liverpool'da oynamadı. Bu maça oyuna girdi galiba. İlk Liverpool maçında oynamadı yanılmıyorsam. Rezan bakıyor.
0: Hemen bakıyorum.
1: Ya Murat, Leroy Sané'nin oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında golü yok ya.
2: 13 milyon arıyor mu? Alıyor mu?
1: 12.
2: 12 milyon euro Ara. Ücret alıyor.
1: Öyle mi? Yanılmıyorsam baksın.
2: 12 milyon, doğru bize. 12 milyon euro alıyor. He? Evet evet, 12 milyon euro.
1: Affedersin ya Murat.
2: Kulübede.
1: Ben bunun için aldım ya. Ya Leroy Sané'yi aldım diye takla atanlar, ellerini şıkırdayarak oynayanlar, eser ortada ya. Demek ki yanlış yapmışsınız. Siz bu işi anlamıyorsunuz. O zaman transferden elinizi ayağınızı çekin ya.
0: Galatasaray'la bugüne kadar 12 Şampiyonlar Ligi maçına çıkmış. Evet. 2 de asisti var. 813 dakika süre almış.
1: 2 asisti var. Golü var mı?
0: Yok, hayır. Yok.
1: Ben ne diyorum? Ben ne diyorum? Sporting Lisbon maçında kaçırdığı gol bir defa kalitesine, klasına yakışmadı. Bırakmış işi ya. Adam üzülür ya. Bakıyor böyle şey yapıyor. Ya neye aldınız abi bu adamı? Şampiyonlar Ligi'ne katkı yapsın diye almadınız mı? O asistlerden bir tanesi Ajax maçında yaptı. Ortaladı, kafayı vurdu. O yapılan ortayı değerli hale getiren Osimhen'in korkusuzca o topa, ne diyor, tekmeye, kafa uzatma şeklinde attığı goldür.
0: 12 milyon euro bu arada. Evet, yıllık 12. Net 12 9 evet. Milyon her bir sezon içinde 3 milyon euro sadakat primi.
1: Pardon ya, sadakatli mi bu adam? Sadakat gösteriyor mu bu Galatasaray'a? Bir de prim veriyorsun 3. Ya Sayın Başkan, bir takım eleştirilerden alınıyorsunuz ama bu Leroy Sané skandaldır ya. Skandaldır. Sezon başında çağıracaksınız menajeriniz, diyeceksiniz ki Ocak'ta gitsin kardeşim. Gitsin diyeceksiniz ya. İlkay Gündoğan dünya parası alıyor, ortada yok, oynamıyor, girmiyor. Hoca diyor ki işte o giremedi, Deniz giremedi, şu giremedi.

0: dedi diyor. Ne aga oyuna girip de İlkay giremiyorsa ben sorgularım ya. Niye kulübedeler? Alma o zaman. Alma ya, dedikodu olmasın.
1: Zaten planlama hatası skandal bence. Yani bakıldığında burada reklamdan önce basın toplantılarından önce konuştuğumuz bir konu vardı. Yani Leao'nun 38 milyon euroluk bonservis bedeli, yani Batrakov dedik 25, Deniz 10, Leslie 3,5, satın alması 28-29 milyon euro. Yani bir CEO bu. Aynı şekilde 2 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu. Bu satın alma opsiyonlarıyla beraber Galatasaray'ın yükümlülük altına girdiği rakam 130 milyon, 135 milyon euroluk bir rakamdan
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Evet, zaten mali konuda en yani, büyük sıkıntılardan evet, bir tanesi
1: şimdi,
0: buydu.
1: Şimdi bu kadar böyle bir rakamın altına girip bu kadar transfer yapan bir kulüp buradaki hiçbir oyuncudan faydalanamıyor. Bu nasıl bir planlamadır? Yani nasıl bir bakış açısı?
0: Söylüyorum işte.
1: Siz o zaman direkt 11 seviyesinde oynayan bir sol stoper alsaydınız, almadınız. Evet. Kulübeye aldınız, onu da oynatmıyorsunuz. Direkt merkez orta saha için bir oyuncu alsaydınız, onu da almadınız. Onu da oynatmıyorsunuz. Aldığınız oyuncuyu da oynatmıyorsunuz.
0: Ya Galatasaray'ın ihtiyacı Leao değildi ki. Galatasaray'ın ihtiyacı güçlü bir orta saha, iyi bir sol stoper, iyi bir sağ bek öncelikle. Eksik taraf, yırtık nokta bu. Buraları dikeceksin. Buraları dikeceksin. Allah aşkına yani. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray 4 yıl şampiyonluk yaşadıktan sonra bu süreç içerisinde ben yeniden yapılanma sürecinde 5 tane etkili Galatasaray'ı ön tarafa götürebilecek, daha kaliteli hale getirecek oyuncu planlamasını yapılacağını düşündüğüm halde hiçbiri yapılmadı ya. Bir Batrakov var. Leste, evet. Basu Şah bir kenarda oturuyor. Leao için bu özelliği şu. Leao geri gelmez.
1: Gelmiyor zaten.
0: Gelmiyor zaten. Gelmiyor. Dün genel kanıda buydu. Sen bunun Milan'da da gelmediğini bildikleri için bile bile lades yapıyorsun ya. Böyle bir şeyler olmaz sevgili Murat. Ya Barcelona kaybetti diye demiyorum. Frankfurt'ta da 5-1 kaybetti. Ama
1: hayır, genel
0: yazık,
1: tabii ki bir takıma bakmak lazım.
0: 75 milyon euro Osimhen yani, alıyorsan, Osimhen'i o içinde etkili hale getirebilecek kenar oyuncularını almıyorsan, bu transfer politikasının doğru olmadığını gösterir ya. Ya yapmayın bunu ya. Ya futbol aklınız yok sizin ya.
1: Sen çok doğru bir söz söyledin abi. Milli takımda santrafor oynayan herif şu an Galatasaray'da oyuncu Barış sağ bek oynuyor ya. Böyle bir şey olabilir mi yani?
0: Böyle çelişki var mı?
1: Evet.
0: Bu Okan Hoca'nın çaresizliği, iki senedir sağ bek yok. Hiç bir oyuncu alma. Okan Hoca istemiyorum, alma. Bir sağ bek al. Bir sağ bek al yabancı. En azından herkes yerinde oynasın ya. Yerinde ol, alma kardeşim. Sen Barış'la, Sane'yle veya ne bileyim ben, para verdiği için gitmedikleri için Yunus'la, gerekirse Şarlay ile kanatları kullan, alma. Bir sağ bek al ya. Bak adamların sağ bekini, sol bekini görüyorsun. Çatır çatır. Kunde de oynamadı önce.
2: Evet, Kunde de yok.
0: Fransa milli takımının beki yok sağ bek Kunde.
2: Hetafe maçında da gol atmıştı bu arada son maçta.
0: Soruyorum sana ben. Ya bunlar oynasa, Rafinha falan şimdi oynasa mi? Herhalde yani, santrayı yapmaktan yoruldu
1: bu,
0: Galatasaray.
1: Bu böyle bir ligde yani ülkeyi temsil eden bir takımın elbette bu fikstür çekildiği zaman ya da maç programı belli olduğunda zaten Barcelona maçı için herhalde genel %99 sıfır puan yazmıştır. İnsanlar kafasında öyle planlamıştır.
0: Doğru.
1: Yani sıfır puan. Ama son bakıldığında işte Lisbon'daki sonuçta maç. Şimdi Lille artık maçı çok önemli. Bence o kalan maçlara bakıp orada bir hesap yapmak lazım. 10-11 puana Galatasaray bundan sonra nasıl ulaşacak diye. Böyle bir takım, böyle bir kulüp, 4 yıldır şampiyon olan bir kulüp hala biz burada bu 130 milyon euroluk harcamanın içerisinde takıma faydalı olabilecek bir oyuncu bulamıyorsak burada gerçekten çok ciddi bir sorun var. Çok ciddi bir hastalık var. Siz bunu nasıl halledemiyorsunuz ya? Bu oyunculardan nasıl faydalanamıyorsunuz? Neden?
0: Şimdi mesela
1: elinizdeki biraz önce dediğin gibi bu kadar tecrübeli İlkay, yani İlkay Gündoğan, yine tecrübeli Sane, bunlardan da faydalanamıyorsun. Kimseden faydalanamıyorsun. Ki çok güzel bir örnek verdin abi. 9 oyuncu Liverpool maçını. Nasıl birbirini tanıma, birbiriyle oynama, birbirini bilmem ne. Yani tuhaf bir şey olmuş.
0: Ama işte bizim medya dinliyor orada. Kusura bakmasın arkadaşlar. Yeni nesle de söylüyorum. Yarın devam edeceksiniz Galatasaray'ı takip etmeye. Ediyorsunuz da. Bu 9 örneği niye vermiyorsunuz orada? 9 örneği niye vermiyorsun? Soruyorum ben. Soruyorum. Bir anlatsın hoca. Dağılmış durumda. Leo'dan memnunum diyor. Neyinden memnunum? Oyunda iki tane hareketi var, o kadar ya.
1: Tamam. Ya da Madem bu kadar

0: İlk yarıda yorulan oyuncuları 46'da değiştirseydin o zaman niye 58'e kadar bekledin? Bu da bir hamle hatası değil mi?
1: Bir dakika. Soyunma devre 1-1 bitti. Şanssız bir gol yedi. Galatasaray golü iptal dedi. İçeri girdik lojeye. Alüksan'ın lojasına. Girdik dostumuz. İçeride bir sürü arkadaşın oturuyor. Erdem Bey de oturuyor. Erdem Timur. Ne oldu oyundan konuşulurken? Dedim ki iki oyuncu sallanıyor. Hemen ben devre olsa değiştiririm. Bunlar ikinci oyuncu. Kim dediler bana? Bir Yunus dedim. Yoruldu. Bir de Lemina bitti, tükendi. Batrogov'un bu olayından haberim yok. Batrogov hocaya söylemiş yoruldum diye. Evet, üç kişi değiştirdi bir anda. Tamam mı? Ne zaman değiştirdi?
0: İşte 58'lerde falan.
1: 3-1'den sonra değiştirdi. Evet. Ben hocası olsam Galatasaray'ın devrası değiştirdim. Bunu görebilmek önemli. Bunu görebilmek önemli. Bir bir girdin diye içeriye oyuncu yok. Lemina'nın hali ne haldeydi ya? Ne haldeydi Lemina? Yerlerde artık yürüyecek hali yoktu. Yunus da bitti çünkü devamlı koşta. Çünkü seni koşturdu. Koşturdu.
0: Evet.
1: Baskı yapmanı engelledi.
0: Evet.
1: Onu söylüyorum. Kalecinin attığı bütün yani uzun degajlar duvara çarpan skoç topu gibi duvardan gelip Barcelona atağına dönüştü.
2: Bu arada çok özür dilerim. Barcelona'da yine aynı dakikalarda skoru 3-1 yaptıktan sonra oyuna hem Jesus aldı hem Adeyemi'yi aldı.
1: Niye? Yani çünkü devam skor edecek artırsın çünkü diye.
2: Aynen bravo, öyle.
1: Bak şimdi çok güzel bir ayrıntı söyledi. Tebrik ederim. Demedi ki 3-1 devam ediyor, ben devam edeyim oyuncularla. Santrfor'a döndü. Değil mi? Santrfor'a döndü. Sen bunu yapamıyorsun. Ben Deniz'i alamıyorum diyorsun. Sana Osimhen de lazım abi. Sana Osimhen bundan sonraki Lille maçına Stuttgart da lazım. Osimhen'i al kenarıya. Yorulma, lig maçı da var. Koy Deniz'i. Oynasın abi. Ne fark eder Osimhen'le oynasa? Yine Osimhen takipten top çalmaya o depalları. 8 defa mı ne offside'e düştü?
2: Evet.
0: Evet. 8 defa.
1: Onlar da 7 defa falan düştü galiba. Yani offside'e bu maçta. Ama şu net. Sen Barcelona'ya göre hiç çalışmamışsın.
0: Evet.
1: Bak hiç çalışmamışsın. Bir de gerçek şu. Rakibin antrenman performansı, çalışma kalitesi senin çok önünde. Bir teknik direktör kendini yenilemeli. Dünya Kupası'na gidip yakından izlemeli. Her takımın oyun planını izlemesi lazım. Bak Paraguay milli takım bile o Dünya Kupası'nda mükemmel bir savunma yapan bir takımdı. Ama en büyük özellik ne? Takımın hepsi koşuyordu. Temaslı oynuyorlardı. Galatasaray takım temaslı bile oynayamadı ki. Yetişemediler ya. Rüya gibi geldi, rüzgar gibi geçti abi Barcelona saha içerisinde. Rüya takım olarak geldiler, rüzgar gibi geçtiler. Yakalayamıyorsun oyuncuyu. Tam basıyorsun yana çıkarıyor. Tam basacaksın öbür tarafa oynuyor. İşte oyun bu. Sen boşa koştun. Rakibi engelleyemedin. Presi koyamadın. Sorunlardan biri bu.
0: Ve çözüm de bulamadın.
1: Bulamadın. Şimdi Leo'dan memnunum. O girmedi falan filan yok.
0: O söz şaka
1: orada,
0: mı ya?
1: Orada nasıl çıkacaksın. Leo'dan memnun olur şunu ya söyleyeceksin. Hiç boynama alışkanlığı hepsi palavra. Dersin ki biz Galatasaray'ız. Barcelona takımı herkesi yenebilecek güçte bir takım. Bu sene bu Şampiyonlar Ligi'nin favorisi bir takım. Bak altını çiziyorum
0: evet
1: ben sana.
0: Tamam.
1: Biz olur. Birinci yarıda mücadelemizi ortaya koyduk. İkinci golü atsaydık olay daha farklı bir noktaya gelebilirdi. Daha direncimiz yükselebilirdi. Şanssız oldu. Ama bizim bu oyunumuz, bak bizim bu oyunumuzu geliştireceğimize inanıyorum. Diğer maçları kazanma şansımız yüksek. Barcelona'ya karşı oynadığımız ilk yerdeki oyunla diğer takımlara karşı puanlar alabiliriz de çık.
2: Hedef maçı belirle yani.
1: Ha, evet, çık. Ya burada Leo'dan memnunum. O oynamadı, oynama alışkanlığı yok. Bunlar hep
0: abi şurada
1: çaresizliğin
0: istatistik
1: görüntüsü.
0: İstatistikte pasa bakar mısın abi?
1: Nasıl?
0: Farka bak. Pastaki farka bak.
1: Ben onu söylüyorum sana.
0: 3 katı. Üç.
1: Topa değmedi ki Galatasaray. 3
0: katı.
1: Değmedi bak. Ben ne dedim burada yayında? Pazar beraberdik hatırlarsan.
0: Evet.
1: Pazar ne dedim evet burada? Burada oturuyordun. Şey vardı. Yanında kim vardı? Abdullah Ercan. Ne dedim? 70-30 olur maç dedim. Değil mi? Pardon bir tane yanılmışım ya. 71-29. 70-30 olur dedim. Aç bak yayını duruyor. 70-30 olur. Sen bunu 35'e 40'a 45'e getirirsen etkili olabilirsin. O gollerin dakikalarında işte oralara yaklaşın. 33 falan oldu. 35 falan oldu. O anlardaki pozisyon var. Buradan bu topu alamazsın. İkinci yarıda Galatasaray'ın rakip ceza alanına girdiği vaki yok. Vaki değil ikinci yarı. Ben görmedim.

0: Yok ki.
1: Yok. Bak adamlar kaç defa girmiş?
2: İlk yarı dediğiniz gibiymiş bu arada. %30'a %70'miş.
1: Tamam.
2: İlk yarı sonucu.
1: Aynı değişmez. Futbolun doğrusu birdir ya. Sen iyi savunma yaparsan, rakipten çok koşarsan, rakibin çok çabuk hareket etmesi izin vermezsen ancak kazanırsın. O efsane takımı kim yendi öyle biliyor musun? Celtic yendi. 22'ye 78'di. Maç İskoçya'daydı. 1-0 yendiler. Ama kaleci müthiş oynadı. Defansa müthiş yaptılar. Pozisyon vermediler. Öyle oynayabilirsen oynayabilirsin. Ama zaten 4 kilometre geride kalmışsın. Diğer koşuların da faydalı koşu değil. Seni koşturduğu için Barcelona 101 kilometredesin.
2: Zaten bu rakip ceza sahasındaki topla buluşma oranı Galatasaray için tamamen ilk yarı. İkinci yarıda hiç yok.
1: Tabii. Hiç 9-35. Şuraya bak ya. Böyle bir rakam var mı? Türkiye'de bu rakam oluyor. Rakip 8 defa geliyor. Sen 35 defa geliyorsun. Galatasaray, Fener, Beşiktaş böyle oynuyor. Zayıf rakiplere
3: karşı. Ben bir şey soracağım abi sana izninizle.
2: Tabii ki buyurun.
3: Galatasaray yönetimi, başkanı Şampiyonlar Ligi'ni önemsiyor mu?
1: Öyle dedi başkan, önemsiyoruz dedi.
3: Ya bu sonuçlardan sonra, bu harcamalardan sonra yani ve biraz önce ekrana geldi. Yani şimdi bir hesap yapmak lazım artık.
1: Barcelona'yı kayıp seviyor yazıyorlardı tamam. Zaten.
3: İlk maçta kayıp oldu. Şimdi Fransa'ya gidecek.
1: Evet.
3: Haftaya hemen evet. Gençler Birliği
1: hani
3: maçı.
1: Hani var ya, hesap kitap yapıyorlar. Dinliyorum bazı arkadaşlar şey diyorlar. Lille de yener. Stuttgart'ı da yener. Evet. Aston Villa'ya da yener. Evet. AEK'yı da orada yener.
3: Evet.
1: Bakın Milletler Ligi'nde Yunanistan, Almanya'nın bulunduğu grupta lider kim? Yunanistan. Yok mu sayıyorsun bunu AEK'yı falan?
3: Evet.
1: Feyenoord kolay takım mı?
3: Evet.
1: Orada Barcelona kazandı ama...
3: Bu soruyu şunun için sordum. Ya buradan
1: PSG kolay takım
3: buradan
1: mı?
3: Buradan bu gruptan çıkılmaması bir büyük bir hüsran mıdır Galatasaray için?
1: Tabii hüsrandır. Yani ben geçen sene bu grupta kim vardı rakibin olarak? Manchester City, Atletico Madrid
3: evet. Ve
1: Liverpool vardı
2: evet,
1: değil mi?
2: Doğru.
1: Liverpool'dan 3 puan aldın, Atletico'dan 1 puan aldın. Manchester City'den alamadın. Burada evet. Da aynı PSG ve Barcelona var.
3: 10 puan almış geçen sene. 3 galibiyet yok. Bir beraberliği var.
1: Şimdi Galatasaray'ın
3: var.
1: Ne yapması lazım? Lille'den 1 puan, Stuttgart'tan 3 puan, Aston Villa'dan 3 puan aldı, 7 puan. Ajax'tan 1 puan aldı düşün, 8.
3: 8.
1: Yendiği zaman Feyenoord 11. Böyle bir puan çıkartırsa başarı derim. Ama bu kadroda çıkartır mı merak ediyorum.
3: Çıkartamaz.
1: Ben söyleyeyim sana. O kanatların çalışıyor. Yanlış, hayli defa söylüyorum. Yüzüne söyledim şimdi Mali Kongre'de bazı arkadaşlara, yakınlarına. Bir de Cenk Ergün verdi, söyledim. Ya bu takımın Rodriguez gibi kanat oyuncusu yok ya. Slalom yapan adam geçen. Yok. Yok kardeşim. Var mı?
3: Lee maçı artık bir puan alırsa Lee'den...
1: Şahane.
3: Şahane
1: bak söylüyorum.
3: Bak Stuttgart kolay mı ya? Ben ikisinden 4 puan... tahmin
1: Stuttgart,
3: ediyorum.
1: Kolay mı? Hadi
3: 4
1: Aston
3: puan,
1: Villa.
3: 5.
1: Mesela test olacak.
3: AEK'dan 1 puan tahmin ediyorum. 6 Feyenoord'dan 3 puan etsem 9 çıkamaz.
1: Ben de diyorum 11 puan. Belki çıkamaz. 24. olur. Bu ligde yani.
3: Onun üzerine çıkması lazım tamam. Zaten. 9'da
1: benim hesabım bak ben sana söyleyeyim. Lille'den 1 puan. Stuttgart'tan 3-4. Aston Villa 7. AEK 8. Feyenoord 11. Böyle olursa olur. Ha ekstrası olursa AEK'yi yenerse tamam bir şey demem ama bunun önündeki bu. PSG maçını hiç saymıyorum bile.
3: Saymıyorum onu
1: da. PSG maçı da söyleyeyim sana yani muadili bir takım Barcelona'nın. Yanlış anlaşılmasın ha. Yanlış anlaşılmasın. Maç Paris Saint Germain'de Stade de France'da değil yani Paris Saint Germain'in stadında oynanacak. Ben söyleyeyim sana Parc des Princes'de oynanacak. Yani oradan da çıkmak o kadar kolay bir şey değil.
3: Zaten genel şeyde yorumda 0 puan yani gözüküyor. Mesela buradaki şeyde Lisbon'dan 1 puan alınabilip Barcelona 0 puan olarak görünüyor. Ama şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıya yani Lille maçında da Fransa'dan da olumsuz bir sonuç olursa 3'te 0 çekmiş olacak. Bu ciddi manada yani tamam kalan maçlar var evinde ama bir de bunun işin psikolojisi var, ruh hali var yani 3'te 0 çekmişsiniz. Bundan sonra oynayacağınız maçlarda nasıl bak, bir reaksiyon göstereceksiniz
1: sevgili
3: yani?
1: Sevgili Murat bu maçın bak taraftar Liverpool maçını kazanandır.
3: Evet,
1: Atletico Madrid maçını.
3: Doğru.
1: Bu maçta taraftar başlangıcında ıslıklamalarda çok üstündü ama rakibin oyununu gördükten sonra Liverpool maçındaki gibi olmadı. Olamadı. Onlar da futbolu görüyorlar. Dedi ki ya kardeşim biz topa sahip olamıyoruz ki topu göremiyoruz ki. Niye ıslıklayalım adamlar? Islıktan da

0: etkilenmiyorlar. Islıktan da etme. Bir oyuncu 4 Galatasaray'la topu kaptırmadı ya. Takım kaptanı Pedri. Kaptırmadı, gözümle görüyorum ya. Alıyor dönüyor, o kadar kıvrak ki. Sen sadece hareket ediyorsun Murat ya.
1: Pedri %100 isabetle oynamış. Pardon? %100. %100.
0: Ben neden bahsediyorum sana? Yani futboldan anlamıyoruz ya. O yüzden dolayı Pedri de bize öğretiyor işte. Ya görünen köy kılavuz istemiyor. Alamazsın. Çok koşman lazım. Rakipten çok koşup onların temaslı oyuna girip yanaşırsan, o pas yapmasına izin vermezsen Barcelona'yı durdurursun.
2: Bu koşu ve kat edilen mesafe ile ilgili çok ilginç bir istatistik var. Sizinle paylaşmak istiyorum.
0: Lütfen.
2: Bir antrenör Ivan Kile paylaşmış bunu, sevgiler kendisine. İki karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nde maç başı ortalama kat edilen mesafede Uğurcan Çakır'ın ortalaması 5.47 kilometreyken Leao'nun bu iki maç ortalaması 6.71. Yani aralarında bir kaleci ve bir kanat oyuncusunun arasındaki fark neredeyse 1 ve 2 kilometre arasında. Yani çok durağan ve çok ağır kalan bir Leao.
1: Volkan Hoca beğenmiş.
2: Çıkıyor ortalamada.
0: Ya Rezlancığım bak, çok... biz bunları eleştirince tepki oluyor. Ya bu ülkede YouTube'da ve televizyonlarda söylediğim bir şey var. Leao benim transferim değil, olamaz. Galatasaray çaresizden Leao'ya 38 milyon verip almaması lazım. Taraftarın baskısından etkilenip yıldız oyuncu diye aldın Leao. Milan'da düşüşte bir adam. Portekiz milli takımda ilk 11'i yok ya. Neden bahsediyoruz biz ya? Buraya mı? Bu hiç hesaplanmamış bir şey. Hesaplanmamış bir şey. Samimi söylüyorum. Ya Türkiye'deki bir tane açıklardan bir tanesini alsan yabancı, o bile etkili olursa. Şimdi aklımda değil, notlarım arasında vardı. Türkiye'de bir o kanat oynayacak oyuncu var ya. Alabilirsin. Yani bu kadar etkisiz. Bir ortayı dışarı attı. Mesela akıllı düşündü. Ama o ortayı değerli kılan kim biliyor musun? Batrogov'un yaptığı hamle. Batrogov iyi bir vuruş yaptı, golü yaptı, golü attı. Ya ben işte Galatasaray yönetim, hadi satsın Leao'yu 38 milyona bakalım Ocak'ta. Satsın bakalım, alan var mı?
1: Ya kimse bir de... almaz, niye alsın? He? Ya? Niye alsın?
0: Satsın. Veriyorsa 12 milyona, sadakatmış. Çok şaşırdım ya. Rezan beni şaşırdı. 9+13 sadakat mı? Sadakatsız ya. Sadakatsiz bir adam Leroy Sané ya.
1: Ne yapsın, anlaşma sadakat yapmış, alıyor parayı ya. Abi almayacak parayı.
0: Ya baba bir şey örnek olması için bir örnek yaparım ya. Bırakırım adamı, Florida takıma bile almam. Ne işi varsa var, otursun ya.
1: Para ne olacak?
0: Ver abi, bitti ya. Ver, oynatma kardeşim. Takımı bozmasın ya, çürük elma bu. Oynatma abi İlkay'la ikisini. İki tane Almancı Galatasaray'a zarar veriyor. Zarar veriyor kardeşim. Biri konuşmalarıyla veriyor, dedikodularıyla veriyor. Bir de Leroy Sané. Devamlı ihtiyaçları bitmiyor. Devamlı eleştirileri bitmiyor. Yapma ya. Galatasaray'dan büyük mü bunlar? Ne oyuncular geldi gitti ya. Ne oyuncular geldi gitti. Leroy Sané gel 29 yaşında. Bu ülke hacı geldi 31 yaşında ya. 36 yaşında neler yaptı ortada. Ya nasıl bir siz futbol aklı var sizde ya. Herkes futbolla ilgilenemez abi. Herkes anlamaz bu futboldan. Alacaktınız şeyin, Sevilla'nın ne o şey, Galatasaray bir İspanyol takımın oydu hazırlık maçında.
2: Villarreal.
0: Villarreal'in sol stoperini alacaktınız. Alsaydınız Leao'yu alacağınıza. En az adam sol stoper. Almadınız. Ren'in sol beki 1,5 milyon euro. Alsaydınız maçta neler yaptı siz gördünüz. Almazsınız, ucuz çünkü ya. Pahalı olsun. Pahalı mı? İşte buyurun. Leao'yu 38'e satın bakalım. Hadi ben merak ediyorum. 38'e satın. Elinize patladı, kaç senelik sözleşmesi var. Onun şeyleri, vergileri falan, oyuncunun alacağı 10 milyon lira maaş alıyor. 10 milyon euro. İşte Leao bu. Attı geçti, kesti bitti. İkinci üçünde kesemedi. Öğrendi çünkü Barcelona stoper, ona göre yaklaştı. Alamadın. Ya ben hiç kimse anlatmasın. Bu Barcelona için bunu söylemiyorum ben. Burada Galatasaray'ın derler makyaj düştü, gerçek göründü ortada diye. Makyajı döküldü Galatasaray'ın ya. Makyajı düştü abi aşağıya. Ben söyledim, bu mudur Galatasaray'da? Sen beğenmedin. Aa, ne oyuncular var ya. Ne oyuncular var dünyada alacağın. Bodo takımından alsaydınız ne oyuncular var Bodo'da. Bodo'da ne oyuncular var. Ama beğenmezse adı Leao değil.
1: Taraftar da beğenmiyor.
0: He?
1: Taraftar da beğenmiyor.
0: Abi sen oynasın mı, taraftar beğenir. Taraftara göre hareket edersen o zaman bütçe yetiştiremezsin.
1: Taraftara göre hareket ediyor zaten. Bir sürü tamam, oyuncu gündeme geldi.
0: Sosyal medyaya göre hareket ediyorsan sen bitmişsin.
2: Evet, Leslie'yi oynatamıyor o yüzden işte hoca.
0: Kim?
2: Leslie ilk maçından sonra ağır
0: oynatamaz abi. Yok öyle bir oyuncu değil. Gördük maçta. Hiçbir özelliği, ekstrası yok.
2: Evet, şimdi yavaş yavaş ilk bölümü toparlıyoruz değerli izleyenler. Kısa

0: Aramız var, saat başında yeniden karşınızdayız.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
1: Reklam.
4: A Spor Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce sonra bankayız.
5: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Reklam. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam. A-Spor Radyo.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
12: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
14: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
15: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Spor Ajansı'nda ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölüme Fenerbahçe ile başlayacağız. İlk bölümde Galatasaray-Barcelona maçını derinlemesine konuştuk. Şimdi bu akşam oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçıyla bu bölüme başlıyoruz. Sarı lacivertler saatler 22'yi gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın ardından ikinci maçına İngiliz ekibinin deplasmanında çıkacak. Bu karşılaşmayla ilgili genel değerlendirmelerimize başlayalım. Hatırlayacaksınız Fenerbahçe geçen sezonda Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti. Birbirlerine yabancı olmayan iki takım kozlarını İngiltere'de paylaşacak. Şimdi Murat Özdostan sizinle başlayalım bu kez. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz bu akşam İngiltere'de?
2: Hocanın basın toplantısı bana çok umutlu geldi bu sefer. Yani normalde basın toplantılarında İsmail Kartal çok net ifadeler kullanmaz. Genelde yüzeysel geçerdi ama bu sefer baktım hoca. Yani yenemiyorsak yenilmeyeceğiz dedi. Çok keskin konuştu. Fenerbahçe'nin de çok iyi bir kadrosu var. Gerçekten kaliteli bir kadrosu var. İyi oyuncuları var. Defansı iyi. Kaleci Ederson formda. Orta sahası çok dirençli. Ve moralli. Yani üst üste kazandığı maçlar var. Evet Rize'deki performans belki şey oldu biraz eleştirilse de sonuçta Rize gibi deplasmandan galip dönmesini bildi. Yani tam Eyüp maçı 8-0 olabilir ama 8-0 sonuçta. Bunların hepsi futbolda takımları, kulübü, hocayı iyi şey yapıyor. Yani iyi bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Şimdi Fenerbahçe tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi elbette onların da gruptan çıkmak. Yani ilk etapta planladıkları şey bu. Ben açıkçası Aston Villa maçından umutluyum. Yani Puanya'da puanlar bile alırsa şaşırmam ama en azından bir beraberlik tahmin ediyorum. Yani bu çünkü bu takımın kalitesi, oyuncuları ve oyuncuların morali şu an için buna oldukça uygun. Motivasyonun da yüksek olduğunu gördüm dün hocada. Artı gelen haberlerde takımla ilgili gelen oyuncuların bireysel motivasyonları ile de hep olumlu şeyler geldi Samandıra'dan. Ben Fenerbahçe'nin bu akşam iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum.
1: Levent Hocam siz neler söyleyeceksiniz bu akşamki maçla ilgili?
3: Öncelikle Murat'ın söylediği yerden devam edeyim. Evet Fenerbahçe'nin dengeli, istikrarlı ve Okan Hazır'ın bahsettiği birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış bir kadrosu var. Bak, arka taraf hiç değişmiyor. Semedo, Archie Brown, Ake, Skriniar, Kaleci. Bu doğruymuş. Sağ beki sağ bek yoksa Mert Müldür, sol beki Archie Brown yoksa Levent. Gerektiğinde sol bekle de Mert Müldür oynuyor. Şimdi orta sahası değişmeyen ikilisi var. Kante, Gendüzi. Buna kim destek veriyor? İsmail destek veriyor.

0: Bir takımdaki gibi. Santrforlarda birinci santrforu bence Muriç, ikinci santrforu Lukaku. Ama aynı tip oyuncular için değişebilir. Kenarlarda Kerem var, bir de Greenwood var. Doğru mu? 10 numarada bir eksiği vardı Talisca'yı gönderdiği için. O da Asensio. Yoksa İrfan Can var. Yani hocanın çok fazla takımla oynama şansı yok. Bu bir avantaj. Dezavantajı şu, yani çok oynamadığı için oyuncu kapasitesi konusunda, kadro derinliği konusunda sıkıntılar olabilir. Ama doğrusu, en büyük avantajı da, doğru olan gözlemlediğimiz de şu: belli bir istikrarlı kadrosu var. Bu önemli. Şimdi çok basit bir şeyle oraya geliyorum. Galatasaray sağ bek Salih yoksa Barış, sol bek Jakobs yoksa Eren. Sant stoperler de değişiyor biliyorsun. Şimdi burada kadro istikrarı futbolda çok değerlidir. Homojen bir kadro, geniş bir kadro. Barcelona'da var işte, herkes her dedi mi? 4-6-0'la da oynadı.
1: Evet.
0: Jesus alıp santrforlu sisteme de geçti. Bu bir teknik direktörün nasıl bir planlara sahip olduğunu gösteriyor. A planı da var, B de var, C de, D'si de vardı Nagelsmann'ın. İşte Alman hoca neydi? Hansi Flick'in. Pardon, Hansi Flick'in. Gerçekten onun Nagelsmann'la karışıyorum. Hansi Flick'in bu planları var. Bunu net görüyoruz. Hocanın da var, İsmail Kartal'ın da. Rize'deki skor çok gövdeli bir skor, 3-0, ama oyun konusunda sıkıntılar vardı. Beğenilmeyen bir oyunu vardı Fenerbahçe'nin. Ama şunu da net söyleyelim, yani acaba bu Rize Spor'dan mı kaynaklanıyor? İkinci yarıda Rize çok etkili oynadı. Ona rağmen Fenerbahçe iki tane gol attı, çıktı baskıdan. İki gol attı. Aston Villa bir İngiliz takımı. O da bir antrenör takımı sonuçta. Emery biliyorsun. Evet. Aston Villa da bir çıkış arıyor. İngiltere'de maçlar oynamak bence kolay değildir. Ama Fenerbahçe'li oyuncuların da büyük maçlarda daha iyi konsantre olduklarını, birbirlerine çok daha fazla yardım edip o Murat'ın bahsettiği gibi o vitrinde oturmayı ve çıkmayı sevdiklerine tanık oluyoruz. Roma maçı böyle bir maçtı. Yani kazanabilirdi de Roma maçını Fenerbahçe. Yok efendim Roma fark yaparmış, hiç öyle bir şey yok. Roma öyle bir oyun oynamadı, oynayamadı evet. Fenerbahçe'ye karşı, öyle değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Ben Fenerbahçe'nin dediği gibi, eğer hata yapmadığı sürece, çünkü burada riskli oynamamak gerektiğini düşünüyorum. O en büyük özelliklerinden biri de İsmail Kartal'ın, Fenerbahçe takımı kolay gol yiyen bir takım değil. Açın bakın yani şeye, sezon başından beri. Öyle çat çat gol yiyen bir takım değil. Yani bu savunma güvenliğini ön planına çıkarmasının da Aston Villa önünde Fenerbahçe'nin en büyük silahı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki hızlı hücuma çıkış geçiş oyunlarında Greenwood gibi rakip sahaya çabuk giden, Kerem gibi çabuk giden oyuncular olduğunu düşünürsek, ben zaman zaman buna Kante de katılıyor biliyorsun. O da çabuk bir oyuncu. O ve Fenerbahçe'nin ben kafa kafaya bir maç oynayacağını düşünüyorum. Yani puan alması Fenerbahçe'nin benim için sürpriz olmaz.
1: Hı hı.
0: Fenerbahçe bir puan alabilir ama Fenerbahçe hedefi 3 puan da olmalı. Onu da zorlayacaktır diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe takımının oyun anlayışını, oyuncuların birbirlerine olan alışkanlığını beğeniyorum.
1: Evet, Aston Villa da son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu biliyorsunuz. Az önce Levent Üzemen'in de söylediği gibi bir antrenör takımı Unai Emery ile birlikte 2022'den beri yoluna devam ediyor. Bu sezona kötü bir başlangıç yaptılar tabii Premier Lig'de. Şu anda 16. sıradılar ve tek galibiyetlerini 6 maçta Tottenham'a karşı almışlardı. Peki nasıl bir Aston Villa ve nasıl bir Fenerbahçe bekliyoruz bu akşam? Şöyle bir muhtemel 11'ler üzerinden değerlendirelim. Her iki takımın da muhtemel 11'leri ekranlarınıza geldi değerli izleyenler. Aston Villa'nın ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'lerini görüyoruz. Yönetmemden rica edeceğim. Evet, geldi. Kalede Suzuki'nin forma giymesini bekliyoruz Aston Villa'da. Savunma dörtlüsünde Matty Cash, Lindelöf, Pau Torres ve Wan-Bissaka'nın olmasını bekliyoruz. Bu arada Aston Villa'nın iki sol beki de sakat bu karşılaşma öncesinde. Ruggeri ve Madsen olmadığı için Wan-Bissaka o mevkide değerlendirilecek. Orta sahada Joao Gomez, Camara ve Manzambi. Hücum hattındaysa sağda Mekkin, solda Buendia, ileri uçtaysa Nicolas Jackson'ın forma giymesini bekliyoruz. Fenerbahçe cephesinde ise temsilcimizde. Kalede Ederson, savunma dörtlüsünde Semedo, Skriniar, Ake ve Brown. Önlerinde Guendouzi, İsmail ve Asensio üçlüsünün forma giymesini bekliyoruz. Sağda Greenwood, solda Oğuz Aydın, ileri uçta ise Romelu Lukaku ile ilgili işte bizim elimizdeki bilgiler ışığında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu şekilde. Hemen buradan değerlendirmeye başlayalım. Önce Fenerbahçe'yi konuşalım sevgili Murat Özbostan. Burada bir takım farklılıklar söz konusu. Kante yerine İsmail, Kerem Aktürkoğlu yerine Oğuz Aydın ve

0: Muriç yerine de Lukaku tercihi gelebilir bu akşam İsmail Hoca'dan.
1: Ya şimdi Kante'nin ben oynayacağını tahmin ediyorum. Ya bu çok üst düzey bir maç. Yani böyle üst düzey bir maçta böyle tecrübeli bir oyuncunun artı orta sahadaki bu ikilinin Gendouzi ile Kante ikilisinin bozacağını ben hocanın düşünmüyorum. Tabi bunlar muhtemel 11'ler. Tabi burada en çok tartışılan nokta Asensio bu maçta oynar mı, oynamaz mı? Yani çünkü o orta bölümü çok hoca diri tutmak isteyecektir. Hı hı. Savunma zaten Fenerbahçe'deki en güçlü yapı şu anda. Yani orada iki tane çok başarılı ve tecrübeli oyuncu var. Yani Ake ile yani Skriniar ve Ederson'un son 3 maçta gol yemiyor. Gerçekten lige de iyi başladı. Ve Levent abinin dediği gibi yani beklerle ilgili de hiç bir şey sorunu yok yani. Ama orta sahada İsmail'in olduğu 11'ler de var, İsmail'in olmadığı 11'ler de var. Ama ben genelde tabii bunu arkadaşımız vermiştir, Fenerbahçe muhabiri arkadaşımız vermiştir muhtemelen bu kadroyu. Onlar tabii haber kaynakları, içeriden gelen bilgiler oldukça fazla olabilir. Yani burada böyle bir 11 varsa evet bu 11'e de diyecek bir şey yok. Tabii Kerem'le ilgili de bir şey vardı, soru işareti vardı. Yani Kerem mi oynar, Oğuz mu oynar? Ama son maçta Oğuz'un çok şık bir golü var ve bence Oğuz oynamayı da hak ediyor. Yani bakıldığı zaman Fenerbahçe'de görev aldığı hemen hemen bütün maçlarda Oğuz başarılı bir performans ortaya koydu. Milli takımda başarılı bir performans ortaya koydu. Ama Kerem'le ilgili ise bir sürü soru işaretleri var. Yani hep bir eksiklik var. Hep bir Kerem'in bir türlü bir gerçek Kerem kimliğine bürünememesi var. Ve bundan dolayı da Fenerbahçe taraftarının gitgide Kerem'e karşı olumsuz düşünceleri fazlalaşmaya başladı. Ve şu denmeye başladı. Yani neden hoca ısrarla işte Kerem'i oynatıyor da acaba hedef, yani o ısrarla oynatıyor, Kerem ısrarla kötü oynuyor ve tepkiler çoğalıyor. Hı hı. Yani artık ona bir dur demek lazım. Yani sen hocam biraz oynatma. Yani bu tepkilerin de bu kadar çoğalmasına izin verme diye. Bu ben de bugün Oğuz'u bekliyorum. Ama ben Vedat'ı bekliyorum açıkçası. Lukaku'yu beklemiyorum. Yani işte ama dünkü basın toplantısında hoca şöyle bir cümle de kurdu. Önümüzde maçlar var. Biraz rotasyon yapacağız, hı hı, kadroyu. Şeyi kullanacağız. Yani değişerek kullanacağız. Bazı oyuncular oynayacak, bazı oyuncular oynamayacak. Ama bu maç önemli bir maç. Yani öyle bu maçta Lukaku
2: son antrenmana çıkmamış galiba Lukaku.
0: Bir bireysel var, çalışması vardı. Ona evet, belki şöyle bir bakış açısı getirebiliriz. Lukaku'nun kariyeri boyunca Aston Villa'ya karşı 11 maçta evet, 9 golü var. Acaba evet, hoca orada biraz
2: psikolojik rakip, üstünlük, evet,
0: aynen, rakip analizi dolayısıyla olabilir, yapmış olabilir.
1: Olabilir ama hala çok kilolu evet, ve hala ağır. Yani Vedat daha son Rize maçında da Vedat çok iyi değildi ama yani Vedat daha tabii şey hareketli ve koşu şeyleri daha fazla.
0: Daha fazla bağlantıya geliyor.
1: Evet yani şimdi ama hoca da dediğim gibi dünkü basın toplantısında biraz tiyolar verdi. Yani İsmail bence oynayacak. Ama Kante yani bilmiyorum üçü de oynayabilir mi? Gendouzi, İsmail ve Kante.
2: Sence Fenerbahçe bu maçta Asensio'ya ihtiyaç duyuyor mu?
0: Bence duyar.
2: Hayır şöyle bir şey. Hayır Roma maçının 11'i varsa Roma, hı-hı, maçının 11'inde Rezan bize baksın. Roma maçının 11'inde varsa Asensio'yu yani
0: sen şöyle yok diyorsun. Orada Kante, İsmail, Bartu oynamış. Heh,
1: Bartu var. Şey cezalıydı.
2: Gündüzü cezalıydı.
0: Evet, evet, evet, cezalıydı.
2: Cezalıydı.
1: Evet. Evet.
2: Ben o yüzden yani 3 orta sahayla oynamış.
1: Evet.
2: Murat'ın dediği çok doğru bir şey. Belki de Asensio yerine Kante oynamış.
1: Ya olabilir.
2: Hedef
1: sürpriz olmaz.
2: Orta saha.
1: Ya çünkü hedefinde evet, eminim ki hoca
2: kaybetmemek
1: dünkü
2: vardı.
1: Yenemiyorsak yenilme şeyinde daha çok evet, beraberlik 1 puan şeyi var. Yani işte liginde kötü bir takım var şu anda ama Avrupa'da 14 maçın son 12'sini kazanmış bir Aston Villa var. Yani mesela, bakıldığında lig performansıyla Avrupa performansı farklı. Zaten ikisini mukayese etmemek lazım. Yani bu Şampiyonlar Ligi çok farklı tabii, bir şey. Yani farklı bir kulvar ve ama burada da tabii çok önemli oyuncular var. Yani Fenerbahçe'nin Greenwood yani onun maçı bence bakıldığı
2: Greenwood
1: zaman.
2: Greenwood ama Rize maçında iyi değildi.
1: Değildi.
2: Değildi. Değildi. Belki ama, de bu maçı sakladı kendini. Yani, İngiltere'de oynayacak.
1: Bakıldığında ben Fenerbahçe'nin kadrosunu mesela gerçekten biraz önce de sen de

0: analiz ettin abi. Yani iyi bir kadro.
1: Tabii, tabii.
0: Çok kaliteli, elit bir kadro. Yani defanstaki iki tane adam gerçekten ikisi de şu anda iyiler ve formdalar. Bekler öyle, kaleci öyle. Ortada yani ya bu maçta Rize maçıyla bu maçı bir yer şey
2: uzun
0: tutmuyorum.
2: Uzun süredir Fenerbahçe Akeşkin yer ikilisi gibi ikili yakalamadı haftalardır birlikte oynayan.
0: Evet,
2: dikkat eder doğru. Sezon evet, başından
0: sürekli
2: beri.
0: Sürekli değişiyordu
2: yani
0: orası.
2: Hep değişti. Geçen seneki istatistiklere bakarsan adam da onu görebilir baktığın zaman.
3: Zaten.
2: Çok değişiyordu o bölge.
3: Evet, Mourinho oynanan, en çok burada eleştiriliyordu.
2: Evet yani bence de dolayısıyla
0: ama,
2: ben
0: ama, bunu tabii, doğru buluyorum. Buradaki yani. En önemli şey o orta sahanın performansı. Orta sahanın işte servisleri yine kanatta kanat aynen Galatasaray maçındaki gibi yani Galatasaray maçı öncesi söylediğimiz şeyler gibi yani orada ya Vedat ya da Lukaku kim oynayacaksa artık yani kanattaki oyuncuların yapacağı servisler orta sahanın şeyi direnci savunma zaten iyi yani burada Fenerbahçe bence öncelikle bir puanı hedefleyecek ve bulursa da yakalarsa da o fırsatı çevirip öne de geçebilir. Bu Galatasaray'ın yaptığını Fenerbahçe de yapabilir. Yani iyi gerçekten iyi bir kadro ve iyi ayaklar var ama ben Asensio biraz önce sordum bu maçta lazım mı değil mi? Abi sonuçta bir tecrübe, bir yaratıcı bir oyuncu.
2: Ama tam hazır değil.
0: Değil yani şeyi fiziki
2: golün
0: olarak düşük.
2: Golün ekstra bir şey oynamadı.
0: Düşük yani fiziki yani, olarak düşük ama
2: bildiğimiz Asensio yok.
0: Ama ya böyle bir tecrübeye de bu maçta ihtiyaç olabilir mi? Olabilir. Yani hoca bu oyuncunun işte ceza alanı dışı şutları ne bileyim yani şeyi takımı yönetmesi ondan sonra sonuçta o da isim bir marka. Yani takımda gerçekten çok önemli oyuncular var. Bu oyuncular performanslarını ortaya koyarsan oraya yani bu maçtan galip bile gelebilir ya Aston Villa maçında Fenerbahçe ben şaşırmam yani.
3: Evet ya Aston Villa'nın özellikle geçtiğimiz sezonu Avrupa şampiyonu olan kadrosundan omurgasından çok önemli oyuncular ayrıldı.
1: Tabii.
3: Kaleden başlayalım. Emiliano Martinez gitti yerine Suzuki geldi. Bu arada Suzuki de İngiltere basınında Ederson'a çok benzetiliyor oyun stili anlamında. Atak başlatan ve asist bile yapabilen bir kaleci olarak değerlendiriliyor. Ezri Konsa gitti stoper. Lukadin gitti sol bek. Tielemans gitti merkezde oynuyordu. Morgan Rogers gitti. Oli Watkins gitti ki Morgan Rogers ile Oli Watkins bu takımın en önemli silahlarından biriydi. Yani çok fazla değişim yaşadı Aston Villa ve bu değişimin sancılarını hala yaşıyor.
0: Evet.
3: Tam bu esnada Aston Villa deplasmanından galibiyet almamamız için ben bir sebep göremiyorum sevgili Murat Özbostan'ın dediği gibi. Levent Hocam.
2: Ben katılıyorum ama sevgili Rezan bir şey söyleyeceğim. Değişmeyen kim Aston Villa'da?
3: Unai Emery.
2: Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Teknik direktör değiştirmemiş. Değişimi hocayla beraber yapıyor. Sancıları mutlaka vardır.
3: Tabii.
2: Bunun üzerine ekleme yapacak. İyi bir santrforları var. Jackson evet. Kötü bir santrfor değil. Ama en önemli Bayern Münih'ten bir oyuncu aldılar bile. Goretzka. Goretzka.
3: Sakatlıktan sakat. Dönüyor o da.
2: Mesela öyle bir tecrübe. O da 30-31 yaşlarında bir oyuncu yanılmıyorsa. Sakatlık olduğu için. Mutlaka ki değişim içerisinde bu kadar çok kadro değiştiriyorsa, oyuncu değiştiriyorsa bunun sancıları vardır. İşte Aston Villa'nın oynama alışkanlığına ihtiyacı var.
3: Hı hı.
2: Oynarsa bu futbolcular birbirini tamamlarsa sıkıntı yaşamaz. Bunun için en ideal kişi kim? Emery. Çünkü onunla yapmışlar bu devrimi, başarmışlar. Avrupa şampiyonu olmuşlar falan. Tabi bunun sancıları ama sonuçta şundan net eminim ben. İngiltere Ligi'nde oynayan bir takım kaybedebilir ama kötü koşmaz. Kötü mücadele etmez. Bir futbolcu için genel düşünce budur. Fenerbahçe takımının da en az Aston Villa kadar koşması gerekir. Artık dünya futbolunda bu. Ama Fenerbahçe'nin takım uyumu Aston Villa'ya göre daha fazla.
3: Tabii.
2: Avrupa Roma maçında bize gösterdikleri oynama alışkanlığı, coşkuları, istekleri, mücadele kimlikleri, artık pozisyona sık girmeleri. Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne yıllarca uzun aradan sonra katıldıktan sonra bu gruptan çıkıp devam etmeyi planladığını bize gösteriyor.
3: Hı hı.
2: Büyük bir ihtimalle 8'lerin sonunda gruptan çıkar 8 maçın sonunda mutlaka devre arası bir operasyon yapabilir Aziz Bey. Yani iyi bir oyuncu alabilir, bir iki tane takviye yapabilir. Hakkı var 3 oyuncu konusunda. Şunu söylüyorum. Yani Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan puan almaması için bir neden yok.
3: Evet.
2: Çünkü sonuçta ne söylersen söyle, ne taktik verirsen ver, çizgiyi geçtikten sonra söz futbolcudan istiyor. Ben dedim, Avrupa maçındaki oynadığı oyun kimliğine Fenerbahçe bu sene ligde Roma maçındaki gibi çok fazla ulaşmadı. Hı hı. Oyuncular

0: Bu uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için de 4,5 saatte uçak geldik Birmingham'a. İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak, burada antrenman yapmayarak takımımızı, oyuncularımızı daha iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bu da bizim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'i gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu senede şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McKin gibi, Jackson gibi, Guenda gibi. Yani gayet iyi oyuncuları var ön tarafta. Her ne kadar iyi sonuçlar alamasalardı bu sene ligde, geçen sene de aynı sorunları yaşamışlardı. Ama sonradan çok önemli bir seriler yakaladılar ve şampiyonlukta bayağı bir iddialı konuma geldiler. Ligi ilk dörtte bitirdiler yanlış hatırlamıyorsam. Bunun için karşımızda iyi bir takım var. Biz de son haftalarda iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız iyi durumda. Yarın inşallah burada hep beraber disiplinli oynayarak bu takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa biz de ona göre bir antrenmanlar yaptık, ona göre çalıştık. O şekilde yarın mücadelemizi verip elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize başarılı bir şekilde dönmek istiyoruz. Ben oyuncularım ve takıma güveniyorum. Sonuçta tabii ki karşımızda rakibimiz de çok ciddi, çok güçlü bir takım. Bunu da göz ardı edemeyiz. Fakat bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz olarak gitmek istiyoruz buradan. Biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz. Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular, hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde bir adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yeri ve zamanı gelince oynatarak, hem onları fit tutarak, hem takım bir arada tutmak için, bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
1: Your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment I feel like I have a lot of...
2: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlarda aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da ekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
3: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Archie Brown'un açıklamalarını dinledik ve öne çıkan başlıklar tabii ki İsmail Kartal'ın hem rotasyon açıklaması hem de bir hedef koyması. Biz puan kaybı düşünmüyoruz ifadeleri. Zaten biz de hem Fenerbahçe ile ilgili hem Aston Villa ile ilgili yaptığımız yorumlarda bunun olabilitesinin yüksek olduğuna da vurgu yapmıştık. Biraz da Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı hangi oyuncular üzerinden çözebileceğini de konuşalım. Burada bir numaralı faktör her ne kadar Rize maçında iyi bir görüntü koymasa da Greenwood gibi görünüyor. Çünkü onun da bir meydan okuması var. İngiltere'ye geri dönecek uzun bir zaman sonra. Nasıl bir fark yaratabilir? Greenwood üzerinden okuyalım. Lukaku oynarsa Lukaku'dan nasıl bir performans bekliyorsunuz Murat Özbostan?
4: Şimdi Lukaku'dan başlarsak milli takıma gitti ve orada işte bazı açıklamalar yaptı. 80 ya da 100

0: 110 dakika falan oynadı o milli maç sürecince. Bir tane de gol attı. Sonra dedi ki bu Fenerbahçe'deki dedi gidip gittiğimde konuşacağım dedi. İşte dedi bu biraz sakatlığı ile ilgili, kiloları ile ilgili falan çok şeyler konuşuluyor ya. Hı hı. Bir de süre alamaması bununla ilgili. Şöyle bir özgüven patlamasıyla geri döndü. Tamam, Lukaku büyük bir oyuncu, büyük bir isim gerçekten ama orada da Sayın Başkan'ın aslında kulaklarını çıtlatmak lazım. İşte Aziz Bey Ederson'la ilgili kongre sürecinde ya ben bu kaleci bulmak kolay değil. Ben kendisiyle konuşacağım. Bakalım bu yani bir şeyi çözeceğiz dedi ve nitekim bugün bakıldığında işte Ederson'un performansının ne kadar iyi olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Arkasından Lukaku ile ilgili de bir ifade kullandı Sayın Başkan. Biraz sabırlı olun dedi. O da kendine gelecek dedi.
1: 2-3 haftaya tanıyamayacaksın
0: evet, dedi. Evet yani şimdi başkan sahip çıktı. Milli takımdan moralli geldi. Yani bu maçta elbette ki o da onun için bir vitrin maçı olacak falan diye bir cümle kurmuyorum. Ama kendisinin de sonuçta bir CV'si var. Ve o CV'deki Lukaku'yu da bir hatırlatmak lazım. Yani bir göstermek lazım. Bu eğer 11'de şans alırsa, şans bulursa ki olabilir. Yani hocanın işte biraz önce izlediğimiz basın toplantısında yani bazı oyuncuları oynatıp bazılarını işte dengeli bir şey yapacağız. Bundan sonra Fenerbahçe ligde Alanya ile mi oynuyor? Yanılmıyorsam Alanya ile oynuyor. Emin de değilim ama
1: evet, Alanya ile
0: oynuyor. Ve Alanya ile oynadığı için bazı oyuncuları dinlendirip bazı oyuncuları bu maçta oynatma gibi bir durum olacak. Yani Lukaku'dan oynarsa bir farkındalık olur mu? Hı. Olabilir. Ama asıl sizin dediğiniz gibi yani Greenwood burada bir şey yapması lazım. Bir gösteri yapması lazım. Bir başkaldırı, bir isyan, bir ne bileyim yani bir farkını, şeyini göstermesi lazım.
1: Evet. Maç kazandıran yani, oyuncu
0: maç kazandırması
1: göstermeli.
0: Lazım. Bravo. Yani maç kazandırması bu maçta Yamal 15 dakikada neler yaptıysa Greenwood'da maçın genelinde iyi şeyler yapması lazım. Hı hı. Yani o farkı göstermesi lazım. Ya. Onu gösterebilecek bir oyuncu mu yeteneği? Evet, tartışmasız. Çok büyük bir oyuncu. Ve Fenerbahçe onu bu maçlar için de transfer ediyor. Evet, Fenerbahçe şampiyon olmak birinci hedefi. İkinci hedefi Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı ama oraya da kaldı. Hı hı. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de kaldı. Ben bugün Rize maçındaki gibi olacağını düşünmüyorum. Yani Rize maçında gibi olursa zaten büyük bir hayal kırıklığı olur. Fenerbahçe de bugün oyun anlamında genel olarak bir kayba uğrar, güç kaybına uğrar. Onun için bugün farklı bir Greenwood olacaktır. Yani bugün zaten şimdi rakip tabii ki evinde kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Avrupa için diyorum özellikle. Lige de kötü başlamış olabilir ama sonuçta evinde taraftarının desteğiyle, baskıyla başlayan bir takım. Yani burada Fenerbahçe'nin bu yetenekli oyuncularıyla fark yaratabileceği ya da pozisyona girebileceği, gol bulabileceği şanslar bence gelecek. Fazlasıyla gelecek. Hı hı. Ya bunları değerlendirirse, onu Lukaku mu değerlendirir, Vedat Muriç mi değerlendirir? Ya bunları akşamleyin, geceleyin maçta hep beraber göreceğiz. Ya ben maçla ilgili konuşurken yani Roma maçında iyi bir Fenerbahçe vardı. Hı hı. Yani Roma maçında Fenerbahçe bir direnç ve bir karakter ve bir cesur futbol oynadı. Bu maçta da aynı futbol oynarsa, aynı karakteri gösterirse, aynı cesur oynarsa ben yine bir puan alacağını düşünüyorum.
1: Evet, Levent Hocam siz fark yaratmasını beklediğiniz oyuncu olarak kim belirliyorsunuz Fenerbahçe'de?
2: Ben de Greenwood olarak belirtiyorum. Çünkü Rize'de etkili belki değildi ama oyuna akıl koyan çok enteresan bir oyuncu yani kreatif bir oyuncu, yaratıcılığı var. Ne zaman ne şekilde çalım atacağını bilemiyorsun. Yani bazen içeri kat ediyor, araya bırakıyor. Özellikle Roma maçında Archibald'ın attığı golün araya topu bıraktı biliyorsun. Geldi. O koşuyu yapmak da değerli ama onu da görmek de çok değerli. Oysa önüne aldığı pozisyonu şut atabilirdi diye düşünüyorum. Atmadı, arkadaşını tercih etti. Ben Greenwood olarak gösteriyorum. Ayrıca de çok net bir şey söyleyeceğim. Lukaku'dan bahsetti. Şimdi ben Lukaku'nun şöyle bir CV'sine baktım da adam Anderlecht'ten sonra hayatı İngiltere ve İtalya'da geçmiş. Sonra Türkiye'ye geliyor. En başarılı olduğu dönemde 110 maç Everton'da 53 gol. Bir de Inter Milan'da var.

0: Şeyde var galiba, Inter Milan'da 72 maç 47 gol. Yani bir golcülüğü var. Birçok takımın vazgeçilmeyen bir oyuncusu. Napoli, Roma, Inter, yani Chelsea tekrar. Chelsea önce var. Yani Everton var. West Bromwich Albion var. Anderlecht'ten sonra. Anderlecht'te de 70 maç.
1: Müthiş bir CV var ya.
0: Müthiş. Dolayısıyla böyle bir Avrupa deneyimi olmuş bir oyuncu, golcüye sahip olmak da çok değerli. Ama onun dışındaki Vedat Muriç'i de şöyle değerlendirelim. İspanya Ligi'nin geçen sezonki en önemli golcülerinden bir tanesi. Hala bugün bile manşet yaptın gazetede. Bugün bile İspanyollar, hatta biliyorsun küme düştü Mallorca bile, biz niye Vedat'ı bıraktık gibi dövünüyor. Çünkü böyle bir golcüye sahip olmak kolay bir şey değil. Ezan Temin çok güzel vurguladı. Vedat Muriç'i oynarsan, Vedat Muriç sırtı dönük iyi top tutuyor. Rakibe gövdesini iyi kullanıyor, vücudunu. Ve o arkadaşların hücuma gelmesini sağlıyor. Bu çok değerli. Bunu Lukaku da rahatlıkla yapabilir. Ama Lukaku toplu oyunda da hızlı bir oyuncu. Sen ağır gibi kilolu görmesine rağmen çok hızlı bir oyuncu. Sen bak,
2: patlama gücü evet, yüksek gerçekten.
0: Yüksek yani.
1: Bir hafif sakatlığı olduğunu söylemiştik değil mi? Bir
2: evet.
0: Sakatlığı tamam, evet, doğru yani. Ama böyle bir oyuncu. Yani evet. Sonuçta Napoli'yi şampiyon yapan kadrodaydı biliyorsun. En evet. Son. Hem Osimhen'den sonraki şampiyonlukta bunun etkisi de var yani. Tomina'yla birlikte biliyorsun. İkisi çok etkili oynamışlardı. Bence Fenerbahçe takımının buradaki en önemli maça konsantre olacak başarılarından bir tanesi, ön plana çıkacak olan kaleci Ederson olacaktır. İngiltere ligini iyi tanıyan, güven veren bir kaleci. Fenerbahçe'nin, Murat'ın dediği gibi, Ederson'u kazanmasındaki en büyük etken Başkan Aziz Yıldırım. Eğer bir oyuncuya güven duygusu aşılanmamış olsaydı, o garantiyi vermemiş olsaydı, belki Ederson bugün Fenerbahçe kalesinde olmayacaktı. Ailecek gitmeyi planlıyorlardı. Çok büyük tepki almıştı bir sene evvel. Kaybeden o evet. Şampiyonluk özellikle
2: son maçı Paşa
0: maçında mı? Gelen golde galiba bir maçta hani elinden kaçırdı ya, boşa çıktı. O maçtan sonra çok büyük tepkiler almıştı. Yani Greenwood önemli. Örnek veriyorum, Asensio ile oynarsa, iyi bir Asensio ile, Greenwood'un işi daha kolaylaşır. Çünkü al-ver olayı, yani pas alışverişlerini çok daha kaliteli yaparlar diye düşünüyorum. Ayrıca şunu inkar etmeyelim. Oğuz ne zaman görev verirse her şeyi dört dörtlük yapan bir oyuncu. Milli takımdaki oynadığı süreç içerisinde etkili oynadı. Bunu inkar edemeyiz Oğuz'un. Fenerbahçe'de de etkili başladı. Özellikle Samsun'un attığı o tavana vuruş golü var bir tane. Onda da çok başarılıydı bu sene ligde oynarken. Hı hı. Ben futbol artık orta sahaların kadar varsın diyorlar ya Avrupa'da. Evet. Güçlü orta sahadan düşünürsek belki üçlü kullanabilir. Çünkü bu kadronun netini açıklamadık. Gelmediği için 11 bilmiyoruz. Belki de üçlü oynayacak. Asensio, İsmail beraber oynayacak şeyle. Kante ile. Belki oynayacak. Asensio'yu kullanmayacak yani. Greenwood'dan faydalanabilir. Neden? Puan almak istiyorsan önce gol yememen gerekiyor. Kaybetmemen gerekiyor. İsmail Hoca da çalışırdı o dönemlerde. Bence iyi savunma yapan bir Fenerbahçe yatmıştı. Bugünkü şartlarda da önce gol yememek üzerine plan yapan bir teknik direktör. Bunda da başarılı oluyor. Çünkü ön tarafın benim her an için gol atabilir diyor. Bunda da başarılı oluyor. Ben oyunda atanla tutan kadar varsın dersen, attıran da değerli bu maçta. Lukaku da oynasa, Vedat Muriç de oynasa, Ederson bu ikilinin ötesinde bence Greenwood'un çok fazla ön plana çıkacağına inanıyorum.
2: Peki Fenerbahçe'yi de değerlendirdik. Bir de Aston Villa'da dikkat edilmesi gereken oyuncuları da şöyle bir görelim değerli izleyenler. Evet, geçtiğimiz sezonki o güçlü omurgasından birçok oyuncuyu kaybetmiş olabilir. Ama onlar kadar da güçlü oyuncularla takviye yapmaya çalıştı Aston Villa ve Unai Emery ekibi. Peki hangi oyuncular ön plana çıkıyor Aston Villa'da? Ekip arkadaşlarımız sizler için bir grafik hazırladı. O grafik üzerinden Fenerbahçe'nin bu akşam dikkat etmesi gereken oyunculara şöyle bir göz atalım değerli izleyenler. Ben de şöyle ayağa kalkayım, daha detaylı incelemiş oluruz. Evet, Aston Villa'nın tehlikeli oyuncularını şöyle ön plana çıkardık. Tabii ki John McGinn ön plana çıkıyor. 9 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistiyle ön plana çıkıyor John McGinn. Tabii sadece onu toplu oyununda değil, topsuz oyununda da dikkatli seyretmek gerekiyor. Çünkü orada biraz rakip stoperleri, Fenerbahçe'nin savunma hattının dengesini bozup orada alan açabilir diğer takım arkadaşları için. Nicholas Jackson tabii Chelsea'ye transfer olduğunda büyük bir potansiyelle gitmişti. O potansiyelini tamamlayabilir kazanayamasa bile hala İngiltere Premier Lig seviyesinde ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu kanıtladı. 7 maçta da 3 golü var. Nicholas Jackson'ın savunma arkası koşullarına yine dikkat etmek gerekiyor. O da oldukça atletik bir futbolcu. Emiliano Buendia, o da 9 maçta 2 gol kaydetti. Emiliano Buendia'nın da çok fazla şut tehdidi var. Yani ceza sahası önünde çok fazla alan bırakmamak ve şut açısı bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tammy Abraham'ı zaten yakından tanıyoruz Beşiktaş'tan da. O da 7 maçta 2 gol attı. Tabii bu karşılaşmanın muhtemel 11'inde görmedik kendisini ama yedek kulübesinden gelerek de yine tehlike yaratabilir. Bu oyunculara ek olarak Manzambi'yi söylemek gerekiyor. Tottenham maçında tek galibiyeti Aston Villa'nın. Hem gol attı hem de asist yaptı. Bu oyuncular kadar da tehlikeli olduğunu unutmamak gerekiyor Manzambi'nin de. Toparlayacak olursak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yani sonuçta İngiliz takımları, ben Aston Villa'nın bazı maçlarını özetlerde denk geldiğimde, kaybettiği maçlarda dahi İngiliz takımı olduğu için çok şut atıyorlar. Yani dışarıdan o attıkları şutlar, karşı hazırlıklı olmak lazım yani. Onun dışında Aston Villa tamam iyi bir takım, yeni kurulan bir takım ama sonuçta Fenerbahçe'de iyi oyunculardan kurulu bir
2: tabii
0: takım.
2: Ki.
0: Yani bunun bence kafa kafaya geçecek bir maç olacak. Sadece tek sorun şu, öfkelenmemek, eksik kalmamak, sinirlenmemek gerekiyor. İngiltere'de bu çok oluyor.
1: Evet, çok oluyor.
0: Bir ikincisi de erken gol yememek lazım.
1: Yani Keta başarılar dileriz. Yani ben puan ya da puanlardan umutluyum. İyi bir takım. Fenerbahçe'nin gerçekten hocanın da açıkladığı gibi İsmail Kartal'ın havası yerinde, morali yerinde. Levent abiye çok katılıyorum. Sinirlenmemek lazım. Çünkü orada bu tür şeyler oluyor. Yani o baskıdan dolayı, seyirci baskısından dolayı. Yani Fenerbahçe deplasmanlarda da fena oynamıyor. Ve inşallah ülkemiz adına güzel bir puan ya da puanlar olur diye umut ediyorum.
2: İnşallah Fenerbahçe'ye, temsilcimize bu akşam oynayacağı Aston Villa maçında yürekten başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Maçla ilgili tüm gelişmeler, maçtan sonra da yine bütün yorumlar ve analizlerle A-Spor'daki yayınlarımız devam edecek. Şimdi yavaş yavaş toparlayacağız Fenerbahçe'yi ve Avrupa'da bu hafta tabii sadece Galatasaray ve Fenerbahçe değil, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da maçları var. Yarın da Beşiktaş Hoffenheim karşısına çıkacak. Bu karşılaşmayla ilgili de değerlendirmelerimizi yapacağız. Yayına girmeden hemen önce Beşiktaş son antrenmanına gerçekleştirdiği antrenmanda Vlahović mide rahatsızlığı sebebiyle çalışmalara katılamadı. Bu bilgiyi de izleyicilerimize aktaralım. Çerni'nin sakatlığı devam ediyor. Tedavisi sürüyor. Raşitsa'nın da yine tedavisi sürüyor Beşiktaş'ta. Karşısında da Hoffenheim olacak, bir Alman takımıyla karşılaşacak. Marsilya'ya karşı aldığı 4-1'lik zaferin ardından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ikinci sınavı Levent Tüzemen, ne diyeceksiniz?
0: Yani Beşiktaş takımı Türkiye Ligi'nin şu anda en gözde takımı. Hı-hı. Gerçekten çok keyif veriyorlar. Mücadeleleri, coşkularıyla, kazanma duygularıyla. Bazı oyunlar riskli oynuyorlar, kabul ediyorum. Rakiplerine de pozisyonlar veriyorlar ama rakiplerinden daha fazla pozisyona giriyorlar. Bunu da asla tartışmıyoruz. Avrupa Arenası'nda da tıpkı sezon başındaki bir Fenerbahçe'ye beraber başarılı bir sezon geçirdiler. Yanılmıyorsam bir beraberlikleri var galiba. Hep kazanan bir takım hüviyetindeydiler. Ve lige de kazanarak başladılar evlerinde. Hı hı. Bu da bir avantaj. Ama Alman takımının Hoffenheim'in son oynadığı maçlara baktığım zaman belki hangi maçta hatırlamıyorum. Kaybettiler 3-2 ama iyi oynadılar. Yani oyun iki
2: Hamburg
0: tarafa...
2: Maçı, Hamburg maçı en son
0: oynadı. Evet, Hamburg maçı, evet. Rezan, o maçta da çok etkili oynadılar. Yani oyun iki tarafa da gitti geldi.
2: Bir de 10 kişi kaldılar orada.
0: Tabii,
2: da.
0: Eksilince orada büyük bir sıkıntı yaşadılar düşünüyorum. Yani o Alman takımları çok koşuyorlar. Zaten Ozan Kabak oynuyor stoperlerinde, evet, biliyorsun. Ama Beşiktaş takımının da gerçekten bir oynama alışkanlığı var. Ben bu kadar çok çabuk birbirine uyum sağlayan bir takım görmedim. Belki sezon başındaki oynanan eleme maçları, Avrupa maçları, bu kadronun ki her maçta biliyorsunuz yeni oyuncu kattı İtalyano. Yani hep aynı 11'lerle oynamadı. Geniş bir rotasyon yapıyor. Bu rotasyon içerisinde benim gözlemlediğim en güzel tarafı İtalyan hocanın her oyuncuyu kullanıyor. Her oyuncu heyecanın ve rekabetin içinde tutuyor. Bu da çok güzel bir şey. Yani kulübede oturan oyuncunun benim gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir anlayışı var. Ben diyor ki asla kulübeye mahkum değilim. Benim burada hoca beni kullanacak diyor. Mesela Okoncan o yedekleri yapamadı gibi. Leste, Naga ve Başşuha bir daha süre almadı Galatasaray'da. Son bir tane hazırlık maçı hariç. Şunu net olarak söylüyorum ama Beşiktaş takımında her oyuncu hazır. Bu da hem rekabeti körüklüyor hem de başarıyı getiriyor. Orta saha çok güçlü Beşiktaş'ın. Yani Orkun çok formda. Gol atıyor, attırıyor. Müthiş bir oyuncu. Vlahović bence Juventus sonrası kendini Beşiktaş'ta buldu ya. Ben bu kadar çok çalıştığını, mücadele ettiğini Juventus'ta bile görmedim. Yani neredeyse adam her şeyini bırakıyor saha içerisinde. Bu kadar mücadelenin içinde olan bir Vlahović görmedim ben. Yani Juventus dedim ki, belki de adamlar demiştir ki ya bu uzun böyle oynuyormuş da biz niye bunu oynatamadık diye düşünmüştür. Yaşı da genç olarak geldi. Hı hı. Sezon başından beri geçen sene Beşiktaş'tan çok eleştirileri, göndermeyi planladıkları Çerni'nin ne kadar önemli oyuncu olduğunu şimdi görüyoruz. Demek ki at sahibine göre kişniyor. İtalyano'nun onun kalitesinden nasıl faydalandığını görüyoruz. Eksikliğini Beşiktaş mutlaka hissedecektir diye ben düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ta, Almanya'da özellikle Türk seyircilerin vereceği destekle ciddi bir motivasyon elde edecektir. Ben Beşiktaş'ın da Almanya'dan puanla döneceğini düşünüyorum yani.
2: İnşallah. Murat Özbostan.
1: Zor bir maç bir kere. Yani Beşiktaş için, şimdi Beşiktaş'ın bu sezon sıkıntısı deplasman. Yani deplasmanda Beşiktaş ligde iki mağlubiyet yaşadı. Yani deplasmanda bir türlü o beklenen iç saha organizasyonunu, o iç sahadaki ruhunu, oyun gücünü ortaya koyamıyor. Bir de Beşiktaş'ta bir başka bir sıkıntı, işte biraz önce Fenerbahçe'den bahsederken savunmasından, oradaki oyuncuların aynı paralelde oldu. Yani aynı paralelde derken, yani işte Ake, Şikrinyar, sağ bek, sol bek aynı oyuncular oynuyor. Beşiktaş'ta o yok. Evet. Yani Beşiktaş'ın stoperleri özellikle hoca her maçta değiştirebiliyor. Ve çok hata yapıyorlar. Yani bunu son maçta da yaptılar. Kocaeli maçında da yaptılar. Orada Nubel'in de bir hatası oldu. Beklerle ilgili Rıdvan'ın oynadığı maçlar ağırlıklı ama oynamadığı maçlar da var. Sağ bekte daha az bir sıkıntısı var. Bunu neden söylüyorum? Ya Beşiktaş deplasmanlarda oynadığı maçta savunma hataları oldukça fazla yapıyor. Şimdi bu maçta hoca bazı oyuncuları dinlendirebilir. Bunlardan bir tanesi de Levent abi, Orkun deniyor lig maçına. Çünkü milli maçta hiç idman yapmadan bir 45 dakika oynadı. Sonra bir ağrılarında ciddi sorun oldu. Kocaeli maçına 3 idmanla çıktı.
0: İyi oynadı.
1: Biraz dinlendirilmeye ihtiyacı olduğu haberleri geliyor. Oynamazsa var.
2: Evet,
1: kadro.
2: Muhtemelimiz ekranda. Ben Nübel, Murillo, Agbodu, Emirhan, Rıdvan.
1: İleriden okuyamıyorum da.
2: Kalede Nübel, savunmanın sağında Murillo, solunda Rıdvan, stoperlerde Emirhan ve Agbodu, önlerinde Salih, Olaytan ve Orkun, hücum hattının sağında Poku, solunda Trossard, ileride ise Yang Yo'nun forma giyme ihtimali var.
1: Evet, çünkü Vlahovic'in de midesinde bir sorun varmış. İdmana çıkmadı sabahleyin. Oynamayabilir. Büyük ihtimalle de oynamayacak deniyor. Şimdi tabii burada Beşiktaş'ın...
0: Bir hafta sonu derbi var bir de, unutma.
1: Evet, yani Beşiktaş'ın... İşte Orkun da tabii oraya ben öyle duydum.
0: Hem ligi hem Avrupa'yı beraber götürmek istediği için rotasyon yapması doğal.
1: Ya Beşiktaş için zor maç. Bak, Beşiktaş buradan puan, galibiyet alamaz benim düşünceme göre ama puan alabilir diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir Alman takımı. Evet, Almanya'da ligin ortalarında yanılmıyorsam ama agresif, sert bir takım. Yani Beşiktaş'ın buna karşılık verebilmesi için bir kere iyi savunma yapması lazım. Beşiktaş'ın savunması iyi değil. Yani Beşiktaş sürekli savunmasında problem yaşayan bir takım şu anda. Ve bunu deplasmanda daha çok yaşıyor. Tabii şu kadroya baktığımızda Salih de çok yoruldu.
2: Evet.
1: Yani bunlar Salih de çok yoruldu.
0: Bu kadar çok Dortmund oynamadı bile bak.
1: Evet, yani Beşiktaş'ın şu anda en iyi oyuncularından bir tanesi. Onu bile oynatmayabilir mi bilmiyorum. Yani orada bir hem Salih hem Orkun ikisini birlikte kesmez de. Orkun'u duydum ama. Yani Orkun'u bir dinlendirme, kulübede başlatma şeyini duydum. Şimdi Trossard'dan buradan bak, Beşiktaş'ta mesela Trossard'ı aldı. Yani büyük bir oyuncu aldı, büyük bir marka aldı. Bu böyle bir markadan bu maçta o da bir farkındalık bekliyor. Beşiktaş da bir farkındalık bekliyor. Yani son maçta üretken değildi. Tabii biraz sakatlığından dolayı yeni oynamaya başlamıştı. Ya bu maçta ondan bir farkındalık. Çerni yok. Ben eksiklik. O da Beşiktaş için yine yarınki maçta bir eksiklik. Oh, yani Vlahovic tabii bir yıldız. Yani bir rakibiniz var, Vlahovic oynayacak, ona göre bir şey yapıyor. Ha, Vlahovic oynayacak. Rakibiniz var, oh oynayacak. Ben oha kötü demiyorum. Bana göre oh, Beşiktaş'ın çok iyi niyetli oyuncularından bir tanesi. Çok yine karakteri, varını yoğun ortaya koyan bir adam ve çok koşuyor, çok mücadele ediyor.
2: Çok pırpır,
1: ama evet, asıl yerinden değil, sağa gidiyor, sola gidiyor, geri geliyor, top almaya çalışıyor. Adam her şeyi yapıyor. Savunma bile yapıyor. Ya bu maçta lazım olan bir adam aslında bakıldığı zaman.
2: Evet, bir de rakip rotasyon, evet, yapılabilecek bir, evet, rakip. Şu anda Bundesliga'nın, evet, 17. sırasında. Dibe, evet, demir attı. Bir galibiyeti var ve çok kolay gol yiyor.
1: Bu maçta oynayacak bir oyuncu ki o muhtemel 11'de gözüküyor. Ben zor bir maç gözüyle bakıyorum. Yani, hı-hı, bir puan Beşiktaş için iyi olur. Zaten 4 gollü bir galibiyeti var. Oradan bir şeyi koymuş. Cebine puanı koymuş. Buradan da bir puan alırsa iyi olur ama kolay olduğunu da düşünmüyorum açıkçası.
2: Rakibin durumuna baktığımız zaman bile mi?
1: Ya Avrupa farklı. Bana göre lig ve Avrupa şeyleri, yani oradaki ortaya konan performanslar, yani ligdeki durumu Avrupa'da, Beşiktaş da ligde tam ikinci sırada ama yani işte iki mağlubiyet aldı. Son maçı zor kazandı. Yani Kocaeli maçını Beşiktaş zor kazandı. Yani, hı hı, kolay bir maç olmadı. Ve Beşiktaş maçının içerideki işte evinde kazandığı maçlarda hep önemli bir faktör devreye giriyor. Taraftarı. Son maçta da taraftar yine Beşiktaş'ı itekleyen, arkasında duran bir şeydi. Ya deplasmanlarda Beşiktaş iyi değil. Onun için ben bugünkü deplasmandan rakip ne olursa olsun çok umutlu değilim Beşiktaş adına.
0: Ya değil diyorsun ama yani Ahmet maçına bakıyorsan, Ahmet iki tane adam öyle vuruş yaptı ki gol oldu. Beşiktaş takımı ligin o maçın ikinci yarısında çok ciddi rakip kadar oynadı oyunu ya. Beşiktaş takımı hiç bana öyle gelmiyor yani. Risk alıyor, kabul ediyorum ama her şeyi yapıyorlar saha içerisinde.
1: Burada bazı oyuncuları,
0: mesela Trossard'a lafına katılıyorum. Arsenal şampiyon olmuş bir kadrodan, evet, oyuncuyu bıraktı, geldi sana aldın. Kabul ama Trossard'dan da tıpkı Sané gibi nasıl beklentiler varsa o beklentiyi yapmak istiyor. Temin için sana da Reza'na da söyledim ya, Greenwood'dan onun için geldin buraya. Sen çok yetenekli bir oyuncusun. Yani Greenwood'da o ağırlığını koyması gereken bir oyuncu
1: bu akşam. Koyar mı onu bilmiyorum ama.
0: Trossard'a
1: koyacak diyemiyorum mesela.
0: Bunun için alındı bu oyuncular. Evet. Yani bunun için camiaların ne zaman keyfi gelecek oyuncaklar diye bir beklentileri yok. Zamanları yok yani.
1: Çok eleştirilse de Çerni'nin olmaması da Beşiktaş için.
0: Tabii canım, katılıyorum. Yani ama sonuçta dünya sonu değil. Orada da oyuncak
1: değil,
0: oyuncu
1: tabii
0: var.
1: Ki. Değil tabii ki ama.
0: Mesela şanssızlık şu, Raşika da sakat.
2: Evet.
1: Evet. O da sakat.
0: O da sakat. Yok. Yok yani, ciddi, evet, söylüyorum. Aşil tendonu problem olmuş ama o da etki. Yani iki kanat oyuncusunun da sakat olması bir dezavantaj. Ama ben bu şeylere, sıkıntılara, bu mazeretlerin altına İtalyan'ın hiç girdiğini görmedim.
1: Hiçbir zaman da girmedi.
0: Girme işte, antrenörlük bu. Bu. Bahane yok abi. Takım kadrosu yani genişse kullanacaksın. Kullanmıyorsan o zaman ben
1: zaten
0: seni sorgularım.
1: Kullanıyor ve bugün de bence yarın da kullanacak
0: şey İtalyan'ı.
1: Yani.
0: Muhteşem kullanıyor İtalyan'ı.
1: Yani bekleri bile değiştirebilir yani. Hiç şaşırmam
0: tamam,
1: yani.
0: Benim için problem yok ama her biki hazır yapıyor. Şimdi dışarıda Murat Özbostan 15 maç üst üste sağ bek oynamış, yok. Ben girmişim yerine. Hata yapmam doğaldır hiç oynamadan. Ama 3 sen oynamışsın, ben 5 oynamışsın, ben 3 oynamışsam hata yapmayız.
1: Ya şurada şunu söyleyeyim. Beşiktaş Trabzon maçını çok önemsiyor.
0: Ben tabii canım, önemli.
2: Yani çok, evet, mesaj alındı buradan,
1: evet,
2: değil mi?
1: Çok önemsiyor Trabzonspor maçı.
2: Bu rotasyonun bir diğer sebebi de bu olacak.
1: Yani
2: diyor,
1: büyük ihtimalle, evet.
2: Evet. Evet. Çerni'nin de yokluğunda Trossard'ın da burada maç kazandıran oyuncu olmasını,
0: bravo,
2: bekliyorsunuz,
0: bravo,
2: o zaman.
0: Bravo.
2: Az önce Greenwood'a da söylemiştik.
1: Yani yani bu farkını ortaya koyma onun için de yani önemli bir şey.
2: Bir fırsat, evet.
0: Aynı görüşteyim. Sen bugün Barcelona oynuyorsan sana kulübede kalmamalısın. Yani ben oynamalıyım demelisin.
2: Evet, süremizin de sonuna geldik. Levent Üzemen, Murat Özbostan, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
0: Senin
2: Avrupa'da oynayacak bütün takımlarımıza, bugün Fenerbahçe'ye, yarın Beşiktaş ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyoruz. Spor Ajansı'nın sonuna geldik. Hoşçakalın.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Ekim 1987 yılında yerli üretim ilk F-16 savaş uçağı Şener Koltuk tarafından test edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine katıldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
7: Türkiye Sigorta, gücü adına.
0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
0: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Gündemdeki gelişmelere hep birlikte bakacağız. Haberlerimize başlamadan önce bir sıcak gelişmeyi hatırlatmak isterim. Samsun Spor'da Nenad Bjelica dönemi başlıyor. Son olarak Trabzonspor karşılaşmasının ardından Thorsten Fink'le yollar ayrılmıştı hatırlarsınız. Ve göreve artık Nenad Bjelica geldi. Nenad Bjelica'yı da Trabzonspor'dan hatırlıyoruz. 2022-23 yılında Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Hayırlı olsun diyelim ve düne gidelim hemen. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Barcelona ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar aslında ilk golü buldu ama sonrasında skoru tutamadı. Bir golde offside'e takıldı ne yazık ki. Barcelona bu mücadeleyi 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakalım.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Ramspark'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu, kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler, Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu, Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi dördüncü golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi.

0: Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
1: Galatasaray Barcelona karşılaşması sonrası teknik direktörler Okan Buruk ve Hansi Flick açıklamalarda bulundu.
2: Evet tabii birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi. Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular. Ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi. Birebirleri oynadı. Golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyunu 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak. Orta sahaya da Leslie'yi aldık. Lucas'ın yanına yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten altı delisinde Ara ile oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca beşinci değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum. Performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
3: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullan-

0: Kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada, oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.
1: Beşiktaş'la ilgili bir son dakika gelişmemiz var değerli izleyenler. Beşiktaş'ın Hoffenheim maçı kamp kadrosu açıklandı ve bu kadroda listede Dušan Vlahović yer almıyor rahatsızlığı sebebiyle. Telefon attığımızda A-Spor muhabiri Efecan Öztaş var. Vlahović'in son durumuyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Efecan hoş geldin, söz sende.
2: Hoş bulduk Demet Gedik. Sana da iyiyimler diliyorum. Senin de söylediğin gibi yarın Beşiktaş saatler 22'yi gösterdiğinde Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tabii biz sabah saatlerinde Nevzat Demir tesislerinde yaptığımız yayında Dušan Vlahović'in bir mide ağrısı, bir mide rahatsızlığı olduğunu ve bu nedenden dolayı da bir serum tedavisi gördüğünü tesislerde bildirmiştik. Tabii şu anda kulüpten de yapılan açıklamada Dušan Vlahović'in viral gastronomik tanısıyla sağlık ekipleri tarafından tedavisinin devam ettiğini ve Hoffenheim maçı kadrosuna dahil edilmediği aktarıldı. Biz de kulüp tarafına bunu sorduğumuzda yükselen bir ateşi olduğu ifade ediliyor Vlahović'in ve riski edilmiyor. Tabii bu hafta içerisinde Trabzonspor'la da önemli bir karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş. Trabzon maçına kadar Dušan Vlahović'in iyileşmesi bekleniyor ama Hoffenheim maçına riske edilmedi, kadroya eklenilmedi. Kendisi çalışmalarına iyileştikten sonra İstanbul'da tekrardan devam edecek. Bu hafta içerisinde yeniden kadroya katılmasını bekliyoruz. Onun da hastalığı geçtikten sonra.
1: Efecan çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Hoşçakal. Efecan'dan Vlahović ile ilgili bilgileri aldıktan sonra tekrar Galatasaray'a dönelim. Dün oynanan karşılaşma sonrası yapılan açıklamalardan bahsediyorduk. Oyuncular var, daha doğrusu Sanchez diyelim direkt. Davinson Sanchez, sayılmayan gol bizim için kırılma noktası oldu dedi. Neler söylemiş başka, hatırlayalım.
3: Tabii ki bunun nedeni, başlıca nedeni tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemizden kaynaklanıyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne baktığın zaman en iyi takımların yer aldığı yer olarak söyleyebiliriz. Tabii ki yani kalitemizden de şüphe etmemeliyiz. Ancak tabii ki kalitenin olması da tabii ki bu şeylere neden değil. Tabii ki bizim takım olarak çok daha iyisini yapmamız lazım. Ve bir sonraki, şimdiden sonra da bir sonraki maça konsantre olup ona hazırlanmamız. Benim için bizim kendi attığımız ikinci golün golden sonrası kırılma noktasıydı. O sayılmayan golümüze kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ancak tabii ki karşımızdaki takıma baktığınız zaman da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Maçı değiştiren anda o golün iptal edilmesinden sonra. Zaten baktığınız zaman da ikinci yarıda hemen ardı ardına goller yedik. Ve sonrasında da tabii ki devam geldi. Tabii ki bu baktığımız zaman hani verilen kararlar genellikle hocamız tarafından alınan kararlar. Tabii ki buradaki baktığımız zaman ikinci yarıya başlangıç şeklimiz aslında bizim durumumuz çok iyi değildi. Takım olarak iyi değildi. Ve oynama şeklimizden kaynaklı olaraktan da iyi bir şekilde oynayamadığımızı düşünüyorum. Ancak burada tabii ki hani normal mevcut konumlarında oynamayan oyuncuların bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Hani bu golle, yine gollerle ilgili de. Bu daha çok takımın sorumluluklarını yerine getirmesiyle ilgili.
1: Chances, space. Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 2-0'la başladı.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puansız ayrıldı. İlk maçta Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçen ancak 3-1 mağlup olan Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta puan alamadı. Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2-0 yaparak başladı. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 10 maçta istediği sonuçları alamadı. Geçen sezon Devler Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybedilen mücadeleyle başlayan 10 maçlık seride Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Juventus'u 5-2, Liverpool'u 1-0 yenip Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Barcelona karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Batrakov, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Rus oyuncu Muhammed Sar'ın ardından Galatasaray'da 21 yaş 126 günde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu. Cumartesi günü ligde Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray, 21 Ekim çarşamba günü ise Devler Ligi'nde Fransız ekibi Lille deplasmanda karşılaşacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları bu akşam da devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Aston Villa deplasmanında olacak. Karşılaşma saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, Lask Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. ...18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler... ...son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında... ...İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra... ...başka bir İngiliz takımı karşısında zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa... ...Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Madsen ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Archie Brown bugün oynanacak maç öncesi dün basın toplantısında konuşmuştu. Teknik Direktör İsmail Kartal bütün stratejimiz kazanmak üzerine dedi.
5: Bu uzun yolculuğun olacağını bildiğimiz için de 4,5 saatte uçak geldik Birmingham'a. İstanbul'da son antrenmanımızı yaparak, burada antrenman yapmayarak takımımızı, oyuncularımızı daha iyi dinlenebilmesi için böyle bir karar aldık. Bu da bizim için iyi olduğunu düşünüyoruz. Takımımızın enerjisi ve motivasyonu gayet iyi durumda. Takdir edilebilecek bir teknik direktörleri var. Son yıllarda Avrupa kupalarını sürekli kazanabilen Emery'yi gerçekten takdir ediyoruz. Oyuncularına baktığınız zaman birkaç tane önemli oyuncularını sezon başında başka kulüplere transfer olarak gitmeleri. Bu sene de şu anda baktığınız zaman yine ön tarafta önemli oyuncuları var. Kaptanları McGinn gibi, Jackson gibi, Guenda gibi. Yani Gayet iyi oyuncuları var ön tarafta. Her ne kadar

0: Bu takımlara karşı da biz nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla birlikte iyi çalıştık, iyi antrenmanlar yaptık. Bunun da yarın inşallah söylediğim gibi rakibe karşı neler yapmamız gerektiğini sahada hep birlikte yaparak istediğimiz olarak gitmek istiyoruz buradan. Biz kazanmak için bütün stratejilerimizi ortaya koyacağız. Kazanamıyorsak da en kötü buradan beraberlikle ayrılmayı düşünüyoruz. Tabii ki bizim görevimiz sadece oyuncuları oynatmak değil, maç maç düşünerek bir plan doğrultusunda bunları planlayarak hareket ediyoruz. Mesela yarınki maçta bazı oyuncular belki dinlenip bazı oyuncuları oynatacağız. Belki bazı maçlarda Alanya maçında bazı oyuncular dinlenip o maçta belki başka oyuncular. Hem sakatlık riskini minimuma indirmek hem de dinlenik oyuncularla biz 2-3 günde bir maç oynadığımız için bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hem de takım bütünlüğünü korumak, herkesi oynatabilmek, bir takım olmak için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Bir de takım içerisinde bir adalet konusu var. Bu adaleti de en iyi şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu yeri ve zamanı gelince oynatarak hem onları fit tutarak hem takım bir arada tutmak için bu bizim için en zorlandığımız ve en önemli işlerimizden bir tanesi. Bunu bu şekilde yürüterek yapabilmeye çalışıyoruz.
1: Your role is always going to change depending on who the coach is. At the moment I feel like I have a lot.
2: Yarınki maç herkesin beklediği bir maç ve antrenmanlarımızı yapıp ligde de bazı sonuçlar da aldık. Kadromuz kendi bir sonrakine gidebilmek için güvenine sahip. Şampiyon Lig futbolunu uzun zamandır oynamayı istiyorduk ve her anı ve her maçı bizim takım olarak seviyemizi göstermek için kullanmamız gerekiyor. Burada bir sebeple bulunuyoruz tabii ki. Çok fazla da bekleyeceğim bir şey yok. Çok heyecanlıyım yarın için. Evde olmak, bulunduğum, doğduğum ve ailemin olduğu şehirde olmak çok güzel. Aynı zamanda ailemle bir araya gelmek için burada değilim. 3 puanı kazandırmak için buradayım takımıma. O yüzden son zamanlarda bunu yapabilmiş olmaktan çok mutluluk duyuyorum tabii ki ve amacım o.
3: Aston Villa Kulübü Teknik Direktörü Unai Emery Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu söyledi.
4: Fenerbahçe büyük bir kulüp. Çok büyük bir tarihe sahip. Geçmişte İstanbul'da oynadık. Çok zor bir maç oldu. Bu sefer evimizdeyiz. Onların oyunlarını analiz ediyoruz. Lyon'u yendiler daha önce. İyi oyuncuları, iyi teknik direktörleri var. Avrupa'da iyi performans gösteriyorlar. Asensio, Gendouzi, Greenwood fantastik oyuncular. Kalecileri Ederson harika. Kaliteleri çok yüksek. Avrupa'da rekabet edebilme açısından çok iyiler. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Bu sezon Villa Park'ta henüz bir galibiyet almadık. Bunu yapmak bizim için çok önemli. Oyuncuların kendilerini güvende hissetmeleri çok önemli. Villa Park bizim için çok özel bir yer. Taraftarlarımızla birlikte burası bizim kalemiz. Bazı oyuncular için olumsuz durumlar var. Sakatlıklar var. Çözümler bulmaya çalışacağız. Madsen olmayacak. Goretzka kadroda olacak ama ağrıları olduğu için oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde tek maç oynadık ve kazandık. Premier Lig ise çok zor bir alan. Dünyanın en zor liglerinden birisi. Avrupa daha farklı. Premier Lig'de en üst sıralarda kalabilmek çok zor. 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 içindeydik ve bu inanılmaz bir başarıydı. Hedefimiz yine aynı. İlk 8 için 5-6 maç kazanmak gerekiyor. Bruj maçını kazandık. Fenerbahçe'ye karşı yeni bir rekabet olacak. Gelişiyoruz ve kazanmayı umuyoruz.
3: Beşiktaş'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş son oynadığı Kocaelispor karşılaşmasının ardından Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada kaldı. Ve özellikle parametrelerde bazı istatistiklerde zirvede yer alıyor siyah beyazlılar. Bu rakamlara bir bakalım.
4: Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Beşiktaş hem aldığı sonuçlarla hem de oyun istatistikleriyle öne çıkıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, topa sahip olma oranı, pas isabeti, başarılı pas sayısı, hava topu kazanma yüzdesi ve maç başına korner ortalamasında rakiplerini geride bırakmayı başardı.

15 puanla lider Galatasaray'ın yalnızca 1 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar 4 büyük takım arasında birçok önemli istatistikte zirvede bulunuyor.

0: Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesiyle birlikte topa sahip olmayı ve oyunu kontrol etmeyi hedefleyen siyah beyazlılar bu anlayışını sahaya yansıtmayı sürdürüyor. Siyah beyazlılar ligde oynadığı hiçbir karşılaşmada %50'nin altında topa sahip olma oranıyla mücadele etmedi. Hücumda da istikrarlı bir görüntü sergileyen Beşiktaş bütün maçlarında rakip kaleye en az 10 şut gönderdi. Beşiktaş'ın en fazla şut çektiği karşılaşmalarsa 21'er denemeyle 3-0 kazanılan Erzurumspor ve 3-2 kaybedilen Ahmetspor mücadeleleri oldu. Pas oyunundaki en dikkat çekici performansını Erzurumspor karşısında sergileyen siyah beyazlılar 626 başarılı pas yaparken %91 isabet oranına ulaştı.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel Alman basınına açıklamalarda bulundu. Hoffenheim karşılaşması ile ilgili konuştu ve Türkçe öğrendiğini de söyledi.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel Avrupa Ligi'nde oynanacak Hoffenheim karşılaşması öncesinde Alman basınına birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Nübel Hoffenheim karşılaşmasının atmosferini merakla beklediğini belirtirken İstanbul'daki günlük yaşamına ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Nübel Hoffenheim karşılaşması ile ilgili ilginç bir maç olacak. Almanya'dan taraftarlarımız da maçı izlemeye gelecek. Bu yüzden karşılaşmanın Hoffenheim için mi yoksa bizim için mi daha çok iç saha maçı gibi olacağını merak ediyorum şeklinde konuştu. Türkiye'ye uyum sağlamak adına Türkçe öğrenmeye başladığını kaydeden 30 yaşındaki file bekçisi bu konuda kendisine günlük bir rutin oluşturduğunu ve en az 20 dakika Türkçe çalışmaya gayret ettiğini söyledi. İstanbul'daki yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alexander Nübel özellikle trafiğe alışmakta zorlandığını dile getirdi. Nübel, İstanbul'da trafik tam bir çılgınlık. İlk geldiğimde araba kullanıyordum. O zamanlar okullar tatildi. O nedenle sorun yoktu. Tatil bittiğinde de trafiği gerçekten yaşıyorsunuz çok zor açıklamasında bulundu.
1: Şimdi de konferans ligi diyelim değerli izleyenler. Temsilcimiz Trabzonspor konferans ligindeki ilk mücadelesine yarın çıkacak. Bordo Maviller Kups Kupio'yla karşı karşıya gelecek.
3: Trabzonspor konferans liginde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kups Kupio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Maviller'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kups Kupio maçının ardından Hearts, Freiburg, CSK Sofia, Jablonec ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kups Kupio bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan stadında oynanacak Kups Kupio Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Devler Ligi'ne tekrar geri dönelim. İkinci hafta karşılaşmaları dün akşam itibariyle başlamıştı biliyorsunuz. 9 karşılaşma oynandı. Sonuçlara ve detaylara bakacağız şimdi.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftaya start verildi. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı turnuvasında ilk gün oynanan 9 karşılaşmada toplam 32 gol atılırken birçok sürpriz yaşandı.

0: Temsilcimiz Galatasaray'ın İstanbul'da Barcelona'ya 4-1 yenildiği gecede temsilcimizin gelecek hafta konuk olacağı Lille Arsenal'ı ağırladı. Milli kaleci Berke Özer'in görev yaptığı Fransız ekibi güçlü rakibine ilk yarı dirense de Arsenal 64. dakikadan sonra bulduğu gollerle İngiltere'ye 3-0'lık galibiyette döndü. Günün ilk sürpriz haberi Bakü'den geldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti. Bir diğer sürpriz haberi Norveç'ten geldi. İlk hafta Bodø Glimt'i 5-0'la geçen Bayern Münih, ikinci maçında bir başka Norveç takımı Viking'e konuk oldu. İlk yarı 2-0 Viking üstünlüğüyle geçilirken Bayern Münih 17 dakikada biri penaltıdan olmak üzere 3 golle öne geçti. 73'te Michael Olise'nin kırmızı kart gördüğü karşılaşma Viking'in 90. dakikada bulduğu golle 3-3 sonuçlandı. Gecenin en gollü mücadelesi Milano'da Inter ve Kulüp Brugge arasında oynandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika forma giydiği karşılaşmada Inter'e karşı hiç geriye düşmeyen Kulüp Brugge maçı 4-3 kazanan taraf oldu. İlk maçında Real Madrid'e yenilen Inter 3. haftaya puansız giriş yapacak. Atletico Madrid İspanya'da konuk ettiği Manchester United'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederken Leipzig ilk yarıda penaltı kaçıran PSV Eindhoven'ı Almanya'da tek golle geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde. Sabah 2, Slavia Prag 0. Lens 0, Sporting Lisbon 2. Galatasaray 1, Barcelona 4. Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Viking 3, Bayern Münih 3. Leipzig 1, PSV Eindhoven 0. Villarreal 3, Napoli 1. Inter 3, Kulüp Brugge 4. Arsenal 3, Lille 0.
1: Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında dünün sonuçlarına haberimizde baktık. Peki bugün bizleri hangi karşılaşmalar bekliyor ve saat kaçta oynanacak bu maçlar? Detaylıca bir bakalım beraber. İki karşılaşma aynı saatte, saat 19.45'te başlayacak. Feyenoord, Como'yu konuk edecek. Lask Linz'de Liverpool'la karşı karşıya geliyor. Kalan 7 mücadele ise aynı saatte, saat 22'de başlayacak değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında olacak. Bodø Glimt, Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Manchester City, Paris Saint Germain mücadelesi var. Real Betis, Porto'yla Roma, Real Madrid'le karşılaşırken Slovan Bratislava, Stuttgart'ı konuk edecek. Ajax'e Shakhtar Donetsk deplasmanında olacak saatler 22'yi gösterdiğinde. Saat 22'de dedik, Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Ve Aston Villa'nın stadyumunda ev sahipliğinde oynanacak bu mücadele. Şimdi kameralarımızı İngiltere'ye çevirelim o halde. Bu mücadele ile ilgili Alparslan Düven'in detaylı bilgilerini alacağız. Kolay gelsin öncelikle size, sözü size bırakıyorum Aston Villa Fenerbahçe maçı için.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçına Aston Villa deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler maçın oynanacağı saate çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde rakibini sahasında konuk eden Sarı Lacivertli takım sahadan 2-0'lık bir skorla mağlup olarak ayrılmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe İngiliz takımlarına karşı tam 24. maçına çıkmış olacak. Sarı Lacivertli takım Avrupa organizasyonlarında İngiliz ekipleriyle oynadığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe İngiliz takımlarıyla daha önce dediğimiz gibi 23 resmi maçta karşı karşıya gelmişlerdi ve bu maçlarda 6 galibiyet elde etmiş ve Sarı Lacivertler 4'ünden de beraberlikle ayrılmışlardı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdu ve dediğimiz gibi oldukça gerçekten çok böyle çekişmeli bir karşılaşma olacak. Maç Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Fenerbahçe ilk kez 1966-1969 sezonunda İngiliz ekibiyle karşılaştı ve o zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşen Sarı Lacivertliler deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu

0: geçen taraf olmuştum. Fenerbahçe ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaşırken, o zamanki dediğimiz gibi Şampiyon Kulüpler Kupası ismiyle geçiyordu. Diğer yandan 1977-1978 sezonunda Aston Villa ile, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşmiş sarı lacivertli takım ve her iki maçı da kaybederek elenmişti. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya gelmişti Fenerbahçe ve o maçı da deplasmanda 2-0 kaybederek, sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etmişti. Fenerbahçe-Arsenal eşleşmesinin ardından 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla karşılaşmadı. 1996-1997 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alan sarı lacivertliler tarihi bir galibiyete imza attı ve rakibi karşısında sahasında ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe deplasmanda ise kazanan taraf olmuştu. Elbir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı lacivertliler, Manchester United'ın Avrupa Kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım olmuştu. Fenerbahçe 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti ve gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın hat-trick performansıyla 3-0 kazanmıştı. Yine 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza atmıştı. Söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışlarıyla yenerek çeyrek finale yükselen sarı lacivertliler bu turda İngiliz Chelsea ile karşı karşıya geldi ve sahasında rakibini 2-1 ile geçen Fenerbahçe deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Bugün özellikle maç için oldukça güzel bir havanın olduğunu söyleyelim. Saha etrafında şu an bir sakinlik var. Öğlen saatlerine doğru, yerel saatte 2 gibi 3 gibi hareketliliğin başlaması bekleniyor ve stadın çevresinin tamamen dolmasını bekliyoruz. Şu sıralarda Londra'dan ve İngiltere'nin farklı noktalarından bulunduğumuz yere göre Birmingham, Aston Villa'nın sahasının bulunduğu noktaya doğru yoğun bir taraftar akışının olduğunu biliyoruz. Onlar da bir süre sonra merkezde olacaklar. Birmingham merkezde ve stadın olduğu noktaya doğru bir 15 dakikalık bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Yürüyüş boyunca da tabii ki meşaleler yakılacak, sloganlar atılacak. Biz de taraftarlarla birlikte o coşkuyu, o heyecanı sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an bulunduğumuz yerde Aston Villa'nın hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatalım. Stadın da çok eski bir stad olduğunu, 1800'lü yıllarda yapılan bir stad olması nedeniyle hala tamirat, tadilat ve tabii ki çevre düzenlemesi çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatalım. Bunun yanı sıra Aston Villa'lı taraftarlar da bulunduğumuz noktalara yavaş yavaş gelmeye başladıklarını görüyorum. İlerleyen saatlerde o heyecanı sizlere daha da net bir şekilde aktaracağız diyelim ve sözü tekrar şimdi size bırakalım.
1: Alparslan Düven, çok teşekkür ediyoruz detaylı bilgiler için. Sana da kolay gelsin diyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Haberlerimize tekrar devam edeceğiz. Michael Olise'den bahsedelim. Son günlerde transfer dedikodularının merkezinde yer alan bir isim. Takımdan ayrılacak mı, ayrılmayacak mı soruları vardı. Bayern Münih'in en yetkili ağzından bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.
2: Michael Olise Real Madrid'e gidecek mi? Bayern Münih'in parlayan yıldızı hakkında bir süredir dolaşımlı olan söylentilere yanıt geldi. Alman kulübünün başkanı Herbert Heiner, oyuncularını satmak durumunda kalacak bir kulüp değiliz ifadesiyle şimdilik bu iddiaları reddetti. Bundesliga'nın Olise'ye dar geldiği ifadesini görmezden gelen Heiner, dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak şekilde gelişti. Bir gün Ballon d'Or'u kazanabileceğine inanıyorum. Hatta bakarsınız bu yıl kazanır şeklinde konuştu. Adı Real Madrid'de anılan 24 yaşındaki futbolcunun 3 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Bayern Başkanı, Olise burada kendisini rahat hissediyor. Bayern Münih formasıyla kupalar kazanabilir ve uluslararası arenada en üst seviyede oynayabilir. Bizimle kontratını uzatmasını umuyorum dedi. Londra'da doğan ve hem İngiltere hem de Fransa vatandaşlığına sahip olan Michael Olise, milli takım seçimini Fransa'dan yana kullandı. Başarılı

0: Hücum oyuncusu Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Reading altyapılarının ardından Crystal Palace'a geçiş yapmış, 2024 yazında da 53 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
1: Madrid'de sayısız başarılara imza atan Dani Carvajal'in yeni adresi belli oldu. İspanyol oyuncu sezon sonuna kadar Retafe forması giyecek.
2: La Liga ekiplerinden Retafe transferde dikkat çeken bir hamleye imza attı. İspanyol ekibi Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal'i kadrosuna kattı.

0: Serbest oyuncu statüsündeki 34 yaşındaki sağ bekle sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Carvajal'in 400 bin euroya anlaşması İspanya Futbol Federasyonu tarafından şüpheli bulunmuş ve lisans almasında sorun olmuştu. Real Madrid altyapısında yetişen Carvajal 13 sezon boyunca Eflatun Beyazlıların A takımında forma giydi. Tecrübeli futbolcu 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil toplam 27 kupa kazandı. 52 kez oynadığı ve 1 gol attığı İspanya milli takımıyla da önemli başarılara imza atan Carvajal, 2023 Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği Hetafe, La Liga'da geride kalan 8 haftada topladığı 8 puanla 14. sırada yer alıyor.
1: La Liga'nın son haftasına götürelim sizleri. Levante ile Sevilla karşı karşıya geldi. Sevilla 2-0 geriye düştü ama Levante de pes etmedi.
2: İlk düdük çaldı. Levante Sevilla mücadelesi başladı. İyi seyirler. De La Fuente. De La Fuente risk aldı. Benduk ve kısa düşüyor bu pas. Burada bağıra bağıra geliyorum dedi işte. Doğru anda baskı. Geriye hatalı bir pas. Neredeyse engel olacaktı De La Fuente ama yeterli olmadı çaba. Burada Robbie Ure çalımı atıyor Matthew Ryan'a. Kale bomboş. 1-0. Çalım denemesi. Olasagasti düştü. Olasagasti kolay faul çalmıyor. Cordero Vega. 10 dakikaya giriyoruz artık ilk yarıda. 1-0 önde Sevilla. Ange'ye pas. 3 oyuncuyla geldi Sevilla. Ceza sahasında Ange. Ange aç oluşturdu. Vurdu savunmaya da çarptı. Üst dağlara gitti. Korner. Fofana. Fofana'yı sakladı, pası da verdi. Şimdi Suazo'nun ortası, Olasagasti. Savunma kesti topu Koçaraşvili. Sierra topla buluştu. Gallo önde. Sierra bekledi. Kaldırdı topu. Yurdan kafa pas oldu. Vuruş gol! Ama bayrak havada. Ben mi offside'lıyım diyor Correa. Sevinemedi Sevillalılar. Offside. Sevilla 2. Golün ismi Felix Correa.

kanada pas. İyi pas oldu. Şimdi Romero derin oynadı. Ceza sahası. Gol şansı. Top ağlarda gol. Hemen cevap geliyor Levante'den. Ivan Romero. 2-1. Brugge Romero işbirliği. Kaleci kullandı. Serbest vuruşu Vlahodimov çift yumruk. Risk almadı, uzaklaştırdı. Şimdi Rekena kurtardı topu. Tekrar Rekena'ya pas. Hamle defanstan gelişine şut.

0: koruyamadı Sevilla. 2-0'ı buldular. 54-2-0, 57 Ivan Romero, 2-1. Ve az önce 2-2'ye geldi maç. Şimdi Sevilla yüklendi. İshak! İshak Romero! Nazire yapıyor adeta rakibine. Muhteşem bir gol! Bir kırmızı mı gördü? Evet, ikinci sarı oldu bu. İshak Romero oyundan ihraç edildi. Golü attı, kırmızıyı gördü. Ters kanada. De La Fuente orada. İndirdi topu Thiago'ya. Thiago şimdi ceza sahası. Thiago çevirdi içeri. Savunma karşıladı. De La Fuente ama kaleci ikinci pozisyon. Üçüncü pozisyon. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Endukve! 3-3! Golleri son bölüme saklamış iki takım da. İnanılmaz! Muhteşem bir maç sonu. Endukve son saniyelerde affettiriyor kendisini. 3-3. Uzun yıllar unutulmayacak bir maç. Ciudad de Valencia'da. 4-4'lük maç 3-3'lük skorla noktalanıyor. Muhteşem bir maç sonu oynadı her iki tarafta. Levante 3, Sevilla 3 maçın sonucu.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bugün Aston Villa ile karşı karşıya gelecek dedik. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelede Roma karşılaşmasıydı, hatırlarsınız. Bu maçın özet görüntüsüyle gün ortasını bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartum şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu'yla çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen. Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Mağlı'nın asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu. Tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya, topun dibine böyle giriyor. Ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine. Pasını veriyor Vedat Muriç. Golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sviler gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sviler. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. Oğuz'un vuruşu savunma ayak koydu. Ardından Sviler gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

0: Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim, ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor, direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta bir birlik eşitlikle tamamlanıyor.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Umran Oto Ekspertiz. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
5: Abicim.
6: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
5: Ne yapıyorsun böyle?
6: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
5: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
6: Devir.

0: Osipov radio. Reklam.
1: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam. Aspor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
7: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Al Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Yine her gün olduğu gibi yine aynı saat diliminde Al Spor'da karşınızdayız değerli izleyenler. Gündem oldukça yoğun. Yine gündemi değerlendireceğiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız değerli izleyenler. Bir Şampiyonlar Ligi haftası, bir Avrupa Ligi haftası. Tabii dün Galatasaray ne yazık ki Barcelona karşısında 4-1 kaybetti. Dileyelim önümüzdeki maçlarda Galatasaray puan veya puanlar çıkarabilsin ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceği en üst mertebeye kadar ilerlesin. Tabii bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe. Keza Fenerbahçe'de bu akşam saat 22'de Villa Park'ta Aston Villa'ya, İngiliz takımına konuk olacak Fenerbahçe. Bu karşılaşmayı konuşacağız. Tabii diğer Avrupa'da bizi temsil edecek temsilcilerimizi de konuşacağız. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanına gidecek, Almanya'ya gidecek. Diğer taraftan Konferans Ligi'nde Trabzonspor ilk mücadelesini verecek bu sezon. Konferans Ligi yeni başlayacak. Finlandiya temsilcisi Kups Kupio'ya konuk olacak Trabzonspor. Onlar da bildiğiniz gibi Thomas Reis'le birlikte, yeni teknik direktörleriyle birlikte güzel bir çıkış yakaladılar. Son iki lig maçında 7 gol attı Trabzonspor ve kalesini bu iki maçta da gole kapamayı başardı. Tabii bu maçları konuşacağız. Gündemi konuşacağız sevgili Cem Kerpiççiler ve Zafer Tüzün bugün yanımda olacak. Hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar, hoş bulduk.
2: Cem, hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Bugün çok enerjik bir yayın olacağı sözünü bu üçlüyü görünce çok net olarak vereyim. Evet. Zafer Hocam'la seninle birlikte burada olmak benim için kıymetli. Bizi izleyenler mutlaka dikkatli takip etsinler. Maç içinde de özellikle Fenerbahçe bölümünde Aston Villa maçının şifrelerini, Fenerbahçe'nin nasıl kazanacağını çok detaylı anlatacağız.
0: Kesinlikle. Hava da yağmurlu hocam. Tam yağmurlu, Al Spor açıp izlemedik bir hava var dışarıda.
1: Şöyle söyleyeyim. Kaliteli futbolcu yağmurlu havayı çok sever. Defans oyuncusu için zafiyettir. O gelirken böyle hafif kaldırırsın, zıt altından geçer gider, sen devam edersin. Bileti keser verirsin eline, sen devam edersin. Onun için ya şimdi bu kaliteye gelmiş Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar ve oyuncular artık saha, seyirci, ondan sonra hava, hakem, rakip, bunlar artık onları ilgilendirmiyor. Onlar performansa çıkıyorlar. Artık onlar zihinsel her şeyi açmışlar.
2: Hocam mental olarak üst düzey seviyede oynadınız. Evet. Yağmurlu hava futbolcuların en sevdiği havadır. Tabii. Nefes alır futbolcu sahanın içerisinde o yağmurda.
1: Şimdi eskiden bizim jenerasyonda rakibin üstüne gidip çalım atan oyuncu sayısı çoktu. Yağmurlu havada böyle var ya, vurur gibi yapar, bir çekersin. Of, sağa rakip sola gider, bir tane daha filan. Şimdi bunları görmediğimiz için yağmurlu hava avantajlı diyemiyoruz abi. Yok, rakibin üstüne giden adam yok Barcelona takımı hariç.
0: Konuşacağız hocam. Hepsini birazdan konuşacağız. Şimdi bir canlı bağlantımız var. Bir İngiltere'ye bağlanacağız şimdi. Alparslan Düven, Al Spor muhabiri şu anda Villa Park'ın önünde. Bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe saat 22'de Aston Villa'ya konuk olacak. Maç için tabii kendisinden son bilgileri alacağız, son gelişmeleri alacağız. Sevgili Alparslan Düven, kolaylıklar diliyorum. Söz sende.
3: Teşekkür ediyorum. Sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Tabii biz de stadyumundaki bekleyişimizi devam ettiriyoruz. Burada az önce Fenerbahçe'nin teknik yönetimi az önce içeri girdiler. Alman plakalı bir araçla geldi teknik heyet ve yönetim kurulundan da çok isimler var. Şu an az önce içeri girdiler. Tabii stat çevresinde de hareketlilik yavaş yavaş başladı. Şunun da altını çizelim. Maç için gerçekten çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir hava var. Oldukça güzel bir maç olacak bu akşam. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe temsilcimiz ve tabii ki gözler maçın oynanacağı saate çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde rakibini sahasında konuk eden Sarı Lacivertli takım sahadan 1-0'lık bir skorla mağlup bir şekilde ayrılmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe temsilcimiz. İngiliz takımlarına karşı bugüne kadar tam 24. maçına çıkmış olacak. Sarı Lacivertli takım Avrupa organizasyonlarında İngiliz ekipleriyle oynadığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe ayrıca İngiliz takımlarıyla da

Önce 23 resmi maçta dediğimiz gibi karşı karşıya gelmişlerdi. Bugün özellikle havanın güzel olması nedeniyle şunun altını çizelim. Başta Londra olmak üzere ve ülkenin farklı noktalarından, İskoçya'dan, Galler'den, Kuzey İrlanda'dan ve hatta İrlanda'dan, bunun yanı sıra bizim yolculuk yaptığımız trende dahi İzmir'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin farklı noktalarından da taraftarlar bu maç için buraya gelmeye, akın etmeye başlamışlardı ve çok sayıda taraftarım bu akşam tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe'yi destekleyeceğinin de altını çizelim. Şu an merkezde, özellikle bulunduğumuz yerin Birmingham'ın merkezinde taraftarların bir araya gelmeye başladıklarını ve orada toplandıktan sonra da 15 dakikalık bir yolculuk yaparak, yürüyüş yaparak meşaleler eşliğinde, işte sloganlar eşliğinde buraya, stadın bulunduğu noktaya doğru yürüyüş gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Diğer yandan da özellikle İngiliz takımları da şunun da altını çizelim. 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurmuş durumdalar ve bu akşamki maçta Türkiye saatiyle 22'de, yerel saatte saat 8'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak olan bu mücadeleyi de tabii Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Şunun da altını çizelim. Fenerbahçe ilk kez 1968-69 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaşmaya başladı ve o zamanki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşen Sarı Lacivertliler deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf olmuştum. Fenerbahçe yine ilk kez 1968-1969 sezonunda İngiliz ekipleriyle karşılaştı ve o zamanki yine adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Manchester City ile eşleşti ve Sarı Lacivertliler deplasmandaki mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılırken sahasında 2-1 kazanarak turu geçen taraf olmuştum. 1977-1978 sezonunda ise Aston Villa ile, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda eşleşmişti Sarı Lacivertliler takım ve her iki maçı da maalesef kaybederek elenmişti. 1979-1980 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Arsenal ile karşı karşıya geldi Fenerbahçe ve deplasmanda 2-0 kaybederken sahasında ise 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etmişti. Fenerbahçe Arsenal eşleşmesinin ardından da 16 sezon boyunca İngiliz takımlarıyla hiç karşılaşmadı. Ta ki 1996-97 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la aynı grupta yer alana kadar Sarı Lacivertler tarihi bir galibiyeti imza attılar ve rakibi karşısında sahasında ilk maçı 2-0 kaybeden Fenerbahçe deplasmanda ise kazanan taraf olmuştu. Elvir Bolic'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı Sarı Lacivertler ve Manchester United'ın Avrupa Kupalarında sahasındaki 40 yıllık yenilmezlik serisini bitiren takım olmuştu. Fenerbahçe yine geldiğimiz yakın zamanda 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tekrar Manchester United'la eşleşti ve gruptaki maçı deplasmanda 6-2 kaybeden Sarı Lacivertliler Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Tuncay Şanlı'nın hat-trick performansıyla 3-0 kazanmıştı. Ve Fenerbahçe 2007-2008 sezonunda teknik direktör Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı performansına imza atmıştı ve söz konusu sezonda gruptan çıktıktan sonra İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışları geçerek çeyrek finale yükselen Sarı Lacivertler bu turda da İngiliz Chelsea ile karşı karşıya geldi ve sahasında rakibini 2-1 ile geçen Sarı Lacivertler deplasmanda ise 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişlerdi. Yine yakın zamana geliyoruz. Fenerbahçe 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Arsenal'a sahasında 5-2 mağlup olurken deplasmanda da 0-0 beraberlik yaşadı. 2013-2014 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi playoff eşleşmesinde bir kez daha Arsenal'da karşılaşan Fenerbahçe ilk maçı sahasında 3-0, ikinci maçı ise deplasmanda 2-0 kaybetmişti ve Fenerbahçe Aston Villa ile dördüncü kez karşı karşıya gelecek ve Sarı Lacivertler rakibiyle daha önce oynadığı 3 müsabakayı kaybetmişti. 1977-78 sezonunda dediğimiz gibi ve iki takım geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmişti. Avrupa'da İstanbul Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamlamıştı ve iki takım arasındaki 3 maçı da İngiliz ekibi kazanmış ve Fenerbahçe bu maçlarda gol de atamamıştı. Bir de tabii Aston Villa'nın performansı, Aston Villa'nın da başarıları oldukça önemli. İngiliz ekibi Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı.
karşı karşıya geldi ve bu

0: maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'ye karşı 3 galibiyeti bulunan Aston Villa diğer galibiyetlerini ise Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı elde etmişti. 1982-1983 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Aston Villa sahasındaki maçı 3-1 kazanırken deplasman müsabakasından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda UEFA Kupası'nda Trabzonspor'la eşleşen İngiliz ekibi ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybederken sahasındaki maçı 2-1 kazandı ve Karadeniz ekibi deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf olmuştu. Geldiğimiz noktada bugün artık 2026'dayız ve yine bir kez daha Fenerbahçe Aston Villa ile karşı karşıya gelecek ve maç içinde dediğimiz gibi her iki tarafın da hazırlıkları tamamlanmış durumda. Az önce Fenerbahçe'li yöneticiler stad içerisine giriş yaptılar. Stadın çevresinden de bahsetmek lazım. Bakın 1874 yılında yapılmış bir staddan bahsediyoruz. 1874 çok eski bir stad. Çevresinde de çok gerçekten bir çevre düzenlemesine ihtiyaç duyulan bir stad. O çalışmalar yapılıyor. Maçla birlikte maç devam ederken aynı zamanda da inşaat çalışmaları da devam ediyor stat içerisinde ve büyük bir çalışma var. Çok sayıda inşaat makinesi var. Stadın belli noktalarında zaten inşaat nedeniyle kapatılmış durumda. Giriş çıkışlarda da özellikle personel giriş, işçi çalışanlarla ilgili farklı giriş taraftarlar için de bir farklı giriş oluşturulmuş durumda. Fakat dediğimiz gibi maç için şu an çok sakin bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde, yerel saatte öğlen 2.30-3 gibi buradaki hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Fenerbahçeli birkaç taraftarları gördüm. Şimdiden stat etrafında turlamaya başlamışlar. Aston Villa rakip taraftarları ise şu an için ortalıkta görünmüyor. Fakat yine biliyoruz ki tipik alıştığımız bir İngiliz taraftar durumu. Akşamın ilerleyen saatlerinde maça sadece 2 saat gibi bir süre kaldığında sokağa inmeye başlıyorlar ve toplu halde stada giriş yapıyorlar. Sonrasında da maç bittikten sonra da sessiz bir şekilde de alıp gidiyorlar. İnanılmaz bir taraftar yapısı var İngiliz takımlarının. Bizim taraftarlarımız ise daha tren istasyonundan açıkçası başlıyorlar meşaleleri yakmaya, sloganları atmaya ve stadın olduğu noktaya kadar o heyecanı hem kendileri hem de diğer izleyenlere de yaşatmayı seviyorlar. Farklı bir taraftar karakterleri söz konusu ama yine de eğlenceli bir maç olmasını istiyoruz. Başaran, kazanan takımın da yine tabii ki temsilcimiz olmasını istiyoruz diyoruz ve sözü şimdilik tekrar size bırakalım Londra, Birmingham'dan.
1: Evet, Aspor muhabiri sevgili Alparslan Düven'den son gelişmeleri, son bilgileri aldık. Tabii Birmingham'ı anlattı bize Alparslan Düven. Epey bir detaylıca dinledik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Galatasaray Barcelona'nın özetine bir gidelim değerli izleyenler. Bakalım mücadelede neler olmuş. Daha sonrasında stüdyoda üstüne konuşacağız.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen, Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu. Kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atak.

0: ayakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal. Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
1: Evet değerli izleyenler, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadeleleri oynandı. O mücadelelerden biri Galatasaray Barcelona maçıydı. Tabii ilk yarıya özel şunu ekleyebiliriz herhalde. Yani 2-0 olduktan sonra Galatasaray ikinci golü buldu. Tabii ofsayttan daha sonrasında iptal edildi. Hepimiz bir acaba dedik, bir umutlandık. Ama tabii sonu iyi bitmedi. 4-1'lik bir skor. İkinci yarıda bambaşka bir Barcelona izledik. Neler eklemek istersiniz? Zafer Hocam sizinle başlayayım.
2: Ya şimdi karşıdaki takımı düşündüğün zaman topla mahir olan, inanılmaz bir top becerisi ve oyun kimliği yakalamış, takım bütünlüğü olan bir Barcelona'dan bahsediyoruz. Yani Galatasaray'ın bence erken gol yese dahi ben onu, dün itibariyle oyun planını kaybetmemesi lazım Galatasaray'ın demiştim. Hatta öne geçerse de çok fazla geriye yaslanmamasını söylemiştim ama böyle maçlarda taktik kadar karar verme kalitesi de çok belirleyici olur. Çünkü baktığımızda Galatasaray Barcelona'nın oyun kalitesine karşı ne kadar cesur olacağı, ne kadar cesur oynayacak ve bu cesaretin savunmada bedelini ödemeden ne kadar sahaya yansıyacağı dediğimiz bu. Böyle takımlara karşı alan bilgisi, oyun bilgisi olan defans oyuncusuyla çıkacaksın ve 90 dakika konsantresini bozmayacak. Sadece alanını savunurken değil, atletik ve çabuk olacak. Karşında hızlı düşünebilen, çok çabuk oynayabilen, bireysel becerileri çok yüksek, pas yüzdesi inanılmaz yukarılarda olan bir takım olduğu için bir saniye bile tereddüt etmemen lazım. Böyle maçlarda ki ne oldu? Futbol bilgi, beceri, şans. Ben çok fazla şansa inanmasam da şans faktörü de var.
1: Var.
2: İlk yenilen goldeki o güne, o saate kadar direnmeye çalışan, rakibinden boğuşmaya çalışan, her ne olursa olsun oyun planını kaybetmemeye çalışan bir Galatasaray vardı. Ama ne oldu? Kazandıkları toplarla da dikine geçiş yapmaya, oynamaya çalışan bir Galatasaray vardı. Barcelona kalabalık ön alanda oyunu tercih ettiği için Barcelona'nın önde kurduğu savunmanın arkasına sarkarak acaba bir skor üretebilir mi? Gol pozisyonu üretebilir mi? Ve burada yapılacak koşular, aynı zamanda hızlı hücumlar önemli fırsatlar yaratır diye düşündük Galatasaray'a ve nitekim de bir pozisyonda 1-0'da öne geçti.
3: Geçti.
2: Böyle maçlarda 1-0 öne geçtikten sonra demin söylediğim gibi çok fazla geriye yaslanmamak lazım. Merkezde daha fazla aksiyon alarak, her ne kadar gerçi aksiyon alırsan al, bütün oyuncuların hepsi bireysel beceri olarak çok inanılmaz güçlüler yani.
1: Çok özür dilerim, bir son dakika gelişmemiz var. Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı kalktı değerli izleyenler. Tabii bu hafta bildiğiniz gibi 8. haftada bir derbi oynanacak. Trabzonspor Beşiktaş derbisi izleyeceğiz. Şimdi tabii birazdan bağlantımız da olacak. Bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Yunus Emre Sel'e bağlantı gerçekleştireceğiz. Kendisinden son bilgileri alacağız. Sevgili Yunus Emre Sel, yayınımıza hoş geldin.
4: Hoş bulduk Batuhan. Kolay gelsin yayınlar.
1: Teşekkürler. Tabii 6 yıldır uygulanan bir deplasman yasağından bahsediyoruz. Şu anda bu uygulama kalktı. Son bilgiler sende, söz senin.
4: Evet, aslında dün hem Trabzonspor Kulübü hem de Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamalarla deplasman yasağının kaldırılması yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Ancak kararı verecek olan İl Spor Güvenlik Kurulu'ydu. Bugün itibariyle

0: Önemli bir karardı, önemli bir adımdı. Her iki kulübün de ortak bir fikir beyanı sonrası İspor Güvenlik Kurulu'da kulüplerden gelen bu talebe olumlu yanıt verdi ve şu an itibariyle 6 yıldır süre gelen bu yasağın kaldırıldığını ifade edebiliriz.
1: Tekrar teyit etmek için soruyorum. Hem Trabzonspor taraftarı hem Beşiktaş taraftarı deplasmanlara gidebiliyor artık.
0: Evet, doğru. Zaten Galatasaray'la ilgili böyle bir yasak durumu söz konusu yoktu. Beşiktaş ve Fenerbahçe kulübüyle alakalı vardı. Her iki tarafın da ortak talebiyle, Beşiktaş Trabzonspor ortak talebiyle bu karar şu an itibariyle alındı. Valiliğin de onayıyla. Bundan sonra Trabzonspor tabii bunu, ama şimdi hatırlatalım Batuhan, İstanbul İlspor Güvenlik Kurulu toplantısı yapılacak deplasmandaki maçın, ama genel kanı, genel olarak alınan karar, eğer deplasmana Beşiktaş taraftarı geliyorsa Trabzonspor taraftarı da deplasmana gidebiliyor.
1: Peki sevgili Yunus Emresel, aktardıkların için çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum.
0: Kolay gelsin. İyi.
1: Teşekkürler. Evet, 8. haftada oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarı deplasman tribünündeki yerini almış olacak. Son dakika gelişmesi olarak bir kez daha izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bir şey eklemek ister misiniz? Devam edeceğiz daha sonrasında.
2: Olması gereken bir karar. Doğru bir karar. Çünkü bir deplasman kültürü denilen de bir olgu var. Burada taraftarların da orada takımlarını destekleme hakkının ben %100 ellerinden alınmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Tabii ki bu bir konjüktür. Oradaki güvenlikle alakalı bir sürü parametre değerlendirilip bu kararlar alınıyor. Bence doğru, ama taraftarlar deplasmana gidip takımlarını desteklemeli. Oralarda takımlarını yalnız bırakmamalı. Ayrıca deplasmana gitmek de bir kültürdür. Orada o kenti tanırsınız, kente dokunursunuz. O kentten siz bir sürü şey biriktirirsiniz. Sadece bir 90 dakikayla geri dönmezsiniz. Bence doğru bir karar olmuş. Tebrik ederim.
1: Zafer Hocam, söz sizdeydi.
3: Ya o zaman Galatasaray'la devam edelim. Yani Cem Güzel konuştu, üstüne bir şey eklememe gerek yok. Hocam, ya fanatizmden yeterince mümkün oldukça kurtulmaya çalışalım. Sadece kendi lehine olanı alkışlamak yerine rakibin de iyi güzel tarafını alkışlamayı bilmeliyiz. Kesinlikle. Artık taraftar eski zamanlardaki gibi iç içe de seyretmeyi becersin abi. Bu yani futbol seyir zevki yüksek olan bir şey. Bir kitleleri, bir sürü etnik grupları bir araya getiren bir spor dalı.
2: %100.
3: O yüzden artık bu kültürü aşmamız lazım. İyi, çok başarılı bir düşünce iki takım adına da. Galatasaray adına da şunu söyleyeyim şimdi. Beklentimiz neydi? Barcelona'nın topa daha fazla sahip olması.
1: Pres yapması.
3: Ve topla oyun oynaması. Evet. Rakibini bunaltması ve zayıf noktalarını yakalayıp oradan onu kullanarak gol bulması. Ki evet. Oynadığı bugüne kadar ki bu sezon maçlardaki 197 gol girişimi, gol İnanılmaz pozisyonu deme. Bak, gol öncesi pozisyon ayrıdır, gol pozisyonu ayrıdır.
2: Ayrıdır.
3: Yani 197 gol pozisyonuna giren bir takıma karşı oynamak kolay değildir. Böyle bir takıma karşı oynarken sen sadece ne yapabilirsin? Taraftar desteğiyle etkili bir hücum fırsatı ararsın. Bulabilir misin? Tempolu bir mücadele olacağı besbelli olduğundan dolayı kenar adamların ki bu maçta Yunus ve Leao, efendim söyleyeyim, defans arkası önde kalabalık baskıya çıkan Barcelona savunmasının arkasına atacağı koşular çok önemliydi. Ama fark etmiyor, adamlar oradayken de o kadar enerjikler.
1: Çok hızlı dönüyor.
3: O kadar topla mahir olmayı bırak. Karar verme yetileri müthiş. Hızlı düşünme alanında inanılmaz iyiler. Ve alanı ve oyunu çok iyi biliyorlar. Ezberlemişler. Ve bir arada olma uyum harmoni çok iyi. Yani ufak yaştan beri çocukların çoğu bir arada oynadığı için
1: artık alışkanlık olmuş değil mi hocam?
3: Alışkanlık. Bu zaten futbol bu işte.
2: Onun meleke için, haline gelmiş. Çok
3: meleke haline gelmiş. Şimdi Barcelona gibi takımlara karşı sadece mücadele etmek yeter mi? Asla yetmez. Onun için top rakipteyken doğru pozisyon almak, ondan top kazanıldığında da akıllı ve hızlı hücum etmek gerekir ki bana göre Türk futbolcusunun sadece Galatasaray bazında değil Avrupa ile en büyük farkı fiziksellik. O kadar fiziksellikte onlardan birkaç seviye düşüyoruz ki dakikalar 50-60'ı gösterdikten sonra ilk devre Kora kor

0: mücadele eden, tempolu oyuna ayak uyduran, rakibine mümkün olduğunca temaslı ve yakın oynamaya çalışan, pozisyon vermemeye çalışan Galatasaray'ı düşündüğümüzde maalesef fiziksellik 50-60. Dakikaya kadar yetti. Evet. O dakikadan sonra ne oldu? Barcelona'ya müsaade etmek zorunda kaldın. Çünkü sen fizik olarak ayakta kalamadın. Duellolarda ayakta kalamadın. Topu alıp giden sen değil Barcelona'nın oldu. Otomatikten de Barcelona'nın gerçek kimliği ortaya çıktı. Zaten bunu her takıma yapıyorlar. Bir sürü gol pozisyonuna çok rahat giriyorlar. Yamal gibi bir adam rakip artık garda düştükten sonra rol almaya başladı ki hemen hemen ikinci devre bütün gollerde imzası var. Şimdi mağlubiyet sarsar takımları. Ama kime mağlup olduğun çok önemlidir.
1: Barcelona.
0: Şimdi Barcelona gibi takıma mağlup olmak seni çok fazla sarsmaz. Onun için bu sıradan bir maç değildir Barcelona maçı. Bu maç Galatasaray camiası adına bence bugüne kadarki yapılan doğruların üstünü örtmemeli. Henüz sezona kötü başlayıp yavaş yavaş ivmelenmeye çalışan bir Galatasaray takımını gördüğümüzde bugün Barcelona takımına karşı verdikleri mücadele, takım olarak eleştiriye geçmeye çalışırsak bana göre eksikleri çoktu. Şimdi her zaman söylediğim gibi, geçen de söyledim, bir Sané, bir Leo gerçeği var Galatasaray'da. Yıldız futbolcu almakla şampiyon olunmuyor. Onun için takım uyumu diye tempo, fiziksel dayanıklılık ve hızlı düşünce diye bir şey var. Şimdi bizim takımlarımız zaten, ki Okan Buruk'la beraber 4 senedir bir sistem yakaladı Galatasaray dememize rağmen, ondan sonra işte karşında sisteme dayalı bir oyun oynayan bir takım çıktığı zaman sen maalesef ne oluyorsun? Seviye düşüklüğün senin ortaya çıkıyor. Şimdi bireysel kalitede, şimdi Sané, Leo, yüksek maliyetli oyuncular.
1: Tamam.
0: Bunlar niye alıyorsun? Çözüm üretmek için. Ama tek başına çözüm üretemeyebiliyor bunlar. Orada bağlantıları çok iyi kurmak lazım. Barcelona takımına karşı orta sahada birbirine yakın oynayıp kompakt oynaması gereken Galatasaray derken, ön bölgede Yunus gibi, Leao gibi çok fazla geri gelmeyen iki tane oyuncun varsa senin, sen eğer Barcelona ile oynuyorsan senin savunmada zafiyet yaşaman kadar kolay bir şey yok. Sen kendin hazırlıyorsun, geleceksin abi. Takım halinde geleceksin. Savunmayı takım halinde yapacaksın. Daha kompakt olacaksın. Birbirine daha yakın olacaksın. Adamlar arı gibi. Topun oynandığı yerde, maç içerisinde özellikle sayıyorum, hiç kimse yokken topun oynandığı yere doğru bir bakıyorsun 6-7 kişi oluyorlar.
2: Çoğalıyorlar bir anda.
0: Bu işte bak, bireysel becerini takım oyununa adapte etmek denen şey bu işte. Şimdi böyle takımlar olduğu zaman burada taktik falan, hayır abi. Sendeki kaliteli oyuncuların karar verme becerisi, hızlı düşünmesi, adamlar tık tık tık tık, top gelmeden ne yapacağını biliyor.
1: Tabii.
0: Çevre kontrolü denen bir şey var. Arkadaşının pozisyonuna bakıyor, rakibin pozisyonuna bakıyor, ona göre aksiyon alıyor. Galatasaray'a geçtiği zaman top ne oluyor? Oyun temposu düşüyor. Yavaş yavaş bas. Davinson alıyor, Barış'a veriyor. Barış alıyor, Davinson'a veriyor. Davinson Jakobs'a veriyor. Ya futbolda bir salise bir güne bedeldir diye ben 50 kere söyledim.
1: Güzel. Güzel.
0: Onun için baba, hızlı düşüneceksin. Hızlı oynayacaksın. Sen de rakibi öyle üzeceksin. Onun pozisyon almasını engelleyeceksin. Onun dengesini bozacaksın hem orta sahada hem defansta.
2: Dün akşam Galatasaray adına en iyi oyuncu kimdi?
0: En iyi oyuncu mu?
2: En yani istekleyen, deneyen oyuncu kimdi sizce?
0: İstekli olmak, denemek. Şimdi
2: ya sorumluluk alan diyeyim o zaman. Değiştireyim. Sorumluluk alan. Batrakov'la Leo geliyor benim aklıma. Leo dün bir şeyler yapmaya çalıştı. Batrakov iyimserdi.
0: Şimdi
2: gol de attı.
0: Çalışmak yeteneği geçer ama.
2: Uğurcan'a da parantez açmak lazım tabii.
0: Birçok kurtarış yaptı. İki tane kurtarıyorsun da üç tane de yiyorsun yani.
2: Ama hocam çok kritik kurtarışları da vardı.
1: Tamam. Şöyle bakmak gerekiyor ama maçın başından itibaren bir kere şunu söyleyelim. Okan Buruk Hoca doğru bir şekilde savunmayı farklı bir şekilde kurguladı.
2: Evet.
1: Barcelona karşısında bir kere Eren tercihi, Davinson tercihi, özellikle Barış tercihi, bunlar çok önemli.
2: Jakobs sol stoper.
1: Jakobs'la birlikte bir kere şurada Okan Buruk Hoca dedi ki ben savunmamı hız üzerine kurgulayayım. Evet, evet. Bu mesela bir taktiksel olarak Okan Buruk Hoca'nın bu maça bir hazırlığıydı. Yunus'u çoğu zaman geriye alıp aslında çok gözükmedi ama bir beşli gibi Galatasaray savunmaya çalıştı. Galatasaray Rams Park'ta ilk yarıda doğru bir oyun anlayışla golü de buldu. Evet, Uğurcan 5 tane önemli top çıkardı ama Galatasaray aslında 180 saniyede yıkıldı. Galatasaray ilk yarıda herkesin gözünden kaçıyor. Lamine Yamal'a ikili sıkıştırmayı Eren'le Jakobs yaptı. Asıl mesele Galatasaray'ın sorgulaması gereken ilk yarıda ikinci golü bulduktan sonra o golün iptal edilmesiyle yaşanan mental sıkıntı. Ki ilk yarıda bu kadar siz Yamal'ı ikili sıkıştırmayla nefes aldırmamışken ikinci yarıda 180 saniyede 3 dakikada ard arda gollerin ardından nasıl yıkıldınız? Burada sorgulanması gereken o 180 saniye. Çok önemli bu. Üst üste 2 gol. İkisinde de Yamal'ın asisti var. Galatasaray ilk yarıda bence Barcelona karşısında oynanması gerekeni oynadı. Galatasaray bir kere 10. dakika, çok net anlatıyorum. Ön tarafta Galatasaray müthiş bir pres yaptı. O prese 5-6 oyuncu katıldı ki top taca çıktı. Ki Galatasaray tamamen savunmadı. Eğer Galatasaray Barcelona'ya karşı tamamen ikinci bölge savunması yapsaydı 8 farklı bir skor olabilirdi. Barcelona'nın en işine gelen de bu olurdu. Barcelona zaten yasladıktan sonra rakibini o boşluklara saldırarak sonucu alıyor. Galatasaray gerekeni yaptı. Galatasaray mümkün mertebe önde de basmaya çalıştı kimi zaman, kimi anlarda. Ben maç öncesinde Okan Buruk Hoca Hansi Fili'ye taktiksel anlamda bir meydan okuma yapabilir derken aslında bunları da kastediyordum. Oyunun içerisinde bazı anlar var. Üzerinde oturup çalışmamız gereken. 10. dakikayı çok net altını çizdim. Lemina'nın ben ön tarafta Barcelona Kubarsi'ye bastığını göreyim. Hatta daha iddialı bir cümle kurayım. Maçın ilk yarısından çıkarken bence dünyanın en iyi orta sahası Rodri, Kubarsi'ye ve birkaç arkadaşına nasıl pozisyon almaları gerektiğini, neleri yapamadıklarını hararetli bir şekilde anlatıyordu. Okan Buruk Hoca'nın Galatasaray'ın aslında Barcelona'ya istediklerini yaptıramamasının en net fotoğrafıydı bu. Evet, biz eleştirelim. Bana kalırsa ben o 180 saniyeyi anlamaya çalışıyorum. Orada ne oldu? O Yamal'a ikili sıkıştırmayı nasıl bıraktınız? Veya Yamal orayı nasıl çözdü? Çünkü Hansi Flick ikinci devrede müdahale de etti oyuna. Ama 60'tan sonra düşen bir oyun. Müthiş bir Batrakov eleştirisi gördüm. Hiç katılmıyorum. Top böyle havada giderken Batrakov size asla faydalı olamaz. Galatasaray sürekli uzun vurdu. Batrakov topu alıp dönecek. Arkadaşlarıyla paslaşacak. Batrakov'u siz zaten çıkarttınız ortadan. Sürekli uzun top, sürekli. Galatasaray ne zaman kısa kısa birkaç pas yaptı, Batrakov orada iş yaptı. Ben Batrakov eleştirilerine hiç katılmıyorum. Eleştirilecek burada isim varsa bana kalırsa Osimhen'dir. Osimhen defalarca offside'a düştü.
2: Çok özür dilerim.
1: Rica ederim.
2: Hoffenheim'in basın toplantısı şu anda yapılıyor. Dilerseniz bir Hoffenheim'in basın toplantısına gidelim. Ardından tekrar stüdyoda olacağız.
3: Ich hoffe, dass wir kriegen eine gute Sieg morgen.
4: Evet, Türkiye'de doğdum, İstanbul'dayım, İstanbul'da yaşadım. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz.
5: Chris, kommen wir zu dir. Da wartet sportlich gesehen ein richtig harter Gegner auf euch. Wie wollt ihr es angehen?
4: Evet, bayağı bir güçlü bir takıma karşı oynayacaksınız. Nasıl bir nasıl karşılayacaksınız bu Beşiktaş takımını?
6: Ja, schönen Nachmittag von mir. Ja, wir haben treffen morgen mit Beşiktaş auf einen Gegner, der viel Tradition hat, der große Ambitionen hat, aktuell Tabellenzweiter ist in der türkischen Liga, mit 4-1 gegen Marseille, mit einem Ausrufezeichen gestartet ist in diese Europa League-Saison. Also wir wissen auch, welche Qualität unser Gegner hat, welche individuelle Qualität auf uns zukommt. Aber so wie Ozan gesagt hat, auch wenn wir jetzt eine Phase haben, wo wir nicht diese Ergebnisse einfahren, die wir uns alle vorgestellt haben, sind wir absolut voller Zuversicht. Da morgen zu Hause, Europa-Nacht, da ein sehr, sehr gutes Spiel gegen, wirklich einen sehr starken Gegner am Platz zu bringen.
4: İyi günler. Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız.
5: Dann starten wir mit Ihren und euren Fragen und beginnen mit Rebecca Allgeier, Radio Regenbogen.

0: Wir konzentrieren uns morgen auf unser Spiel. Natürlich hat Beşiktaş eine sehr hohe Qualität, aber wir haben auch eine sehr hohe Qualität. Wir haben uns sehr gut vorbereitet für das Spiel und hoffen, dass wir morgen mit 3 Punkten nach Hause gehen, beziehungsweise die 3 Punkte hier lassen.
1: Niklas Niendorf für die Bild macht weiter.
2: Servus in die Runde. Ja, Herr Ilse oder Jörg, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden jetzt der bessere Ansprechpartner für die Frage ist. Und zwar hat die Polizei Mannheim ja gestern ein Video veröffentlicht, in dem beide Fanlager um Vernunft gebeten werden. Und es wird angekündigt, dass es eine strikte Fantrennung auch geben wird. Ich frage mich halt, wie soll das funktionieren, wenn neben dem ausverkauften Gästeblock noch tausende weitere Fans auf den umliegenden Tribünen sitzen werden mit der Fantrennung?
3: Ich glaube, Jörg, das ist eine Frage für dich. Ja.
0: Mannheim Polisi dün iki taraftar grubu için bir bildiri yayınladı ve iki taraftar grubun kesinlikle tamamen birbirinden ayrı olacağını, bunu nasıl yapacaksınız yarın? Çünkü bayağı kalabalık bir ortam.
4: Evet, Hoffenheim teknik direktörü ve tabii milli oyuncumuz Ozan Kabak da teknik direktörün yanındaydı. Hoffenheimliler basın toplantısını gerçekleştirdi. Tabii Beşiktaş'ta önemli bir mücadeleye çıkacak. Hoffenheim oldukça formsuz başladı lige. Ligde çıktığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti Hoffenheim. Tek galibiyeti Stuttgart karşısında 2-1'lik skorla aldı. Daha sonrasında Avrupa Ligi'ne baktığımızda Hoffenheim ilk Avrupa Ligi maçında Ofi'ye mağlup olarak başladı. Tabii bu durum bizim için avantajlı bir durum. Dileyelim Beşiktaş ikinci galibiyetini alır Avrupa Ligi'nde ve bu şekilde devam eder. Tabi ilerleyen süre içerisinde programımızda Beşiktaş'a da geleceğiz. Şimdi Galatasaray'la kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Söz Cem Kerpiççiler'deydi. Buyurun.
5: Galatasaray'ın çekmesi gereken fotoğraf 50 ile 53 dakika arası. O 3 dakika, o 180 saniye ilk yarıda ikili sıkıştırmayla Lamine Yamal'ı neredeyse durdurur gibi olan Galatasaray ikinci yarıda o 3 dakika 180 saniye içerisinde maçı kaybedecek pozisyonları Yamal'a ve rakibine verdi. 60'tan sonra zaten oyun tamamen neredeyse Barcelona'nın eline geçti. O mental kırılmayı da sorgulaması gerekiyor Galatasaray'ın. Eğer Barcelona oyuncuların daha fazla gole ihtiyacı olsaydı maçın skoru da daha farklı bitebilirdi. Buradan çıkaracağımız dersler var. Dünyanın en formda Barcelona'sına karşı Okan Buruk bence özellikle ilk yarıda doğru bir oyun oynattı. Zaten hoca da öz eleştirisini verdi ama tabii ki gelişmesi gereken noktalar var. Leao konusunda mesela çok tartışılacak noktalar var. Zaman zaman geriye yardım oldu ama Serie A seyredenler Milan döneminde zaten Leao'nun böyle bir oyuncu olduğunu çok net biliyorlardı. Maçın içerisinde belli anlarda parlar. Bazen size tek başına maç alır ama bazen 3 maç göremezsiniz. Takım oyunundan çok kendine oynayan bir Leao portresi önümüze çıkarsa şaşırmayın cümlesini kurduğum için şu anda rahatlıkla kuruyorum. Bir Sané üzerine belki saatlerce konuşmamız gerekiyor. Sané nerede? Girdiğinde neden faydalı olamıyor? Sané İlkay meselesi bana kalırsa Galatasaray'ın üzerinde çalışması gereken bir konu. Acaba şöyle mi oluyor diye bir soru işareti bırakıp hocama pası atayım. Sané'de, İlkay'da matematiksel olarak sahada tam olarak yerlerini bildikleri oyunlardan geldiler. Kendilerine yüklenen rolü. Galatasaray'da Okan Buruk Hoca zaman zaman daha özgür bırakıyor oyuncuları. Çok böyle didaktik, çok öğretici bir teknik direktörden öte oyuncuların kendi yapabildiklerine de çok alan açıyor Okan Buruk Hoca. Sanki o iki oyuncu çok fazla yapacaklarının onlara dikte edildiği bir coğrafyadan, bir oyun ikliminden burada biraz daha görece özelliğe dayanan bir iklime geçince mi bence bu sorunu yaşıyorlar? Bunu mutlaka tartışmamız gerek ama hem İlkay'dan hem de Sané'den istenilen verimi alamamak da Galatasaray'ın üzerinde mutlaka çalışması gereken bir konu. Ama bütün bunlar üzerinde Barcelona gibi dünyanın en formda takımına karşı bir ilk 45'te Galatasaray'ın cebine koyması gereken nokta. Ama o golden sonra kırılması, Galatasaray bunu uzun zamandır yaşıyor. Ayrıca Davinson'un formsuzluğunun da bence altını çizmek gerek. Artık neredeyse her maçta gol veya gol benzeri ataklar yaşanmasına sebep olan hatalar yapıyor. Belki Abdülkerim'i sakındınız. Hani bu maçta hız üzerine bir dörtlü kurdunuz ama Davinson da sürekli hata yapmaya başladı. Evet, lige bunun etkisi olur mu? Bence hocam çok doğru söyledi. Öyle maçlar, öyle yeni ligler olur ki Barcelona karşısında aldınız bu yenilgiyi. Herhangi bir takıma karşı değil. Bana kalırsa lige öyle fazla bir etkisi olmaz. Sarsmaz. Hocama orada %100 katılıyorum. Ama Galatasaray'ın Avrupa yoluna ders çıkarması gerekiyor. Lille oynayacak. Zor Galatasaray'ın şu andaki konumu. Gerçekten bazı dersler çıkartması gerekiyor. Okan Buruk Hoca öğrencileri kolay bir yoldan geçmiyorlar. Yeni oyuncular transfer edildi. Bu oyunculardan istenilen verim alınıyor mu? Bunu bir masaya yatıralım. Konuşalım. Leslie acaba gerekli faydayı aldı mı? Niyaga mesela uzun zamandır oynamıyor. Oynadığında bir hareketlilik getiriyor. Tercih edilmiyor.
4: Yani Goçuklu da girdi.
5: Ama bunların hepsinin tartışılması gerekiyor.
4: Keşke girmeseydi. Çok benziyor.
6: Keşke girmeseydi. Goçuklu girdi ya, keşke girmeseydi. Bak, seviye farkından bahsediyoruz değil mi Avrupa'yla? Bilhassa fiziksellik önde olmak üzere. Şimdi bunlara baktığın zaman ya Leao'dur, efendime söyleyeyim Sane'dir, Ugo Çukbu'dur filan. O en son giren genç neydi çocuk? Niyaga mı?
4: Niyaga.
6: Abi Niyaga'yı oynat, bu maçta verim alırsın. Niye? Çocuk atletik, çabuk, düşünce hızı var. Toplu alan kat edebiliyor. Barcelona'nın karşısına öyle tip oyuncularla oynayacaksın.
1: Katılıyorum hocam.
4: Bununla ilgili de manşetler var yine dış basında Barcelona ile ilgili. Dün akşamki maçtan sonra manşetler şu şekilde: Mundo El Deportivo, Marca ve Barcelona resmi sitesinden aldık bunları değerli izleyenler. Sport ne maçtı ama başlığını atmış. Mundo El Deportivo Barcelona'dan Türkçe enleminde muhteşem bir performans başlığını kullanmış Mundo El Deportivo. Marca'ya baktığımızda Barça Avrupa'da da korku salıyor demiş ve son olarak yine Barcelona resmi sitesinden aldığımız kare cehennemde cennet şeklinde bir başlık atılmış. Tabii Barcelonalılar iyi bir galibiyet aldı kendi nezdinde. İyi başlamadılar maça ama sonunu iyi getirebildiler.
5: Batuhan, ilk yarıda manşet atsalar acaba tabii, hangi manşetleri atacaklardı? Tabii. Bana kalırsa Okan Buruk Hoca'yı buraya kadar cesareti getirdi. Kesinlikle. Bundan sonra da cesareti götürecek. Barcelona'ya karşı sadece ikinci bölgede beklemeyip önde tehdit ettiği anlar ve oynattığı oyun içinde ben popüler görüşün aksine Okan Buruk Hoca'yı tebrik ediyorum. Bu cesaretli kesinlikle oyun gerekiyordu ve bence bunu yapmaya denedi.
6: Ya atletik oyun ritmini belirleyen, ondan sonra düşünce hızları mükemmel olan bir takıma karşı ilk devre itibarıyla Galatasaray takımı çok yüksek efor harcadı.
5: Çok.
6: Evet. Şimdi Okan Hoca burada devreye girecek. Oyunun başlangıç planı mükemmel. Onurlu, özverili bir mücadele. Takdire şayan, tamam. Ama bu oyunu çözmüyor ki. Bu seni sonuca götürmüyor ki. Senin çabaların sonuç getirmiyor ki.
1: %100.
6: Şimdi orada ne yapacaksın sen ikinci devre? Bütün bunları düşünerek ondan sonra yüksek tempolu, hızlı tempolu ve çok seri oynayan bir takım karşısında, yorulan takımında sen gerekli değişiklikleri illa 60-70'i beklemeyeceksin. İkinci devre yap. Devreye çıkarken yap.
4: O zaman maç sonu basın toplantısında bir Okan Hoca'yı dinleyelim. Dönüşünde tekrar stüdyoda yorumlayacağız.
7: Birçok insan bizimle beraber, oyuncularımla beraber bu maçı heyecanla bekliyordu. Çünkü şu anda tabii ki Avrupa'nın en formda takımı Barcelona'ya karşı oynamak, kendi stadımızda bu atmosferi yaşamak ve onlara karşı bir galibiyet alabilmek için çok heyecanlıydık. Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani ilk yarının büyük bir bölümünde istediklerimizi yaptık. 1-0 öne geçtik. Bu bizim için önemliydi. Devamında ikinci golü attık ama sayılmayan bir gol oldu. Bu tabii ki biraz oyun içerisinde şeyi düşürüyor. Yani o 2-0'ı yakalayıp bir anda golün iptal olması biraz mental anlamda sizi de oyun içerisinde düşürebiliyor. Devamında da gol yedik. Bir şanssız bir gol yedik tabii ki. Yamal'ın topu sürmesi... Pozisyonu tam görmedim. Yani kendini bıraktı mı, faul var mıydı ama orada şanssız bir şekilde top rakibimizin önünde kaldı. O pozisyonu tam seyredemedim. 1-1'e geldi oyun. Baktığımızda tabii ki ikinci yarıya çok erken iki golle başladık. 3-1'den sonra da maç ellerimizden gitti. Rakibimizin özgüveni yükseldi. Bizim aşağıya gittiğimiz bir yere dönüştü. İki tane şey var tabii ki. Birincisi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu takım ilk 11'deki 8 oyuncusu, şampiyon olan İspanya milli takımının oyuncusu. Gerçekten yani birbirlerini ezberlemiş, makineleşmiş oyuncular. Onlara karşı oynamak kolay değil. Yani çok zor top kaybı yapan oyuncular.

0: ayaklarına top yapışan oyuncular diyelim. O yüzden ikincisi biz tabii ki ilk defa, yani Kasımpaşa maçı lig maçında sonradan giren olan oyuncularımız, sakatlarımız yavaş yavaş döndü. Yeni gelen oyuncularımızla birlikte yeni yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bugün ilk defa bazı oyuncuların bir arada oynadı. Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor tabii ki oyuncularımızın. Bu da bir süreç. Yani bu süreç içerisinde bu kadar güçlü bir takıma karşı oynamak, belli dakikalarda işler yapmak daha iyisini yapabileceğimizi de gösteriyor. Oyun içerisinde Leon'un iyi iş yaptığını düşünüyorum. Yani böyle çok kötü bir maç oynamadı zaten. Oyun içerisinde gayretliydi, birebirleri oynadı, golde asisti yaptı. Tabii ki savunmaya, bu kadar iyi bir takıma karşı oynarken savunmaya da daha çok geldi. Yani baktığımızda pozitif olarak özellikle ilk yarı o savunmadaki görevlerini iyi yaptı. Oyun içerisinde de en iyisini yapmaya çalıştık. Kolay değil tabii ki. Yani o da bir süreçten geçiyor. Ama ben bugünkü performansından dolayı memnunum. Leroy Sané'ye gelince tabii ki 3-1 sonrası oyuna girdi. 3-1 sonrası oyuna girince takımın daha düştüğü bir bölümdü. O yüzden yani onu değerlendirmek için bu maçı ölçü almamak lazım ama onlara çok güveniyoruz tabii ki. Çok önemli oyuncular. Çok daha iyisini her zaman yapacaklardır. Yapabilecek oyuncular çok daha iyisini de yapacaklar. Takıma katkı vermek için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani onlarla çalışmaktan dolayı mutluyum. Çok daha iyisini yapacaklar. Yani ona da %100 inanıyorum. Batrakov'u da yani devre arası konuştuğumuzda yorulmaya başladığını bize söylemişti. O yüzden oyun 3-1'de olunca oraya daha öndeki direnci arttıracak. Orta sahaya da Leslie'yi aldık Lucas'ın yanına. Yani oradaki savunma direncini biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o bölümde rakip çok fazla, çok rahat bir şekilde gelmeye başlamıştı. Devamında da yani Barış da zaten alta delisinde arayla oynuyordu. Onu da çok fazla oyun içerisinde riske etmek istemedim. Dördüncü değişikliği öyle yaptık. En sonunda Lucas oyundan çıkınca 5. değişikliği de Naga ile yaptık. O yüzden Deniz'i bugün oynatamadık ve Osimhen 90 dakika oynamış oldu. Ama Deniz'den de çok memnunum. Performansından memnunum. Bize iyi işler yapacak. Yani Türk futbolu içinde eğer onu geliştirebilirsek çok iyi bir santrafor ortaya çıkacak.
1: Takıma şunu söyledim. İlk yarıda sahada gördüklerimden de memnun olduğumu söyledim bir yandan takıma. Ancak tabii ilk yarıda Galatasaray 2-3 önemli pozisyon yakaladı ve çeşitli topları kaybettik. Bu anlamda özellikle ilk yarıda özellikle rakip ceza sahasında topu kullanma konusunda iyi tercihler yapmadığımızı söyledim takıma. Bu anlamda ilerleyebileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi söyledim ikinci yarıda. Birbiri elde ettiğimiz golü bulmak önemliydi ilk yarıda bizim için. İkinci yarıda da çok daha iyi oynadık zaten. Takıma şunu söyledim. Takımla ilgili olduğu için bunu söyleyebilirim burada. İlk yarıda gördüğüm performanstan memnun olduğumu söyledim takıma. Bu şekilde oynamaya devam edersek, oyunu daha iyi kontrol edersek, topu iyi bir şekilde sahada döndürebilirsek, kalitemizi ve gücümüzü yansıtırsak, topu iyi çevirebilirsek sahada oyunu döndürebileceğimizi biliyorduk. Bizim zaten seviyemiz bu. Bunu sahada göstermemiz önemliydi. Bu seviyede takım olarak oynamak önemli. Oyuncuların özgüvenli oynaması önemli. Yine felsefemizi sahaya yansıtmamız önemliydi. Bunları başardık. Hayır, düşünmedim. Çünkü oyuncularımızın oyun süresini ve yorgunluklarını da yönetmemiz gerekiyordu. Lamine Yamal iyi bir durumdaydı. Fiziksel olarak çok iyi bir durumda şu anda. Aynı zamanda futbol oynamaktan keyif alıyor. İkinci yarıda da bunu sahaya yansıttı. Bunun gibi böyle bir oyuncuya bu seviyede sahip olmak bizim için çok önemli. Ve ikinci yarıda maçı bizim için döndüren oyunculardan birisi oldu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Spor Radyo, Spor'un radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: Tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo, sporun radyosu.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Aspor Radyo.
1: Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. Aspor ekranlarında spor gündeminde ikinci saat dilimindeyiz. İlk saat diliminde Galatasaray'ı konuştuk. Avrupa'daki temsilcilerimizle konuşacağız dedik. İkinci saat diliminde programımız devam ediyor. Tabii ilk yarıya veda ederken Galatasaray-Barcelona maçının basın toplantısını izledik. Tabii orada iki teknik direktörüne hem Okan Buruk'un hem Hans

0: Spotify'in açıklamaları ekranlarınıza geldi. Okan Buruk'a baktığımızda tabii Avrupa'da en formda takımına karşı kazanmak için çok heyecanlıydık açıklamasını yaptı Okan Hoca. İkinci gol sayılmayınca mental anlamda düşüş yaşadık dedi. Bence dedi Leo iyi iş çıkardı dedi. Bu açıklamaları yaptı Okan Buruk. Ben de çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum izninizle. Tabii. İlk saat diliminde Galatasaray oyuncularını baz aldığımızda Leo'nun iyi gözüktüğünü söylemiştim ama bunu söylerken kıyasladım. Tabii Leroy Sané'ye kıyasla ben Leo'yu bu şekilde söyledim. Kanat oyuncularının performansına bakarsak Leo iyi iş çıkardı. Hocam açıklamalar bu şekilde, neler eklemek istersiniz?
1: Şimdi Okan, sevgili Okan Buruk'un açıklamasına dayanarak benim daha evvel söylediğim şeyin doğruluğu ortaya çıkıyor. Yani biz duyguyla oynadığımız zaman coşkuluyuz. Ama plana bağlı olduğumuz zaman maalesef o yok. Şimdi böyle bir maçta topa sahip olup rakibi kendi yara alanına hapsetmek isteyen bir takıma karşı sen oyun bütünlüğünü, takım bütünlüğünü koruyamazsan ondan sonra sıkıntılar yaşayacağın normaldir. Nedir? Zorlu şartlarda mükemmeli zorlamak diye bir şey vardır. Bunu ancak ne zaman olur biliyor musun? Birbirine kenetlenmiş, hedefi olan bir ekibin böyle bir başarısı olabilir. Şimdi sen ikinci golün iptalinden sonra oyunun duygu durumunu kaybettik Düştük. Demek bu basite kaçmak olur, ucuza kaçmak olur. Böyle bir şey olmaz. Kader şans falan değildir. Onun için seçim meselesidir. Oturup bekleyeceğimiz bir şey değildir.
2: Güzel hocam.
1: Anladın? Emek vererek elde edilebilecek bir şeydir. Onun için sen böyle bir rakibe karşı savunmaya geçtiğinde birbirine yakın, kompakt, daraltarak oyunu. Atağa geçtiğinde de rakibin savunmasını önde kurulması dolayısıyla onların arkasına sarkma pozisyonuyla sonuç alacağın bir maçta bir kere bunu deneyebildin. O da yarım yamalak gitti. Aslında iyi değil, kötü bir kesti.
2: Arkasına doğru
1: giderken kesti. Şunu da takdir edeyim şimdi. Leo giderken en son bir baktı gelen baktı. Giden var mı diye.
2: Baktı.
1: Ama pozisyon icabıyla vücut tekniği o ara dengesizleşince oraya doğru kesebildi. Batrakova'ya gol oldu. Uzatmayalım şimdi. Bu tamam. Sen bunu deneyeceksin işte maç boyunca.
0: Orayı deneyeceksin.
1: Böyle maçlarda tabii. Bu da ne demek? Konsantreni 90 dakika boyunca koruyabileceksin demek.
0: Yayacaksın.
1: Yayacaksın demek. Onun için ben iki tane mesela kontrol oyuncusu koydu. Doğrudur. Böyle tabii. Bir maç takıma Demir, karşı Torreira. İki kontrol oyuncusu tamam. Ama iki kontrol oyuncusuyla oynadığın zaman bir tanesinin akışkan olması lazım. Şimdi Lemina'yı ben hiç görmedim. Hatta bir ara keşke oynatsaydı dedim mecazi olarak kendi kendime.
2: Sağda yoktu.
1: Yani iki tane bu ikilinin bir tanesi akışkanlığı sağlayan adam olmazsa sen hapsolursun. Ben zaten hapsolmamak adına bir çözüm üretmek için sahaya çıkmadım mı? Adamlar toplama ahir adamlar. Bana göre dünyanın şu an itibariyle en iyi sisteme sahip.
2: Tabii.
1: Bir araya gelmiş, oynama alışkanlığı edinmiş bir takım. Bu takıma karşı iki kontrol oyuncusundan bir tanesi akışkan olmazsa, bir tanesi bağlantı oyununa girmezse, sen zaten üretme adına ne yapabilirsin ki? Tek başına Leao'dan bir şey beklersin. Bana göre yeterli cevabı veremedi. Eder'in karşılığını vermedi. Yunus milli maçtaki temposuna ve oyununa bakaraktan Yunus tercihi yapıldı. Ama böyle bir takıma karşı sen alıp da gidebildi mi bizim Yunus'umuz? Gidemedi. Bir tane pozisyon geldi, vurmayı tercih etti. Vurmayıp al önüne Yunus, topla beraber gir kaleye.
2: Doğru hocam.
1: Ya bu sakin ve soğukkanlılığını da koruyabilmek de çok önemli böyle maçlarda. Çünkü rakip güçlü. Çünkü rakibin belli bir oyun kalitesi, oyun sistemi var, oyun bütünlüğü var. Oyun kimliği var. Onun için sadece savunma adına aldığın aksiyonlar senin bu maç için başarılı olduğun anlamına da gelmiyor.
2: Hocam sizi buradan alıyorum. Kemerburgaz Galatasaray'ın analiz odasına götürüyorum. Vol'da işlenecek konu 180 saniye. 50 ile 53 arası o 3 dakika. Biz ilk yarı Lamine Yamal'ı bu kadar etkisiz hale getirirken ikinci yarı başlangıcında o ikili sıkıştırmalar, biz neye eksik yaptık? Lütfen bana bunu anlatın diyecek. Orada çıkacaklar ve oyuncular özellikle konumlanmaları, Lamine Yamal'ın neyi bu sefer daha farklı yaptığı, Galatasaray belki

0: elindeki oyunu rakibine nasıl verdi? Analiz odasında şu anda tartışılan, üzerinde durulan en önemli konu, Galatasaray 180 saniyede yıkıldı. Eğer Galatasaray ikinci yarıya daha iyi başlayabilseydi, o kısa süre içerisinde üst üste o golleri yemeseydi belki de başka bir hikaye de yazabilirdi.
1: Şimdi Leo işte müthiş yetenek. Bana ne abi, istikrarlı değil ki adam. Yani bir maçın içinde bir bakıyorsun kayboluyor. Ben seni niye aldım? Sen benim takıma oyun kimliği kazandırman için. Sen takımın olumsuz hallerinde coşku vermen için. Adamların hepsi hem bireysel becerileri yüksek. Fakat hepsi o bireysel becerilerini takım oyununa adapte etmiş bir takım.
0: Tabii.
1: Yani olmuş olmuş.
0: Hocam şunu tartışabilir miyiz? Barış'ın ön tarafta Galatasaray'a vereceği katkıyı, acaba Galatasaray Barış'ı geride kullanarak o katkıdan mahrum mu kaldı? Eğer Şallay sağlıklı durumdaysa ve oynayabilecek pozisyondaysa, Şallay'ın normal pozisyonu sonradan devşirildi ama Barış önde olsa biraz daha farklı olabilir miydi?
1: Maçtan önce de aynısını ben söyledim. Barış'ın gerçekten var olduğu pozisyonda onu oynatmak yerinde başka pozisyonda var etmeye çalışıyorsan onun elindeki kimliğini de alıyorsun. Alma abicim. Bu maçta lazım. Defans arkası koşu atabilen bir adam. Delici adam. Sen orta sahada adamlar senin üstüne kalabalık geldiği zaman orta sahada birbirine yakın oyna. Ondan sonra hızlı ve akıllı geçiş hücumunda kullan Barış'ı. Kullan, o formda değilse çıkart Leo'yu. Ondan sonra Yunus'u veya Sane abi, şimdi Sane, bak bazı oyuncular vardır sahada rol aldı, bazıları oyunu oynar, bazıları oyunu belirler.
0: Güzel.
1: Şimdi Sane gibi, Leo gibi apoletli oyuncular oyunu belirlemek zorunda olan oyunculardır. Ama sen geziyorsun, suratına bakıyorsun, adamın var, olan olmayan coşkunu alır senin.
2: Bir isteksizlik var
0: abi. Sane ama büyük maçların oyuncusu, bana kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında da ben varsam ben oynarım fikrinde olduğu için belki de o yüz atları
2: göstermesi gerekiyor gördük. Bu buraya kadar.
0: %100 yok ama Sane. Dönüp bakalım büyük maçlarda ne zaman oynadıysa, mesela Fenerbahçe karşısında Sane gerçekten iyi performanslar sergileyebilir. Ama Galatasaray'ın ben uzun zamandır mesela Sane ve İlkay'dan o istenilen verimi alamamasında daha farklı saha içine dair sorunlar olduğunu da düşünüyorum. Yani bir anda Leo, bir anda Sane ile mesela olmaz. İkisi de ayağına top bekliyorlar. Bence hiçbir şekilde işlemez. Yani bir anda Leo varsa diğer tarafta mesela Barış olabilirdi. Sane'yi bana kalırsa zaman zaman daha farklı formasyonlarda da kullanabilirdi teknik direktör. Ya Okan Buruk Hoca da mesela İlkay'dan hiç faydalanmadı.
1: Abi niye faydalanmıyorsun? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim şimdi. Futbolda yaş diye bir şey yoktur. Performans vardır abi. Yaşın kaç olursa olsun. Dzeko performans vermedi mi abi 39 yaşında burada? Şu anda o Dzeko'nun bağlantı oyununu Fenerbahçe arıyor.
2: Doğru.
1: Arıyor. Asensio gibi kaliteli adam bile o performansı veremedi daha. Biz bir umut Asensio'dan olur mu diye bekliyoruz hala. Hayır abi, şimdi bu adam City'de, Barcelona'da rol almış adam. Adamların düşünce hızını görüyor musun? Mükemmel. Adamların temposunu görüyor musun? Mükemmel. O takımlara ayak uyduruyor da bize mi ayak uyduramıyor? Zaten biz törenle çıkıyoruz abi atağa. Barcelona'yı bak özellikle seyrettim diyorum Batuhan. Adamlar topu alıyor tık tık tık. O kadar hızlılar ki baba. Çünkü niye biliyor musun? Adam daha top kendisine gelmeden ne yapması gerektiğinin kararını veriyor. Karar verme diyorum sana. Bak karar verme çok önemlidir büyük takımlarda. Top gelmeden hem rakibin hem kendinin hem de alanını kontrolünü yapacaksın. Top geldikten sonraki hamleni önceden düşüneceksin. Adamlar onu yapıyor ama bizde nasıl? Defanstan çıkana kadar Barcelona takımı 3 kere gidiyor, geriye 4 kere geliyor yöne, tekrar gidiyor. Olmaz abi. Sen adamın nasıl dengesini bozacaksın? Senin işin tesadüflere kalıyor. Ya onun için en kolay şey nedir? Rakibi kolay yerinden vurmaktır, değil mi? Barcelona'nın görünen en kolay yönü nedir? Savunmasını önde baskılı oynadığı için savunmasını önde kurduğundan dolayı arkasına atılacak toptur abi. Başka türlü çözemezsin adamları. Bunları set oyunuyla filan halt edemezsin. Halledemezsin, yenemezsin onları.
2: İzin vermiyorlar zaten.
1: Ha işte.
0: Ama Osimhen de ilk yarıda abi, neredeyse 9 atan 5'inde 4'ünde de offside pozisyonda kaldı. Tamam, Barcelona çok iyi yapıyor bunu, ip gibi ama biraz

0: Biraz daha geriden çıksa. Bak ya. Ya ben orada da mesela Osimhen'in de sorgulanması gerektiğini düşünüyorum.
1: O da sakatlıktan döndü. Bir devamsızlık
0: hazır,
1: oldu.
0: Hazır ama ya biraz kendini geri alsa bir sürü pozisyonda da Galatasaray adına çok önemli işler yapacak. Yani evet Barcelona bunu çok iyi yapıyor. Çok iyi diziliyorlar. Çok iyi o şekilde bir alışkanlıkları da var ama siz Osimhen'seniz orada bir adım geriye atıp tek, hani çıkacaksınız.
2: Abi Çin hazır olmadı belli abi.
0: Ben belli. Yani, %100 katılıyorum Zafer Hocam.
2: Belli hakikaten şimdi. Bu yoksa ondan sonra öyle bir pozisyon alıyor ki bütün sahayı görüyor. Orada ofsayta düşmesi mümkün değil.
1: Tabii.
2: Ha biraz coşkulu olduğu için daha böyle enerjik anlatıyor, o atıyor yani kendini falan ama bu o değil. Hazır olan Osimhen daha fazla net baskıda bulunuyordu. Ya Osimhen gibi adam bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya topu istop ettiği dakika vursa bile kale boş. Üstüne gitmeye çalıştı gene topu kaybetti. Niye? Hazır değil çünkü. Hazır olmayan oyuncu yayın öncesi Batuhan'a söyledim. Cemciğim dedim ki sıçrayamaz. Evet. Sıçrayamadı bak hiçbir kafa topu alamadı.
0: Doğru.
1: Doğru.
2: Bir şey santrforun tarifi nedir abi? Goldür. Gol pozisyonuna girmedi. Abi yani şimdi burada oyuna yön verebilme adına Torreira'yı gördük mü?
0: Göremedik.
2: Lemina'yı gördük mü?
0: Yok göremedik.
2: İşte onun için orada rol vereceksin sen İlkay'a. O böyle binlerce maç oynadığı için sakin soğukkanlı kalır. Tabii. Senin takımının oyun kimliği kazanmasına sebep olur.
1: Oyuncuları yönlendirir.
2: Bir de defans arkası koşu atan oyuncuya cevap verir.
0: Tabii.
2: Torreira mı verecek?
0: Kapatır.
2: Lemina mı verecek?
0: Hocam bir arada şöyle oldu oyun. Batrakov sürekli kafasını kaldırıp o gökyüzünden geçen topları izlemek zorunda kaldı. Ya siz öyle bir oyun oynarsanız orada Batrakov nasıl kısa kısa yapacak? Merkezde nasıl kısa kısa ya iş göreceksiniz?
2: Cemciğim Batrakov'dan ne zaman faydalanırsın biliyor musun? Takımın en üretken olduğu maçta onu koyarsın. Anladın mı? O yardımcı rol alır. Kendini geliştirmeye başlar. Onlarla uyum sağlar. O da iyi performansa yükselmeye var. Performansını yükseliyor. Ama şimdi ona tek başına takıma sen oyun kimliği kazandıracaksın, takımı sen yönlendireceksin dersen olmaz.
0: Hocam Uğurcan sürekli yüksek vuruyor. Tamam ya, anlıyorum presten ama o zaman sen merkezdeki oyuncuların hepsinden vazgeçmiş oluyorsun. Ön tarafta da o atılan uzun topların birçoğunu indiremedin. Ben şunu bekliyordum. Kubarsi gibi bana kalırsa iyi oyuncu ama Osimhen'in presiyle arkadan mesela Barış'ın presi dağılabilecek bir oyuncu. Galatasaray bir 10. dakikada bir daha sonra bir kere daha denedi ama daha da çok yapabilirdi. Şok, sürpriz baskılar. Mesela 8 baskıları ön tarafta. Çok anlık baskılar. Kubarsi'ye yapılacak baskıyla orada kazanılacak bir topla Galatasaray'ın bir gol senaryosu mevcuttu. Ama bütün bunları topladığımızda makina gibi bir takıma da karşı oynuyorsunuz. Kesinlikle. Bunları anlatıyoruz. Eleştirilerin zaman zaman anlamsızlığını anlatmak için bunu vurguluyorum. Batrakov gibi teknik bir oyuncu o toplar gökyüzünden geçerken size hiçbir faydası olmaz. Uzun atarsınız. Yani ayakları kısa oynadığınızda, pas yaptığınızda size Batrakov ön alanda iş yapar. Hocama %100 katılıyorum. Ben Lemina Torreira'nın da eski Lemina ve Torreira olduğunu da düşünmüyorum. Mesela Torreira bu sezon, mesela bir Trabzonspor maçı var. 4 sezonun belki de en etkisiz Torreira'sı. Acaba Galatasaray'ın transfer mühendisliğinde de yaptığı hatalar bu maça damgasını mı vurdu? Zaten ligde evet başarılı oluyorlar. Üstte şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi için transfer mi yaptınız? Bu yok, soru geliyor bana.
2: Hedef yükseltirken bana göre ihtiyaç doğrultusunda transfer yapmadıkları belli. Belki profil olarak bir tanesi evet kanatlarda kullan. Bundan evvel bir tane Lang mı vardı?
0: Noah Lang.
1: Kiralık.
2: Vallahi yani. Noah Lang. Leon'un yaptığı işin 3 katını yapar.
0: Çok iyi oyuncu.
2: Abi o zaman işte kadro planlaması bu.
1: Opsiyonu kullanılmadı.
2: Tabii
1: kullanılmadı.
2: Biz ne dedik abi? Barcelona takımına karşı sadece mücadele etmek yetmez dedik değil mi?
0: Tabii.
2: Şimdi sen mücadele adına Lemina'yı, Torreira'yı koydun. İyi de ondan üretme adına tekniği, oyun zekası yüksek oyuncuyun yok senin. Dene koy abi İlkay'ı, olmuyor 30'da çıkar. İlla 60'ı beklemek zorunda değilsin ki o adam sana yol verir, şekil verir. O adam sakinliğiyle oyuna da yön verir. Leao'yu da oynatır. Yunus'u da oynatır. Bazen nedir biliyor musun? Bak demin ne dedim? Bazıları oyunu belirler dedi. Belirli. İlkay oyunu belirleyen bir adam. Öbürleri oynar. Bak ilk aysız, üretemeyen, onu besleyemeyen, matrakolsuz şey Torreira ve Lemina'sız ön bölgede ne beklersin abi sen? Atacağın koşuya cevap gelmediği zaman kaç kere atacaksın Barcelona'ya karşı? Zaten heriflerin temposundan dolayı habire 220 nabızla oynuyorsun. Dinlenme şansın da yok. Onun için ben diyorum ikinci devre ne yapacaktın abi sen? Oyuncu değişikliğiyle başlayacaktın. Çünkü adamların temposu hiç düşmüyor.
0: Galatasaray öyle bir ilk yarı oynadı ki 90 dakikaya bedel. Öyle bir mücadele etti ki ikinci yarıdaki bir düşüşü bekliyorduk ama bu kadar da düşünür mü ve mental olarak bu kırılganlık sorgulanması gerekiyor.
2: Bir de Cem'cim Allah aşkına Barcelona takımına karşı 90 dakika koşarak oyunu alabilir misin ya?
0: Alamazsın.
2: Mümkün değil İmkanı abi. Yok.
0: Seni bir yerde bir yaslarlar anında 10 dakikada yani, üçlük olursun.
2: Onlar topa sahipken senin ne kadar akıllı kaldığın çok önemlidir. Onun için topu kazandığında da ne kadar cesur olduğun çok önemlidir. Bu cesarette de şimdi Leo bir kere gitti değil mi? Onu koşuya zorlayacak topu atar yukarı.
0: Tabii.
2: Sara da becerebilir bunu bir nebze bak.
0: Yapabilir.
2: Sara anladın mı? Şimdi sen bu oyunculara baktın ikinci devre bunlara rol vereceksin. Sadece savunma organizasyonu mu çalıştın antrenmanda ben anlamadım.
0: Doğru hocam.
2: Kazanman için gol atman gerekiyor. Çünkü golü de bulmuşsun. İkinci keşke olsaydı ikinci. Evet.
0: O zaman o coşkuyla birlikte maçın hikayesi farklı olurdu.
2: Tabii. Ha, o adam Barcelona takımı 2-0 olmasına rağmen kazanabilir miydi? Kazanırdı. Gene ihtimal yüksekti. Ama olsun abi ben 4-1 yenileceğim. 4-2 yenileyim.
0: Tabii. Belki 3'ü de bulacaksın.
2: Evet.
0: Maçın hikayesi bambaşka olurdu. Yani.
3: O zaman Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan fikstürüne bir bakalım. İki maçı oynadı Galatasaray. Önce Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Ardından kendi sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi Galatasaray. Ve şimdi önünde 6 maç var Şampiyonlar Ligi'nde. Kalan maçlar Lille bu şekilde. Lille deplasmanı, ardından Stuttgart içeride, Aston Villa içeride. Ajax deplasmanı var. Ardından Feyenoord'u sahasında ağırlayacak temsilcimiz. Ve son maç Paris Saint-Germain deplasmanı. Tabii o maça kadar kayıpsız gitmesini dileyelim.
0: Tabii ki. Ya bu iki mağlubiyetin ardından
3: ucu açık.
0: Lille maçı çok önemli. Lille maçı artık bence 3 puanlık maç.
3: Kesinlikle.
0: Galatasaray için. Yani Galatasaray'ın galibiyeti çok önemli burada. Lille karşısında Galatasaray çünkü 2 maç Sporting'de kötü başladın.
2: Lille'i alırsa o moralle Stuttgart arkadan Aston Villa deplasmanı Ajax deplasmanı Aston Villa içeride Ajax deplasmanı o zaman kazanma alışkanlığı da elde edebilirsin.
0: Lille karşısında kesin 3 puan. Paralı 3 puan. Lille karşısında.
3: Olası bir puan kaybı geriye kalan fikstürü zorlar mı?
0: Daha iddialı bir cümle kurayım. Lille maçından sonra da Fenerbahçe deplasmanı
3: tabii,
0: var.
3: O da var.
0: Lille maçında alınacak olumsuz bir durum. Fenerbahçe maçında alınacak olumsuz bir tablo oyunla birlikte çok şeyi sorgulatır Galatasaray'da. Yani sadece oyuncuları sorgulatmakla kalmaz. Galatasaray'da dengeleri değiştirebilecek durumlar yaşanabilir. Üst üste alınacak bu mağlubiyetler ve oyun anlamında da bir sıkıntı yaşanırsa eğer.
3: Evet.
0: Çok zor Galatasaray'ın. Lille deplasmanı arkası Fenerbahçe oynayacak çünkü.
2: Ya bu maç ölçü müdür Galatasaray için? Asla ölçü değildir. Değildir. Niye biliyor musun?
0: Değildir hocam.
2: Adamlar topu kaybettiği dakika hemen kazanıyor abi. Adamlar pirana gibiler ya.
0: Kesinlikle.
2: Abi pirana da hani parmağını sokamazsın vallahi. Ya bitirir seni. Onun için abi adam topu kaybettiği an kazanıyor.
0: Hocam bir bölgede nasıl anlattınız emin? Arılar gibi değil mi? Böyle bir arılar gibi bir anda bir bölgede toplanıyorlar. Ve bir arı kümesi gibi.
2: Adamların ben bana bir şey mi? Ciğer kapasitesine falan bakmak lazım. Ha. Bunlarda 3 ciğer mi vardır nedir ya?
0: Kansöre nasıl oynuyorlar?
3: Kondisyon değil mi?
2: Abi böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kaptanları
3: ki bir de Cancelo Arabistan'dan buraya geldi. Böyle
0: ama
3: bir dönüş.
0: Müthiş oynadı.
3: Böyle bir dönüş.
2: Sağ önde rakibin birinci bölgesinin onlara göre solunda kaptanı bir sıkıştırdı bizim 3 tane Galatasaraylı. Abi bireysel kalite işte takımı adapte etmek bu. Adam bir oradan döndü, oradan döndü, bir döndü abi bizim çocuklar orada var ya. Apaçi gibi saldırdılar bir topla abi herif iki döndü bir attı arkaya 4 kişi kaldı orada işte bu.
3: Pedri.
2: Sen şimdi buna nasıl önlem alacaksın ha?
0: Pedri nasıl? Böyle Iniesta Xavi gibiydi yani. Pedri'yi buluyorlar yetiştiriyorlar. Hocam yani, çok daha iyi biliyor. Ya yani altyapılarda ilk kural top ayağınıza gelmeden kafanızı kaldırın.

0: Kabiliyeti diye bir şey vardır abi futbolda. Çok önemli bir şeydir. Bilhassa orta sahalar için.
1: Böyle sırtı dönük baskı altında topla dönme.
0: Bitti baba. Rakibi bitirirsin. O bir dönersin, bir alan kat edersin. Rakip defansı da dengesiz yakalar.
1: Hocam bir isim vereyim. Liverpool'dan Gravenberg. Gravenberg dönüşü var artık, yani onun ismiyle anılıyor. Hocam ne güzel anlattın. Alıyor böyle sırtı dönük ama nasıl dönüyor topla? Bir anda hat kırıyor yani.
2: Evet.
1: Bir dönüşüyle böyle 5-6 oyuncuyu eksiltebiliyor.
0: Bu Barcelona'lıların hepsinde var dönüş kabiliyeti.
1: Var hocam.
0: Abi hem de var ya, öyle normal dönüş değil. Şişen derece dönüş var bunda.
1: Hocam çok da özgüvendiler ya. En gencinden en yaşlısına kadar müthiş özgüven.
0: Teknik direktörün görevi o değil midir Cemciğim?
1: Doğru hocam.
0: Sen futbolcunda var olan yeteneğe inandıracaksın onu. Bak, kendisinde var olan yeteneğe inandıracaksın. Özgüvene eşittir özgüven. Onu sen teknik direktör olarak sağlayacaksın.
1: Bu maç yoktu. Espart var mesela, ben çok keyifle seyrediyorum.
0: Rafinha,
1: çok
0: çok önemli Rafinha oyuncuları var ya.
2: Tabii Rafinha da
0: yoktu. O aralara girdikçe var ya, zaten Galatasaray'ın o koridorlar boş. Oradan girer girer gol pozisyonuna şey yaratır diye. Yani.
2: O zaman bir diğer temsilcimize geçiş yapmak istiyorum. Dilerseniz Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe bu akşam programın açılışında da bahsettiğimiz gibi temsilcimiz bu akşam saat 22'de Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında İtalya temsilcisi Roma ile karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Kadıköy'de kendi sahasında Roma ile 1-1 berabere kalmış ve 1 puanla başlangıç yapmıştı. Tabii son lig maçında Çaykur Rizespor deplasmanında maçı 3-0 kazandı Fenerbahçe. Bugün İsmail Kartal Hoca nasıl bir kadroyla çıkacak, nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak Fenerbahçe? Şimdi bunu konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Sevgili Zafer Tüzün Hocam'la başlamak istiyorum. Hocam nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
0: Fenerbahçe İngiltere'de sadece rakibin gücüne karşı değil de oyunun temposuna ve baskısına karşı da sınav verecek. Şimdi Unai Emery tempoyu yükseltip Fenerbahçe'yi hataya zorlamak isteyen bir oyun anlayışıyla çıkacak.
2: Hocam genelde geçen sezon Fenerbahçe korakor oynamıştı Aston Villa ile. 1-0 mağlup olsa da iyi bir direnç göstermişti. Yani tempo anlamında Aston Villa'dan geride kalmayan bir oyun oynamıştı. Bugün de aynısını yapabilecek mi?
0: Yapar. O şartlara ve olanaklara sahip Fenerbahçe takımı ama özellikle Fenerbahçe'nin savunmadan çıkarken top kaybı yapmaması gerekiyor bu maçta. Çünkü doğru, hızlı hücumu çabuk çıkabilen bir takım rakip. Ve orta sahada da pas bağlantılarını koruması lazım. Fenerbahçe ne yapıyor? Ön bölgede zaman zaman rol alan Greenwood, beklentilerin dışında kalan Kerem. Son maçta performansı iyi olmayan Vedat'la bunların şahsi becerileriyle hücum aksiyonu yaratma zorunda kalıyor. Orta saha bağlantılarını kuramadığı zaman. O da ne oluyor? 90 dakika içerisinde zaman zaman oluyor.
1: Cılız atak.
0: Cılız ataklar oluyor. Onun için Fenerbahçe rakibi karşılayıp baskıyı kırıp hızlı hücumlarla etkili olabilir. Deplasmanda oynuyor ki Fenerbahçe'de bu oyunu oynayabilecek oyuncu profilleri var. Hücum oyuncularının bireysel yeteneklerinin yanında uyumlu olmaları, doğru zamanda doğru koşulları yapmaları çok önemli. İkinci devre giren Oğuz'la geçen en son maçtaki oyuncu değişiklikleri yerinde oyuncu değişiklikleri oldu ve doğru, maça etkisi oldu. İşte oyunu okuyup ondan sonra oyuna sonradan yön vermek budur. Bunlar bekleniyor zaten Sayın İsmail Kartal. O da yapabilir bunu. Ondan sonra her ne kadar bir zihinsel olarak gidip geldiyse de öncelikle kendisini yönetmeyi, sonradan takımını yönetmesini bilen bir insan
1: Sayın
0: Kartal. Onun için ben bu Fenerbahçe'den iyi performansla birlikte puan ya da puanlar bekliyorum bu maç itibariyle. Ha, erken gol yerse Fenerbahçe oyunu açmak zorunda kalır. Bu da Aston Villa'ya boş alanlar yaratır. Fenerbahçe adına olumsuzluktur. Ama ilk golü bulursa rakibin baskısını kendi lehine çevirip geçiş hücumlarıyla da ikinci golü arar Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe takımının defans organizasyonlarını, aksiyonlarının yeterince geliştiğini görüyorum.
1: Güzel.
0: Ake gibi oyun ve alan bilgisi olan bir adamın gelmesiyle birlikte Skriniar'ın da zaman zaman geniş alanda yaptığı hataların

0: üstü örtülüyor. Güzel. İkisinin uyumu iyi. Orada iki stoperin, Ederson'la uyumu mükemmel. Çok önemlidir. Hele hele büyük takım için. Çünkü genelde üretmek zorunda kalan takım geçiş hücumu yediğinde geride eksik yakalanır. İki stoper ve kaleci uyumu onun için çok önemlidir. Aynen. Ederson'un formu çok iyi. Yakaladığı form çok iyi ve takımına güven veriyor. Kaleci çok önemli bir faktördür. Kaleci bir elinde şampiyonluğun kupasının kulbunu tutar.
1: Çok güzel tanımlama.
0: Performansı o kadar iyidir.
1: Çok güzel.
0: O kadar önemlidir takım
1: için. Güzel tanımlama.
0: Onun için Ederson'un bu formu takımına da güven veriyor. Ondan sonra olası 3. bölgedeki top kayıplarında hızlı hücumlarda nasıl da Ederson kurtarır duygusu rol aldığı zaman bu futbolcusuna coşku verir. İnançlı ve özverili devam etmesini sağlar. Fenerbahçe takımı adına. Şimdi Fenerbahçe takımı şöyle söyleyebiliriz. Fenerbahçe takımında gerçekten bir oyun kimliği oturuyor mu? Yoksa bireysel kalite ve farklı galibiyetlerle sorunları geçici olarak mı örtüyor Fenerbahçe?
1: Hocam, bu dakikadan Roma maçında bunu gördük ki biz İsmail Kartal Hoca'nın Gasperini Hoca'ya taktiksel olarak meydan okuyabileceğini, özellikle 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım. Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca'nın Avrupa maçları dikkat ederseniz daha da farklı oluyor. Evet. Şimdi hocam Aston Villa Premier Lig'de hava topu kazanma oranı %40. Villa Park'ta ben Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında şifre çözücü isminin Archie Brown olacağını düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Özellikle Matty Cash ve Lindelöf arasında, back stopper arasında müthiş boşluklar veriyor. Aston Villa da eski Aston Villa değil.
0: Değil.
1: Oli Watkins'ten, Konsas'ından, Tlemans'ından,
0: kalite kaybı oldu.
1: Geçen çok ayrılan Rogers oyuncusu var. Ligde de şimdi 6 maçta sadece bir galibiyeti var. Archie Brown'ın geçtiğimiz maçları düşünün. O koridoru tamamen aldığı, iç koridor koşullarını topla gittiği, %40 oranında Premier Lig'de hava topu kazanan bir takım hava toplarında başarısız demektir. Orada Milan Škriniar kafa topuyla gol bulabilir. Archie Brown gol bulabilir. Vedat forma alırsa gol bulabilir. Lukaku alırsa gol bulabilir. Fenerbahçe merkezi güçlü tuttuğunda Aston Villa'ya karşı, Aston Villa'nın en önemli şu anda enstrümanı Buendia. Buendia merkeze gelip kendini derine atıp çok aldatıcı işler yapıyor hocam. Fenerbahçe'nin bir kere Buendia'ya kanmaması gerekiyor. Derine gelip topu alıp daha sonra Manzambi ile buluşturuyorlar. Manzambi çok önemli bir yetenek. Ama Fenerbahçe'nin ben merkezi güçlü tutup bu aldatmalara karşı bir kere Mink ve Lindelöf ağır stoperler. Fenerbahçe bunların üzerine Oğuz'la, sağ tarafta Greenwood'la, önde Vedat'la, Vedat olmazsa Lukaku'yla zaman zaman ön alan baskılarıyla o stoperleri çok rahat zorlayabilir. Fenerbahçe'nin yapması gereken merkezi güçlü tutup Aston Villa'nın
0: takımın reaksiyon gücünü arttırmak.
1: Hocam, arttırmak. Bravo. Ve Fenerbahçe bunu yapabilir. Ben Aston Villa karşısında da doğru bir hazırlanışla, doğru taktiksel dizilimle, bir kere Aston Villa'nın eksikleri de var. İyi yönleri var elbette. Çok iyi oyuncuları var mı? Mesela ben Manzambi'yi çok beğenirim. Buendia onlar için çok klas. Önde Nicholas Jackson'ı çok kişi beğenmez ama ön alan baskısında da hocam problemleri var. Bakın Aston Villa'yı seyredenler benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Nicholas Jackson ön tarafta baskıya giderken 10 numarada kullandıkları Buendia ile birlikte bir baskı şablonu var. Ama doğru şekilde baskı yapamadıkları için o arada topu aldığınızda önemli boşluklar var. Biz orada topu alıp doğru şekilde yönlendirirsek Aston Villa'ya çok zorluklar da yaşatabiliriz. Önemli olan Fenerbahçe'nin disiplinli olması. Her an bu disiplini bozma. Merkezde ben kuvvetli bir üçlü bekliyorum. Merkezi koruyacak bir üçlü bekliyorum Fenerbahçe adına. Hayır. Mesela Kante, Gündüz'ü İsmail de yapabilir İsmail Hoca. Ve İsmail Hoca'nın açıklamalarından ben değişik bir 11 de olabilir. Mesela Lukaku 11'de olursa şaşırmam.
0: Rotasyon işaretleri verdi.
1: Oğuz 11'de olursa şaşırmam. Hatta iddialı bir cümle kurayım. Bana kalsa ben artık Opong'u da bu rotasyon içine dahil ederim. Evet. Yani bu iki stoperiniz evet hocam harika anlattı. %100 katılıyorum. Çok iyi. Özellikle Nathan Ake Ederson'la Premier Lig'den gelen bir birlikleri olduğu için ama şimdi Milan Škriniar da bir artık makina değil. Geçtiğimiz sene son dönemi hatırlayın yaşadığı sakatlığı.
2: Tabii.
1: Bana kalırsa hem oyuncuyu korumak hem de elinizde Opong gibi değer var.
0: Tabii.
1: Mesela Opong Ake'de yapabilirsiniz. Ben farklı dizilimler de bu maçta görebileceğimizi düşünüyorum.

0: birliktelik olabilir.
1: Aston Villa'nın eksikleri var. Aston Villa o geçtiğimiz dönemlerdeki Aston Villa değil. Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde ben çok doğru dizilip sahada çok doğru durduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe bu maçtan puan ve puanlar alabilecek netlikte.
0: Hazır Aston Villa demişken hocam, bir Aston Villa'nın form durumuna bir bakalım. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın son durumlarına bir bakalım. Hep birlikte Premier Lig'de 5 puanla şu an 16. sırada. Tabii bir geçiş sürecinde Aston Villa, az önce sevgili Cem Kerpiççiler de bahsetti. Önemli oyuncularından feragat etti. İyi satışlar yaptı Premier Lig'de. İngiltere pazarında iyi satışlar yaptı Aston Villa. Aynı zamanda geçtiğimiz sezonunda Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa. Evet, bu detayı da atlamamak lazım. Hem takımın teknik direktörü, bir kupa canavarı diyebileceğimiz bir teknik direktör Unai Emery. İspanyol teknik adam, gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Evet, şu anda Aston Villa'nın son durumu bu şekilde. Premier Lig'de 5 puanla 16. sırada yer alıyor Aston Villa. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada Belçika deplasmanında Kulüp Brugge'ye karşı 3-2 galibiyet aldı Aston Villa ve Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. 3 puanla başlamayı başardı. 633 milyon euroluk bir kadro değeri var Aston Villa'nın. Bu yaz transfer döneminde tam 300 milyon euro para harcadılar. Ciddi miktarlar bunlar, ciddi paralar. Tabii son maç 11'ine de değinmek istiyorum izninizle. Kalede Suzuki, savunma dörtlüsünde Ruggeri, Minks, Lindelöf ve Metikeş. Önlerinde Gomez ve Kamara'yı görüyoruz. İleri üçlü de Manzami, Buendia, McKim ve Santrafor'da Nicholas Jackson. Genellikle bu 11'den şaşmıyor Unai Emery. Son maçında da Aston Villa'da yine kendi sahasında Villa Park'ta Brentford'da 2-2 berabere kaldılar. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olalım. Yaş ortalaması 26.1. Genç bir takım, dinamik bir takım. Aston Villa'yı hep nasıl hatırlarız? Eski Aston Villa, hep basan, pres yapan, yorulmayan, kolay pes etmeyen bir Aston Villa görünümü vardı. Bu sezon o geçtiğimiz dinamikleri aktarmaya çalışıyor Unai Emery. Yeni oyuncuları aşılamaya çalışıyor.
1: Suzuki kalede başlıyor. Özellikle kısa paslarla üzerine çekmeye çalışıyorlar. Ya yani ön tarafta Minks oynuyor, Lindelöf oynuyor. Size gel gel yapıyorlar. Eğer oraya bastığınız anda arkaya topu çok rahat çıkarıyorlar ve bunu yapabilecek maharetli oyunculara var. Çok net olarak bunları görüyoruz. Buendia bu takımın beyni. Mesela McKin orada ikili alverlerle Fenerbahçe'yi çok zorlayacak isimler. Ama Jackson'ın yanına mesela ön tarafta Jackson'la Buendia baskıya gittiğinde mutlaka o baskı şablonunda problemleri var. Fenerbahçe onu çözebilir. Fenerbahçe çıkabilir. Pasta da çıkabilir. Minks, Lindelöf ikisi güçlü stoperler ama ağırlar.
2: Ağırlar.
1: Fenerbahçe mutlaka onların arasına, back stoper arasına koşu yapar.
0: Burayı değerlendirmek lazım.
1: Fenerbahçe bunu zorlar. Çok iddialı söylüyorum. Niye? Kulüp Brugge maçında Kulüp Brugge'un sol beki Seis ön tarafta bunları yaptı. Yani Seis örneğini burada Archie Brown'la eşleştiririz ki Archie Brown ön tarafa çok gitmeyi seviyor ve orada back stopper arasını işleyebilir.
0: Peki bir diğer grafiğimize bakalım o zaman. Temsilcimiz Fenerbahçe ile ilgili bir grafik gelecek şimdi ekranlarınızda. Fenerbahçe'nin İngiliz takımlarına karşı son 4 maçı değerli izleyenler. Manchester United karşılaşmasını hatırlıyoruz. O dönem Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho vardı. O maç 1-1 tamamlanmıştı. Diğer tarafta yine Aston Villa'yı görüyoruz. 1-0 kaybetmişti geçtiğimiz sezon, hatırlayacağınız üzere. Lig aşamasında Aston Villa ile karşı karşıya gelmişti Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve bu karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti. Ama az önce de bahsettiğim gibi Fenerbahçe hiçbir şekilde tempodan uzak kalmamıştı. Aston Villa'yı çok iyi ayak uyduran bir Fenerbahçe vardı. Kesinlikle. Dileyelim bugün de yine aynı şekilde İnşallah. Aynı Fenerbahçe'yi Aston Villa karşısında görelim. Tabii son iki maça baktığımızda Nottingham Forest mağlubiyeti var. Kadıköy'de oynanmıştı mücadele. Fenerbahçe maçı 3-0 kaybetmişti. Hemen revanşında 2-1 Fenerbahçe maçı kazandı ama tabii toplam genel skorla tura veda etmişti Fenerbahçe. Orada da yine Sidiki Şerif, Kerem Aktürkoğlu iyi performanslar izlemiştik. Dileyelim bugün de güzel bir performans izleyelim Fenerbahçe'den. Dileğimiz 3 puan.
1: Evet.
0: Puan veya puanlar.
1: Batuhan, bu iyi gidişat devam etsin. Bir cümle söyleyip hocama pas vereceğim. Çünkü onun düşündüğünü çok merak ediyorum. Ben diyorum ki Fenerbahçe'de İsmail Kartal Hoca'ya zaman zaman büyük haksızlık ediliyor. Şimdi dönüp bakalım. Fenerbahçe 18 sene sonra

0: Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
1: Evet.
0: Önemli bir süreçten geçip Roma karşısında bence müthiş bir oyun taktiksel olarak. Lig'de evet bir git gel yaşadı hoca, bir medcezir yaşadı ama bunun da üstesinden gelmeyi bildi. Fenerbahçe, Rizespor gibi ligin her takımına sorun yaratabilecek bir karşılaşmada 3 golle sahadan ayrılıyor. Ve ikinci yarıda o 3 golün dışında 3 net pozisyonu var. Galatasaray iyi oynamadığında, bir maçı kazandığında işte büyük takım refleksi. Fenerbahçe, Rizespor karşısında bana kalırsa iyi bir oyunla ve attığı gollerin dışında da pozisyon bulmuşken Fenerbahçe böyle oynarsa şampiyon olunmaz cümlesi masaya yatırılıyor. Ben burada da Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal Hoca'ya büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hocamın ve senin fikrini merak ediyorum.
2: Aynısını Fenerbahçe adına da bu da bir büyük takım refleksidir demeli ki herkes o zaman asaletli ve adaletli olsun her şey. Şimdi evet Fenerbahçe takımının beklentileri taraftar bazında önceliği Türkiye Ligi şampiyonludur. Avrupa Ligi ikinci sıraya gelir. Hatta Türkiye Kupası'yla da yarışır. Ya öncelik maalesef öyle. Neden bu? Çünkü beklentilerin uzun süredir bu beklentilerin karşılığının gelmemesinden dolayıdır. Türkiye Ligi şampiyonu beklentisi öncelikli olması. Şimdi o açıdan baktığımız zaman bir Fenerbahçe takımı sahanın içinde kalan, ondan sonra oyuna sadık kalan, duygularını değil de direncini yönettiği zaman hakikaten mükemmel bir takım olgusuyla karşımıza çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe takımında onun için zaman zaman bu rutini bozan kim var? Maalesef ki en kaliteli oyuncumuz Greenwood var başta. Biraz daha oyuna girmesi gerekiyor. Onun için neden? Çünkü böyle olduğu zaman kazanmaya daha yakın bir takım olgusu ortaya çıkıyor. Sen o zaman o kaliteni takım oyununa da adapte edeceksin abi. Şimdi sol tarafta Oğuz mükemmel bir performans veriyor. Bir maç sonra aynı performansı göremeyebiliyoruz. Şöyle karşılık verilebilir. Çocuk süre almıyor ki. Böyle bir şey yok. Büyük takıma gelen oyuncu o takıma sınıf atlatan oyuncudur. Performansı genelde iyi olmalıdır.
0: Dakikanın kıymetini bilecek derler değil mi hocam?
2: Bu kadar basit.
0: O formayı sırtına giydiği anda.
2: Evet, şimdi onun için savunmada bu maç itibariyle sert ve alan bırakmadan oynamak Fenerbahçe adına doğrudur. Hücumda da doğru bağlantıları bularak kaleye hızlı gidecek oyuncuları kullanmak gerekir Fenerbahçe adına. Neden? Çünkü Unai Emery tempoyu yükseltti. Fenerbahçe hataya zorlamak isteyecek. Sen de o yüzden savunmadan çıkarken top kaybı yapmadan çıkman gerekiyor. Şimdi burada bağlantı oyununda kim var? Bu işi en iyi yapabilecek adam Asensio değil mi?
0: Tabii.
2: Şimdi Asensio gibi adamlardan sürekli geriye gelmesini beklemeyen bir anlayışta olan coğrafyadayız biz. Alex o geriye gelmez. Hı. Top gelince icraat yapar. İşte Asensio, Talisca. Ondan her zaman geriye gelmesini beklemezsin. Abi günümüz futbolu değişti. Takım halinde savunmayı topu kaybettiğin yerde başlatıyorsun. Bloklar arasını dar tutuyorsun. Top sana geçtiğinde hücum aksiyonuna geçiş hücumuna o zaman genişliyorsun. Şimdi bunun için her oyuncu artık bu rolün içine girmek zorunda. İlla ki git rakibe agresif bas. Düelloya gir, topu al da git demiyoruz. Oyalama diye bir şey de vardır.
0: Tabii.
2: Onun için burada bu adamların genelde görevleri nedir? Fark yaratmak değil mi? Gol üretmek, asist yapmak ve en önemlisi nedir? Oyunu çözmek. Fenerbahçe'de şu anda oyunu çözme adam eksikliği hissediliyor. Bu açıdan bana göre İsmail Kartal da, sevgili İsmail Kartal da bir an evvel Asensio'nun gerçek formunu bulmasını istiyordur. Çünkü o rol aldığı zaman hücum aksiyonları onunla çok daha fazla gelişir.
0: Kesinlikle.
2: O sana attığın koşuya cevap verir.
0: Evet.
2: Kendisi asist üretir. Kendi girip gol atar. Bırak onu, oyunu çözer. Ama hangi Asensio biliyor musun? Orta sahayla defans arasına sarkıp orada top bekleyen, çok fazla rol almayan, bağlantı oyununa girmeyen Asensio değil. Gir kardeşim. Al defansından, orta sahandan ya da bekinden topu, bağlantı oyununu sen başlat. Sen kimlik kazandır o şeyin?

0: Şimdi bazı oyuncular teknik direktörü için isimden dolayı oynatmasan olmaz. Ama verime baktığın zaman vermediğinde bunu anlatamaz teknik direktör. Ya benim istediğim şeyi yapmıyor henüz. Dediğin zaman oyuncunun psikolojisi ne olacak derler. Hayır abi, şimdi bunlar eminim ki İsmail Kartal somut görevleri veriyordur bütün oyuncularına. Şimdi Asensio geçtiğimiz baş verilen somut görevleri yaptı mı? Yapmadı. Şimdi başkalarının yerine de koşan adam sayısı fazla olduğu için Fenerbahçe'de Asensio'nun açığı kapanıyor. Kante dalaşıyor bulaşıyor. Gendüzü dalaşıyor bulaşıyor. İsmail giriyor öyle filan. Ama öyle değil ki. Sen büyük takımsın. Küçük düşünceler değil. Sen büyük düşünmek zorundasın. Hücum aksiyonlarında kaliteli adamlar sana bu yolu açarlar. Onun için oyuna hükmetecek adam Asensio başta olmak üzere birazcık daha kendisine dikkat edip daha fazla rol almalı Fenerbahçe takımında. Yoksa Gendüzü yapmaya çalışıyor bağlantı. Tabii ki çalışıyor. Ama nereye kadar? Onun kabiliyeti bu kadar, Allah vergisi.
1: Tabii.
0: Onun rolü başka. O zaten kendi işini yapıyor.
1: Hocam bana kalırsa orada bir Zubimendi, bir Tielemans rolünde bir oyuncu gerek. O alıp bağlayacak abi işleri. Abi. Ama hocam sizi buradan alayım, Villa Park'a götüreyim. Artık son maçı otobüste giderken ben diyorum ki İsmail Hoca Lukaku'nun yanına geldi. Lukaku'yu yanına aldı. İsyan etmiştin Lukaku. Forma istiyordun Lukaku. Al sana Şampiyonlar Ligi'nde forma ve bana o isyanı cümlelerinle değil, çime bastığında söyle diyebilir mi acaba?
0: Der. Ve Lukaku kalitesindeki oyuncu da ne der biliyor musun? Hocam ben o fiziksel kalitede değilim. Henüz oynatma beni. Güzel. Ama abi, Lukaku diyorsa hocam ben her türlü hem fiziksel hem teknik hem ondan sonra oyun aklı olarak hazırım. Ondan sonra sal beni sahaya diyorsa ki oynatacaksın.
1: Hocam madem meydan okudun, o kadar cümleler kurdun. Belçika milli takımından dönerken dedin ki ben Fenerbahçe ile bu süre konusunu konuşacağım. Müthiş fırsat. Ben olsam İsmail Kartal Hoca yerinde derim ki Lukaku işte meydan, işte bas çime, bize cümlelerle yaptığın o isyanı Aston Villa karşısında göster.
0: Tabii.
1: Çünkü Alanyaspor maçı geliyor.
0: Bir de Cem'cim Allah aşkına.
1: Önemli hocam.
0: Lukaku gibi bir oyuncunun kendini ispat rolüne bırakılması kadar kötü bir şey yok ya. Abi Lukaku'dan bahsediyoruz ha. Adamın kariyerine baktığın zaman ondan sonra saygı duyulacak bir adam.
1: %100.
0: Onun için bu adamı biraz da saygılı olmak lazım. Lukaku yani. Biraz da saygılı olmak lazım.
2: Açılmışken kariyerinde 11 maçı var Aston Villa'ya karşı Lukaku'nun. 9 gol 2 asisti var.
0: Buyur.
1: Önemli.
2: 11 maçta 11 gol katkısı.
1: Batuhan tam fırsat. Bak hem Lukaku adına, hem İsmail Kartal Hoca'na, hem Fenerbahçe adına herkesin kazanabileceği bir seçenek var masada. Lukaku iyi oynarsa Lukaku kendi penceresinden kazanır.
0: Tabii.
1: İsmail Kartal Hoca böyle bir maçta fırsat verip kazanır. Fenerbahçe kazanır. Burada da ben karar verici noktada
0: olsam. Ne der
1: olsam,
0: insanlar? İsmail Hoca değişik fikirlerle çıktı bak ve kazandı. Bu kendisine olan güveni yeniden tazelemektir.
1: %100 hocam. %100.
0: Takım oyununa sirayet eder. Takım kazanma alışkanlığı elde etmeye başladı bak. Zaten Avrupa'da Fenerbahçe takımı performans olarak hiçbir zaman ben kötü görmedim yani.
1: Hocam Roma karşısında bile bence müthiş oynadı Fenerbahçe.
2: Çok formda bir Roma gelmiş.
0: Avrupa arenasındaki verdiğin mücadele sonrasında ligin gerçekliğiyle karşılaştığında sana etki eder mi? Edebilir. Ama hiç önemli değil. Fenerbahçe burada olan olmayan performansını sahaya sergilemek adına çıkmalıdır.
1: Hocam müthiş bir maraton var. Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig, şimdi tabii. Avrupa. Bana kalırsa ben rotasyon olmadan imkanı yok Fenerbahçe gidemez. Şimdi Ake çok iyi bir oyuncu. %100 mutabıkız. Ama mesela bende hep bir sakat şüphesi geçmişten yana geliyor. Çok uzun bir maraton. Bazı oyuncuları korumak zorundasınız. Emilian Skriniar milli maçların neredeyse hepsinde oynadı. Süre aldı. Bu maçta mesela elinizde bir Opong diye bir oyuncu var. Bu maçta oynamayacaksa ne zaman oynayacak mesela?
0: Ya Cem'cim dün Akan Jiang'i takımda. Dün onun maçını seyrediyorum.
1: Inter'de. Akanji, Bastoni, Bisek.
0: Akanji oyunun temposu demek o kadar yüksek ki rakip topu aldı. Ondan sonra önünde sadece Akanji var. Ama Akanji öyle bitmiş ki rakibin önünü kesmeye gidemiyor. Adam geldi.

0: yavaş yavaş pat golü attı. Bak şimdi. Temponun ne kadar yüksek olduğunu anlayın. Onun için sahanın içinde kalmak çok önemli abi. Tempo çok önemli.
1: Hocam bu sözlerinize devam edeceğiz. Bir araya gidelim. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılın.
2: Perşembe günü önümüzdeki hafta içerisinde temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri arasında yer alıyor. Rakibi oluyor Hoffenheim. Bu stadyumda oynanacak mücadele ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Ozan Kabak uzaktan bir şut. Hemen karşılaşmanın başında Ozan indirdi. Aslani vurdu ama bu top için hazırlıklıydı Hoyer Fernandez. Lokonga ve Vieira ikilisi şimdi ceza alanına doğru bakıyorlar. Oliver Baumann arkadaşlarını uyardı. Orta geldi içeriye. Arkaya açılan top gol pozisyonu. İçeriye çevrildi. Direkten döndü ve gol. Yusuf Poulsen. Milyar öncesinde de atmıştı. Şimdi de atıyor. Hoffenheim deplasmanında Hamburg 1-0 önde. Gol Yusuf Poulsen. 12. dakika. Büyük bir şok Hoffenheim taraftarları için. Uterburger seken top bir şut. Aslani sekti. Bir şut daha gelebilir. Iska geldi. Çufal yaptı ortayı içeriye doğru. Burher'den kafa geldi. Aslani'den önce Hoyer Fernandez. 5 dakika ilk yarının sonuna eklenen süre. En az 5 dakika daha oyun devam edecek. Baskı sonuç verdi. Sağ kanatta topu kazandı Hoffenheim. Burher önünü alamıyor. Topu atak devam ediyor. Bir çalım geldi. Şut geldi. Top ağlarda gol. Hoyer Fernandez elinin altından kaçırıyor topu. Bambase Conte'nin attığı golle Hoffenheim beraberliği yakalıyor.
3: Im Vorfeld der Torerzielung vor. Die Spielversetzung lautet direkter Freistoß für Hamburg.
2: Evet, beklendiği üzere karar açıklandı. 45+4'teyiz ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Orta geldi içeriye. Lemperle'den kafa. Hoyer Fernandes'e kent top. Bornal topu kendi ağlarıyla buluşturuyor. Köşe vuruşunda tehlikeli bir orta ceza sahası içerisine Hoyer Fernandez bu kez kalesinde başarılı oldu. İyi bir kurtarış yaptı ama devamında talihsiz bir an bu kez Bornau için. 1-1'lik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Bambase Conte çekti soluna. Bambase Conte! Hoffenheim 2-1'e getiriyor skoru. Direğe de çarpan top. Ağlarla buluşuyor sahnede. Bambase Conte var.
4: İtalya edilen gol sağa çekip sağa çalım atıp sağ ayakla yaptığı vuruş. Burada sola çekip sol ayakla.
2: Sağ kanada doğru. Wolf'e hareketlendi. Bernardo savunmak istiyor. Wolf'e içeriye çevirdi. Yerde kaldı. Faul beklentisi düdükle geliyor. Bernardo'nun sarı kartı var.
4: Ben hiç şaşırdım ya.
2: Kart çıkmadı bu arada. Yoğun itirazlar var. Çıkacak mı acaba? Evet. 10 kişi Hoffenheim. Bernardo ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor. Hamburg'da çatışını kullanacak Vieira. Hemen kullandı Terem Moffi. Yükseltti topu. Stange önüne alma çabası. Stange müsait pozisyon. Stange 2-2. İtirazlar var. Hamburg beraberlik golünü buluyor. Golün adı Otto Stange. 80. dakikada skora yeniden denge geliyor. SNP Arena'da Hamburg golü buluyor. Şu anda bir el oynama kontrolü yapılıyor.
3: In der Torentstehung lag sowohl ein Foul als auch ein Handspiel vor.
2: Ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Skor yeniden 2-1'e geliyor. Muhalim yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Terem Moffi. 2-2. 83. dakika. Az önceki gol iptal oldu ama söyleyecek bir sözü daha vardı Hamburg'un. 2-2'ye geliyor skor. Vieira yaptı ortayı. Ceza sahasında kafa vuruşu savunmadan gelişine bir şut ve gol. Hamburg golü buluyordu Son orta

0: Kurt Miro Moheim. Rembergin sakatlığında oyuna girdi. Bu maç onun maçı oluyor. Bir asist, bir de gol, ama ne gol. Kader golü, 3-2 önde Hamburg. 90+4. Tizer çok üzgün. Hoffenheim çok üzgün. Kaleci Baumann da ceza sahası içerisinde. Kafayla arka bölüme doğru yükselen top. Baumann hareketlendi. Sol kanada doğru bir taş daha mı? Hayır. Son düdük geliyor. Hamburg 10 kişi kalan Hoffenheim karşısında 3 puanı 3 golle alıyor.
1: Jablonski'nin düdüğü, Augsburg Bayern Münih mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Bu arada çok büyük hata, inanılmaz. Henüz 4. 5. saniye ve gol. Augsburg öne geçiyor. Felaver, inanılır gibi değil. Hani der ya üstadlar, daha kadroları saymadık. Öne geçiyor Augsburg. İnanılmaz gerçekten. Çok çok büyük bir hata. Neuer'in kaybettiği top ve sonrasında Felhauer güle oynaya gitti, golü attı. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz şüphesiz. Kim vuracak, o Lise mi? Kimih mi? Kimih? Havalandırdı topu, kafayla indirilen top, Masengo orada. Bomboş pozisyondaydı Stanišić. Hata sürdürüyor Bayern. Saibari, Saibari'nin sert ortası, nefis vuruş ve gol. Süper bir gol atıyor Luis Diaz. Maçta şimdi denge var, 1-1. Akrobatik, estetik bir bitiricilik Luis Diaz'dan. Damon'un hatası. Evet, açıklayacak kararı Sven Jablonski. Seyircinin de tepkisinden anladık biraz. Offside pozisyon. Offside. Pamecano, Jonathan Tah. Pas Kimmich'ten, şimdi Harry Kane indirdi topu. Harry Kane yerden pası, gol şansı ve gol. Bu kez olmadı, şimdi oldu. Golün ismi Saibari. Az önce Luis Diaz topu ağlarla buluşturmuştu ama milimetrik bir offside sonucu. Ağlara giden top değer kazanmamıştı. Bu kez Saibari çıktı, golü attı. Durum 1-1'e geliyor. Derinlemesine bir top. Şimdi yükleniyor. Bırak elma, şut.

0: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor.
3: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?

0: Osipo Radio. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Osipo Radio. Sporun Radyosu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
0: Reklam. Aspor Radyo.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Spor Radyo. Spor'un Radyosu. Spor'un Radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

0: Sevgili izleyenler, yeniden birlikteyiz. A Spor ekranlarında spor gündemi programı devam ediyor. Son saat dilimindeyiz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Villa Park'ta Aston Villa'ya konuk olacak. Bu maçı konuşuyoruz. Muhtemel 11'leri değerlendiriyoruz. İsmail Kartal hangi formasyonla, hangi oyun anlayışıyla, hangi oyuncuları kullanarak bugün Aston Villa karşısına çıkacak? Bunu konuşuyoruz. Zafer Hocam, en son söz sizdeydi.
1: Tabii.
0: Ama hocam, onun öncesinde çok özür diliyorum, tekrar bir bağlantımız olacak. Villa Park'a bağlanacağız. Birmingham'a bağlantı yapacağız. Alparslan Düven şu anda kendisi İngiltere'de. Maça dair son gelişmeleri ve son bilgileri bizlere aktaracak. Dilerseniz bağlantımızı gerçekleştirelim. Sevgili Alparslan Düven, söz sende.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Temsilcimiz Fenerbahçe tabii UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasını İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda bugün karşı karşıya gelecek ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı ve Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 42. maçını oynayacak. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik 2 yenilgi yaşadı. Sarı lacivertliler ayrıca tarihinde 3. kez karşı karşıya geleceği Aston Villa'yı hiç mağlup edemedi. İki takım 1977'de UEFA Kupası'nda eşleşirken iki maçı da kazanan İngiliz temsilcisi tur atlamıştı. Fenerbahçe ile Aston Villa'nın son randevusu geçen sezon Avrupa Ligi'nde gerçekleşti ve İngiliz ekibi Çoban Stadı'ndaki mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Bugün dediğimiz gibi maç için oldukça elverişli bir gün ve gerçekten de Birmingham'da futbol yaşanılacak bir atmosfer oluşmuş durumda ve görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçeli taraftarlar da şehir merkezini doldurmuş durumdalar. Stat çevresinde de yoğunluk başladı. Fakat şu sıralarda asıl yoğunluğun olduğu noktadayız ve buraya özellikle Türkiye'nin farklı noktalarından, İstanbul'dan, Kars'tan, hatta Gaziantep'ten de arkadaşlar var. İşte o Gaziantep'ten gelen arkadaşlar var burada yanımızda. Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Merhabalar, Servan Kılıç ben. Gaziantep'ten geliyorum.
2: Servan, uzun yol. Nasıl geçti yol?
3: Abi 12 saat sürdü. Bayağı yol uzundu yani. Zordu ama tabii ki sevda Fenerbahçe. Fenerbahçe'miz için. Evet. İnşallah yani çok umutluyuz bugünkü maçtan da. Hani Greenwood tam gol bekliyorum. Ondan sonra hani hiç yenememişiz Aston Villa'yı. Bugün inşallah yeneceğiz.
2: Bir de senin gerçekten tam bir Fenerbahçe hayranlığın var. Fenerbahçe'ye adanmışlığın var. Tabii bu Urfa'dan mı başlıyor?
3: Şimdi biz babam aslında Siverekli. Urfa Siverekli. Babamdan bize, bizden çocuklara, torunlara kadar inşallah böyle bu şekilde devam edecek.
2: Bir Fenerbahçe hayranlığı
3: kesinlikle,
2: var.
3: Kesinlikle.
2: Peki bugünkü maçla ilgili neler söyleyeceksin?
3: Bugünkü maç yani inşallah 1-0 olsun, bizim olsun. Çok böyle ütopik düşünmeye gerek yok. Gönlümüz Fenerbahçe'den yanında, alırız diye düşünüyorum yani. 1-0 olsun, bizim olsun.
2: Siz neler söyleyeceksiniz? Sizi tanıyalım.
4: Merhabalar, ben de Yusuf Demirer. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldim buraya. En son Fenerbahçe'nin maçını orijinal Bilardo'da Siverek'te izlemiştim. Bugün de burada nasip oluyor izlemek. Umarım yeneriz. Ben 2-1 yeneceğimizi tahmin ediyorum.
2: 2-1 skor.
4: Evet, skoru da veriyorum. İnşallah 2-1 yeneceğiz.
2: İnşallah.
4: İnşallah diyorum inşallah. Ve devamı da gelecek diyorum inşallah.
2: Peki buradan var mı Siverek'e, Urfa'ya?
3: Burada Siverek'e
2: selamlar.
3: Antep'e özellikle, Gaziantep'e selamlar herkese.
4: Ben evet, de bütün arkadaşlar.
2: Dediğim gibi yani sadece Urfa, Siverek ya da Kars değil, Türkiye'nin farklı noktalarından da, hatta Birleşik Krallığı'nın da Galler'den, İskoçya'dan ve tabii ki Kuzey İrlanda'dan, hatta İrlanda'dan da buraya akın eden çok sayıda taraftar var. Müthiş bir hava var. Atmosfer futbol için gerçekten çok uygun. Saat 2'de, daha doğrusu yerel saatle 8'de, Türkiye saatiyle 22'de maç başlayacak. Ve maça da zaten çok az bir süre kaldı. Bu süre zarfında da Fenerbahçeli taraftarların sayısı da artmaya başladı. Diğer yandan da Aston Villa taraftarları da birazdan tabii ki şehir sokaklarında olacaklar. Onlar da meşaleler ve sloganlar eşliğinde stada doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek. Fenerbahçeli taraftarlar da aynı şekilde benzer bir yürüyüş gerçekleştirecekler ve biz de buradaki o atmosferi sizlere sıcağı sıcağına aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar Birmingham'dan size bırakalım.
0: Evet, Aspor muhabiri Alparslan Duven'den maça dair son gelişmeleri ve son bildiri aldık. Tabii Fenerbahçeli taraftarları da gördük. Epey uzun yol yapmış Fenerbahçe taraftarları da. Onları da görmüş olduk. Dileyelim Fenerbahçe bugün kazanır. Onların da tabii... Onlar da mutlu şekilde ayrılırlar İngiltere'den, Birmingham'dan.
1: Bu sene hocam, Fenerbahçe adına ilkleri yapma. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş filan. Yani
0: tabii tabii.
1: Bunun için bu galibiyette gelebilir bu akşam. Şimdi Fenerbahçe'de skoru bul, geriye yaslan, rakibi karşıla, maçı bitirmeye çalış. Anlayışı olmaz Fenerbahçe'de. Fenerbahçe takımı bu kadar yıldızın olduğu takımda mesele oyuncu kalitesi falan değildir. Oyuncuların aynı hedefe kilitlenip aynı oyun disiplininde buluşmasıdır. Yani burada iş İsmail Kartal'dadır, Sayın İsmail Kartal'dadır. Şimdi evet, Fenerbahçe'nin Avrupa'da ilerlemesi prestij açısından büyük artıdır. Ama ligde de puan kaybı riskini artırabilir. Onun için zaten olumlu bir sinyal verdi Sayın İsmail Kartal. Dedi ki, rotasyondan bahsetti. Bazı oyuncuları dinlendirebilirim, bazı

0: Yani diyor ki gelmeyin üstüme. Ligin gerçekliğini unutmadığım için ben bu beyanatı verdim diyor.
1: Önemli.
0: Şimdi o açıdan baktığımızda Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra önündeki en büyük sınav iyi futbol oynamaktan öte yakaladığı bu pozitif havayı koruyabilmek. Şimdi bu pozitif havayı korurken ondan sonra iyi oyun oynamadan da galibiyetler gelebilir. Bu gene takımın artısıdır. O yüzden Fenerbahçe İngiltere'de rakibin oyun temposuna, baskısına karşı nasıl bir oyun yapacak? Gelen rakibi karşılayıp geçiş hücumlarıyla, hızlı hücumla golü bulmaya çalışması en mantıklı yol gözüküyor ki rakibin şu anda eski Aston Villa olmadığı, transferlerden sonra kaliteden ödün verdiği ama buna rağmen bir oyun inşa etmeye çalıştığı Fenerbahçe maçını da bir yeniden ayağa kalkma maçı olarak gördüğü gerçeğini de unutmamak lazım. Üst düzey mücadelelerin olduğu, en azından rakiplerin Avrupa'da bir sistem takımı olduğu gerçeğini unutmadan ona göre onurlu üst düzey mücadeleyi sahada sergilemesi
1: hocam
0: gereken
1: %100 haklı. Hocam %100 haklı. Aston Villa penceresinden şunu söyleyelim. Bir kere kalecinin ağzına kadar basmıyorlar. Fenerbahçe'nin bu maçtaki en büyük avantajlarından biri de o. Stoperleri aldırıp ondan sonra baskıyı deniyorlar. Ve Fenerbahçe topla doğru şekilde çıktığında Fenerbahçe bu maçta geçmiş dönemlerde Fenerbahçe çünkü hangi takım olursa olsun eğer ön tarafta bir 9-11 baskısı köşelerde baskı yaptığında Fenerbahçe çok zorlanıyor. Ben bu maçta Aston Villa'da öyle bir baskı beklemiyorum ama şu an size Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelde konuşulan bir cümle ne olur sorusunu bana sorsanız İsmail Hoca Oğuz'u yanına almıştır. Çaykur Rize maçında inanılmaz bir gol attın. Artık bize bu oyununu çok önemli bir maçta, dünya çapında bir resital sunabileceğim bir maçta seni 11'e koyuyorum ve senden bize Oğuz'un ne olduğunu tekrar kim olduğunu hatırlatmanı istiyorum cümlesini çok net kurabilir mi? Bence kurabilmiştir. Ki bence sadece bu Oğuz'la da sınır olmaz. Ben Fenerbahçe'de 11'de farklı oyunculara bu maç özelinden de süre verebileceğini düşünüyorum. İsmail Yüksek gibi Fenerbahçe'nin özellikle zor maçlarda merkezde alan kapatan çok önemli bir oyuncusu var. Milli takımda müthiş performansı var. İsmail Yüksek gel yanıma. Bu maç senin maçın. Biz merkezde güçlü kalacağız. İsmail senden bunu bekliyorum cümlesini kurmuş olabilir mi sorusuna net olarak ben size evet cevabı verebilirim.
0: Sadece taktikçi değil, motive edici de olmalı teknik direktör. Ve şimdi Fenerbahçe'nin geçtiğimiz Rizespor maçını kazanmış olması oyun modelindeki bütün sorunlarının çözüldüğü anlamına da gelmiyor.
1: Gelmiyor.
0: Şimdi aynı zamanda maç kazanırken oyunu da geliştirmesi gerekiyor Sayın İsmail Kartal'ın. Şimdi büyük takım olmak sadece maç kazanmak değildir. Oyunun temposunu belirlemektir. Rakibi kendi planına zorlamaktır. Güzel. Yok, burası çok önemlidir.
1: Güzel. Çok önemli.
0: Rakibi kendi planına zorlamaktır. Yani topu kaybettiğinde de nedir? Yeniden kazanmak için onları orada savunmayı başlatmaktır. Ve skoru korurken bile tehdit oluşturmaya devam etmektir. Bak burası da çok önemli. Şimdi sen oyunu, skoru buldun, set oyununa döndün. Oyunu rolantiye almaya çalışıyorsun.
1: Gol yersin.
0: Soğutmaya çalışıyorsun. Rakibin eline oyunun hakimiyetini vermemeye çalışırken dahi tehdit oluşturmayı unutmayacaksın.
2: Oyuna sadık kalacaksın.
0: Kalacaksın. Önce tabii ki bir oyun kimliği yakaladıktan sonra bunlar oluyor tabii. Yani öyle sadece bireysel yeteneklere bırakmakla olmuyor.
2: Tabii.
0: Onun için sonuç Fenerbahçe sonuçta maçları kazanmış olabilir ama Fenerbahçe'de Sayın İsmail Kartal oyunu geliştiriyor mu? Ben İsmail Kartal'ın yerinde olayım, direkt oraya yönlenirim. Direkt. Hiç düşünme, bu takım zaten bireysel performansa yönettiğin zaman, demin Cem çok güzel söyledi.
1: Teşekkür
0: al oyuncuları kendin yanına. Onları mı güzel motive et. Bırakın skoru kardeşim de, çıkın performans verme. Zaten Fenerbahçe takım maçı alır. Ama bunun yanı sıra sen oyunu geliştirirsen, bir oyun kimliği yakalarsan, o zaman uzun yıllar boyunca o oyun kimliğine sadık kalınır.
1: Hocam bir fikrim var, çok tartışmalı. Ben ama senin mutlaka fikrini bu masada çok merak ediyorum. Ben diyorum ki İsmail Kartal Hoca 4-2-3-1 görünümlü 3-1-6-3-2-5 oynuyor. Bunda bu oyunu oynayabilmesi için İki

0: stoperin de orta saha çizgisine basması ve o riski alması gerekiyor. Ama ben ayrıca bu oyunu oynamak isterse savunma önünde o topu alıp sırtı dönük baskı altında olabilecek oyuncunun ne Kante, ne Gendouzi, ne İsmail olduğunu düşünmüyorum. Torreira'nın Gendouzi baskısını hatırlayın. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin o kurulum matematiğinde bir problem var. Eğer bu oyunu oynuyorsanız size sırtı dönük topu alıp birden ikiye geçirecek bir mutlaka profil gerekli. Sadece profil için söylüyorum. Mesela Zubimendi, Tlemans.
1: Bir Sosa gibi söyleyeyim. Mi mesela?
0: Daha çok mesela Zubimendi benim çok aklıma yatıyor. Tlemans çok aklıma yatıyor. Mesela hatta çok güncel örnek vereyim. Lens Amodei Haydara. Bu tip bir profil gerekiyor. Ama Fenerbahçe bana kalırsa da bu maçta bir 4-3-3 de denerse ben şaşırmam. Merkezde güçlü Kante, Gendouzi, İsmail'le.
1: Hazır bizim demişken muhtemel geldi. 11 geldi. Muhtemel 11'i de aktarayım, ardından Zafer Hoca'ya sözü bırakacağım. Kalede Ederson'un olmasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsünde Semedo, Şikinyar, Ake ve Brown. Önlerinde İsmail, Gendouzi, ileri üçlüde Greenwood, Asensio, Oğuz ve santrafor mevkinde Romelu Lukaku'nun bugün forma giymesi bekleniyor. Aston Villa karşısında.
2: Ya güzel güzel şey kadro.
0: Güzel hocam.
2: Fark etmez, Oğuz'un yerine Kerem'i koysan da güzel. Oğuz'u o tarafa al, Greenwood'u bu tarafa al, Asensio, İsmail, Gendouzi'nin yanına. Ya güzel kadro ama bak az Asensio şimdi çok teknik ve yetenekli değil mi? Asensio.
1: Doğru.
2: Şimdi ama çok saklanıyor. Şimdi oynadığı oyun hep etkisiz alanlarda. Bak buraya dikkat etmesi lazım. Biz Asensio'nun Fenerbahçe için bir ihtiyaç olduğundan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin genelinde oyun oyuncu profiline baktığında en teknik, en fazla oyun zekası olan adam Asensio'dan bahsediyoruz. Şimdi bu etkisiz alanlarda rol alıp dikine oynamazsa o zaman Fenerbahçe adına olumsuzluk ortaya çıkıyor. Ondan sonra biz de diyoruz ki Fenerbahçe niye hiç hücum aksiyonları çalışmıyor mu diyoruz. Şimdi burada ne yapacaksın? Buradaki en önemli görev Asensio'da. Şimdi Asensio onun için olağanüstü olması lazım onun her maçta. Şimdi Asensio bir bek olsa veya bir açık olsa bunlardan bahsetmeyiz. Aha. Ama şu anda Asensio'nun aldığı role baktığımız zaman ondan sonra Asensio'nun daha fazla saklanmadan oyunun içinde olması lazım. Sen topu al. Sen bağlantı oyununu kur. Sen peki, geçiş oyununu başla.
0: Şöyle olur mu?
2: Sen kimlik kazan.
0: Mesela ön tarafta kalsın daha fazla Asensio ama savunma önünde mesela Gendouzi'nin yerinde Zubimendi olsun. Alsın. Doğru Asensio'ya götürsün.
2: Ya iyi bir Fred bile o işi yapıyordu.
0: Yapıyordu.
2: İyi
0: bir Fred. Hocam iyi yani hatırlattı. Yüzdü. Asensio'yu biraz da daha önde hani kullanabilse Fenerbahçe.
2: Işte.
0: Yani gelip top alacak çok haklısınız. %100 katılıyorum ama sanki önde daha böyle çok birbirine benzeyen profil.
2: Saklanarak oynadığı zaman bak ne oluyor biliyor musun? Greenwood da 90 dakika veya 90 dakika demeyin de genelde oyunun içinde olmadığı için o da saklanarak oynadığı için şimdi Asensio saklan, Greenwood saklan, Kerem oynayınca saklan.
0: Rize maçında hayalet gibiydi 40 dakika ya Greenwood. Abi, ben onu söyleyeyim.
2: Rize Spor'un hocası ne dedi? Skoru kaybettik ama oyunu kaybettiğimizi düşünmüyorum dedi.
0: Hayalet
2: evet
0: gibiydi Greenwood.
2: Evet,
0: 40 dakika hayalet gibi gezdi.
2: Ya abi olmaz. Onun için Fenerbahçe'nin ya şimdi altyapıda da bir ara çalıştı bizim kontrol oyuncusu önde. Fenerbahçe'ye gel
0: ne Kemal.
2: O? Yok yabancı olan.
0: Ha yabancı şey.
2: Baroni de şimdi o işi mükemmel yaptı Fenerbahçe takımında.
0: Bildim de.
2: Unuttuk şimdi onu. Altyapıdaydı şimdi ayrıldı.
0: Doğru.
2: Ya abi.
0: Aurelio.
2: Bak
0: Marco Aurelio.
2: Aurelio da bu işin tarifidir.
0: Alacak dönecek.
2: Abi, döner abi iş yapıyor adam.
0: Hocam Fenerbahçe'nin öyle bir profile ihtiyacı vardı. Hatta daha iddialı söyleyeyim. Belki tartışılacak ama bana kalırsa Gendouzi varken Kante de doğru değildi. Hem Kante hem Gendouzi o merkeze bence kalabalık. Yani oraya daha fazla topla haşır neşir alacak dönecek birden ikiye iki kutu arasında gidecek gelecek bir isim lazımdı. Bana kalırsa
2: bence Asensio'nun oynadığı pozisyondaki bu haline göz yumulmaz abi. Daha fazla oyunun içinde olman lazım sen yani. Asensio nerede? Ne? Yani iyileşmedi mi daha diye söylüyorduk. Ama sen girdin. Sen direkt katkıda bulunman lazımken takıma. Ondan sonra sen bu yeteneğine rağmen saklanarak oynarsan olmaz.
0: Hocam bir mücevher bir kere parladı, iş yaptı ama %100 katılıyorum. Çok daha fazla ön tarafta topla buluşma.

0: etmesi lazım. Atakları organize etmesi lazım. Takımın yönünü belirlemesi lazım. Ama uzun süreli bir sakatlığın ardından da belki, hatta ben bu maçta acaba Alanyaspor maçını düşünerek de belli bir zaman sonra süre verdikten sonra yanına alır mı diye de düşünüyorum mesela. Eğer 11'de başlatırsa.
1: Zaten %100 hazır olmadığını söylemesine rağmen evet. Oyun alışkanlığını elde etme adına sahada tutar. Eğer belli bir dakikadan sonra temposu düştüğünde alabilir kenara. Onun için ya sahanın için abi sahanın içinde kalması lazım Fenerbahçe'nin. Oyuna sadık olması lazım Fenerbahçe'nin. %100. Bunun için önce bir oyunun olması lazım. Duygularını değil direncini yönetmesi lazım.
0: Güzel. Bak direncinin.
1: Ya onun için Fenerbahçe bunları becerdiği zaman zaten oyuncu kalitesi var. Kadro zenginliği var. Kadro şişkinliği değil bu. Kadro zenginliği Fenerbahçe'ninki.
0: Zenginliği.
1: Şu anda bak Kerem yok, Oğuz diyorsun. Oo, ikisi de kaliteli.
0: Hocam çok önemli bir maç öncesi pozitif bakalım. Brown'la Oğuz arasındaki ilişki. Bence Brown'la Oğuz arasındaki ilişki, Brown'la Kerem arasındaki ilişkiden daha iyi. Çok daha birbirlerini tamamlıyorlar.
1: Evet.
0: Oğuz mesela kanada veya merkeze geldiğinde Brown'un çok net ya kanada ya da iç koridora hamle yaptığını, Brown'un Oğuz'da olduğunda mesela ön tarafta daha efektif olduğunu görebiliyoruz. Ki bu maç ben de böyle başlayacağını düşünüyorum.
1: Sürpriz oyuncudur biliyor musun? Bu çalışılması gereken bir şeydir ki ben artık ilk başta tesadüf olduğunu zannettim ama çalışıldığını düşünüyorum. Niye? Genellikle stoperlerden bir tanesi sürpriz oyuncu olarak çıktığında ondan sonra etkin rol alır.
2: Evet.
1: Ondan sonra şimdi Brown o taraftan sağ bölgeye, sağ açık tarafına gidip sonra sahte santifora girmesi mükemmel bir düşünce.
0: Sürekli
1: sürpriz oyuncudur.
0: İç koridora yükleniyor hocam. Gidiyor.
1: Bu nedir mesela? Hücum aksiyonu çalışmaktır. E şimdi sen bunu stoperlerden bir tanesinde de yapabilirsin. Ama bana göre kadro planlamasında hiç kimseye katılmadığım bir Skriniar gerçeği var abi Fenerbahçe'de. Şimdi baskı yaparken stoperlerin yarı sahaya ayağa basması gerektiğini söyleyeceğim. Aman Allah'ım, Skriniar eğer orta sahaya ayağını basarsa derine atılan toplarda yakalama ihtimali falan yok.
0: Dönemez hocam. İmkanı yok, dönemez.
1: Onun için bak, sen oynatmak istediğin bir oyun kimliği varsa ona göre ihtiyaç doğrultusunda transferler istersin. Yoksa senin transfer yanlışlığına kadar gider bu iş.
2: Mesela o konuda Osterwold'e tam tamamlayıcı oluyordu Skriniar yanında.
0: %100.
2: Hızıyla, süretiyle.
0: Tamam.
2: Arkaya atılan toplarda Osterwold'e hemen geri dönüp kazanabiliyordu.
0: Tabii.
2: Mesela az önceki konuya da yine bir parantez açmak istiyorum. Şimdi sol kanatta Kerem'le Oğuz'u sayabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ama geçen sezon 11 gol kaydeden Dorgeles Nene'yi sayamıyoruz. Ya mesela bu sezon kayboldu, Nene yok.
1: Şimdi kendine ihanet etmesi olur bir teknik direktörün sahada antrenmanda oyuncularıyla çalışmasına rağmen performansına inanıp güvendiği bir oyuncuyu oynatmaması, böyle bir şey yok. Demek ki maç şartlarında yapacaksın antrenmanı. Demek ki yeterli görmüyor ki Sayın İsmail Kartal, ona forma vermiyor. Biz hep ne diyoruz? Futbolda geçmişte yaşamak diye bir şey yok abi.
0: Bugün var.
1: Yoksa çağıralım tekrar şeyi, Ceko ile Tadiç'i, gelsinler forma giysinler. Öyle bir şey yok abi. Bugün var, bugün. Sen demek ki senin oynatmak istediğin oyun anlayışına uymuyor demektir. Üzecek kendini futbolcu, üzecek. Antrenmanda böyle genç oyuncu. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Cem'cim? İsmail Arca gerçeği vardır Türkiye'de. İlk defa 50. milli formayı giyen adam. İlk defa kendisi giymiş 50 milli formayı. Şimdi hırslıyım ben değil mi? 17 yaşında profesyonel yaptılar beni. Ben düşünüyorum İsmail abiyi bir geçeyim takıma girerim.
0: Çok iyi.
1: Abi öyle bir şey yok. Şimdi İsmail abiyi bir geçiyorsun, arkadan İsmail abi sana vallahi bir yapacak işte.
0: Çok iyi.
1: Şimdi baba bak, bu kültür, ama ben ona rağmen
0: istekli
1: İsmail abi hocam önde veriyor. Geliyor hemen bana, Selahattin abi geldi, oğlum gel beni geç dedi. Niye İsmail abini geçiyorsun? Gel dedi, beni geç abire filan. Ben Selahattin abi geçiyorum filan. Formayı aldım. Bak bu arzu.
0: İstek.
1: Şimdi forma hocam sadece hoca dağıtmaz. Forma alınır.
0: Oyuncu alır.
1: Alınır. Sen demek ki yeterli performansı vermiyorsun.
0: Hocama %100 katılıyorum. Örnek vereceğim. Sezon başında Levent'i oynarken Archie Brown niye oynamıyor? Niye oynamıyor diye çok soruyorduk. Heh. Demek ki Archie Brown istediği noktaya geldi ki formayı bir aldı. Ondan sonra şu an Levent göremiyor formayı.
2: Evet, Levent.
0: Bir

0: Bu işi becerebilecek işte Şimanski beceriyordu, Fred beceriyordu. Şimdi Gündüz, Kante, İsmail, bunların görevleri, bunlar zevksiz durum oyuncusu. Bunlar bizim bahsettiğimiz ise zevkli durum oyuncusunun yapacağı şeyler.
1: Tabii.
0: Yani Gündüz'den, İsmail'den, Kante'den aslında bunu beklememeliyiz biz.
2: O kreatifliği bekleyemez.
0: Bekleyemezsin abi. O işi Asensio yapar. O işi şimdi İrfan yapmaya çalışıyor. Gibi.
2: Peki o zaman skor tahmininde bulunmak ister misiniz maça dair?
0: Ben Fenerbahçe takımının bir ilki gerçekleştirip Aston Villa takımını 2-1 yeneceğini düşünüyorum.
1: Fenerbahçe kazanırsa hiç şaşırmam. Ben Fenerbahçe'nin oradan puanla dönebilecek sahaya bir oyunu mutlaka koyacağını düşünen taraftayım. Hocama da katılıyorum.
0: Rakibin saygı duyacağı, fark yaratacak Asensio rol alırsa Fenerbahçe daha rahat kazanır.
1: Kesin hocam.
2: Peki o zaman temsilcimiz Fenerbahçe'ye yürekten başarılar dileyelim. Bu akşam saat 22'de Villa Park'ta Aston Villa'ya karşı kozlarını paylaşacak Fenerbahçe. Yürekten başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye. Ve bir diğer temsilcimiz yarın Avrupa'da, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Şimdi Beşiktaş'ı konuşacağız. Tabii Beşiktaş da sezona iyi başlangıç yapan bir takım. Avrupa Ligi'nde ilk maçta Fransa temsilcisini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Marsilya'yı 4-1 geçmeyi başardı Beşiktaş. İyi bir Beşiktaş var. Son lig maçında da Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiler. Hocam, nasıl değerlendirirsiniz Beşiktaş'ın durumunu?
0: Ya Alman disiplini diye bir şey var. Bunlar inatçı olurlar. Oyun disiplinine sadık olurlar. Ondan sonra taktik disipline inanılmaz uyarlar. Yüksek enerjiyle oynarlar.
1: Güzel.
0: Bunları alt etmek için ne yapmak lazım? Onlar kadar değil, onlardan fazla koşmak lazım.
1: Güzel ayrıntı.
0: Onun için Beşiktaş evet biraz kalite sorununu çözen bir takım. Ama hala kırılgan bir yönünün olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş her takımı yenebilecek kabiliyete sahip. Ama Beşiktaş her takıma da yenilebilme riski olan bir takım şu an itibarıyla. Beşiktaş iyi savunma ve orta saha Beşiktaş için yetmiyordu. Forvet'te özellikle gol yükünü taşıyacak bir santrfor ve kanat üretkenliği gerekiyordu. Şimdi Trossard'la ve ilk geldiği zaman hatta Beşiktaş'a gelmeden evvelki performansını yakalamaya çalışan Černý ile birlikte Vlahović ve Oh'la, Oh'u unutmayalım.
1: Çok iyi oyuncu hocam.
0: Çok tamamlayıcı
2: i̇yi
0: bir oyuncu.
1: Oh, çok iyi bir oyuncu.
0: Vlahović net golcü ama diğeri de tamamlayıcı oyuncu.
1: Bazen arkadan da ikisini birlikte oynatırsınız. Geç koşularla Oh.
0: Koyarsın.
1: Yani, çok iyi oyuncu.
0: Şeyde Beşiktaş'ta forvetle savunmayla forvet arasındaki bağlantıyı kuran, defansın önündeki rolünü çok iyi yapan Salih'le birlikte Orkun biraz daha özgür kalarak ön bölgeye daha fazla destek veren bir profilde büründü. Zaten Orkun böyle oynadığı zaman performans veren bir adamdı. Zaman zaman sahte santrfor gibi giren Orkun'la iş yaptığını gördük hep. Şimdi Orkun o rolü almaya başladı. Salih bu işin takımın artık bir garantörü oldu. Salih'le birlikte takım oyunu da oturdu. Takım bir kimlik kazanmaya başladı. Hocanın İtalyano'nun oynatmak istediği, ben bayılıyorum İtalyano'na. Niye? Hiç ağlayıp sızlamıyor. Hiç ucuz bahaneye başvurmuyor. Elindeki mevcutlarla bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Olmadı. Değişik fikirlerle bir üretime girmeye çalışıyor. Ama ne yaptı? Coşkulu bir takım yarattı.
2: Hava yakaladı.
0: Hava yakaladı. Kesin. Kolay değildir büyük takımlarda hava yakalamak. Bazen aylar sürebilir. Ama İtalyano onu yakaladı. Zaten o havayı yakaladı. Kendine olan güveni taraftar bazında artırdı. Takımına da güvenmeye başlayınca taraftar aradaki mağlubiyetlere çok fazla sızlanmamaya başladı. Geçtiğimiz senelerde olsa eyvah eyvah yandı gülüm keten elva. Sezonu bitirmişiz derlerdi hemen. Şimdi niye? Çünkü artık takım başta İtalyano yarattığı oyun kimliğiyle ve takım da sahada sergilediği oyunla taraftarına güven duygusunu aşıladı.
2: Evet.
0: Onun için iyi bir Beşiktaş seyrediyoruz. Hoffenheim dediğim gibi Alman takımları çok disiplinli. Hiçbir zaman oyun disiplininden kopmamak lazım. Hep kompakt oynamak lazım. Bizdeki en büyük sıkıntı bu. Bizde duran top sıkıntıları vardır. Yani

0: Türk futbolcusu genelde
1: yerleşemeyiz bir türlü.
0: Yerleşemez, adam alamaz, bilmem ne. Alan antrenmanda o kadar çalışmasına rağmen gene olmaz.
1: Alan mı savunacağız? Birebir mi? Kimin tabii adamı yani, kaçtı?
0: O şey veriyordur. Hoca somut görevi veriyordur. Diyordur ki işte Vlahovic geliyor, uzun adam, sen uzunsun, Emirhan sen al onu gibi. Ama ona rağmen yan toplarda, duran toplarda zayıfız. Duran toplar, yan toplar, kornerler, taç atışları hücum prensibidir. Bunlar çok önemlidir.
1: Çok önemli hocam.
0: Fazla kendini yüzmeden gol bulmaktır.
1: Tabii.
0: O konuda da takımların kendini geliştirmesi lazım. Veya bireysel yeteneği olup friki iyi atan, şimdi Messi'ye falan geldiği zaman friki penaltı mı bilemiyorsun.
1: Hocam şöyle destekleyeyim. Elit liglerde atılan her 4 golden biri duran toplardan geliyor.
0: Hücum prensibi, onu diyorum ya. O konuda da çalışacaksın. İlla ki bazı hücum drillerini, bazı hücum aksiyonlarını çalışmak, savunma aksiyonlarını çalışmak değildir ki abi. Duran topları çalış.
1: Tabii.
0: Yani oradan en rahat oradan buluyorsun.
1: Korner, kısa pas, arkaya abi, kaçır.
0: Tabii yani.
1: Duran top, uzun
0: bir
1: taç.
0: Bir de zevkli bir şey biliyor musun?
1: Çok keyifli hocam. O korner çalıştığında çalışmak, bir de olursa meyvesini
0: of,
1: yersen.
0: Of, of of baba.
1: Müthiş.
0: Coşku verir abi. Seyir zevkini yükseltiyor bir de yani.
2: Hocam artık taçlar da korner kıvamına geldi.
0: Tabii, tabii o da hücum prensibi. Uzun o da hücum prensibi.
2: Kim? Taç antrenörleri var.
0: Var.
1: Tabii.
0: Şimdi evet, eskiden deseler de taç antrenörü var diye millet burun kıvırır da diye müda ne diyor filan. Hemen bizde vardır biliyor musun, hemen yapıştırırsın şeyi. Bada hiçbir şeyden anlamıyor, taç antrenörü nedir ya filan. Allah abi helalem taç antrenörü yapıyor bak. Niye? Hücum prensibi olduğu için.
1: Beğenilmeyen ha. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinde Vedat'ın attığı gol birebir antrenmanda çalışılmış. Hatta şunu söyleyeyim, orada kaleciye perdelemeyi yapan isim de aynı. Kerem.
2: Bunlar hep çalışılıyor artık.
0: Bak, Beşiktaş takımında Salih'le birlikte biraz daha özgür olup kendisinde var olan yetenekleri sergileme özgürlüğünü eline alan Orkun'dan bahsediyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Ama Orkun'a da bir laf da söylemek lazım. Eğer Okun var ya hakemlerle oynarsa kendini ima ediyor. Ama ne yapıyor? Futbolunu oynarsa rakibin hayatıyla oynuyor. Rakibin ömrünü tüketiyor. Tabii. Onun için Orkun biraz artık ya bu böyle gelmişsin sen. Kendini yönetmeyi bileceksin.
1: Çok zor.
0: Hırsın mantığını geçmeyecek işte. Abi.
1: Çok güzel. Doğru cümle geçmeyecek. Bu hocam. %100 katılıyorum.
0: Onun için.
1: Hırsın mantığını geçmeyecek.
0: Geçmeyecek abi. Dur. Öyle Orkun takımına da faydası var. Şimdi sen bırak, ne uğraşıyorsun hakemle, şununla bununla filan. Gereksiz yere atılıyorsun. Geçtiğimiz sene derbi kaybettirdin.
1: Tabii. Fenerbahçe maçı.
0: Abi olmaz yani.
1: Hocam müthiş anlattı. Hocamı şöyle destekleyeyim. Bir istatistikle. İtalyano gerçeğini konuşmak zorundayız. Oyuncuları birer birer evet konuşabiliriz ama asıl mesele İtalyano. Tüm bunları niye söylüyorum? Avrupa genelindeki 48 üst ligde top kaybından sonra 3 saniye içinde rakibe en çok pres yapan takımlar listesinde Beşiktaş 5. 1. Barcelona. Düşünün. Beşiktaş topu kaybettikten sonra inanılmaz bir şekilde hemen geri alıp önde birebir presler. Ve İtalyano o kadar dinamik bir takım yarattı ki sağ içerisinde futbolcuların o birebir baskılarda ne kadar özverili bir şekilde oynadıklarını görmek çok önemli. Hocam, Zafer Hocam Orkun'a çok önemli bir yer açtı. %100 katılıyorum. Arkasında Salih, ona konfor alanını Salih tanıyor.
0: Evet.
1: Orkun'un öne çıkmasını. Sizin elinizde Salih varsa Orkun arkasına böyle çok rahat böyle bakmadan gidebiliyor. Diyor ki Salih oraları süpürür. Ben önde ön tarafa katkı vereceğim. Gol, asist katkısını. Salih varsa Salih'i pamuklara saracaksınız.
0: Ve ben İtalyanca cesaretinden dolayı da kutluyorum.
1: Çok cesaretli.
0: Teknik direktörün yolu bana göre cesareti kadardır. Defansın önünde en kırılgan yönü defans olmasına rağmen tek kontrol oyuncusuyla oynuyor. Yani büyük takım düşüncesi bu.
1: Bir 6-2-8 yapıyor hocam çoğu zaman. Sizin hep söylediğiniz kontrol oyuncusunu tek yapıyor ama ön taraf. Hocam bir de olaytan gerçeği de var.
0: Var.
1: Ya gelir gelme bu kadar dinamik. Mesela kolay kolay vazgeçmiyor. Ama Beşiktaş bir de çok doğru takım kurdu. Miretti'yi çok konuşacağız. Evet, yani geldiği günden beri çok iyi bir oyuncu olduğunu söylüyordum.
2: İlk kez
1: 11'de
2: forma giydi. Yani i̇yi de izlenim bıraktı.
1: Çok genç ama merkezde fotoğrafı çok iyi çekiyor. Ve takımını nereye yöneltmesi gerektiğini bence çok iyi ayarlıyor. Evet, daha üzerine gelişecek. Çok iyi bir oyuncu. Bir kere Nübel'i var Beşiktaş'ın. Kalesinde bir güven abidesi. Tüm oyuncular çok rahat saha içerisinde. Bir Ahmet Spor maçını kenara koyuyorum.
0: Evet ya.
1: Onun dışında çok kaliteli transferleri var.
0: Bir hata. Çok rahat pozisyonda

0: oynayabilirdi. Evet.
1: Yumruğu rakibin önüne bıraktı Kocaeli maçında değil mi?
2: Çok doğru. Önemli. Hocam hatırlatıyor.
0: Yan topta.
2: Altına onun da imzasını atarım. Ama Beşiktaş bir kere çok keyif veriyor. Beşiktaş değil. DNA'sına çok uygun bir teknik direktör. Buradan ben Önder Ozan Hoca'yı tebrik ediyorum. Gökhan Keskin Hoca'yı tebrik ediyorum. Ben Beşiktaş'ın bir kere Başkan Serdar Adalı çok net tercihler yaptı. İtalyano geldi. Bize şunu gösterdi. 70-80 günde bir takıma nasıl dokunulur? Elinde hiçbir şekilde bir sihirli değneği yok. Yok.
1: Bu işin doğrusunun bir oyun aklına bırakmak olduğunun gerçeğini yarattı Beşiktaş'ta Serdal Başkan. O başkan herkes işini yapacak futbolda abi. Herkes işini yap. Başkan başkanlığını, yönetici yöneticiliğini, hoca hocalığını, futbolcu futbolculuğunu. Sportif direktör de sportif direktörünü. Şimdi onlar müthiş uyumlu bir kadro yarattılar. Ondan sonra her türlü oyunu okuyup oyunun gidişatına göre fikirlerini değiştiren bir teknik direktör buldular. O teknik direktör ki kenarda başta kendisine ve arkasından oyuncularına coşku veren bir yapıda. Ve böyle hocalarla, şimdi Olaytan diyoruz değil mi? Olaytan mesela çok büyük Allah vergisi yetenekleri olmayan bir adam.
2: Yok ama emekçi.
1: Ha, böyle adamlar ne yapmak zorunda? Hep fiziksel olarak ayakta kendini diri tutmak zorunda. Hep yediğine, içtiğine, uykusuna dikkat etmek zorunda. Hep ayakta kalacak pozisyonda. Çünkü yoksa performansını direkt etkiler. Şimdi bu bakımlı bir adam. O geldikten sonra, şimdi orta saha kurgusuna baktığın zaman, Miretti'yi de koyduğunda, burada forma rekabeti denen bir şey tabii çıkıyor ortaya.
2: Çok büyük rekabet.
1: Hiç doğru dinlemez hocam. Biliyor musun elin İtalyanı? Orkun mu performans veriyor? Kesiverir, geliverir kulübeye.
2: Taylan'ı bir kere oynattı. Bir gördü mesela bir daha ondan sonra durdu.
1: Evet. Ama adam diyor ki bana direkt beni büyütecek, direkt katkı verecek adamlarla oynarım ben diyor.
2: Hocam İtalyan'a ne yaptı biliyor musun? Kadıköy'den Beşiktaş taraftarı vapura bindi. Hangi maç olursa olsun, rakibi ne olursa olsun Beşiktaş'ın sahada terini son damlasına kadar vereceğini düşünüyor. O ağaçlı müthiş yol var ya, evet. Orada yürürken böyle öyle keyifli yürüyor ki Beşiktaş taraftarı. Italiano en iyi yaptığı nokta bu hocam.
1: Ben gittim Beşiktaş'tayız.
2: Çok güzel.
1: Abi beraber sağ olsun sevgili Önder Özen, Gökhan.
2: Çok güzel.
1: Yemek yiyelim derken hocayla beraber gitti. Abi, adam var ya yemek yerken bile coşkulu.
2: Çok
1: beni
2: güzel.
1: İlk defa görüyor, anlattı işte eski futbolcu diye. Oo bir coşku geliyor, sarılıyor, öpüyor falan filan. Adam pozitif adam.
2: Hocam ne hissettin? O enerjiyi hissettin mi? O enerjiyi birebir gördün mü?
1: Ve dedim ki Önder'le Gökhan'a bu dedim coşku, takımına da bu coşkuyu verir bu adam.
2: Kendisi dokunur değil mi hocam? Dokunur, topçuya dokunur yani. Abi. Der ki
1: pozitif. Bu pozitifliğini takıma da yansıtır.
0: Tabii.
2: Müthiş.
1: Ya, iyi yoldalar. ama gene de söylüyorum bak. Beşiktaş'ın bir kırılgan yönü var. O kırılgan yönünü tamir etmeden ondan sonra şampiyonluk yolunda yara alabilir.
0: Savunma hattı.
1: Savunma hattında. Şu an itibariyle iyi gidiyorlar. İyi gidiyorlar diyoruz ama Ahmet maçında yenilen 3 gol 3 şahsi hata. Bireysel hata. Salih bunu kabul etti. Büyük bir
2: tabii öz eleştiri verdi.
1: Öz eleştiriyle
2: kabul etti.
1: Helal olsun.
2: Tabii.
1: Gerçeklerle karşılaşmak seni tedavi eder. Saklarsan o zaman
2: yine hasta olursun.
1: Evet.
0: Hocam
1: geçici tedavi değil. Yani Beşiktaş evet 2'de 2 yapmak istiyor.
0: Evet.
1: Beşiktaş takımının morali, moral motivasyonu bu maçı alabilecek nitelikte. Hı hı. Ama dediğim gibi ön orta saha ve ön bölgesinde inanılmaz dinamik, hareketli. Ondan sonra ve bırak onu, taktik disiplinine yüksek enerjisini katarak oynayan bir Beşiktaş. Artı kaliteyi de kattı.
2: Çok.
1: Şimdi bunlar hep olumlu yönler. Biraz daha takım halinde boyu kısaltıp onları birbirine yakın oynayıp Alman çünkü bu. Elin Almanı bunlar çok yetenekli değildir ama disiplinlidir.
2: Hiç bırakmaz.
1: Hiç bırakmaz.
2: Hiç rahat ettirmez seni sadece.
1: Onun için sen de onlarla birebir de bilhassa düellolarda ayakta kalıp da topu alıp giden Beşiktaşlı oyuncu olursa oyunu kendi lehine çevirir ve bu maçtan olumlu skorla galibiyet alarak döner.
0: Peki bir diğer temsilcimize geçiş yapmak istiyorum. Trabzonspor'a geçiş yapacağım. Konferans Ligi bu hafta başlayacak. Yarın Trabzonspor'da Finlandiya temsilcisi Kupskupio karşısına çıkacak değerli izleyenler. Tabii Trabzonspor'da yeni bir hava yakaladı. Yeni

0: bir atmosfer var. Thomas Reis'le birlikte milyardan hemen önce 4-0'lık alınan bir Galatasaray galibiyeti, ardından dönüşünde Karadeniz derbisi galibiyeti, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 geçmeyi başardı Trabzonspor. Toplam 2 maçta 7 gol kaydetti. Kalesini gole kapamayı başardı. Hocam, neler eklemek istersiniz? 158. sınavına çıkacak Trabzonspor yarın Avrupa arenasında.
1: Abi, şu an itibariyle Trabzonspor yeniden 13-14 transferle yeni bir yapılanmaya geçtiğini gördük. Bu yapılanma kimin adınaydı? Sayın Fatih Tekke adınaydı. Buna rağmen gelen teknik direktör Thomas Reis istediği kadar işte Samsunspor'da şöyle o başarılı olsun, böyle ona bakmaz futbolcu. Futbolcu neye bakar biliyor musun? Teknik direktörün gücünün olduğu aksiyonlara bakar. Bunlar futbolcu. Teknik direktörün gücünün olduğu aksiyonlar futbolcuyu ikna eder.
2: İkna eder.
1: Trabzonspor'da sevgili yeni hoca Thomas Reis mi?
0: Evet, Reis.
1: Önce gücünün olduğu aksiyonlarla futbolcuyu ikna edecek. Futbolcu Thomas Reis'e inandığı zaman performans verecek. Şimdi mükemmel ötesi ayağa kalkma maçıydı Galatasaray'da. Bir 4-0'lık galibiyetle aslında ne oldu biliyor musun? Sorumluluk arttı.
2: Tabii.
1: Sen Galatasaray gibi ligin önemli takımlarından birisini 4-0 yenebiliyorsan, o zaman bu Finlandiya deplasmanında Trabzonspor kazanır mı diye bana soru sorma derler.
2: Tabii.
1: Git o maçı da al.
2: Kupsu da çöz derler.
1: Kupsu da çöz derler. Çözer mi çözer. Şimdi bu henüz daha çok çaba vermeden skorlar yardım etti Thomas Reis'e. Ama bundan sonrası artık çabalar da gerekiyor. Bu takımı geliştirme adına, bu takımın uyum sürecini daha da erkene çekme adına. Şimdi birbiriyle yan yana oynayan çok adam var. Kolay değil. Buna rağmen performans vermek tesadüf denilebilir. Ama bu tesadüf olgusunu sürekliye, devamlılığa getirebilme adına, onun için sen skorların da sana yardım etmesi için galip gelmek zorundasın. Galip geldikçe zaten o süreci daha da öne çekersin, daha çabuk geliştirirsin takımını. Ben Trabzonspor'un geçtiğimiz seneye nazaran daha fazla seyir zevki veren bir takım olduğunu düşünüyorum. Bir Salah gerçeği var.
2: Tabii.
1: Ona uyumlu ve arkasına ona uyumlu oyuncuları koyduğun zaman Salah'ın performansının artacağını düşünürsek,
2: doğru,
1: çok büyük bir artıdır. Rakip için de bir tedirginlik yaratır. Sonuçta Salah yani. Ben ona şu geçen sene çok gol atmasına rağmen çok ağır olduğundan dolayı, ondan sonra Trabzonspor takımını kandırmışlar bu oyuncu ondan sonra diye söylediğimde herkes tepki gösteriyordu. Thomas Reis görüyor musunuz? Forma vermiyor.
2: Tabii.
1: Abi takımın temposunu düşürüyor.
0: İyi bir Francolino da var.
1: Abi şimdi gol de attı son maçta değil mi?
0: Evet. Francolino.
1: Özgüven de yavaş yavaş geriye geliyor ve formayı almışsın. Hoca sonra şimdi diyordur ki kardeşim sen
2: devam.
1: Bildiğini oyna, devam. Seni kesmeyeceğim. Bu ne? Kabul gördüğünü hissetmektir. Kabul gördüğünü hisseden santifor bilhassa performansına çok olumlu yansır.
2: Değil mi? O özgüveni hissetti. Hissettim. Hocam formayı bana verdi. 5 maç üstümden almayacak. Net. Bitti. Ki Francolino tercihi şu açıdan önemli. Thomas Reis savunma katkısı veren profilleri daha fazla. Hatta Savioli'yi de bu nedenle Galatasaray maçında tercih etmişti. Bir kere Reis iyi bir teknik direktör. Gelir gelmez meydan okudu. Galatasaray galibiyeti, arkasından da doğru oyun profillerini sahaya Trabzonspor'da koyabilir. Ben sadece Salah üzerinden de bir oyun kurgulayacağını düşünmüyorum. Ön tarafta Francolino önemli bir oyuncu. Savioli çok önemli. Muçi o ön taraf hareketli olduğunda iç koridor koşuları. Şimdi Trabzonspor'un iki tane ahtapotu var. İki tane mıknatısı var. Folcarelli ile ben döndüğünde çok net Fabinho'yu merkezde bütün topları çekecek iki ahtapot. Çok önemli.
1: Şimdi Folcarelli'nin yanında olay olduğu zaman rakibi karşılamakta müthiş onlar becerikliydi ve topu aldığında da geçiş hücumu başlatabiliyor.
2: Olay çok iyi gidiyor.
1: Yani Trabzonspor'a o bölgeden saldıran takım perişan oluyordu.
2: Doğru.
1: Şimdi Saviola müthiş bir karakter olmasına rağmen,
2: nasıl gidiyor hocam?
1: Müthiş oyunu bilmesine rağmen olaya nazaran topla alan kat etme, adam eksiltme becerisi olay kadar olmasa dahi çok faydalı bir adam.
2: Fabio diyorsun hocam.
1: Fabio.

0: Fabio'yu söylüyorum. Ya inanılmaz.
1: Müthiş.
0: Performans veriyor.
1: %100 katılıyorum sana.
0: Bunun yanına
1: hocam çok tecrübeli değil mi? O merkezde inanılmaz. Bir de tecrübe ararsın yani. Tabii her topu böyle girsin, dinamik, enerjik olsun ama adam ahtapot gibi hocam. Nerede durmasını çok iyi biliyor. Her topa gidiyor. Mıknatıs gibi topları çekiyor.
0: Evet. Thomas Reis'in de ben, Reis'in şu özelliğini Samsun'da çalışırken beğeniyordum ki Trabzonspor'a da bence bunu yansıtacağını düşünüyorum. Farklı dokunuşlar yapabilen yapabilen bir adam.
1: Güzel ayrı.
0: Oyunun gidişatına göre daha alternatifli düşünebilen bir adam. İşte büyük takıma bu düşüncede, bu zihniyette teknik direktör lazım.
1: Güzel.
0: Yani o oyunun başlangıç planı tamam iyi olabilir ama gidişata göre, ona göre oyuna yön vermelisin. Ona göre aksiyon almalısın.
1: Süper
0: ona göre farklı dokunuşlar
1: yapabilmelisin. Trabzonspor sadece 5 gol yemiş. Çok önemli savunma anlamında. Çibuike çok önemli. Bir de Batagov yok. Evet. Bir de Batagov dönse Folcarelli ile Trabzonspor o zaman çok daha kompakt oynayacak hocam. Çok daha mesela Batagov'un ters topları var. Müthiş.
0: Sağ bekte. Çok beğeniyorum sağ bekte.
1: Ha Pina'yı. Pina'yı. Kabral forma bulamıyor. Ne rekabet var hocam?
0: Şey
1: Mustafa Eski Elilaç'la ikisinin rekabeti.
0: Şimdi Kabral'dan da biz bekliyoruz. Her zaman o Dünya Kupası'ndaki attığı gol atsın gidince bölgeye. Biraz hayalcilik oluyor. Hocam. Yoksa bırak adam takım oyununa katkısı müthiş olan bir oyuncu yani.
1: Çok iyi oyuncu.
0: Evet. Ve bakma sen şimdi o da
1: alıp
0: topla
1: gider.
0: Alan kat etmek büyük bir özelliktir ya. Hele bizim ligimiz için çok geçerli bir özelliktir yani. Adam eksiltmek, topla alan kat etmek, rakibi dengesiz yakalamak demek.
1: Hocam Como maçını seyrettim. Roma nasıl basıyor? Orada Bruno sağ bek aldı. Hocam bir çalımlayıp çıktı, hat kırdı. Müthiş.
2: Peki o zaman bizlere ayrılan sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ağzınıza
1: biz
2: sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Vallahi açıldıydık, gitseydik ya.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabii bugün Fenerbahçe çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe'ye tekrar yürekten başarılar dileyelim. Bizden hemen sonra ana haberde Demet Gedik sizlerle birlikte olacak. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.
3: Madrid'e ilk düdük geliyor. Konuk ekip Villarreal oyuna başlıyor. Konate'ye koyan isim ama atakta azalayacak Villarreal. G'ye vuracak. G'ye vurdu dışarıya. Carreras'tan destek var. Çekti Bellingham. Arda attı çalımını. Arda ceza sahasına çok iyi pas. Carreras çevirdi Bellingham dışarıya. Mbappe, Arda offside yok, Carreras müthiş çeviriyor, Mbappe direkten dışarıya. Valverde topu çıkartıyor, Alexander Arnold hemen Mbappe'ye doğru, çok iyi pas, Mbappe gitti, karşı karşıya, Mbappe düzeltti, Mbappe kaleci, açılan top Cardona çıkartıyor orada. Navarro Bellingham'ı kontrol ediyor. Dördüncü korner orta yapıldı. İçeriye doğru kafa. Rudiger dışarıya gönderiyor. Alexander Arnold'tan Bellingham'a. Jude Bellingham topuk pası düşündü ama olmadı. Arda'nın baskısı. Ceza sahasında Arda şimdi. Alır mı soluna? Arda çekti dışarıya, vurdu Arda Güler. Valverde ile geliyor Real Madrid, ondan Vinicius'a yakaladı fırsatı, şimdi Vinicius'a Real Madrid götürüyor. Vinicius arka tarafa doğru, Diomande orada, Diomande kötü vurdu, Diomande. Freeman götürüyor, Freeman bırakıyor, Moleiro sokuldu, Moleiro vuracak mı, Moleiro yandan dışarıya. Akomaç'a doğru pas. Rudiger karşısında, Komaç döndü geriye, iyi de noktaya. Romero şimdi, Romero zorluyor, Akomaç alıyor, vuracak Akomaç Kukure'ye. Atak sürüyor Moreiro. G'ye, o da baktı kaleye, G'ye sekti Kurtua çeliyor. Akomaç. Atak da azeliyor bir yere şimdi, Akomaç. Freeman'a. Kurtua'nın kalesinde. Nadir tehlikelerden biri, seken top. Akomaç'tan G'ye bir tane daha. G'ye Kurtua yine.
4: Ya 60 dakikada bir isabetli şut dememden sonra 2 dakikada, 1 dakikada hatta 3 tane isabetli şut var maçta.
3: Valverde aradan Diomande. Bayrak havada bu arada. çok ihtiyacı vardı ama bayrağı takıldı diyor Mande. İzleyelim tekrardan. Arda sağ kanada, Valverde hemen sokuldu, topu taşıdı kaptan. Aradan gönderiyor bu arada.
4: Yok, gol gol gol.
3: Diomande el öne geçecek gibi gözüküyor Real Madrid maçı.
4: Freeman bozuyor gibi gözüküyor en azından.
3: Isidro Diaz
4: geldi.
3: Gol! Golü veriyor Isidro Diaz. Real Madrid Diomande ile golü buluyor. Öne geçiyor Real Madrid. Bellingham attı gitti. Güzel kurtardı İngiliz yıldız. Bellingham götürüyor Vinicius'un da ceza sahasında. Bellingham çevirdi. Vinicius 2-0. 2-0 Vinicius. 2 çok ihtiyacı olan isim. Ve 2-0 önde Real Madrid ve Mourinho gol sevincine böyle gidiyor. Mourinho Vinicius'a koşuyor. Maçın hakemi geldi. Isidro Diaz. VAR'a çağrıldı maçın hakemi. Saliba'ya saçından bir...
4: Saçını çekiyor. Ha?
3: Kırmızı kart. Gol iptal. Vinicius. Kırmızı kart. Yani daha dramatik. Daha can sıkıcı.
4: Yani bir dakikalar olayların gelişimine bakar mısın?
3: 180 derece bu olsa gerek Engin Kale.
4: Yani Vinicius'un gol atması.
3: Golü Mourinho ile kutlarken.
4: Mourinho'nun saha içerisine girmesi.
3: Kırmızı kart elbette, orada saçtan bir çekme olduğu için. Gerard Moreno ceza sahasına. Mika Utadze'yi bıraktı, gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Courtois.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Tepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
15: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
14: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
16: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
17: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep Cep Post'la tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep Post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi

0: Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Her gün olduğu gibi 2 saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız. Ağırlıklı olarak tabii ki Avrupa'daki karşılaşmalarımızdan bahsedeceğiz. Avrupa haftasındayız. Dün Galatasaray karşılaşmasını oynadı. Bugün Fenerbahçe için önemli bir gün. Yarın Beşiktaş ve Trabzonspor adına karşılaşmalar var. Bunlarla ilgili de haberleri sizlere aktaracağız. Ama önce günün maçıyla başlayalım isterseniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları dün oynanmaya başlandı. Bugün de devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'de saatler 22'yi gösterdiğinde Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleyle ilgili detayları şöyle İngiltere'ye sizleri götürerek alalım istedik. Alparslan Düven bizlerle beraber olacak eğer hazırsa. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Orada hava güzel gözüküyor. Nasılsınız öncelikle? Kolay gelsin ve mücadeleye dair de bilgileri sizden rica edelim.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bugün gerçekten futbol için oldukça elverişli bir hava var. Gerçekten şunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Bu akşam maça doyacağız ve belki de bugüne kadar yapılan futbol karşılaşmalarının en güzellerinden, en zevk verenlerinden ve en hayranlık uyandıranlarından birini yaşayacağız gibi görünüyor. Şu an bulunduğumuz yer Birmingham ve Birmingham'ın merkezindeyiz. Burada taraftarların toplanması noktası var. O noktaya yakınız ve tabii Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'u 3-2 mağlup etti ve Fenerbahçe Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda 42. maçını oynayacak bu akşam. Sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik 23 yenilgi yaşadılar. Ayrıca temsilcimiz tarihinde 3. kez karşı karşıya geleceği Aston Villa'yı hiç mağlup edemedi. İki takım 1977'de UEFA Kupası'nda eşleşirken iki maçı da kazanan İngiliz temsilcisi tur atlamıştı. Fenerbahçe ile Aston Villa'nın son randevusu geçen sezon Avrupa Ligi'nde gerçekleşti ve İngiliz ekibi Çobani Stadı'ndaki mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı ve Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında tek

0: oyuncusundan faydalanamayacak. Bu da bugünkü gelişmeler arasındaydı ve sarı lacivertlerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Milli Park'ta oynanacak ve Villa Park'ta oynanacak ve saat 22'de, yerel saatte 22'de Türkiye saatiyle, İngiltere saatiyle de saat 8'de, yani saat 20'de başlayacak müsabakayı da Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Tabii şu ana kadar muhtemel 11'ler de açıklandı. Bununla ilgili henüz netlik kazanmış olmasa da durum şu an için yapılan açıklamalar var. Diğer yandan tabii Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçında Aston Villa'yı bugün deplasmanda karşılayacak olan Fenerbahçe'de gözler maçın oynanacağı saate zaten çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'ndeki rakibini sahasında konuk eden sarı lacivertli takım yine sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Aston Villa'yı bu akşam konuk olacak Fenerbahçe İngiliz takımlarına karşı 24. maçına çıkmış olacak. Sarı lacivertli takım Avrupa organizasyonlarında İngiliz ekibiyle oynadığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Ayrıca temsilcimiz İngiliz takımlarıyla daha önce 23 resmi maçta karşı karşıya gelmişlerdi ve bu maçlarda 6 galibiyet elde eden sarı lacivertliler 4'ünden beraberlikle ayrıldı. İngiliz takımları ise 13 maçta Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurdular. Villa Park'ta dediğimiz gibi oynanacak mücadeleyi de biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii diğer yandan da dediğim gibi taraftar sayısı da bir aylı fazla İngiltere'nin ve Türkiye'nin farklı noktalarından, Kars'tan, Gaziantep'ten, işte Antalya'dan, Bodrum'dan ve Türkiye'nin İstanbul gibi, İzmir gibi büyük şehirlerinden çok sayıda taraftarlar buraya doğru akın ediyorlar ve karşılaştığımız birçok taraftar Türkiye'den gelmişti. Bunun yanı sıra da tabii ki İngiltere'nin farklı noktalarından, özellikle Galler ve Kuzey İrlanda ve İskoçya gibi farklı noktalardan da buraya bu maç için gelen taraftarlar olduğunu belirtelim. Tabii gelişmeleri birazdan, özellikle toplanma merkezindeki gelişmeleri ve oradaki o güzel atmosferi sizlere aktaracağımızı hatırlatalım ve ilerleyen saatlerde yeniden birlikte olacağımızı hatırlatarak sözü tekrar sana bırakalım.
1: Alparslan Düven, çok teşekkür ederiz aktardığın detaylar için ve sana da kolay gelsin diyelim. Değerli izleyenler, bu mücadeleyi tabii konuşmaya devam edelim. Biraz kadrolardan bahsedelim isterseniz. Muhtemel 11'ler nasıl? Özellikle teknik direktör İsmail Kartal kimleri tercih edebilir bu mücadelede? Beraber bakalım isterseniz. Ev sahibi Aston Villa ile başlayalım. Unai Emery önderliğinde Suzuki'nin bugün kalede olmasını bekliyoruz. Defans hattının sağında Cash, stoper ikilisi Pau Torres ve Lindelöf. Sol bekte de Wan-Bissaka, orta sahada Joao Gomez, Kamara ve Manzambi. Sol açıkta Buendia, sağda McKin ve ileri uçta da Jackson'ın forma giymesini bekliyoruz Aston Villa'da. Gelelim temsilcimize. İsmail Kartal yönetiminde bugün kalede Ederson'u bekliyoruz. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown, stoper ikilisi Nathan Ake ve Skriniar. Orta sahada Guendouzi, İsmail, önlerinde Asensio. Sağ açıkta Greenwood, sol açıkta Oğuz Aydın, ileri uçta da Lukaku'nun oynaması bekleniyor. Tabii ligde son olarak Çaykur Rizespor maçı vardı, hatırlarsınız. O karşılaşmayı da şöyle gözümün önüne getirdiğimde Lukaku yerine Muriç orada 11'de başlamıştı. Bir diğer isim de Kante'ydi. Orta sahada ve ileri uçta son oynanan maça göre bazı değişiklikler gerçekleştirebilir İsmail Kartal. Tabii bunlar şu anda muhtemel 11'lerimiz. Açıklandığı anda zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmaların biraz sonuçlarını da hatırlatalım sizlere. İkinci hafta mücadeleleri değerli izleyenler dün oynanmaya başlandı. Bugün de devam edecek. Sonuçlara bakalım, sonra günün programına da bakarız. Sabah Slavia Prag karşılaşmasında 2-0'lık skorla sabah karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sporting Lens deplasmanından 2-0 galip geldi. Galatasaray-Barcelona maçında Barcelona Galatasaray'ı 4-1 yendi. Atletico Madrid Manchester United'ı 2-0 yendi. Viking Bayern Münih'le 3-3 berabere kaldı. 6 gollü, bol gollü bir karşılaşmaydı bu. Leipzig PSV'yi 1-0 yendi. Villarreal Napoli'ye 3 gol attı. Maç 3-1 bitti. Kulüp Brugge Inter'i 4-3 yenerken Arsenal'da Lille karşısında 3 puanı 3 gol alan taraf oldu.

0: Günün programına da bakıyoruz. Saat 19.45'te iki karşılaşma aynı anda başlayacak. Feyenoord Como'yu konuk ederken Lask Linz'de Liverpool'la kozlarını paylaşacak. Kalan 7 mücadele aynı saatte saat 22'de başlıyor değerli izleyenler. Temsilcimizin mücadelesi Aston Villa Fenerbahçe maçı. Sonrasında Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City, Paris Saint Germain, Real Betis, Porto, Roma, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stuttgart ve Shakhtar Donetsk AE karşılaşmaları saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak. Dünün sonuçlarından bahsetmişken temsilcimiz Galatasaray'ın mücadelesini hatırlayalım beraber. Dün Rams Park'ta Galatasaray Barcelona'yı konuk etti. Aslında 1-0 öne geçti. İkinci golde offside sebebiyle iptal oldu. Sonrasında Barcelona etkinliği arttı ve Barcelona maçı 4-1 kazandı. Özet görüntülere bakalım.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı. Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen, Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu. Kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te João Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamine Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamine Yamal. Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamine Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas, Jesus top sekti. Adeyemi dördüncü golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan, golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
0: Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 2-0'la başladı.
2: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puansız ayrıldı. İlk maçta Sporting Lisbon karşısında 1-0 öne geçen ancak 3-1 mağlup olan Okan Buruk'un ekibi Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iki maçta puan alamadı. Galatasaray 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2-0 yaparak başladı. Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde son 10 maçta istediği sonuçları alamadı. Geçen sezon Devler Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybedilen mücadeleyle başlayan 10 maçlık seride Galatasaray 2 galibiyet 1 beraber

0: beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Okan Buruk'un ekibi bu süreçte Juventus'u 5-2, Liverpool'u 1-0 yenip Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Barcelona karşısında Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Batrakov, sarı kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Rus oyuncu Muhammed Sar'ın ardından Galatasaray'da 21 yaş 126 günde Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç ikinci yabancı oyuncu oldu. Cumartesi günü ligde Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü ise Devler Ligi'nde Fransız ekibi Lille deplasmanda karşılaşacak.
1: Barcelona mücadelesinin ardından Galatasaray'da en çok eleştirilen isimlerden biri de Leroy Sané'ydi. Eleştirilerin ardından Leroy Sané sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
2: Leroy Sané tepkilerin odağında. Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Leroy Sané, Barcelona karşılaşmasının ardından taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alman futbolcu oyuna girdikten sonra da etkili olamadı. Barcelona maçında 32 dakika süre alan Sané karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı. Gol beklentisi sıfırda kalan deneyimli oyuncu gol pozisyonuna giremezken çalım atamadı ve faul kazanamadı. 13 kez topla buluşan Sané girdiği 4 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi. Bu performansın ardından Alman yıldız sosyal medyada taraftarların hedefi haline geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sané yeniden en iyi performansına ulaşmak için çalıştığını belirtti. Alman futbolcu iyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğimiz performansı sergilemek için her gün çalışıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sané sözlerine ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız diyerek tamamladı.
1: UEFA Avrupa Ligi ile devam edelim. Temsilcimiz Beşiktaş yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Hoffenheim deplasmanında olacak. Bu mücadelede bakalım nasıl bir performans gösterecek. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk mücadeleyi Beşiktaş kazanmıştı. İkinci mücadele için yarını bekleyeceğiz.
3: Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ikinci maçında Hoffenheim deplasmanına çıkıyor. İlk hafta Marsilya'yı evinde 4-1 mağlup eden siyah beyazlılar, Almanya'da Hoffenheim karşısında da iyi bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Václav Černý ile Milot Rashica ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Dušan Vlahović de rahatsızlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Siyah beyazlılar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 kez sahadan galip ayrılırken yalnızca 1 maçta mağlup oldu. Italiano'nun ekibi kaydettiği 12 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş Hoffenheim maçından sonra Avrupa Ligi'nde sırasıyla Crystal Palace, Celtic, Birşeva, Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak. Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 17. sırada yer alan Hoffenheim, oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu. Hoffenheim savunmasında görev yapan Ozan Kabak, görev verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Bu sezon 7 mücadelede sahada yer alan milli futbolcu bir kez gol sevinci yaşadı. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek.
1: Hoffenheim Beşiktaş karşılaşması için siyah beyazlılar adına bir muhtemel 11 paylaşalım o halde sizlerle. Acaba Vincenzo Italiano yarınki karşılaşmada kimleri sahaya sürebilir? Muhabirlerimizden aldığımız bilgiye göre kalede Alexander Nübel'in oynamasını

0: Direktörü savunmanın sağında Murillo, solda Rıdvan, stoper ikilisi Emirhan Agbadu. Orta sahada Salih, Olaytan, Orkun üçlüsü, sol açıkta Trossard, sağ açıkta Ernest Pocu ve ileri uçta da Ouyang Yunu'nun oynamasını bekliyoruz. Černi'nin ve Vlahovic'in sakatlığı sebebiyle, Vlahovic'in de hastalığı sebebiyle bu mücadelede olmayacağını da hatırlatalım. Devam edelim yine Beşiktaş'la değerli izleyenler. Basın toplantısında Hoffenheim cephesinde yapılan açıklamalar var. Teknik direktör Christian Izer ve Ozan Kabak konuştu. Bakalım neler söylemişler maç öncesi.
1: Yarın tabii ki tarihi bir kulübe karşı oynayacağız. Marsilya'ya karşı 4-2 bir galibiyet aldılar. Süper Lig'de ikinci olan bir takım. Kaliteli oyuncuları var. Belki şu an iyi durumda değiliz Bundesliga'da ama yarın için iddialıyız. Evet, dünya çapında bir oyuncu, süper bir forvet. Ama sonuçta takım oyunu ve Beşiktaş bunu başarıyla yapıyor. Sadece bu Vlahovic'e bağlı değil oyunları. Avrupa Ligi'nde de bunu çok iyi gördük. Takım çok iyi. Takım oyunu oynanıyor. Biz iyi hazırlandık ve evimizde kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ve Beşiktaş'ı problemli bir oyuna sokacağımızı biliyoruz. Özcan ve Nübü tabii ki tecrübelerimiz var onlarla ama konsantremiz tamam. Tamamen biz nasıl oynayacağız, bu çok önemli. Son mağlubiyetleri geride bırakacağız. Odaklanmamız gereken şey tamamen kendi oyunumuz. Kalede kim olursa olsun rakibe acı vermek, rakip alanına girmek, bu bizim için çok önemli. Önemli bir maç bizim için. Hazırlığı iyi yaptık, kalitemiz iyi. Zor bir maç olacağını ama yine de biliyoruz. Yarın çok büyük bir taraftarı olan bir kulübe karşı oynayacağız. Hele Almanya'da bile büyük bir taraftar kitlesi var. Oyuncu kalitesi ve takım çok iyi. Ama yine de yarın 3 puan alıp galibiyetle maçı bitireceğimize inanıyorum. Evet, sezon başlangıcı hem milli takım hem de bizim için zor oldu. Evet, ama böyle durumları zaten ben yaşadım. Tecrübeliyim bu konuda. İdman ve ekip hem güzel bir aileyiz, hocalarımız ve idmanlarımız çok iyi, şüphe duymuyorum. Bu zor döneminde iyi atlatacağız.
0: Alman ekibi Hoffenheim'ın CEO'su Andreas Schicker Beşiktaş'la UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
2: Hoffenheim'de Beşiktaş maçı heyecanı yaşanıyor. Alman kulübünün CEO'su Andreas Schicker, Avrupa Ligi'nde siyah beyazlılarla oynayacağı maç hakkında açıklamalarda bulundu. Schicker, rakibimiz çok sayıda bireysel kaliteye ve alan bulduklarında çok tehlikeli olabilen oyunculara sahip. Nasıl bir futbol oynamak istediklerini biliyoruz. Aktif, tempolu oynamak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz dedi. Bu karşılaşmayı kırılma maçı olarak görmediklerini söyleyen Schicker, lig aşamasında 8 maç var. Her rakibi detaylı şekilde analiz ediyoruz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bu seviyede belli oyunculara odaklanamazsınız. Takım savunması yapmalı ve aynı zamanda kendi futbolumuzu oynayacak kadar cesur olmalıyız diye konuştu. Beşiktaş'ın hücum gücünün farkında olduklarını ortaya koyan CEO'nun açıklamaları, Hoffenheim'in karşılaşmaya yönelik hazırlıklarında savunma disiplinine büyük önem verdiğini gösteriyor. Hoffenheim, Beşiktaş karşısında kompakt savunma anlayışını korumayı, yüksek tempolu ve baskılı oyunundan da vazgeçmemeyi hedefliyor.
0: Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı Papara Park'taki yerini maçta alabilecek. İl Spor Güvenlik Kurulu Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. Trabzonspor maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu çağrıya olumlu yanıt vermişti. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç pazartesi günü saat 20'de oynanacak.

0: Okan Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kups Kupyo maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Yablonets ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kups Kupyo, bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan Stadında oynanacak Kups Kupyo Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Kups Kupyo Teknik Direktörü Mika Nuutinen ve takım kaptanı Petteri Penanen Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Trabzonspor'u durdurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Dünya çapında yıldızları var. Biz kendi oyunumuza ve en iyi sonuca odaklanacağız. Elbette ki Salah çok güçlü bir oyuncu. Onu durdurmak istiyoruz. Salah'a karşı önlem almaya çalışacağız. Sert ve mücadeleci bir maç olacak. Savunmaya yönelik oynamayacağız. Tamamen galibiyete odaklanacağız.
3: Finlandiya Ligi ve Avrupa Kupalarının yapısı farklı. Bu maçı iyi bir sonuçla tamamlamak istiyoruz. Türkiye güçlü bir lige sahip. Türk futbolunu takip ediyorum. Orada çok güzel bir futbol sevgisi var. Elimizden geldiğince Trabzonspor maçına odaklanıp kazanmak istiyoruz.
1: Trabzonspor teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 3. resmi mücadelesine çıkacak yarın Kups karşısında. Peki Thomas Reis yarın kimleri tercih edebilir? Bu mücadele içinde temsilcimiz Trabzonspor adına muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. Kalede Onana'nın görev almasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Pinya, solunda Cenk, stoperde Mendy ve Samet ikilisi. Ortada Boşuari, Melih, Ozan, solda Aral, sağda Saviolo. İleri uçta da Onaçu'nun görev almasını bekliyoruz. Vivu ve Cabral'ın kırmızı kart cezası olduğunu hatırlatalım. Sakat oyuncularda Okay, Malinowski, Umut, Savic, Batago ve Mustafa Eskellaç bu oyuncuları da yarın göremeyeceğiz. Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki ilk galibiyetini artık yarın elde etmek istiyor. Bordo Maviller Kups maçıyla birlikte 158. sınavını verecek.
0: Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 158. maçını Kups Kupyo karşısında oynayacak.
4: Vişne topla buluştu. Edin Vişne cezalarına girdi. Trezeguet toparlardı gol!
0: Geride kalan 157 müsabakada 56 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşayan Bordo Maviller. Bu maçlarda 194 gol atarken kalesinde 214 gol gördü.
4: Vişne'yi topla buluşturdu. Vişne'yi cezalarına çıkardı. Draguş vurdu ve gol!
0: Trabzonspor Kups Kupyo ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 9. kez sahne alacak. Organizasyonda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç ekibi Molde ile eşleşen Trabzonspor, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçın birini kazanabilirken 4'ünde berabere kaldı, 3 kez de yenildi. Avrupa'da bu sezon 3. karşılaşmasına çıkacak Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macar ekibi Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda ise 4-0 kaybetmiş ve yoluna Konferans Ligi'nden devam etmişti.
4: Adamlar şu orta cezalarına kafa toparlardı gol. Odolda.
0: Bordo Maviller 34 yıl sonra bir Finlandiya takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 1992-1993 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. turunda Turku takımıyla eşleşmişti. Karadeniz ekibi sahasında 2-0 kazanırken revanşı ise 2-2 tamamlayarak turu geçen taraf olmuştu.
1: Milli futbol takımımızda teknik direktörlük görevi için ismi geçen kişilerden biri de teknik direktör Abdullah Avcı'ydı biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili kendisi bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

0: söyledi ama şu anda herhangi bir durum yok dedi.
1: Yani adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım çok özel ve çok değerli bir yer. Ve bunun hem genç milli takımında hem A milli takımında görev yapmış bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni son derece mutlu ediyor. Ama gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibariyle böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye yani bu bayrağa hizmet etmek her teknik adamın çok istediği, arzuladığı, başarabileceğine inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi ve bunun da tabii ki duygularımızı hep bu yoğunlukta yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Ama şu an itibariyle gerçekçi konuşulabilecek yok. Türk futbolu adına verilecek herhangi bir karar Türk futboluna hayırlı olsun demekten başka bir şansımız yok. Beklemek ve seyretmek, görmek en güzeli şu an itibariyle. Onun için en hakkımızda ülke adına, ülke futbolunun hayırlısı neyse olsun. Tabii ki şöyle bakmak lazım. Uzun süreler çalışan bir teknik direktörüm. Ve özellikle aralıklarım çok fazla yok. Ve çok fazla da tüketen birisi olmadım. Yani 3 tane takım, bir de mini takım var aslında süreçte çalıştığım. Ben de bu süreci biraz daha seçici de diyebilirsin. Teklif aldım mı? 10-12 tane yurt içi ve yurt dışı teklifler aldım. Ama biliyorsunuz ya yarışmak gerekiyor ya bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibariyle böyle bir tercihim olmadı. Onun için biraz daha dinlenme ama dinlenirken de aynı zamanda da ekiple de çalışmalarımızı hem lig üzerinden hem uluslararası seviye üzerinden de hani sıcakta kalmak durumuyla değerlendiriyoruz ve çalışıyoruz üzerinde de.
0: Gençler Birliği Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Başkent ekibinde de teknik direktör Şok Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini ve çok iyi bir maç olacağına inandığını söyledi.
2: Inform the player and I think we are in a good way.
3: Her maça biz o önemi veriyoruz. Şimdi tabii ilk maçımız Galatasaray'la olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Barcelona'yla oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz Galatasaray da çok iyi bir takım. Eğer bir santimle herhalde offside verildi ikinci gol. Eğer o ikinci golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik. Oyuncularımla da konuştum, maçı izleyip izlemediklerini sordum. Çoğunluğu bu maçı izledi ve maçı izlediklerini, ofansif ve defansif olarak neler yaptıklarını beraber konuştuk. Biz neler yapabiliriz konuştuk. Ben onların bu kısımlarını gördükten sonra bizim de çalışmalarımızla beraber iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
0: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor teknik direktörlük görevine Nenad Bjelica'yı getirdiğini açıkladı. Karadeniz ekibi 55 yaşındaki Hırvat teknik adamla sezon sonuna kadar prensip anlaşması sağlandığını açıkladı. Türkiye'de daha önce Trabzonspor'u çalıştıran Bjelica son olarak Hırvat ekibi Dinamo Zagreb takımında görev aldı. Ligde son 5 maçını kaybeden ve 4 puanı bulunan Samsunspor pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur karşılaşmalarıyla devam ediyor. 12 karşılaşmanın A-Spor'dan naklen yayınlanacağı maç programı ise haberimizde bakalım detaylara.

0: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maç programı açıklandı. 6 Süper Lig takımının yer aldığı turda karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim'de oynanacak.
1: Atak devam ediyor. Yiğit döndü geriye. Bir vuruş daha. Savunmadan müdahale. Baskısı ev sahibi takımın. Gökberk bıraktı. Top ağlara gidiyor. Gol!
0: 12 maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Program şöyle. 27 Ekim Salı 13.30 Etimesgut Spor Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü. 15.30 Bolu Spor Karşıyaka. 18 Kocaeli Spor Eti Gübre Mazıdağ Fosfat Spor. 20.30 Korendon Alanya Spor 12 Bingöl Spor. 28 Ekim Çarşamba 13.30 Kars 36 Spor Antalya Spor. 15.30

30, Fethiye Spor Eyüp Spor. 18, Sakarya Spor Bursa Yıldırım Spor Kulübü. 20-30, 52 Ordu Spor, KCT 1461 Trabzon Futbol Kulübü. 29 Ekim Perşembe, 13-30 Bitlis 1916 Futbol, Metro Holding Kayseri Spor. 15-30 Gençler Birliği Karaköprü Belediye Spor. 18 Kasımpaşa Çorlu Spor 1947. 20-30 Eskişehir Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü.

0: Basketbolla devam edeceğiz şimdi de. Euroleague'in çift maç haftasının ikinci ayağında Fenerbahçe Tarfin Partizan'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tarfin tarafları önünde 5. galibiyetini arayacak.
1: Euroleague'de çift maç haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Fenerbahçe Tarfin normal sezonun 6. maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Sarı Lacivertliler ilk yenilgisini Panathinaikos deplasmanında aldı. Son maçında Jalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan karşısında da kazanarak 5. galibiyetine ulaşmak istiyor. Rakip Partizan'sa sezona 3 galibiyetle başlamasına rağmen son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Önce Real Madrid'e 86-76 kaybeden Sırbistan ekibi son olarak sahasında Panathinaikos'a 72-55 mağlup oldu. İki takım arasında 2000 yılından bu yana oynanan 18 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 11-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Partizan'la oynadığı iki maçı da kazanan Sarı Lacivertliler rakibine karşı sahasındaki son 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
0: Euroleague'deki diğer temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Beşiktaş da ligdeki 5. mücadelelerine çıkacak.
1: Euroleague'de normal sezon heyecanı çift maç haftasıyla devam ediyor. Temsilcilerimizden Beşiktaş 5. sınıfına Bulgaristan'da çıkacak. Siyah beyazlar İsrail temsilcisi Hapoel ile Sofya'da karşılaşacak. Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Beşiktaş, son maçında Baskonya'yı deplasmanda 92-84 mağlup etti. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Hapoel ise geçen hafta Valencia Basket'e yenildi. Sofya'da oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Euroleague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes, 5. karşılaşmasında Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Tek galibiyetini Real Madrid karşısında elde eden lacivert beyazlılar 3 müsabakayı kaybetti. Son olarak deplasmanda Olympiakos'a mağlup olan Anadolu Efes, Bayern Münih'i yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Almanya ekibi de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet alabildi. Bayern Münih'le oynadığı son 5 maçı kazanan Anadolu Efes, rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.30'da başlayacak.
0: Tekrar buradan futbola dönelim. Almanya'ya götüreceğiz sizleri. Bundesliga'nın 5. haftasında Mainz ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bu mücadele tam 7 gole sahne oldu.
2: Mainz, Bayer Leverkusen'le karşı karşıya. 4 maçta 7 puan aldı Mainz. Bayer Leverkusen de 7 puan da geliyor bu deplasmana. Gutierrez. Moreira. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Andrić.

0: gelişine harika vurdu. Robert Andrich ayağına tam oturdu top. 200. Bundesliga maçında Andrich harika vuruyor. 5. dakikada öne geçti Leverkusen. Şimdi Patrick Schick. Schick karşı karşıya. Schick 2-0. 9. dakika 2-0 oldu. Patrick Schick attı. İşte Maza topa dokunmadan bir anlamda asist yapıyor burada. Ve Schick attı golü. Amiri kullandı korneri. Kafa vuruşu çizgide müdahale ardından. Cassie. Fark bireyinde 33. dakika Anthony Cassie. Andrich çizgide dokunmuştu ama yeterli olmadı. Sano. Amiri. Amiri'nin pası Cassie. Cassie vuruşu ve ikinci golü Cassie'nin 2-2. Kariyerinde ilk kez Bundesliga'da bir maçta iki gol atıyor Cassie. Ve ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 buluyor Mainz. Diaby. Arkaya doğru geldi top. Sürüyor atak. Gutierrez. Maza. Şimdi Kuansah vurdu. Sekti kaleciden kafayla tamamladı Kuansah. 3-2. Kuansah'ın bu sezon ilk golü. Şimdi yine geliyor Leverkusen. Moreira verdi pasını. Musa Diaby. Diaby harika vuruyor. Musa Diaby. Bayer Leverkusen'e geri döndü el ittihattan. Ve o da ilk golünü atıyor geri dönüşündeki. Jason Lee. Ortağım Vene'den yumrukluyor. Flecken. Sürüyor atak. Da Costa. Amiri. Şimdi vuruş. Kafalardan sekti. Oerlbach. 4-3'e getiriyor skoru. 90+2. Ama bu gol yeterli olmuyor. Leverkusen Mainz deplasmanında 4-3 kazanıyor.
1: Şimdi de Asya Şampiyonlar Ligi diyelim. Inzaghi'nin ekibi El Hilal Razvan Lucescu'nun takımı El Saad'la karşı karşıya geldi.
2: Asya Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi Katar temsilcisi El Saad, Suudi Arabistan temsilcisi Hilal karşısında. Oli Watkins yerde kaldı. Oli Watkins vurdu ve topu ağlarla buluşturuyor. Oli Watkins. El Hilal'in yeni transferi zor pozisyonda topu ağlarla buluşturmayı başarıyor. Deneyimli oyuncu Oli Watkins. 30 yaşında bu sezon El Hilal formasıyla 5. golünü kaydediyor. Gol Oli Watkins. Görüntüler ikinci yarıdan. Topu iyi taşıdı El Hilal Martinelli ile. Şimdi vuruş açısı Oli Watkins. Son bir temas var. Watkins'in itirazları var. Mücadelenin hakemi bekli diyor Watkins'e. Dakika 61.

0: Kalabalık geldi. El Hilal işte şimdi VAR'da bir inceleme gerçekleşiyor. Maçın hakemi sahaya doğru yöneldi. Ve karar penaltı. El Hilal penaltı kullanacak. Ceza sahası içerisinde topa elle oynama tespit edildi. Ruben Neves topun gerisinde. Neves vurdu ters köşe. Kaptan Ruben Neves. 2-0. El Hilal maçı 2-0 kazanıyor.
1: Bu özet görüntüyle birlikte ana haber bülteninde bir araya gideceğiz değerli izleyenler. Saat başında tekrar buradayız. Bir yere ayrılmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
9: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
12: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
13: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi Tep

0: Radio. Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Turbo Mars.

Akü. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.
1: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Yıl 1977. Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la gollerini paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
13: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
14: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
15: Paytr'den işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki Post.

0: aylık sabit ek ücret ödemeden tek postla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
2: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
3: Abicim.
4: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
3: Ne yapıyorsun böyle?
4: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
3: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir.

0: Yeşel Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.

0: Spor ekranlarına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde ikinci bölümüyle bir kez daha sizlerleyiz. Haberlerimiz ve bağlantılarımızla birlikte geçecek bu bir saatimiz. Bir sıcak gelişme var. Trendyol 1. Lig'de Ümraniye Spor, Bolu Spor karşılaşması oynanıyordu ama o kadar ciddi bir yağış var ki zaten bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimiz de varsa, trafikte olan dinleyicilerimiz varsa net şekilde buna şahit oluyorlardır. Dikkatli olmakta fayda var. Bu mücadelede yağış sebebiyle ertelendi değerli izleyenler. %90'ın da üzerine çıkmış durumda bu arada İstanbul trafiğe. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Şimdi günün karşılaşması ile ilgili sizi o zaman biraz bilgilendirelim. Fenerbahçe diyeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün akşam itibariyle oynanmaya devam ediyor. Hatta ilk seans 19.45 seansı da 1.40-45 dakika içerisinde başlayacak. O saatte iki mücadele var. Sonraki diğer tüm maçlar saat 22'de oynanacak. Tıpkı temsilcimizin maçı gibi. Saat 22'de Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında olacak değerli izleyenler. Bu mücadeleye dair detaylı bilgiyi haberimizde alalım. Sonrasında bağlantılarımız da olacak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe İngiltere'den kazanarak dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli futbolcu Mert Müldür dışında eksik isim bulunmuyor. Fenerbahçe Aston Villa maçından sonra Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar, Lask Linz, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak. ...18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele eden Sarı Lacivertliler... ...son galibiyetini 2007-2008 sezonunda çeyrek final ilk maçında... ...İstanbul'da Chelsea'yi 2-1 yenerek yaşamıştı. Fenerbahçe o unutulmaz karşılaşmadan sonra... ...başka bir İngiliz takımı karşısında zafer arayacak. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan Aston Villa... ...Premier Ligi 4. bitirmişti. Unai Emery'nin takımı bu sezonsa ligde 6 haftada sadece 5 puan alsa da Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Birmingham ekibinde Madsen ve Goretzka'nın sakatlığı bulunuyor. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa Fenerbahçe maçı saat 22'de başlayacak. Müsabakayı Slovak hakem Ivan Krujliak yönetecek.
0: Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması için o halde kameralarımızı İngiltere'ye çevirelim. Alparslan Düven tekrar orada bizleri bekliyor. Daha işlek bir yerde bu kez. Ve evet logoyu da görüyorum karşılaşmaya dair. Birmingham'da şu anda kendisi. Sözü size bırakayım. Taraftarlar da var yanınızda görüyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bir kez daha iyi yayınlar diliyorum. Tabii gerçekten heyecan dorukta. Saatlerde yavaş yavaş 22'ye doğru yerel saatle, Türkiye saatiyle ve yerel saatle de saat 20'ye doğru hızla ilerliyor. Taraftar sayısı da gittikçe artmaya başlamış durumda. Taraftar tabii deyince akla özellikle Fenerbahçe taraftarlarının altını çizmekte fayda var. Zira takımlarına oldukça düşkün bir taraftar kitlesinden bahsediyoruz. Temsilcimiz bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Aston Villa ise sezon Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'u 3-2 mağlup etti ve Fenerbahçe Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda 42. maçını oynayacak bu akşam ve Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi'ndekini 41 karşılaşmada 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik 23 yenilgi yaşadı. Ayrıca tarihinde 3. kez karşı karşıya geleceği Aston Villa'yı hiç mağlup edemedi. geçemedi maalesef ve iki takım 1977'de UEFA Kupası'nda eşleşirken iki maçı da kazanan İngiliz temsilcisi tur atlamıştı. Dediğimiz gibi maç yerel saatte saat 8'de, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Tabii taraftarlar da var. Gençler, sizleri de alalım şöyle. Gelin biraz sohbet edelim. Evet, nereden geldiniz bu maç için?
3: Almanya'dan geldik.
2: İsim neydi?
3: Akın.
2: Akın, nereden? Almanya'dan geldik.
3: Almanya'da geldik, aynen.
4: Siz? Cüneyt, biz de Almanya tarafı.
2: Almanya tarafından geldiniz. Görüyor musunuz? Bugün tabii özellikle Türkiye'nin farklı noktalarından gelenler vardı. Londra'nın da farklı noktalarından, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda vardı. Şimdi Almanya var. Başka var mı? Başka ülkelerden?
5: Ben Portsmouth'tan geldim.
2: İngiltere'nin Portsmouth bölgesinden. Peki gelin biraz da maçla ilgili düşüncelerinizi alalım. Ne düşünüyorsun bu akşamki maçla ilgili olarak?
3: Zor bir maç olacak ama inşallah alırız. Greenwood atar inşallah.
2: Kim atar diyorsun?
3: Greenwood.
2: Okay, tamam. Kaç skor olarak?
3: 2-1.
2: 2-1 skorun var. Sen ne diyeceksin takımla ilgili olarak özellikle?
3: Valla 18 sene sonra en son 7 yaşımdaydım. Artık yine Şampiyonlar Ligi'ne girdik de yeterince burada olalım diyorum da en az bir puan alalım. Maç zor tabii ki, İngiliz takım. Kalite zor.
2: Bizim zor mu diyorsun? Değil de,
3: bir türlü beraberlik diyorum da ben 2-1 yeniliriz diyorum.
2: 2-1 yeniliriz diyorsunuz. Tabii pozitif olmaya çalışıyoruz fakat diğer yandan da böyle düşünceler de var. Saygı duymak lazım. Sizden biraz da görüş alalım.
5: Benim tahminim 4-0 yeneriz. Vedat Muriç'ten hat-trick bekliyorum. Bir tane de Greenwood atar gibi düşünüyorum. İnşallah. Teknik direktörümüzden de çok memnunum. Yönetimden de çok memnunum.
2: Takımla ilgili söyleyeceğin şeyler var mı?
5: Süperiz. Bu sene şampiyonuz. Böyle düşünüyorum. Böyle düşünüyorum.
2: Var mı? Bu sene şampiyonuz dedi. Var mı? Düşünce, farklı düşüncede olanlar. Sizi alalım. Buyurun gelin. Neler söyleyeceksiniz? Siz nereden geldiniz?
6: Ben zaten burada yaşıyorum.
2: Ha, burada yaşıyorsun.
6: Aynen.
2: Ne düşünüyorsun bu akşamki maçla ilgili olarak?
6: Ya biz tabii neler düşünebiliyoruz. Yani tabii Fenerbahçe Türkiye'nin takımı ama ben bir Birmingham'lı olarak Aston'u tutuyorum. Umarım Aston'a başarılar dileriz.
2: Aston Villa'yı tutuyorsun bu akşam. Tabii Aston, saygı duyuyoruz. Sen de mi Aston Villa'yı tutuyorsun?
7: Yok, Fenerbahçe.
2: Neler söyleyeceksin?
7: Bir şey söyleme.
2: Burada küçük taraftarlar da var tabii. Gel seni de alayım. Gel şöyle bir kucaklayayım ben seni. Ne söyleyeceksin?
7: Bir şey söyleme.
2: Maçla ilgili bir tahminin yok mu?
7: Aston Villa'yı yenmeni istiyor.
2: Aston Villa'nın yenmesi istiyormuş. Peki, teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi de alalım. Aa, hoş geldiniz. Evet, Anadolu Ajansı'ndan Rıha Bey de aramızda. Hoş geldiniz. Şuha Bey, çok özür diliyorum. Bugün bütün gün gözlerimiz sizi aradı. Şuha Bey, özellikle bugünkü bu maçın yani özetini verebilecek, bu maça anlam katacak ifadeleri kullanabilecek, maçla ilgili en detaylı bilgileri alabileceğimiz kişi sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili olarak?
8: Evet, öncelikle Fenerbahçe için çok önemli bir karşılaşma. Biliyorsunuz özellikle Milli Ara'da Fenerbahçe Milli Ara'ya iyi bir giriş yapmıştı. Ardından

0: Milli aranın ardından tekrar iyi bir başlangıç yaptı ki Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılmasına rağmen Roma gibi şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından birine en azından tek devre tek kale yaptı, tek kale oynadı. Sonuca istediği sonuca ulaşamasa da sonuçta torba olarak kendinden üst turda, üst torbada bir takıma beraberlik aldı. Yani birazcık aslında Şampiyonlar Ligi serüvenine Fenerbahçe'nin böyle bakmak lazım. Sonuçta Aston Villa ve Roma ikinci torba takımları ki şu anda deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Bunların bir tanesinden puan almayı başardı evinde. Eğer bu tür maçlardan ekstra puanlar toplayabilirse Fenerbahçe zaten ilk 24 için çok ciddi bir avantaj sağlar. Çünkü unutmayalım yani sonuçta Fenerbahçe 4. torba takımlarıyla da oynayacak. Evet. Yani Slavia Prag'ı biliyorsunuz yine önümüzdeki hafta ağırlayacak. Evet. Bu tür karşılaşmalarda o yüzden alınabilecek ekstra puanlar Fenerbahçe için çok değerli. Bunun yanı sıra zorlu bir fikstüre giriyor Fenerbahçe. İşte Slavia Prag, yine Galatasaray, Alanya Spor, Liverpool bu süreçte oynayacağı çok zorlu karşılaşmalar. O sebeple buradan alınacak puan ya da puanlar Fenerbahçe camiasını buranın altını çizmek lazım. Evet. Vurgulamak lazım çünkü Fenerbahçe son yıllarda hakikaten çok kırılgan. Yani bu tür karşılaşmalarda alınan mağlubiyetler daha önceki geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe camiasının moralini çok kısa sürede düşürdü. Umarım böyle olmaz. Ben Fenerbahçe'nin bugün başarılı bir sonuç alabileceğini düşünüyorum. Sebebi de şu, özellikle Jorge Jesus döneminden sonra Fenerbahçe Avrupa'da ciddi anlamda bir oynama alışkanlığı kazandı. Avrupa oyununu oynamaya alışkanlığı kazandı. Ben iyi bir savunma takımı olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe. Zorlu deplasmanlarda özellikle kolay kolay yenilmeyen, rakiplerine zorluk çıkaran bir Fenerbahçe var. Avrupa için söylüyorum bunu. Elbette ligimizde her maçı kazanmak zorundasınız ve buna göre bir oyun oynuyorsunuz. Rakip de size ona göre oynuyor. Bugün kendi sahasında kazanmaya ihtiyacı olan Aston Villa. O yüzden Fenerbahçe onların planlarını bozmaya çalışacak ki biliyorsunuz bu sezon Aston Villa'da kendi sahasında henüz galibiyet alamadı. Evet. Fenerbahçe'nin de iyi bir deplasman takımı olduğunu Avrupa'da varsayarsak bence şans tahmin edilenden daha fazla. Tabii burada bir galibiyet gerekmiyor. Olursa çok iyi olur. İnşallah olur. İnşallah. Ama bir beraberlikte de Fenerbahçe için çok ciddi bir avantaj olacak.
1: Aston Villa ile ilgili neler söyleyebiliriz? Pek açıkçası onların da performansının pek iyi olduğunu söyleyemem.
0: Yani şunu bir kere belirtmek lazım. Aston Villa biliyorsunuz iki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış. Evet. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi kazanmış. Yani buraların hakikaten gediklisi. Evet. Çok daha tecrübeli. Kabul edelim ki daha kaliteli oyuncuları var. En azından daha formda oyuncuları var. Böyle söyleyelim. O sebeple her ne kadar evinde
1: daha kaliteli değil de daha böyle formda diyelim değil mi?
0: Evet. Yani şunu kabul etmemiz lazım. Bunu maalesef Türkiye'de söylemekten imtina ediyoruz. Süper Lig'le Premier Lig arasında uçurum var. Evet, tempo olarak tabii. Uçurum var. Yani Aston Villa formsuzken bile, hatta şöyle örnek verelim. Fenerbahçe biliyorsunuz Nottingham'la oynadı.
1: Tabii.
0: Geçtiğimiz yıl Kadıköy'de.
1: Evet.
0: Ve hakikaten çok rahat, çok farklı bir galibiyet aldı Nottingham. Baktığınız zaman belki ismen çok kuvvetli bir takım değil diyorsunuz ama işte Premier Lig'de oynayan takımlar doğal olarak tempo açısından bizim ligimizin takımlarına göre çok daha farklılar, çok daha üstünler. Elbette Fenerbahçe kadro kalitesi açısından çok değerli isimlere sahip. Yani bugün Fenerbahçe'de Ederson'undan işte Asensio'suna baktığınız zaman Şikriyar'ından Kantes'ine çok değerli oyuncuları var. Evet. Ama tempo olarak, form grafiği olarak bakarsak elbette Premier Lig oynama alışkanlığından dolayı Aston Villa'yı bir adım daha önde görmemiz gerekiyor ki kendi sahasında dediğim gibi özellikle son iki sezondur Avrupa'da çok başarılı bir takım ama ben Fenerbahçe'nin hem savunma oyununa hem de Avrupa'da son yıllarda deplasmanlarda gösterdiği performansa güveniyorum. Dediğim gibi bugün Fenerbahçe eğer mağlup olursa bu bir kayıp değildir.
1: Evet.
0: Ne demek bu? Tekrar ediyorum, Aston Villa ikinci torba takımı. Zaten favorisi, kendi sahasında oynuyor. Evet. Bu Şampiyonlar Ligi için bir kayıp olmamalı ve lige de olumsuz yansımamalı. Fenerbahçe evinde Roma'dan puan aldı. Slavia Prag gibi, Lask Linz gibi takımlarla karşılaşacak. Bu takımları, 4. torba takımlarından bahsediyorum. Bu takımların yenmesi durumunda zaten iş Shakhtar ve Villarreal maçlarına kalacak. Oralardan da ben Fenerbahçe'nin rahatlıkla puan alabilecek kalitede olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi burada Atletico Madrid, Liverpool, Liverpool, Aston Villa ve Roma Fenerbahçe'nin denginde şu an için takımlar değil. En azından torba olarak bakarsak. Ama Fenerbahçe bunlardan puan alabilir mi? Kazanabilir mi? Muhakkak kazanabilir. Sadece kayıp olma olarak görmemek lazım. Bunun lige olumsuz yansımaması gerekiyor. Ben tekrar edeyim.

0: Kayıp halinde, mağlubiyet halinde Fenerbahçe mental açıdan çökmemeli, düşmemeli. Ancak olası bir beraberlik ve galibiyet Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'yı düşündürebilir.
1: Süha Bey, şunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla. Fenerbahçe bu maçta rahat olsun, relax olsun.
2: Kesinlikle.
1: Çok fazla strese gerek yok. Önümüzdeki daha önemli maçlar da var. Bunun yanı sıra bugün siz gün boyu buradaydınız. Atmosferi nasıl buldunuz? Özellikle Birmingham ve çevresinde taraftarlar şu saatlerde yoğunlaşmaya başladı. Siz büyük bir kalabalık içerisindeydiniz.
2: Evet, doğru.
1: Taraftar kalabalığının içerisindeydiniz. Neler yaşanıyor orada? Yola çıktılar mı?
0: Dün erken saatlerde geldim ben buraya. Tabii dün bu kadar bir yoğunluk yoktu ama özellikle bugün İstanbul'dan ve çevre şehirlerden, İngiltere'den birçok taraftar geldi. Biz de toplanma alanında yaklaşık 2 saattir oradaydık. Çok coşkulu Fenerbahçe taraftarı ve inanç çok yüksek. Ben özellikle dediğim gibi geçtiğimiz yıllarda neredeyse Fenerbahçe'nin tüm deplasmanlarını takip ediyorum yurt dışında. Elbette bu kadar inancın olmadığı dönemlerde gördük. Ama şu anda Fenerbahçe taraftarı biraz tabii Aston Villa'nın iç saha performansıyla da alakalı olabilir. Biliyorsunuz onlar da sezona iyi başlamadılar. Özellikle o sebeple çok ciddi bir inanç var. 2000 kadar Fenerbahçe taraftarı olacak. 1800 ancak Aston Villa tarafında da Fenerbahçe taraftarları olacak. O sebeple
1: aslında bu konu çok önemli değil mi? Bugün gün boyu hep bilet arayan insanlar gördüm.
0: Tam oraya geliyordum. Yani bugün burada hani 20 bin kişilik yerimiz var desinler, Fenerbahçe taraftarı doldurur. Bundan hiçbir şüphem yok. Gerçekten çok fazla bilet soran var. Maalesef kapasite belli. Ama 1800 Fenerbahçe taraftarı da burada takımlarını oldukça iyi şekilde destekleyeceklerdir. Muhakkak.
1: Bekleyip göreceğiz. Fakat zaman da yaklaşıyor yavaş yavaş. Stat ve çevresinde farkındaysanız yoğun bir çalışma var. Eski bir stadyum. 1867'lerde inşa edilmiş bir stadyum. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'deki statlarla karşılaştırdığınızda?
0: Aslında çok güzel bir soru.
1: Bu çok özür dilerim. Bir de gösterelim stadın çalışmalarını da arkadaşlara şöyle bir gösterelim. Bakın inşaat halinde bir stadyum. Neler diyeceksin bu stadla ilgili olarak?
0: Aslında bu çok güzel bir soru. Evet. Sebebi şu, biliyorsunuz Fenerbahçe'de seçim döneminde Sayın Aziz Yıldırım'ın stadın kapasitesini büyütmesine ilişkin bir sözü vardı ve şu anda da bu konuda çalışmalar sürüyor. Tabii bu durumda taraftarların aklına ilk gelen soru stad büyütmesi. Bu macerayı, bu serüveni nasıl sürdürebiliriz? Yani stadımızdan ayrı kalacak mıyız? Takım bundan etkilenecek mi? Görüldüğü gibi yapılabiliyor.
1: Ya Süha'cığım, gerçekten şimdi bizim stadyumları bir göz önüne getirdiğin zaman bizimkiler VIP gibi böyle çok lüks kalıyor, öyle değil mi? Bu çok sıradan bir stadyum.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de hakikaten bakanlığımıza da devletimize de çok teşekkür etmemiz lazım.
1: Gerçekten
0: çünkü,
1: öyle.
0: Son yıllarda özellikle spora yatırım Türkiye'de çok fazla. Yani bizim imkanlarımız, aslında bunu söylerken de üzülüyorum. Yani bizim imkanlarımız bu kadar iyiyken maalesef o bu kadar yatırım varken o başarıları elde edememek açıkçası beni üzüyor. Ama tabii bu yatırımlar da bunun için yapılıyor. Şu anda yapılan bu yatırımların meyvesini ben önümüzdeki yıllarda alabileceğimizi düşünüyorum. Bunun dediğim gibi biraz lig kalitesiyle de alakası var ama özellikle statlarımızın kalitesine baktığınız zaman birçok ülkeyi geziyoruz. Hakikaten bu konuda en iyisi biziz diyebilirim.
1: Gerçekten öyle. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben de birçok karşılaşmayı takip ediyorum Londra'da ve gittiğim kulüplerdeki o ortam olsun, o inşa olsun, stadın yapısı olsun, çalışma düzenleri olsun bizimki kadar profesyonel değil. Gerçekten biz yaptığımız işi çok iyi yapıyoruz, öyle değil mi?
2: Kalite açısından
0: kesinlikle
2: olsun,
0: öyle.
2: Gerekse hizmet açısından olsun.
0: Yani aslında yurt dışından gelen gazeteci arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da bu ifadeleri kullanıyorlar. Bizim imkanlarımızı gördükleri zaman gerçekten şaşırıyorlar. Ama artık Türkiye böyle, buna alışmaları gerekiyor. Bunu biz başarıyla pekiştirebilirsek işte o zaman hakikaten bunların meyvesini de almış olacağız.
1: Çok doğru. İnşallah Fenerbahçe bu akşam bizim yüzümüzü güldürecek, taraftarlarının yüzünü güldürecek, Türkiye'nin de yüzünü güldürecek. Biz tabii özellikle şunu da belirtelim. Dediğimiz gibi maç yerel saatle, Türkiye saatiyle 22, buranın saatiyle 8'de başlayacak ve şimdiden de stat çevresinde yoğunluk başladı. Zaten şu sıralarda, şu saatlerde yoğunluğun artmasını bekliyorduk. Maçın ilerleyen dakikalarda, daha doğrusu maç başlamadan önce de buradaki yoğunluğu, buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü bir kez daha Birmingham'dan, tabii Aston Villa'nın stadından ve bahçesinden ve tabii dev ekranından size bırakalım. Önümüzdeki saatlerde ya da dakikalarda yine birlikte olacağız.
3: Alparslan Düven çok teşekkür ederiz. Suha Gür'e de teşekkürlerimizi iletirsin. Ona da değerli yorumları için. Değerli izleyenler, Birmingham'dan sözü aldık. Hem röportajlara baktık. Suha Gür'le birlikte Alparslan Düven'in yorumlarını da dinledikten sonra dün oynanan mücadelemize geçelim. Temsilcimiz Galatasaray dün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Barcelona'yla karşı karşıya gelmişti. Galatasaray ilk gol attı, hatta ikinci golü attı ama ne yazık ki bu gol sayılmadı. Ama sonrasında Barcelona üstünlüğüyle oyun devam etti. Barcelona maçı 4-1'lik skorla kazandı. Bu karşılaşmanın özet görüntülerine bakarak devam ediyoruz.
4: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı konuk ediyor. İlk atak Barcelona atan Uğurcan Çakır. Cancelo vurdu. Uğurcan gole izin vermedi. Rafael Leao sol kanatta topla buluştu. Dakika 28. Leao bıraktı. Batrakov vurdu. Savunmaya çarpan top ağlara gidiyor. Galatasaray Batrakov'la Rams Park'ta 1-0 öne geçiyor. Uğurcan'dan Batrakov'a, atağı başlatan isimlerden Batrakov, Leao'ya bıraktı. Rafael Leao, onun çevirdiği top, gol vuruşu Batrakov'dan. 28. dakikada Galatasaray Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor. Galatasaray korneri kullandı, Osimhen kafayla indirdiği top dağlara gitti. Barış Alper Yılmaz seviniyor. Ancak VAR'dan gelen Marco Di Bello'dan gelen uyarı, filelere giden top gol geçerliği kazanmıyor. Ataklarına devam ediyor Galatasaray. Leao çevirdi, Yunus vurdu, kalecide kaldı Garcia. İlk yarıda son bölümler. Barcelona etkili geldi. Cancelo topu bir anda önünde buldu. Cancelo golü atıyor. 43'te Joao Cancelo'nun golüyle Barcelona dengeyi buluyor. İlk yarıda duraklama anları. Cancelo bıraktı. Anthony Gordon. Gordon vurdu Uğurcan. Bir kurtarış daha Uğurcan Çakır'dan. İlk yarı 1-1 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Barcelona atakta. Lamin Yamal. Yamal'dan etkili orta. Golü atan Fermin Lopez. Çok iyi bir servis. Lamin Yamal Fermin'le öne geçiyor Barcelona. İkinci golden 3 dakika sonrası Lamin Yamal top önünde kaldı. Yamal çevirdi. Anthony Gordon. Üst üste geliyor Barcelona golleri. Anthony Gordon skoru 3-1'e getirdi. Yine atakta Barcelona. Yamal'dan pas. Jesus top sekti. Adeyemi 4. golü atıyor. Oyuna sonradan dahil oldu. Karim Adeyemi. Yamal bu golde de rol sahibi oyunculardan. Golü atan Adeyemi. Maçta son düdük sesi geliyor. Galatasaray Barcelona'ya 4-1 ile kaybediyor.
3: Barcelona karşılaşmasında Galatasaray takımında performansı ve istatistikleriyle en çok eleştirilen oyunculardan biri de Leroy Sané olmuştu. Oyuncu maçın ardından eleştirilerin üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
5: Leroy Sané tepkilerin odağında. Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Leroy Sané Barcelona karşılaşmasının ardından taraftarların eleştirilerine maruz kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Alman futbolcu oyuna girdikten sonra da etkili olamadı. Barcelona maçında 32 dakika süre alan Sané karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı. Gol beklentisi sıfırda kalan deneyimli oyuncu gol pozisyonuna giremezken çalım atamadı ve faul kazanamadı. 13 kez topla buluşan Sané girdiği 4 ikili mücadelenin yalnızca birini kazanabildi. Bu performansın ardından Alman yıldız sosyal medyada taraftarların hedefi haline geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sané yeniden en iyi performansına ulaşmak için çalıştığını belirtti. Alman futbolcu iyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğimiz performansı sergilemek için her gün çalışıyorum ifadelerini kullandı. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Sané sözlerini ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız diyerek tamamladı.
3: UEFA Avrupa Ligi ile devam edelim şimdi de. Temsilcimiz Beşiktaş yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Avrupa Ligi'nde

0: bir maçta mağlup oldu. İtalyano'nun ekibi kaydettiği 12 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş Hoffenheim maçından sonra Avrupa Ligi'nde sırasıyla Crystal Palace, Celtic, Birşeva, Leverkusen, Union Saint-Gilloas ve Omonia ile karşılaşacak. Bundesliga'ya kötü bir başlangıç yapan ve 17. sırada yer alan Hoffenheim, oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Alman ekibi Avrupa Ligi'nde ise ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Ofi'ye 2-0 mağlup olmuştu. Hoffenheim savunmasında görev yapan Ozan Kabak, görev verilmesi halinde Beşiktaş'a karşı forma giyecek. Bu sezon 7 mücadelede sahada yer alan milli futbolcu bir kez gol sevinci yaşadı. Rhein-Neckar Arena'da oynanacak Hoffenheim-Beşiktaş maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Wieser yönetecek.
1: Beşiktaş kulübünün Alman kalecisi Alexander Nübel Alman basınına açıklamalarda bulundu. Hoffenheim mücadelesiyle ilgili konuştu ve Türkçe öğrenmeye de başladığını söyledi.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel Avrupa Ligi'nde oynanacak Hoffenheim karşılaşması öncesinde Alman basınına birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Nübel Hoffenheim karşılaşmasının atmosferini merakla beklediğini belirtirken İstanbul'daki günlük yaşamına ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Nübel Hoffenheim karşılaşması ile ilgili ilginç bir maç olacak. Almanya'dan taraftarlarımız da maçı izlemeye gelecek. Bu yüzden karşılaşmanın Hoffenheim için mi yoksa bizim için mi daha çok iç saha maçı gibi olacağını merak ediyorum şeklinde konuştu. Türkiye'ye uyum sağlamak adına Türkçe öğrenmeye başladığını kaydeden 30 yaşındaki file bekçisi bu konuda kendisine günlük bir rutin oluşturduğunu ve en az 20 dakika Türkçe çalışmaya gayret ettiğini söyledi. İstanbul'daki yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alexander Nübel özellikle trafiğe alışmakta zorlandığını dile getirdi. Nübel, İstanbul'da trafik tam bir çılgınlık. İlk geldiğimde araba kullanıyordum. O zamanlar okullar tatildi. O nedenle sorun yoktu. Tatil bittiğinde trafiği gerçekten yaşıyorsunuz. Çok zor açıklamasında bulundu.
1: Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağı kalktı. İl Spor Güvenlik Kurulu Trabzonspor'la Beşiktaş arasında 6 yıldır uygulanan deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı. Trabzonspor maçla ilgili deplasman yasağının kaldırılmasını istemiş ve açıklama yapmıştı. Beşiktaş da bu çağrıya olumlu yanıt vermişti. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'la Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç pazartesi saat 20'de oynanacak. Trabzonspor Konferans Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde yarın Finlandiya ekibi Kups Kupio ile karşı karşıya gelecek.
3: Trabzonspor Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkıyor. Bordo Maviller Finlandiya ekibi Kups Kupio'ya konuk olacak. Karadeniz ekibi Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenmişti. Yoluna Kupa 3'te devam eden Trabzonspor kazanarak iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bordo Maviller'de Vivu ve Cabral kırmızı kart cezalısı. Okay Yokuşlu'nun da sakatlığı bulunuyor. Trabzonspor Kups Kupio maçının ardından Hearts, Freiburg, CSKA Sofia, Jablonec ve Kızıl Yıldız'la karşılaşacak. Thomas Reis yönetiminde performansını arttıran Karadeniz ekibi son iki maçında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo Maviller Alman teknik direktörle yakaladığı yükselişi Finlandiya'da da sürdürmeye çalışacak. Finlandiya Ligi'nin son şampiyonu Kups Kupio bu sezonsa son 5 haftasına girilen ligin şampiyonluk grubunda 3. sırada yer alıyor. 35 yaşındaki Mita Nuitinen'in çalıştırdığı Fin ekibinin kadro değeri 7.3 milyon euro. Nikaragualı forvet Jaime Moreno 10 golle dikkat çekiyor. Tamelan stadında oynanacak Kups Kupio Trabzonspor maçı saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara yönetecek.
1: Gençler Birliği takımı Trendyol Süper Lig'de cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde Galatasaray'la karşı karşıya geliyor.

0: edecek. Bu mücadele öncesinde başkent ekibinin teknik direktörü Stork Galatasaray'ı analiz ettiklerini ve iyi bir maç beklediklerini söyledi.
1: Her maça biz o önemi veriyoruz. Şimdi tabii ilk maçımız Galatasaray'la olacak. O maçtan ben tüm oyuncularımızın iyi bir tecrübeyle çıkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Barcelona'yla oynadığı maç gerçekten çok iyi bir maçtı. Barcelona çok iyi bir takım ama gördüğünüz Galatasaray da çok iyi bir takım. Eğer bir santimle herhalde offside verildi ikinci gol. Eğer o ikinci golü Galatasaray atabilseydi çok farklı bir maç izleyebilirdik. Oyuncularımla da konuştum. Maçı izleyip izlemediklerini sordum. Çoğunluğu bu maçı izledi ve maçı izlediklerini, ofansif ve defansif olarak neler yaptıklarını beraber konuştuk. Biz neler yapabiliriz konuştuk. Ben onların bu kısımlarını gördükten sonra bizim de çalışmalarımızla beraber iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
0: Devler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları dün 9 mücadeleyle başladı değerli izleyenler. Dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına, detaylarına bakalım şimdi de.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftaya start verildi. Avrupa Kulüp Futbolu'nun bir numaralı turnuvasında ilk gün oynanan 9 karşılaşmada toplam 32 gol atılırken birçok sürpriz yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın İstanbul'da Barcelona'ya 4-1 yenildiği gecede temsilcimizin gelecek hafta konuk olacağı Lille, Arsenal'ı ağırladı. Milli kaleci Berke Özer'in görev yaptığı Fransız ekibi güçlü rakibine ilk yarı dirense de Arsenal 64. dakikadan sonra bulduğu gollerle İngiltere'ye 3-0'lık galibiyette döndü. Günün ilk sürpriz haberi Bakü'den geldi. Tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı 2-0 mağlup etti. Bir diğer sürpriz haberi Norveç'ten geldi. İlk hafta Bodo Glimt'i 5-0'la geçen Bayern Münih, ikinci maçında bir başka Norveç takımı Viking'e konuk oldu. İlk yarı 2-0 Viking üstünlüğüyle geçilirken Bayern Münih 17 dakikada biri penaltıdan olmak üzere 3 golle öne geçti. 73'te Michael Olise'nin kırmızı kart gördüğü karşılaşma Viking'in 90. dakikada bulduğu golle 3-3 sonuçlandı. Gecenin en gollü mücadelesi Milano'da Inter ve Kulüp Brugge arasında oynandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika forma giydiği karşılaşmada Inter'e karşı hiç geriye düşmeyen Kulüp Brugge maçı 4-3 kazanan taraf oldu. İlk maçında Real Madrid'i yenilen Inter 3. haftaya puansız giriş yapacak. Atletico Madrid İspanya'da konuk ettiği Manchester United'ı 2-0 gibi net bir skorla mağlup ederken Leipzig ilk yarıda penaltı kaçıran PSV Eindhoven'ı Almanya'da tek golle geçti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde. Sabah 2, Slavia Prag 0. Lens 0, Sporting Lisbon 2. Galatasaray 1, Barcelona 4. Atletico Madrid 2, Manchester United 0. Viking 3, Bayern Münih 3. Leipzig 1, PSV Eindhoven 0. Villarreal 3, Napoli 1, Inter 3, Kulüp Brugge 4, Arsenal 3, Lille 0.
0: Evet değerli izleyenler, az önce Trabzonspor'dan bahsetmiştik. Yarın Konferans Ligi'nde Kupskupio karşılaşması oynanacak. Deplasman mücadelesi olacak Trabzonspor için. Şu dakikalarda da canlı olarak basın toplantısı başladı. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim.
3: I don't think there is, of course there's a difference, but when you play in such a big club as Trabzonspor, it shouldn't matter if you play on a grass pitch or artificial. At the end it's the quality that talks, and we have quality, so much quality, even though we're gonna play on artificial tomorrow. So for me, and I'm pretty sure for the rest of the team as well and for the coaches, it doesn't matter for us.
4: Elbette belki bir fark yaratabilir ama doğrusunu söylemek gerekirse aslında çok da büyük fark yaratacağını düşünmüyorum. Eğer Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız, bu kadar kaliteniz varsa, doğal çim ya da suni çimde oynuyor olmanız çok fazla bir şey değiştirmeyecek diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde hocalarınızı ve takım arkadaşlarımıza yine aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük kaliteyle birlikte sahada fark yaratabilirsiniz.

0: getirecek olan şey kalitede diye düşünüyorum.
1: Alustamaan kerron, niin mitä sanoitte, anteeksi, kun myöhästyimme tänään niin lentoasemalta olevasta ongelmista, mutta tervetuloa nyt lähetystötilaisuuteen. Sitten kysyy kysymys, että tästä tekonurmi, niin tästä vaikuttaako niin se peliin huomiseen. Niin pelaaja sanoi, että minun mielestäni ei saa mitään iso ongelma, niin se on sen verran niin hoitettava asia peliin ja pelaamiseen. En mä usko, se vaikuttaa meidän tulosta, eikä mun kaverilla tai muut pelaajilla tällaista vaikutuksia voi olla.
2: Günaydın futbol arenadan. Aradığım gibi başarılar dileyelim. Yoğun bir maç trafiği ve fikstüre girdiniz. Gerçekten zorlu maç ama senin de son haftalarda performansın gerçekten çok iyiydi. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksin? Konferansla ilgili için hedeflerin hakkında neler düşünüyorsun?
3: First of all, to play three times a week, I think is the best a footballer can ask for, to be honest. There is games all the time. And about my my own performance lately, I don't think I've been that good. To be honest, I think there is much more to come. I think I really have to find myself in the games. So I think there is a lot more to come for sure. That's something I can assure you. I just think the most important is that we just go out and play our game.
0: Öncelikle şunu ifade edeyim. Haftada 3 kez maç oynamak, bir haftada 3 maça çıkmak bir futbolcunun belki de başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her birkaç günde bir maç var. Bu da bir futbolcunun en çok isteyeceği şeylerden bir tanesi. Kendi performansımla ilgili şunu ifade edebilirim. Aslında o kadar iyi değildim belki de sizin bahsettiğiniz gibi. Çünkü çok daha fazlasını verebilirim. Çok daha fazlasını çıkartabilirim diye düşünüyorum. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Bu maçta hedeflerimizle ilgili bir maçta tabii ki elbette çıkıp elimizi verip kazanmak istiyoruz. Sonrasına bakacağız elbette.
1: Kysymys tuli. On ollut teille kiirettä, joka viikossa 3 peliä on pelattu. Niin mitä ajattelet, ja olet ollut ihan kunnossa ja ihan huipussa tasossa. Mitä ajattelet huomisesta pelistä? Niin sanoo, että en tiedä, se on pelaajan onni. Niin semmoinen potku, niin jossa 3 päivää peli, joka 3 päivä, 3. päivä on peli. Se on tosi hyvä juttu. Se antaa lisää kuntoa, mutta nyt keskittymme huomiseen peliin ja voittoon. Pelataan tähden kunnon peli huomenna ja näytetään, mitä osaamme, mitä pystymme, mutta minä en ole siitä mieltä, että olen ollut tosi hyvässä kunnossa. Voisin olla parempi.
4: 65saat.com Çağrı Aktaş. Resmi karşılaşmalarda yaklaşık 15 yıl sonra milli takımda ilk gol atan Trabzonspor'a futbolcu oldun. Bugün ülkemizi Trabzonspor formasıyla temsil edeceksin. Neler hissediyorsun? Hedeflerini öğrenebilir misin? Teşekkür ederim.
3: To be honest, I didn't know that I was the player that has scored a goal for the national team in the last 15 years. I'm very honored and I'm very happy to have done so. And my aim here is to win the championship, to win the cup, to win everything we can. To of course help my teammates in the best possible way, scoring a lot of goals and making a lot of assists. That's my goal.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse sizin verdiğiniz bilgiyi, istatistiği bilmiyordum ben de. 15 yıldır yeni takımda gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu olduğumu bilmiyordum ama bu golü atabilmek, bu takımda olabilmek beni de ayrıca çok gururlu ve mutlu hissettiriyor. Hedefim ligi, kupayı kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek, goller, asistler üretebilmek. Tabii ki bunun için de çok çalışmaya çalışıyorum.
1: Kysymys oli, että viime 15 vuotta ensimmäinen Trabzonsporin pelaaja teki maajoukkueessa maali. En tiennyt sitä, mutta se on tosi ihana kuulla. Niin tärkeintä tästä, että pelataan ja tehdään mitä pystymme.

0: joten minun mielestäni se on tosi hyvä kulla, mutta silti keskitytään seuraavan peliin.
1: Evet, Aral'a teşekkür ediyorum. Seni alalım. Evet. Hocam için sorular alalım. Buyurun. Mikrofon geliyor. Geliyor.
2: Biz erken geldiğimiz için hoş geldin diyoruz hocama.
3: Kendime öyle yoğuna bakmıyor. Cenab-ı Nasıl bakmıyor.
2: Konferans liginde tecrübeli bir isim. Teknik direktör olarak yaptıkları ortada. Şimdi bu ülke seyahat programına baktığımızda sakat oyuncular, cezalı oyuncular, Samsunspor maçından yorgun oyuncular ve pazartesi günü de Beşiktaş maçı oynanacak ligde. Fiziksel olarak ve mental olarak yarınki maça takımı ne kadar hazır? Teşekkür ederim.
4: Yeah, first of all, good evening, Yakşamla. Thanks for the warm welcome. Yeah, we know that that we have now a hard period with many games in every 3 days, but we have a good squad, and we discussed all the players, and then we made a decision for this squad, and I have a bit experience in to play in the Conference League, and. I don't want to talk about the next game Monday. Tomorrow is our most important game, and we will try. We will give our best that we have a good start in this competition, and we know it will be not easy.
5: Öncelikle iyi akşamlar. Sıcak karşılamanız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi zorlu bir sürece giriyoruz. Birçok maç oynayacağız. Her 3 günde bir maç oynayacağız ama gayet iyi bir kadromuz var. Bunlar oynayabilecek. Gayet iyi bir kadromuz var. Bütün oyuncularımız üzerinde konuştuk. Oyuncularımızla değerlendirdik. Yarına tabii ki en iyi kadromuzda sahada olmaya çalışacağız. Konferans liginde de sizin de bahsettiğiniz gibi benim de bir tecrübem var. Daha önce burada oynamıştım, bulunmuştum zaten. Ama şu an konuşmak istediğim maç pazartesi günkü maç değil. En önemli maçımız yarınki maç. Pazartesi günkü maçı daha sonra değerlendireceğiz. Ama şu an konferans liginde oynuyoruz ve konferans ligindeki hedefimiz de buraya çok iyi başlangıç yapmak. En iyimizi verip galip gelmek.
0: Kysymys oli siitä, että me tultiin ennen sinua siitä syystä tervetuloa ja niin voidaan sanoa, että on ollut kiirettä, on ollut monta peliä, on luokkaantuneita ja on myös pelaaja, jotka ei pysty pelaamaan huomiseen peliin. Mitä ajattelette mentaalisesti ja fyysisesti, oletteko valmis huomiseen peliin ja on ollut teillä konferenssiliigassa kokemusta aikaisemmin, niin mitä ajattelette, olette ollut tässäkin samassa niin Suomessakin niin aikaisemmin, mitä ajattelette huomisesta pelistä? Vastaus oli sillä tavalla, kiitoksia paljon, lämpimästi niin tultiin tänne ja oli tosi kivaa vastaanottoa. Huomisen peliin niin keskitytään ei seuraava maanantaina oleva peli, koska on Beşiktaş'un peli ensi viikko niin maanantaina. Mutta nyt keskitytään vaan huomisen peliin ja ollaan koko porukka valmiina. On ollut mulla kokemusta ja hyvää kokemusta siitä hyödynnetä.
6: So Thomas, what everyone is thinking here is Mohamed Salah going to play tomorrow? So about that, what's the plan? Is he going to start from the bench or from the pitch? And what role has this artificial pitch in this decision? Thank
5: Soru şu şekildeydi. Basın mensubunun sorusu, herkesin merak ettiği konu Muhammed Salah konusu. Kendisi sahada mı olacak, yedek kulübüsünde mi olacak? Ve yarınki Son İçim'in maç üzerindeki etkisini soracağım.
4: I know this question is maybe it's important for you, but not for me. We know this is a bit special circumstances tomorrow with artificial grass, but all the players they are in the squad, they are able to play, and we will see tomorrow

0: if Mo is playing or if he comes from the bench, but I don't talk today about the first 11. I'm happy that that we have a good squad for tomorrow, and we have to deal also with the conditions here, but it will never be an excuse for us.
1: Bu sorunun aslında sizin için önemli olduğunu biliyorum ama benim için çok önemli bir sorun değil. Bu yarınki mücadele özel bir şartla oynayacak. Sizin de bahsettiğiniz gibi Suni Çim'de oynayacak ama kadrodaki her oyuncumuz bu Çim'de de bu şartlarda da bu özel şartlarda da oynamaya hazır. Mo'nun oynayacağını ya da oynamayacağını bugün elbette söyleyecek değilim. Bunu yarın göreceğiz. Çünkü ilk 11'e şu andan itibaren tabii ki konuşmayacağım ama konuşmamız gereken şey kadro olan bütün oyuncularımızın hazır olduğunu ve bu maçta elinden geldiğinin en iyisini vereceği.
2: Kysymys oli niin Teko Nurmikko ja Mohamed Salah, niin pelaako huomenna ja mitä ajattelette siitä? Niin vastaus tuli sillä tavalla, että Teko Nurmikko niin ei vaikuta meitä ollenkaan, enkä usko siitä. Ja Mohamed Salah Moon peliin huomenna en usko, että kerron teille tänään 11 pelaajan nimet, mutta katsotaan huomenna, kaikki pelaajat on samassa tasossa ja kaikki on valmis huomiseen peliin, niin Mohamed Salahin niin tilanteen huomenna niin ilmoitetaan.
3: Hem kendisinin tecrübesi, hem Trabzonspor tarihi ve camiasıyla birlikte düşünürsek, muhtemel sonraki turlardaki muhtemel rakipleri de düşünürsek, Trabzonspor için konferans liginde gerçekçi hedef nedir? Bu hedef için kulübü yeterince hazır görüyorum. Teşekkür ederim.
0: My first speech when I was new in Trabzon, I was talking about the ambitions of this club, and it's normal when we start now the international competition that we want to show our best, and that we want to pass this group stage, and that means that that we need a good result for tomorrow, and then we will see. I don't want to talk what is in May. Yeah, but we have our aim, we have our dreams. But only to dream is not enough. We have to show good mentality. And there are 6 games to go. And and hopefully we can take tomorrow the first points. This is our aim for tomorrow. But I said it before, it's not easy.
1: Trabzon'da henüz yeni bulunduğum ilk anlarda da aslında yaptığım ilk konuşmada bundan bahsetmiştim. Kulübün hırslarından, kulübün hedeflerinden, gelecekte yapmak istediği hedeflerden bahsetmiştim. Yarın sizin de bildiğiniz gibi uluslararası bir şampiyonada oynayacağız. Hedefimiz elbette ilk aşamada grup aşamasını geçebilmek, üst tarafa kalabilmek. Ama yarınki başlangıç çok önemli. Yarın iyi bir başlangıç yapmak. Bu konuda da iyi bir aslında ilk puanlarımızı alabilmeye çalışıyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Elbette hayallerimiz de var ama hayal etmek yalnızca çalışmadan bir işe yaramaz. Sadece hayallerle bir yere varamazsınız. Bizim önümüzde 6 maçımız var. Önceki ilk hedefimiz bu 6 maçı en iyi şekilde geçmek. Bu 6 maçı en iyi şekilde geçebilmek için de yarın da ilk puanlarımızı alabilmek. Ama sonrasıyla ilgili aslında şu an belki de çok fazla konuşmak istemiyorum ama elbette ilk hedefimiz grup aşamasını geçebilmek ve bu 6 maçtan olabildiğince en iyi skorlar alabilmek.
2: Kysymys oli, että teillä on kokemus niin valmentajana ja tiesitte varmaan Trabzonsporin historia, minkälaisia tavoite teillä on ja minkälaisia tavoitteita saatte. Niin mietittekö sitä? Niin hän sanoi, että kyllä. Mä kun tulin Trabzoniin, niin sama vastaus annoin. Meillä on tosi paljon sen verran kokemusta ja tiedän, minkälainen Trabzonspor halukastaa niin pelaamaan hyvää niin jalkapalloa ja päästä vähän ylemmällä. Niin siitä toivotaan. Meillä on edessä 6 peliä. Niin toivon, että 6 pelistä saadaan riittävästi pistettä ja pääsemme seuraavaan lohkoon sillä tavalla hyvällä tasolla. Joten ensimmäinen tavoite on siitä. Mutta lisäksi mun pitäisi valmistaa kokonaan niin meidän joukkoa siihen valmiiksi. Siitä keskitytään.
0: And I think there are examples from the past that maybe I don't want to talk about big teams, but teams with a good name, that they lost.

0: on artificial pitches. And also yesterday, when you saw Bayern Munich, it's a really big team, and they also had a bit more problems than in the league. And that's why we have to be careful. We have to deal with the pitch, and we have to show good mentality. And then, and then it's possible to get a good result. If not, then then we will get problems.
1: Özür dileyerek aslında şunu da eklemem gerekir diye düşünüyorum. Geçmişten örnekler verebiliriz belki. Büyük takımlardan bahsedebiliriz. Belki çok büyük isimli takımlardan bahsedebiliriz. Sonu içinde çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Sizin de bildiğiniz gibi dün belki görmüşsünüzdür. Bayern Münih'te yine büyük sıkıntılar çekti. Bu tür maçlarda sahayla da mücadele etmeniz gerekir. Ama tabii ki iyi bir mentalite örneği gösterip iyi çalışmanız gerekir. İyi skor alabilmek için. Ama bu tür maçlarda dediğim gibi sadece yalnızca maçla ilgili değil. Sonu içinde de bu sahayla da mücadele etmeyi, bunu bu şekilde iyi bir mentaliteyle göstermeniz gerekir.
2: Pitäisi lisätä yksi asia vielä, niin tästä kyseessä voi olla tosi tunnettu maailmanlaajuisesti olevia tai ihan laadukkaita joukkoja tai seuraa, sama kuin Bayern München eilisen, niin ongelma voi olla niin semmoisia ongelmia joskus, niin hankaluuksia. Pitäisi valmistua hyvin, hyvin tarkkaan ja niin hyvällä tavalla peliin. Joka peli on tärkeä. Jotkut isot seuratkin voivat joutua semmoisia samanlaisia hankaluuksia.
1: Son iki soruyu alacağım.
3: Bugün gündüz saatlerinde rakibin hocası saldıracağız. Çok kırıcı bir maç olacak. Savunma yapmayacağız. Hücum yapacağız dedi. Ve son Inter-Turku karşılaşmalarında rakibin merkeze attığı toplarda rakibe sıkıntı yarattılar ilk 15 dakika. Ondan hocadan önce, Thomas Reis'ten önce Fatih Hoca döneminde ve son Samsunspor maçında da gördük. Onana çok fazla ceza alanı dışına çıkıp merkeze top gönderiyor. Bu onun tercihi mi? Artı bir opsiyon olsun savunmadan topu çıkarmak için, Onana'nın çok iyi ayakları var ve o pasları kullanmak istiyoruz diye. Yoksa Onana'nın bireysel tercihi mi? Yarın için hocanın söylediklerine ne der?
0: Yeah, this is, I think, both, when you have a goalkeeper like Onana, and we know that he is good on his feet, and then we have to use him, because this gives one option, and we know. I think the last game, our opponent, for me, lost unlucky. And we know this is a strong team. They want to press, and they want to press high, and we have to find solution for this. And that's good that we hopefully that we can use also maybe our 12th player, pitch player with Onana. And I'm happy that he is good on the feet. That gives us a bit more opportunities to build up. But I always talk to my players, and that is always allowed also to play a long ball. To take, you can take risk, but not too much risk, and not in every position. I think it will be a really good game, interesting game, and then. We will see which result. I hope we can go home with a good result.
1: Her ikisi de diyebilirim aslında. Hem benim kararım elbette, hem de oyuncumuzun da aslında kendi kalitesini göstermesi diyebiliriz buna. Çünkü Onana gibi topla çok iyi olan bir kaleciniz varsa eğer, elbette bunu kullanırsınız. Böyle bir oyuncunuz varsa oyun kurulumunda size ekstra bir opsiyon sağlayabilen bir oyuncuyu her zaman kullanabilirsiniz. Rakibimizin aslında kaybettiği son maçı değerlendirecek olursak ben biraz şanssız kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü aslında maçı kazanabilirlerdi. Biraz şanssız bir kayıp oldu onlar adına. Güçlü bir takımla oynayacağız. Yarın basmak isteyen, pres yapmak isteyen, hatta önde basmak isteyen bir takımla oynayacağız. Tabii ki elbette bizler de buna karşı bir çözüm bulmak durumundayız. Yine sizin sorduğunuz soruyla ilgili Onana'ya da yine artı bir oyuncu olarak belki sahada 10 oyuncunun sonrasında 11. 12. oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Çünkü artı bir oyuncu her zaman oyun kurulumunda büyük faydalar, büyük fırsatlar yaratabiliyor sizin adınıza. Şunu da ifade edebilirim. Oyuncumuz elbette, kalecimiz oyun kurulumunda kısa da oynayabilir, uzun da oynayabilir. Uzun oynamak konusunda serbestliği var. Ama her zaman şunu ifade ediyorum ben. Risk almalıyız belki.

0: ama gereksiz riskler çok büyük riskler değil. Ama risk almadan da tabii ki oynayabilmek çok mümkün değil. Maçı değerlendirecek olursak eğer ilginç ve güzel bir maç bekliyorum ben. Güzel bir maç olacağını değerlendirebilirim. Umuyorum da sonuç bizden yana olacak.
1: Kysymys oli tänään päivällä, niin Kupsin valmentaja sanoi, että pelataan, ei puolustetaan, vaan hyökätään. Niin mitä ajattelette siitä, niin minun mielestäni se on ihan hyvä asia. Ja viime pelistä heillä ei ollut onnea, vaan ne hävisivät siitä viimeinen peli ja olisivat voittaneet. Siitä syystä huomenna uskon tulee hyvä peli. Niin tasainen peli, hyvä joukkue ja tehdään semmoisia mukavalla tavalla kaikilla katsojallakin, niin ihan mukava katsoa. Joten mä ajattelin, on ainakin on, voi olla jossain vaiheessa niin hyvä käyttää 11 tai 12 pelaajana, jos on semmoinen potentiaali. Niin joten uskon huomisesta tulee hyvä peli ja keskityn siihen.
2: Hi, I'm Antti from Viaplay Finland. Can you share your thoughts on the opponent, Kups, their strengths, where they are vulnerable, and how do you expect the game will run tomorrow?
3: Yes, I think it's short and easy to say.
0: Basın mensubunun sorusu rakibimiz Kups takımı ile alakalı güçlü ve zayıf yönleri neler olacak, neler söyleyebilirsiniz bu konuyla alakalı olarak ve maçın nasıl bir maç olmasını bekliyorsunuz?
3: Yeah, I think that it's easy to say. This is a really strong team. They like to press very high and they like the duels and then also in the set pieces they are strong and that's when we have to be careful and we also know when you press high then you also have they sometimes give space behind and we have to use this space and but for me tomorrow the most important thing is that we deal with the duels and that we win our duels that we have in every situation a good rest defense. I said this many times and I think in the next week it will be boring my answers but we have to show a good defense because our offense, I think we also have a good quality in the offense and we are always able to score and that's we have to use it, but at first we need a hard defense, and we don't, yeah, and we are not surprised when they want to press us high.
0: Aslında rakibimizle alakalı olarak yorum yapabilmek kolay diye düşünüyorum. Çünkü yarın güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Önde basmaya çalışan, pres yapmaya çalışan bir takıma karşı oynayacağız. İkili mücadeleleri hep kazanmaya çalışan ve duran toplarda da etkili olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Ama rakibimizin aynı zamanda da savunmasını öne çıkardığı anlarda arkalarında, savunmasının arkasında boşluklar bırakabildiğini, bizim de bu boşluklardan faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Yarın ikili mücadelelerde çok iyi olmalıyız. Her zaman ikili mücadeleleri kazanmalıyız. Hücumda olduğumuz anlarda da yine aynı şekilde arkada iyi durmalıyız. Savunmada çok iyi durmalıyız. Şunu söylüyorum hep oyuncularıma, bazen sıkıcı da olsa savunmada sıkı durmak zorundasınız. İyi durmak zorundasınız. Çünkü hücumda yeterince gol bulabilmek için yeterli kalitemiz mevcut. Ama bunu kullanabilmek için oyuncularımızın savunmada iyi bir savunma örneği göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yarın sıkı güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama savunmada önceliğimiz iyi durabilmek, zaten önde kalitemiz var.
1: Kysymys oli sillä tavalla, mitä ajattelette Kupsista? Niin minkälaisia plussa tai miinuksia on, niin huomenna tulee kunnon peli. Molemmat joukkueet hyökkää, etsitään ihan tila ja sitten puolustus on tosi tärkeä. Ihan sama voi olla tylsä, mutta puolustus on tärkeä.
0: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Turbo marş.

0: Bakü. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

0: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi özelle karşınızdayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe geceyi İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında geçirecek. Abdullah Ercan ve Onur Özkan'la beraber mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulunacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Onur Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Onur Özkan'la hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Fenerbahçe Roma beraberliğiyle giriş yapmıştı Şampiyonlar Ligi'ne ve şimdi rakip bir kabuk değiştiren, yenilenen ama çok da verimli olamayan Aston Villa.
1: %100.
0: Belki çok hızlı olacak ama benim umutlu olduğum bir akşam. Fenerbahçe'de maç öncesinde son durumu, mevcut tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? Maç özelinde ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Biraz takımımızdan bahsedelim.
1: Ben de %100 katılıyorum sana. Sonuna kadar umutlu olmamızı gerektirecek bayağı elimizde done olduğunu düşünüyorum. Tabii bizden başlayalım. Fenerbahçe'den başlayalım tabii ki öncelikle. Hep şunu ifade ediyorum. Fenerbahçe'nin evet kadro mimarisinin problem noktalarını anlatıyoruz Süper Lig özelinde ama bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde çok daha rahat bir şekilde doğru oyunu oynayabileceğini de belirtiyoruz. İşte bir Lyon deplasmanı örneği var elimizde. Bir Roma maçı var elimizde ki ikinci yarı galibiyeti kaçıran taraf Fenerbahçe'ydi. Çok formda gelen bir Roma önünde. Bunun sebepleri neler? Fenerbahçe İsmail Kartal'ın istediği 3. bölgede topa sahip olma oyunu, oraya yerleşme oyununu belki çok randımanlı bir şekilde yapamıyor. Bu konuda problem yaşıyor. Ama kendisinin topla oynamadığı, rakibin topla oynadığı ve Fenerbahçe'nin daha derinde beklediği, daha yerleşik savunma yaptığı maçlarda performans çok yükseldiğini de gördük. Yani Fenerbahçe'nin oyuncu grubu bekleme oyununu ya da daha doğrusu rakibi karşılama oyununu çok daha doğru ve çok daha verimli bir şekilde yapabiliyor. Hem stoper profilleri buna uygun, merkez profilleri uygun, öndeki oyuncuların geçiş oyununu iyi bilmesi buna sebebiyet veriyor. Dolayısıyla

0: Fenerbahçe'nin önünde bu gece kendi oyununu, daha doğrusu iyi oynadığı oyunu sergileyebilecek şartlar oluşacak. Onu ben öyle görüyorum. Yani çünkü rakibin daha fazla toplu oynayacağı, rakibin oyuna hükmetmek isteyeceği bir karşılaşma. Fenerbahçe'nin daha düşük tempoyla oynayacağı, geride bekleyeceği, geçişleri kovalayacağı bir 90 dakika senaryosu bizi bekliyor. Dolayısıyla kesinlikle Lyon ve Roma maçları bizim için iyi bir referanstır. Oradaki oyunun bir tekrarını, daha güçlüsünü belki de ben bu akşam Aston Villa önünde Fenerbahçe'den bekliyorum ve umutluyum. Tabii ki 3 puan muazzam olur ama İngiltere deplasmanında rakibin şartları ne olursa olsun alınacak her puan çok değerlidir. Bu bir turnuva. Roma beraberliğiyle girmişsin. Ardından Aston Villa maçından da bir puan alırsak bu akşam Salı günü Slavia Prag maçına çok daha başka bir havayla çıkarız. O anlamda benim için tabii ki 3 puan çok özel olur ama 1 puan da değerlidir.
1: İstanbul'da hava sağanak, yağışlı, fırtınalı ama bakalım İngiltere'de atmosfer nasıl? Alparslan Düven bizi bekliyor. Maç öncesinde Aston Villa Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sözü Alparslan'a bırakacağız. Az sonra sevgili seyirciler, Alparslan Düven hazırlıklarını tamamladı. Gelin şimdi kendisini dinleyelim.
2: Evet, biz burada stat çevresindeki haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Yine yanımda Suagür Bey, gazeteci arkadaşım var. Kendisi Fenerbahçe konusunda oldukça deneyimli. Biraz önceki yayınımızda tabii bazı konulara değindik. Özellikle bu maçın bizim için ne kadar önemli, Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu ve Aston Villa'nın şu anki performansına dair ve stat çevresiyle ilgili olarak taraftarlarla ilgili birçok konuya değinmişti. Suha Bey, yine birlikteyiz. Ekranları başına yeni oturan seyircilerimiz için bu konuları tekrar yeniden bir ele alalım diyorum. İşte bugün yine Birmingham'dayız ve Aston Villa'nın tadilat altındaki stadının önündeyiz, görmüş olduğun gibi. Öncelikle bu maç atmosferiyle ilgili olarak neler söyleyeceksin? Bugün beklentiler bir hayli fazla. Biraz önce taraftarlarla da konuştuk. Ne düşünüyorsun? Yani şöyle diyeceğim, daha doğrusu ne düşünüyorsundan çok. Bu konuların uzmanı olarak nasıl yorumluyorsun bu maçı?
3: Evet, aslında Unai Emery'e de, Aston Villa teknik direktörü Unai Emery'e de benzer bir soru soruldu basın toplantısında. Unai Emery'nin cevabı bence çok açıklayıcı, çok net. Her iki takım da beklenti içinde. Her iki takımın taraftarları da beklenti içinde. Aston Villa tarafına bakarsak, ev sahibi olarak düşünecek olursak, onlar bu sezon biliyorsunuz evinde galibiyet elde edemediler. Ki iki sezondur Avrupa yürüyüşlerinde evlerindeki maçlar onlara çok büyük avantaj sağladı. Fenerbahçe tarafına bakarsak elbette 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir Fenerbahçe var. Ama Roma'ya karşı iyi bir başlangıç. İşte Aston Villa'nın sezon başındaki performansla göz önünde bulunursak Fenerbahçe'de doğal olarak bu kaliteli kadrosuyla, ciddi yatırım yapılmış bu kadrosuyla bir beklenti içinde. Elbette buradan galibiyet ya da beraberlik Fenerbahçe için çok ciddi bir avantaj olacak. Ama biraz önceki yayınımızda da söylediğim gibi tekrar etmiş olayım. Fenerbahçe için burada olası bir mağlubiyet ne dünyanın sonu ne de camianın moralini bozması gereken bir durum. Çünkü unutmayalım tekrar, Aston Villa ikinci torba takımı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girebilmeniz için sizin aynı torbadan ya da bir alt torbadan takımları mağlup etmeniz. Aslında sizin asıl rakipleriniz bunlar. Tabii bu düşünceyle bakacak olursak direkt Fenerbahçe burada mağlup olur değil. Ben hakikaten Fenerbahçe'nin son yıllardaki Avrupa performansını göz önünde bulundurursak burada beraberlik, galibiyet kesinlikle kaçınılmaz değil. Fenerbahçe bunu başarabilir. Çok güçlü bir kadrosu var. Biliyorsunuz kulüp geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama da yaptı. Bazı oyuncuların sakatlıklarına ilişkin Kante, Lukaku ve Asensio. Asensio maç kadrosunda olamayacak. Yine
4: bu son dakika gelişmesi.
3: Evet, Aston Villa'da oynamış bir oyuncusu Fenerbahçe'nin. Önemli bir isim ama Fenerbahçe'de onun yerini oynayabilecek. Son zamanlarda formunu yükseltmiş bir İrfan Can Kahveci var. Tabii burada Kante ve Lukaku'nun durumu, maç kadrosuna alındılar. Oynayıp oynamayacakları yaklaşık yarım saat sonra belli olacak. Ben ikisini de kadroda beklemiyorum. Çünkü teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında bunun sinyallerini verdi. Birçok oyuncumuz da rotasyona gidebiliriz dedi. Unutmayalım, Fenerbahçe'nin buranın dönüşünde bir Alanyaspor karşılaşması var. Evet. Ve Fenerbahçe hakikaten çok zorlu bir fikstüre gidiyor. Yani Slavia Prag'da oynayacak. Galatasaray maçı var, Liverpool maçı var. Bunların tamamı çok zorlu.

0: karşılaşmalar. Doğal olarak İsmail Kartal da elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanmak istiyor. Ben tüm bu şartlara baktığımız zaman tekrar düşeyim, Fenerbahçe'nin buradan alacağı puanın ya da puanların çok ciddi Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağlayacağını, ancak olası bir mağlubiyette bunun camianın moralini bozmaması gerektiğini tekrarlamış olayım. Çünkü Fenerbahçe son yıllarda hakikaten başarıya hasret olduğu için, bunu eleştirmiyorum bu arada, bu çok normal bir durum. Yani Fenerbahçe gibi bu kulübün bu kadar uzun zaman şampiyonluktan uzak kalması, taraftarın bu baskıyı oluşturması çok doğal. Ama unutmayalım, burada yaşanacak sonuç ne olursa olsun lige olumsuz yansımamalı. Çünkü şöyle bir düşünce var Fenerbahçe taraftarında.
1: Nedir o?
0: Konuştuğumuz zaman birçoğunda aynı fikrin olduğunu görüyorum. Şampiyonlar Ligi ya da işte UEFA Avrupa Ligi fark etmez. Buradan elenelim, ligde şampiyonluğa bakalım. Kesinlikle ama kesinlikle çok yanlış bir düşünce. Yani Fenerbahçe gibi takımların tam tersine buralarda olması. Bu futbolcular çünkü hakikaten buralarda oynamak istiyor. Yani şu anda Fenerbahçe futbolcularının her biri, her ne kadar bu seviyelerde defalarca oynamış olsalar da burayı bekliyorlar. Buralardaki başarılar bence lige daha olumlu yansıyor. Yani şöyle düşünmememiz lazım. Aston Villa'ya gittik, yorulduk. Hayır, yani bu futbolcuları yoran şey maç temposu değil, seyahatler. Buraya gitmekle başka bir daha nispeten kağıt üzerinde daha kolay bir takımın deplasmanına gitmek arasında bir fark yok. Önemli olan o seyahatler futbolcuları yoruyor. Kesinlikle zorluk seviyesi değil. Çünkü futbolcular buralarda oynamayı daha fazla istiyorlar. Ben o sebeple buradan olumlu bir sonuç olması halinde bunun lige çok ciddi anlamda olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ama olumsuz bir sonuçta da Fenerbahçe karalar bağlamamalı. Çünkü önünde çok önemli karşılaşmalar var. Bu maçın telafisi var. En önemlisi bu. Ancak ligin telafisi yok. O sebeple Fenerbahçe buradan dönüşünü düşünmek zorunda. Ben 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde bunun keyfini yaşaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe camiasının.
2: Suha'cığım, birazcık soluktan devam edeceğiz. Bu arada bizim bulunduğumuz yer tabii milli takımımız, daha doğrusu temsilcimizin geçeceği nokta, giriş yapacakları nokta, stada giriş yapacakları nokta. Onları bekliyoruz. Yaklaşık bir 15-20 dakika, öyle değil mi?
0: Yani
2: 15-20 dakika içerisinde temsilcimiz ve oyuncuları birazdan burada olacaklar ve hemen biz de o noktada bekliyoruz. Onların geçişi sırasında sizlere o görüntüleri de aktaracağız ama akşam saatleri artık hava kararmaya başladı. Maça da artık saatler yaklaştı ve tabii ki taraftar sayısı da bir hayli fazlalaşmaya başladı. Yine Türk taraftarlarının sayısının Suha Bey
0: 1800 Fenerbahçe taraftarı olacak ama şunu da belirtelim, ev sahibi takım taraftarı içerisinde çok fazla Fenerbahçeli'yi bekliyoruz. Onlar da Aston Villa tarafından biletlerini aldılar. Aston Villa bu konuda bu arada birazcık problem çıkarttı. Bunu da belirtmek lazım. Özellikle işte ismi Türk olan seyircilerin alınmasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Saygı duymakla beraber doğru bulmuyorum. Sonuçta futbol. Yani herkes bu maçı bekliyor. Özellikle gurbetçilerimiz, burada yaşayan Türkler, Türk taraftarlar, Fenerbahçe'yi özleyenler, Türk takımlarını özleyenler doğal olarak bu maçı izlemek istiyorlar. Kapasite belli. 1800 kadar Fenerbahçe taraftarı olacak. Ama dışarıda kalan çok fazla isim var. Çok fazla insan var. Bir önceki yayında da söylemiştim. İnanın o kadar çok insanla konuştuk ki burada. Bugün Fenerbahçe 10.000 kişilik bir yer ayrılsaydı eğer tribünün tamamı dolardı.
2: Bu kadar ilgi var.
0: Kesinlikle öyle ve beklenti de çok yüksek. Hatta konuştuğumuz taraftarlardan ben şunu da aldım. Fenerbahçe'ye gerçekten güveniyorlar. Yani geçtiğimiz yıllarda özellikle bu tür zorlu deplasmanlarda tabii ki takıma güvenseler de Fenerbahçe'nin kötü gidişatından dolayı bu kadar umutlu bir topluluk görmemiştim. Ama şu anda Fenerbahçe taraftarı kime sorsam çok az kişi mağlup oluruz diyor. Elbette Aston Villa'nın durumuyla da alakalı olabilir ama Fenerbahçe taraftarı gerçekten takımları çok görüyor.
2: Aston Villa'nın maskotu diyor.
0: Evet,
2: az önce anlattığın gibi gerçekten bilet konusu oldukça önemli. Taraftarlarımızın yoğun ilgisi var. Fakat güvenlik nedeniyle de ister istemez İngiliz polisi özellikle isimleri İngiliz olmayanları
0: kontrol ediyorlar.
2: Çünkü ama burada yaşayıp burada Türk, yani buranın vatandaşı olan Türk vatandaşlarımız da var. Onları nasıl ayırt edecek bilmiyorum. Burada yaşayıp vatandaş olanlar da var. Fakat yani bir şekilde bir yoğun ilgi var. Bu biletlerin bir şekilde de herkes için yeterli olması daha iyi olurdu. Taraftarlarımızın sayısının daha fazla olması bizi daha mutlu ederdi. Onların da bilet sorununun olmamasını daha iyi olurdu. Fakat biraz da

0: Şundan bahsetmek istiyorum. Suha Bey, ben uzun yıllardır burada yaşıyorum ve son zamanlarda Türk takımlarının Avrupa'daki performansı gerçekten yani artık tüyler ürpertici olmaya başladı. Yani buraya geldikleri zaman herkeste büyük bir heyecan, büyük bir coşku. Özellikle yani Galatasaray'da bu noktada çok iyi ilerledi. Fenerbahçe'de çok iyi götürüyor. Trabzon'dan da bir çıkış gördük. Avrupa'da böyle Türk takımlarının bir anda performansı konuşulur oldu. Öyle değil mi?
1: Evet, elbette öyle. Yani aslında hakikaten önemli bir konu bu. Evet. Bizim takımlarımızın yatırımlarına baktığımız zaman, yani özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için söyleyebilirim, 300 milyon euroluk takımlar kuruyorsunuz. Ve maalesef bu yatırımların karşılığı geçtiğimiz yıllarda alınamadı. Ama önemli karşılaşmalarda da takımlarımızın başarılara imza attığını gördük. Ama bunlar maalesef nadiren oluyor. Biz bu sürekliliği sağlayabilmeliyiz bu yatırımlara karşı. Bugün Premier Lig'de kendi ligimiz arasında tempo açısından çok ciddi bir fark var. Bunu görebiliyoruz. Özellikle bu tür deplasmanlarda takımlarımızın bunun problemlerini çok yaşadığını görüyoruz. Dün Galatasaray biliyorsunuz Barcelona'yı konuk etti. Evet, Barcelona şu anda dünyanın en iyi takımı.
2: Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Stüdyoda yeniden birlikteyiz. Onur Özkan ve Abdullah Ercan'la beraber Fenerbahçe'nin Aslomi ile karşı oynayacağı mücadeleye dair değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Hocam, Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Asensio yok. Lukaku ve Kante kadroda olacak ama oynama ihtimalleri biraz düşük. Tedbiren bu oyuncuları sahada bugün göremeyebiliriz. Önce şunu sormak istiyorum. Sizce ligde 3 maçtır gol yemiyor Fenerbahçe, 2 maçtır net galibiyetler alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kaybetmedi. Nasıl duygular taşıdı bugünkü maça?
3: Şimdi tabii Fenerbahçe'nin son haftalardaki görüntüsü belki oyun olmasa bile de skor olarak gayet tatmin edici. Burası bir kenara. Ama tabii bir de bunu biraz Aston Villa tarafından da okumak lazım. Neden? Çünkü hakikaten büyük bir değişim içerisindeler. Ligde de istenilen hem seviyede değiller netice olarak hem de oyunu oynayamıyorlar. Biraz önce Onur teknik anlamda bir şeyler söyledi. Oradan devam edeyim. Bugün tabii ki top Aston Villa'da olma ihtimali yüksek ama bunu tercih ediyorlar mı? Çok etmiyorlar. Sebebi şu. Set oynadıkları oyunlarda skor üretme şansları ciddi derecede düşük. Evet. Ama geçişi kovaladıklarında, direkt oyun oynadıklarında mesela kazandıkları bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Tabii şimdi biz Asensio'lu, Lukaku'lu, belki Kante'li bir kadro hayal ediyorduk. Bu kadro çıkar diye düşünüyorduk ama şimdi hem Lukaku yok, hem Asensio yok, hem Kante yok. Böyle bir denklemde orta saha düzeni özellikle nasıl kurulacak? Hadi tamam, Muriç zaten başlayacak görünüyor. Başka alternatifi yok. Orta saha zaruriyetten acaba Greenwood, Guendouzi, İsmail artı önünde acaba İrfan mı başlar? Veya Bartula mı başlar ki maçında, Roma maçında zannedersem öyle bir üçlü orta sahayla başladı. Yani biraz daha karşılayan, biraz daha geçiş hücumlarına müsaade etmeyen bir orta sahayla mı başlayacak? Onu ciddi anlamda merak ediyorum. Neden merak ediyorum? Hakikaten Aston Villa takımı özellikle orta blokta oyunu sıkıştıran, ciddi anlamda sayısal üstünlüğü eline geçirmeye çalışan ve başında da Unai Emery gibi çok pragmatik bir antrenör var. İstediği dizilişle başlasa bile oyunu kazanma adına dizilişlerin çok, formasyonun çok önemli olmadığı, atakta yani top kendisindeyken ve rakipteyken değişik formasyonları uygulayabilen bir takım. Onun için Fenerbahçe'nin kadro seçimi bence çok önemliydi. Bakalım bir kadro gelsin, ona göre daha ne maçta ne olabilir, artılar ne, eksiler ne konuşabiliriz ama şunları genel anlamda söylemek yanlış olmaz. Bir kere özellikle bek oyuncularını önde konumlandırdığın zaman, Aston Villa'dan bahsediyorum, oraları kullanmak Fenerbahçe adına çok iyi olur. Artı Greenwood veya solda kim oynayacak? Ben Oğuz'u bekliyorum veya hoca yine Kerem'de ısrar edip oynatırsa özellikle o alanlardan geçişler, yani

0: bek stoper arası geçişler Aston Villa'nın en sevmediği oyun tarzı. Artı bence bu çok kıymetli. Bugün büyük ihtimalle ihtiyacı olacak. Bizim duran top ofansif organizasyonlarımız gol pozisyonumuza girmemizi veya gol atmamızı da sağlayabilir. Yani genel anlamda çekincelerimi de söyleyeyim. Bir kere Aston Villa bir Premier Lig takımı. Premier Lig temposu ciddi anlamda Şampiyonlar Ligi temposundan bile yüksek.
1: Evet.
0: Bir kere Fenerbahçe'nin özellikle doğru savunma yaparak buna bir cevap vermesi lazım. Mesafenin kısaltırdığı, oyuncuların birbirine yakın olduğu bir blok halinde oynar ki Fenerbahçe bu oyunu oynuyor. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hücumda tempo yapamadığı için özellikle deplasman oyunlarında bunu oynamak zorunda kalıyor. Ha bu bir nebze Fenerbahçe'nin de mevcut kadrosuna da çok uyuyor açıkçası.
1: Evet.
0: Yani işte 4 artı 2'nin konumlandığı, 4 tane de ofansif oyuncunun bir gerektiği zaman hem bekin arkasına hem birebir oyunları ki bugün bence oyunun neticelerini belirleyecek konulardan bir tanesi sevgili Kerem, ters toplar ki topun olduğu yöne ciddi anlamda Unai Emery takımları büyük bir yığılma yapar. Oyunu oradan kapıp geçişi kovalamak için. Fenerbahçe bugün özellikle ters toplara da büyük ihtiyaç var. Şöyle de bir Lyon deplasmanında Oğuz oynadı ve müthiş bir performans sergiledi. Belki maçın adamıydı. Tekrar acaba o performansı sergiler mi? Arkasındaki Archie Brown'un bindirmelerine çok ihtiyacımız var. Semedo'dan değil de Archie Brown'dan bekliyorum. Bir de kendi doğduğu şehirde herhalde maç anlamında da ekstra fayda sağlar Fenerbahçe'ye. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin ben kaybetmeyeceği puan veya puanlar alabileceği bir karşılaşma olarak görüyorum. Hem Fenerbahçe'nin oyuna bakış açısından kaynaklanıyor hem de Aston Villa'nın geçen sene Avrupa Ligi'ni kazandığı performansından ciddi anlamda geride olduğunu düşündüğüm için. Ama sonuçta bir Premier Lig takımı. Dediğim gibi sakin kalmak, tempoya ayak uydurmak ve disiplinli ve nasıl söylenir, çok kendini baskı altında hissetmeden bir oyun oynamak da bence çözümün başlıca anahtarları.
1: Topun kimde olacağına dair hocadan bazı sözler oldu. Aston Villa isteyebilir ya da deneyebilir, evet. Bu herhalde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki belki hemen hemen her maçı için geçerli, 2-3 tanesi hariç.
2: Evet, doğru.
1: Bizi hiç ilgilendirmeyen bir husus sanki topla oynamak.
3: Ya hepimizin kullandığı bir ifade var aslında, yanlış ifade. Topu bırakmak diyoruz. Biraz da dil alışkanlığı aslında bu. Kimse topu bırakmıyor. Burada önemli kısım şu, top rakipteyken verdiğiniz ya da vermediğiniz reaksiyonlar. İşte top rakipteyken aldığınız pozisyonlar. Hani bunlar belirliyor aslında topla oynama yüzdenizi. Bugün şöyle söyleyelim, doğru bir ifade kullanalım. Topun Aston Villa'da olması Fenerbahçe'yi rahatsız etmez diyelim. Yani evet. Topu bırakmaz ifadesi hep kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum işte, dedim ki alışkanlık ama doğru bir ifade olmuyor. Fenerbahçe topu bırakmıyor sonuç itibariyle. Top rakipteyken sadece topu kazanma adına hızlı bir reaksiyon almayacaktır diye düşünüyorum. Ya da reaksiyon bölgesi de önemli. Yani o reaksiyonu rakibin birinci bölgesinde, yani kendi üçüncü bölgesinde değil de merkezde ya da kendi birinci bölgesinde verecektir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Yani o baskılar nerede olacak, o kıymetli. Şimdi söyledik, İsmail Hoca'nın bir şablonu var hepimizin bildiği. Özellikle 23-24 sezonunda çok iyi sonuç veren bir şablon oyun anlamında ve skor anlamında. Ama mevcut kadronun bu oyunu oynamakta problem yaşayacağını da anlatıyoruz ki Fenerbahçe'nin ligde yaşadığı oyun problemleri de var. Yani Fenerbahçe takımı rakip yarı sahaya yerleşmede, orada kalmada, orada güçlü ve dominant bir 3. bölge oyunu oynamakta zorlanıyor. Oyuncu profilleri buna biraz da sebebiyet veriyor. Dolayısıyla işte bugünkü maçın senaryosu gibi senaryolar Fenerbahçe adına daha doğru oyunun, bakın daha güçlü demiyorum, daha doğru oyunun ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle stoper ikilisinden Skriniar ağır bir oyuncu. Geniş alanda yakalanan zaman problem yaratıyor. Ama ne zaman ki daha geride konumlanıyor Fenerbahçe savunması, merkez oyuncuları daha da yaklaşıyor stoperlere, orada Skriniar adına daha da bir rahat konfor alanı oluşuyor. Bugün onun da performansını artabileceği bir ortam vardır bu noktada. O yüzden de burada Fenerbahçe için topun Aston Villa'da

0: İngiltere, İngiliz halkının ona tepkisi, reaksiyonları mutlaka onda. Ya ben çıkacağım ve İngiltere'ye yeniden kendimi ispatlayacağım duygusunu oluşturmuştur diye tahmin ediyorum. Ekstra motivasyondur bu. Bir şey daha söyleyeyim. Belki bu tepki çekebilir bu arada. Asensio'nun varlığı çok kıymetli benim için. Fenerbahçe'nin en kilit parçalarından bir tanesi. Ancak bu tür maçlarda Asensio ve Greenwood'un aynı anda sahada olması topsuz oyunda Fenerbahçe'ye problemler yaşatabiliyor. Çünkü bu iki oyuncunun da savunma yardımları, topsuz oyundaki pozisyon almaları, reaksiyonları hani istenen seviyede olmayabiliyor. Mesela ilk Roma maçında Asensio yoktu. Orada hoca farklı bir formasyona gitti işte. Kante'yi koydu, İsmail yaptı, Bertu yaptı ve iyi sonuç aldı. Mesela bugün Asensio olsa Asensio oynayacaktı bu arada. Kesin. Evet. Asensio ve Greenwood'lu bir hücum hattı belki 3. bölgede üretkenliği arttıracaktı ama Aston Villa'nın da merkeze sayısal üstünlük sağlamasına sebebiyet verecekti. O yüzden de Asensio'nun yokluğu bu maç özelinde bir şansa dönüşebilir bizim adımıza. Yani İsmail Hoca'nın orada İrfan Can tercihi, daha da merkezleşebilen bir oyuncu profili İrfan Can Kahveci. Evet, 3. bölgede mutlaka Asensio'yu ararız. Ama top rakipteyken orada İrfan Can'ın daha iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum. Bu maç özelinde Asensio'nun yokluğunu belki çok hissetmeyebiliriz. Yani avantaja bile dönüşebilir
1: İrfan
0: belki.
1: İrfan Can yerine başka bir tercih sence hocanın olabilir?
0: Ya Bertu olabilir yine.
1: Dakikalar sonra göreceğiz.
0: Roma maçındaki gibi Bertu olabilir yani. Benim aklıma gelen bu. Roma maçında bunu yaptıysa deplasmanda da yapabilir bunu hoca. Kimse de bunu yadırgamaz. Ben de buna hatalı demem açıkçası.
2: Şey olur mu Onur? Gol attı, moralli. Muadil bir oyuncu Asensio'nun
0: evet, yani
2: yerine.
0: Evet, moral,
2: tercihen formda, İrfan'la başlaması evet, mantıklı
0: olur. Formda da olduğu için başlayabilir evet. O maçı. Ama dediğim gibi hocam yani Asensio'nun yoktu kağıt üzerinde eyvah eyvah dedirtebilir ama bazı noktalarda Fenerbahçe bugün avantaja sağlayabilir sanki.
2: Ben özellikle orta sahanın cevap verme anlamında ki Unai Emery oyunlarında orta saha çok güçlüdür. Biliyorsun.
1: Tabii ki.
2: 4-4-2 karşılar, mesafeyi daraltır, sıkıştırır. Genellikle stoperlere baskı yaptırmaz. Bu ne demek? Akeyle şeye baskı yaptırmayacak. Topun yönüne göre Aston Villa takımı baskı yapar. Özellikle kenarlara oynadığın zaman ciddi anlamda mesafeyi daraltırlar. Gerek ikinci bölgede, gerek kendi ceza sahasına yakın birinci bölgeye geldikleri zaman çok katı bir savunma yapar. İşte burada yön değiştirmeler çok önemli ki İrfan bunları yapabilecek bir oyuncu ama fizik anlamında evet. Ne kadar yapar? Bir de şöyle bir şey var. Mesela Guendouzi, Bartu artı İsmail oynasa kulübeden orta sahaya destek anlamında kim gelebilir? Şimdi Kante'nin kadroda olacağını ama oynamayacağını düşünüyoruz. Aynen. Doğru mu? Evet. Şimdi ama örnek İrfan, Guendouzi, İsmail başlar istediğini alamayabilir veya orta sahada eksik kaldığımızı gördüğü zaman bir hamle şansı var kenarda. Ha belki ofansif bir hamle şansı yok ama şöyle de olabilir. Belki oyunun içerisinde Greenwood'u oraya çekebilir. Belki bir kanat oyuncusuyla hamleyi yapabilir İsmail Hoca. Bu da var. Ama santrofor anlamında şu anda Lukaku'nun olmadığı bir denklemde evet. Vedat Muriç'in yerine girecek bir oyun yok. O zaman da oyun hiç sevmediğimiz bir 4-6-0'a gider.
1: Hocam Lukaku sağlam olsa Vedat mı Lukaku mu tercihi konusunda kafanız karışık olur muydu? Yani Lukaku bunu hissettirdi mi size?
2: Ya ben mesela hangi pazartesi günü buradaydık. Yine Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. Acaba Lukaku tercihi oynar mı oynasın mı? Ben Lukaku ile oynar diye tahmin ettim. Ya bu sakatlığı hiç o zaman yoktu. Neden? Çünkü yavaş yavaş form grafiğini yükseltiyordu. Milli maçlardan fizik olarak iyi bir seviyede gelmişti. Bu sonuçta bu oyunları biliyor, bir deneyimi var. Ha diyeceksin Vedat bilmiyor mu? Vedat da biliyor ama sonuçta yani burada başlayabilirdi. Artı Vedat'ı da biraz, Vedat da ciddi anlamda uzun sürelerdir oynuyor.
1: Doğru.
2: Bir dinlendirip belki Alanya maçına daha fresh bir Vedat'la başlayabilirdi. Veya son 25 dakika gol ihtiyacı olursa Lukaku Vedat belki çok şey görünüyor, ne derler? Ofansif görünüyor denilebilirdi. Ben ama tabii sakatlığı olduğu için şu an kulübede konuşmanın da bir anlamı yok. Muhtemelen de oyuna da girmez herhalde.
1: Greenwood'u sezona başladığı çizgiyle şu anki çizgisi arasında mukayese etmenizi istesem ve skor üretmediği maçlarda onunla ilgili ne düşünüyorsunuz desem ne söylersiniz?
2: Ya son haftada Rize deplasmanında çok iyi bir Greenwood yok. Ama tabii şimdi şöyle oyuncuları efektif kullanma diye bir tabir var.

0: antrenörlerin bence buna çok dikkat etmesi lazım. Ne gibi? Örnek Greenwood'u biraz konfor alanını genişletmek lazım. Geriye çok koşturmamak lazım. Kaleye yakın yerlerde mümkün olduğu kadar topla buluşturmak lazım. Ya Greenwood bir ara Roma maçında kendi 18'in üstünden gelip oyun kurmaya çalışıyordu. Greenwood'un pozisyonu orası değil ki. Ha evet. Oyuncu oraya gitmeyecek mi? Yok, oyun futbol dinamik bir oyun. Pozisyon gerektirirse tabii ki gidecek ama Greenwood'u biz nerede etkili olur diyoruz. İşte biraz daha rakip kaleye yakın. Rakip 18'in civarında, kenarında veya ortasında. Ya biraz Greenwood'a eleştiri yaparken yani haksızlık ediyoruz. Çünkü bunlar çok kıymetli oyuncular. Yani çok değerli oyuncular, çifhaneleri tabela anlamında gören oyuncular. Ya biraz onları daha doğru kullanmak hem Greenwood'un performansını arttırır hem de takımın daha lehine olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun için oyuncuların kullanım şekli bence çok önemli. Bugün keza öyle. Bence çok istekli olacak. Çünkü bak bir Roma maçı öncesi Fenerbahçe'nin form grafiği ciddi anlamda eleştiri alıyordu. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Roma maçı öncesi.
1: Umutsuz bir tablo vardı.
0: Ya işte,
1: kötü bir hava vardı.
0: Şöyleydi ya, Roma çok formda, son maçında işte son dakikalarda da olsa kazandı. Birini yendiler, kimi bilmiyorum. Geldik
2: Atalanta'yı yenmiş.
0: Atalanta'yı. Oyunun ikinci devresi Fenerbahçe oyunu kazanıyordu ve skoru alıyordu. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet. Evet.
0: Oğuz'la girdiği pozisyon var, Lukaku'yla girdiği pozisyon aynen var. Ya Fenerbahçe nasıl söyleyeyim? Bu oyunları oynamayı biliyor. Çünkü kadro kalitesi ciddi anlamda çok deneyimli ve bu oyunlara çok alışık. Yani Ederson'undan tut, Skriniar'ı var, Akesi var, Semedo'su var. Bunlar tamam şöyle performans yaşı olarak belli bir yaşın üstündeler ama sevgili Kerem çok deneyimliler. Yani hangi oyunların nerede, hangi baskı altında bunları çok net kaldırıyorlar. O yüzden Fenerbahçe mesela oyunu istediği şekilde götürdüğü zaman ikinci devre hamlelerle maçı kazanacak duruma geliyor. Bugün de oyunlardan bir tanesi olma ihtimali yüksek. Neden? Ya Aston Villa geçen seneki Aston Villa olsaydı farklı şey söylerdi.
1: Evet. Kadro da çok değişti yani. Her
0: ya
1: şey çok değişti.
0: Tielemans falan gitti. Yani onlar
2: merkezleri değişti.
0: Şey gitti. Neydi?
2: Morgan Rogers gitti.
0: Watkins gitti.
2: Ve şeye gitti. O sakatlık tabii ya, ki. Ona sakatlandı.
0: Gitti değil de biraz da şeyden dolayı ekonomik olarak. Yani evet, yapısal biraz kadroyu ekonomik anlamda. Ama yine iyi transferleri var. Yani fena bir kadro değil. Bir de en büyük problem biliyorsun Unai Emery.
2: Evet. Yani, en büyük rakip o bence.
0: Yani adam çok çözümcü bir antrenör. Yani oyunun içerisinde...
1: Ezri Konsa.
2: Evet, yani
0: oyunun içerisinde hemen çözüm üretebilen bir antrenör. Ama şu andaki form, mesela dün Barcelona çok formdaydı. Bunu bir haftadır söylüyoruz. Bugün Aston Villa o seviyede değil. Ama ne kadar istenilen seviyede olmasa bile bu bir Premier Lig takım.
1: Yine de hocam, yani bu maç fikstürü 6. haftasında olsaydı Şampiyonlar Ligi'nin daha kötü olurdu. Onlar hala bir adaptasyon süreci içerisindeler. Yani
0: doğru,
1: bir fikstür şansı var. Evet, deplasman maçı ama yine
2: doğru
1: de kötü zamanlama kötü
2: anlamında
1: bir zaman
2: değil.
0: Hatta ama daha Unai Emery şunu biliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşamak istemiyorsan 5 galibiyet alman gerektiğini ne biliyor yani.
1: Tabii.
0: O seni 8'e mi atar, 16'ya mı, 24'e mi bilmiyorum da 16'ya atar
2: ya
0: büyük
2: onun
0: ihtimalle.
2: Onun açısından bakıldığı zaman da hocam, o fikstüre baktığı zaman hani Fenerbahçe maçının yanına 3 puan almalıyız diye yazmıştır.
0: Evet, yazmıştır.
2: Onun
0: muhtemelen
2: penceresinden bakıldığı zaman
0: ki deplasmanda kazandı, 3-2 evet kazandı. Yani tabii onun için Fenerbahçe açısından şu var, biraz önce bağlantıda söyledik, katılıyorum. Kaybetmek çok şey kaybetmek anlamına gelmiyor. Neden? İçeride bir Slavia Prag maçın var. Ha şu olur, buradan puan çıkaramazsan Slavia Prag maçını mutlak kazanman gereken bir maç ki biz hani şey yapıyorduk ki o maça 3 yazıyorduk.
1: 3 yazdığımız
2: üç yazdık,
1: maç.
2: Evet.
0: Ki sabah yenmişti onu galiba, değil mi? Yendi mi? 2-0
2: ya, yendi. 2-0 yendi hocam.
0: Yani tabii zor olacak. Böyle biraz şey anlatıyoruz yani. Kolay gibi anlatıyoruz değil, ama yani
2: mesela
0: zor
2: hocam,
0: olacak.
2: Geçen sezon Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'ye yaşattıkları buradaki maçı hatırlıyorum. Orada tempo farkı çok net ortaya çıkmıştı. Yani
0: evet,
2: gerçekten hani onların fizik kalitesi, oyun hızları, oyuncu hızları, tempoları hani bizim önümüzde. O açığı kapatmamız başka bir şekilde doğru oyunla olabilir ancak. Yoksa hani fiziksel açığın bu maçta kapanması bir anda mümkün değil. Bir de hocam Aston Villa şu anda

0: Avrupa'daki takımların aksine biraz hani 3 merkezde değil 2 merkezde oynamayı tercih evet. ediyor. Orada Buendia'yı hani biraz forvet arkası 10 numara gibi kullanıyorlar genellikle.
1: Onu şey de yapıyorlar sana destek olsun diye. Çok enteresan bir takım. İzlediğimde şöyle bir şey çıkıyor. Bir kere oyun kurulumunda bir beki oyuna katıyorlar. Evet. Keş oluyor muhtemelen eğer oynarsa. Keşi
0: katıyorlar genellikle.
1: O zaman ya 3-5-2 gibi böyle enteresan bir şekil alıyorlar. Bu sefer şeyi gönderiyorlar. Neydi solda oynayan çocuk?
0: Manzambi.
1: Manzambi'yi santrofora gönderiyorlar. Evet. Buendia'yı sola gönderiyorlar. Evet. Ya böyle değişik bir şekil alıyorlar. Rotasyonu çok güçlü bir takım. Hem bu oradaki sayısal fazlalık sağlıyor hem de topun orada kalmasını sağlıyor. Evet.
0: Bir de az önce Roma maçının özetini izlerken aklıma geldi. Cristante'nin attığı gol. Yay üzerinden. Yani çok fazla gömüldüğün zaman orada yay boş kalabiliyor. Mesela Aston Villa'da çok fazla iyi şutör var. Evet. Yani McKin'den başlayarak bunu tabii. söyleyebiliriz. Buendia, Manzambi. Hani bunlar yay çevresinde boş bırakıldığı zaman ceza kesebilecek oyuncular. Yani savunmayı derinde kurmak evet bugünün planlarından bir tanesi ama çok derine geldiğin zaman ve o yayı boş bıraktığın zaman ciddi bir şut tehdidi oluşabilir Aston Villa adına. Yani sadece Aston Villa için değil genel İngiliz takımlarının profilidir o. Önde hep iyi şutörleri vardır ve yay çevresinden ceza keserler. Hani o anlamda Fenerbahçe'nin mutlaka o yay çevresini iyi savunması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi özellikle McKin, ben çok da beğendiğim bir oyuncu McKin benim. Hani çok de, iyi de profesyoneldir, çok sert bir oyuncudur.
2: Her pozisyonda oynar.
0: Tam bir yani İngiliz futbolcunun tam tanımıdır yani McKin o anlamda.
2: İngiliz demeyelim, İskoç kendisi. Hayır,
0: İngiliz derken yani ada futbolu anlamında söylüyorum.
2: Tabii, anladım, anladım, takılıyorum.
0: Dolayısıyla yani dikkat etmemiz gerekiyor. Çok da benim dediğim
2: gibi. Ben İskoç olsam, tam bir şey İngiliz denilse rahat
0: olmadığı için sorun yok.
1: Evet. Tam bir stoper bek arası koşuyor Jozy değil mi? Evet. Öyle bir profilde.
2: Hocam ya, çok enteresan.
0: Çabuk bir oyuncu değil, böyle biraz kilolu gözüküyor.
2: Antal görünüyor.
0: Antal duruyor ama gerçekten çok enteresan çok işler yapabiliyor. Çok iyi sol ayağı var.
2: Eski tip bir oyuncu.
0: Eski tip evet eski evet, tip bir oyuncu doğru.
1: Şey var bir de tabii Aston Villa takımı topu bıraktığın zaman mesela sete yerleştin ya bütün oyuncular topun arkasına geçti. O zaman üretmekte ciddi anlamda sıkıntı çeken bir takım.
0: Çünkü santrafor profilleri problemli hocam.
1: Bir de şöyle çünkü o biraz bence Unai Emery'den de kaynaklanıyor. Unai Emery daha çok hani direkt oyun, rakipten top kaptığım zaman hemen çözüm üreteyim. Öyle bir antrenör profili olduğu için biraz da bu değişikliklerden sonra kadro yapısı bu sete çok uygun oyuncu değil, oyuncular değil. Burada da şöyle bir dezavantaj çıkıyor Onur. Sette çok şut imkanı denemiyorlar. Çok sayı çok az. 3, 4 ama ne zaman geçişleri buldukları zaman o zaman çok etkili bir takım ama duran top zafiyetleri var. Ha. Var. Yani özellikle arka direğe kesilen toplarda Lindelof artı kim oynayacak sol stoper bilmiyorum
2: Minks
1: ama
2: Minks olabilir mi?
1: Torres Tyron, gibi görünüyor.
0: Tyron Minks olabilir.
1: Yani Kyle Linx'i bilmiyorum da bugün Torres gibi görünüyor.
0: Paul Torres olabilir.
1: Olabilir. Yani onların duran top şeyinde çok ciddi zaafları var.
2: Bu arada görüntüler İngiltere'den canlı olarak ekranda sevgili seyirciler. Fenerbahçe takımı görüntüde stadyuma giriş yapıyor. Sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet ilerleyen dakikalarda da bu arada ilk 11'ler belli olacak. Vincenzo Italiano'nun Hoffenheim maçı öncesi basın toplantısını da yine sizinle paylaşacağımızı ifade edelim. Son derece yoğun bir yayın yaşıyoruz. Fenerbahçe takımını da Alparslan Düven görüntüye bu şekilde getiriyor. Tabii ki umutlu bir şekilde gitti takımımız İngiltere'ye, Birmingham'a. Güzel bir neticeyle dönmemek için de hiçbir sebep yok. Takım gereken mücadeleyi ortaya koyacak ve bir adaptasyon sürecindeki Aston Villa'dan da puan da çıkarabilir.
1: Bu eski stat.
2: Evet evet.
0: Villa Park.
1: Biliyorsun Villa Park.
0: Villa Park. Sen oynadın hocam
1: severim orada. Villa Park.
0: Orada değil güzel mi? Bir
2: tecrübeniz var.
0: Zafer vardı Trabzonspor'un zaferi.
1: Unutuyorsun hiç bizi övmüyorsun ya.
2: Hocam sizi.
1: Yani biz Aston Villa'yı.
2: Övmeme bile gerek yok.
1: Yani hocam. Biz 90 söylemeyelim zamanını da.
0: Çok
1: da bizim elemişliğimiz var yani. Doğru. Rahmetli'nin hatta Allah
0: evet,
1: rahmet
0: eylesin. Orhan Hoca'nın rahmetli Orhan Hoca'nın.
1: Nurlar içinde yatsın.
2: Trabzonspor.
0: Roy Hudson mıydı rakibin öncesi?
1: Evet. sakızı yemişti, golü attı. Vallahi.
0: Hatta maçın spikeri kim hatırlamıyor.

0: Şu anda bir gol bulsak ne harika olur diyordu.
1: Bizde şey vardı Onur. Son dakikalar 86'ydı falan. 1-0 öndeler. Trabzon'da 1-0 yenip gelmiştik. Ben attım korneri. Kaçorao vardı. Gürcü oyuncu. Evet. O indirdi. Ya o kadar zor bir gol atmıştı ki. Dönüp rahmetli. Olmuştu. Allah rahmet eylesin tekrar. Müthiş bir gol atmıştı. Böyle dönerek.
2: Evet.
1: Hani ne derler? Dömü vole mi diyorlar? Evet. Bilmiyorum o vuruş şeyin adını. Böyle vurmuştu. Üst çatala gitmişti.
2: Tavana gitmişti o.
1: 2-1 yenildik ama o zaman bu sistem yoktu tabii. Elemiştik. Çok büyük başarıydı. Neden? Kadro değeri olarak bizim yani çok üstümüzdeydi. Kadro değeri olarak. İnşallah bugün de puan veya puanlar alarak aynı heyecanı tekrar yaşadık.
3: Çok özür diliyorum. Vincenzo Italiano ve Salih Özcan Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi konuşuyor.
4: Bir takım değil. Aynı zamanda bir aidiyet meselesi. Buradan yarın alacağınız 3 puan sizin için ne anlam ifade edecek?
5: Öncelikle merhaba. Bizim için önemli bir maç. Hocayla da bunu konuştuk. Açıkçası kendimize güvenmemiz lazım. Hoffenheim iyi bir takım. Ve biliyoruz bu Beşiktaş taraflılar yarın da böyle bir coşkuyla gelecek ve onun için tabii başka bir motivasyon bizim için olacak. Ama dediğim gibi konsantre olmamız lazım, basit hatalar yapmamak lazım. Ve bizim oyunma stilimizi yani takıma göstermemiz lazım ve inşallah böyle yarın ve 3 puanla gideriz.
6: Metin Bey buyurun.
7: Metin Arslancan Anadolu Ajansı. Salih, yıllarca Bundesliga'da oynadım ve alışık olduğum bir rakip. Atmosferi de biliyorsun. Yarın Beşiktaş'ı neler bekliyor?
5: Açıkçası senelerce Hoffenheim gerçekten iyi bir takım. Yani iyi bir kulüp. Bu sene de bence iyi başlamadılar ama dediğim gibi genellikle aslında iyi bir takım, kaliteli bir takım olduğunu düşünüyorum. Hele kontra ataklarda dikkat etmemiz lazım. Basit hata yapmamak lazım ve böyle inşallah bu hatalar yapmamaktan sonra iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum.
6: Mustafa Bey.
8: Başarılar diliyorum Salih. Metin de ifade etti. Yıllarca Bundesliga'da forma giydin. Bundesliga'da tecrübeli bir isimsin. Takım arkadaşlarınla Hoffenheim'le alakalı bir konuşma yaptın mı? Bu anlamda Hoffenheim'in eksikleriyle alakalı ve bir de bu sezon Hoffenheim iyi bir başlangıç yapamadı. Beşiktaş'ta tam aksine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsun?
5: Ya dediğim gibi Hoffenheim gerçekten aslında kaliteli bir takım. Genç bir takım. Onları da genç bir takım. Senelerce Bundesliga'da aslında o seviyede iyi oynadılar. Ama dediğim gibi şimdi kötü başladılar diye biz de bu rakibi hafife almamak lazım. %100'ümü vereceğiz ve takım olarak inşallah bu 3 puanla eve döneceğiz.
6: Salih Özcan'a başka sorusu olan var mı? Sanıyorum ki yok. Salih'e teşekkür ederiz. Seni uğurlayabiliriz Salih. Teşekkür ederiz. Hocamızla devam edelim. Hocamıza sorularla başlayalım. Buyurun beyefendi.
9: Hocam yarınki maç için öncelikle başarılar. Hoffenheim arkadaşımız da ifade etti. Kötü başlangıç yaptı Bundesliga'ya. Son dönemde kötü sonuçlar alıyorlar. Ancak böyle dönemlerde bu takımlar kendi evlerinde çok tehlikeli olabiliyorlar. Bu karşılaşmada rakibinizin form durumunu bir avantaj olarak mı görüyorsunuz? Diğer sorun da şu. Beşiktaş taraftarları takımlarını artık Avrupa liglerinde başarılı görmek istiyorlar. Sizin için hedef gruplardan çıkmak mı? Çeyrek final mi? Yarı final mi? Hatta bir kupa hedefiniz var mı? Teşekkürler.
10: Buonasera, buonasera a tutti. Credo che ci sia da fare una differenza sempre tra campionato e Europa. campionato è una storia, l'Europa è un'altra.

0: perché inizia un altro tipo di discorso, un'altra classifica, e le motivazioni che dà l'Europa sono enormi, squadre che nel proprio campionato non rendono ma in Europa vanno forte, quindi mi piace parlare di quello che sarà il nostro prossimo avversario in funzione di quello che è la classifica in Europa. Siamo partiti bene con una vittoria, anche loro hanno bisogno di aggiungere i punti, giocheranno in casa, avranno la spinta del loro pubblico, però il focus è sulla classifica del girone, su quello che è l'Europa, che noi abbiamo voluto tantissimo, superando tante partite, tre turni per arrivare in questo girone qua, e ci teniamo prima di tutto a cercare di superare il turno. Come ho sempre detto, o tra le prime 8 o tra le prime 24, il primo obiettivo è questo. Siamo partiti bene, abbiamo un girone molto difficile perché gare tutte complicate, e domani cercheremo di fare una partita attenta, concentrata. Ci sono dei punti in palio e dobbiamo cercare di fare bene.
1: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı ikilikten bahsediyoruz şu anda. Avrupa farklı bir şey, Süper Lig bambaşka bir şey. İkisinin de hikayesi farklı, ikisindeki her şey farklı oluyor aslında. Tabii ki de buradaki puanlar da farklı oluyor. Ligde başka bir yerdeyiz, burada başka bir yerdeyiz. Aynı şekilde rakibimiz için ne geçerli? Tabii ki de Avrupa'daki takımların motivasyonu da daha farklı olabiliyor. Farklı ligler olduğu için de mesela lige kötü başlamış bir takım Avrupa'da daha farklı işler yapabiliyor. Yarın da yine Avrupa maçımız var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Tabii ki de onlar da kazanmak istiyor. Onlar da tabii ki de iç saha faktörünü de kullanacaklar ve puanlar almak isteyeceklerdir. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizim şu andaki en büyük önceliğimiz Avrupa'da gruptan çıkmaktır. Bunu zaten daha önce söylemiştim. Hedefimiz şu anda gruptan çıkmak. Yani ilk 8 olur ya da 24 olur, bu çok fark etmez. Ama bizim şu andaki en büyük fokusumuz bu gruplardan çıkmaktır. Zaten biliyorsunuz biz buraya kalmak için çok mücadele ettik. 3 tane birbirinden zorlu tur atladık ve sonunda buraya kaldık. O yüzden buradan çıkmak istiyoruz. İyi başladık şu ana kadar Avrupa Ligi'ne, ama tekrar diyorum, grubumuz zor. Maçlar çok zor, birbirinden zor olacak burada. Ama yarın da maksimum konsantrasyonla ve dikkatle çıkıp elimizden gelen en iyisini yapmak istiyoruz.
2: Evet, sorulara devam edelim. Beyefendi siz buyurun.
3: Metin Arslancan, Anadolu Ajansı. Benim iki sorum olacaktı. Bir, dün Vlahović bir talihsizlik yaşadı. Rahatsızlığından dolayı deplasmanda formayı giyemeyecek. Oyun sistemini ne ölçüde etkileyecek bu değişiklik? İkincisi de, Beşiktaş bu sezon 14 maç oynadı, 3 kez mağlup oldu ve 3'ü de deplasmanda geldi. Deplasman o kazanma alışkanlığını yeniden görebilecek miyiz Beşiktaş'ta? Biraz sorun yaşıyor gibi gözleniyor.
0: Vlahović purtroppo non ci sarà, ha avuto questo problema influenzale, intestinale, non sta bene, abbiamo preferito lasciarlo a Istanbul, perché chiaramente con tutte queste partite ravvicinate, per il fatto che non era al massimo della condizione, anche lui non si è sentito di a venire ad affrontare questa trasferta, ma nessun problema, purtroppo capita, è capitato a Dumit in campionato, è capitato a Vlahović per domani, ma abbiamo i sostituti, abbiamo gente che può far bene. Per quanto riguarda le sconfitte lontano dal nostro stadio, dico che sono state tutte sconfitte secondo me evitabili. È vero che dobbiamo cercare di essere simili a come siamo in casa, perché in casa abbiamo la spinta del nostro pubblico, produciamo tanto, abbiamo mostrato di essere una squadra forte in entrambe le fasi, dobbiamo cercare di maturare e crescere anche fuori casa. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora una squadra che secondo me deve lavorare per cercare di trovare veramente il massimo della condizione fisica, mentale, dal punto di vista proprio delle conoscenze, però

0: fuori casa non è mai semplice, domani questa squadra ci darà sicuramente del filo da torcere, vediamo se riusciamo ad esprimerci come facciamo in casa, cercando di proporre, cercando di essere squadra, cercando di fare il nostro gioco, sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Che fuori casa dobbiamo aggiungere qualcosa, lo sappiamo anche noi.
1: Vlahovic, maalesef yarın aramızda olmayacak. Midesinde bağırsaklarında problem yaşıyor maalesef. O yüzden onu İstanbul'da bırakmak zorunda kaldık. Zaten biliyorsunuz şu anda önümüzde çok fazla maç var. Çok sıkışık tarihlerde maçlar var. Bu yüzden o da gelmek istemedi. Ama bu da çok büyük bir sıkıntı değil. Biliyorsunuz zaten Ümit de geçen bir hastalığı vardı. Onu da ligde kullanamadık bu yüzden. Ama yarın onun yerine oynayacak arkadaşlarımız, oyuncularımız var. O yüzden çok problem olacağını düşünmüyorum. Bunlar olabilir yani, yapacak çok bir şey yok maalesef. Deplasman konusuna gelirsek ise evet, deplasmanda kaybettiğimiz maçlar oldu. Bu maçları kaybetmeme ihtimalimiz var mıydı? Kesinlikle vardı. Daha iç sahaya yakın bir oynamamız gerekiyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. İç sahada ne gibi faktörler var mesela? Orada taraftar faktörü var. O bize çok yardımcı oluyor. İç sahada çok daha fazla pozisyona girebiliyoruz. Çok fazla pozisyon yaratabiliyoruz. Ve toplu ve topsuz oyunumuzu gerçekten çok iyi gösterebildiğimizi düşünüyorum. İşte bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. Merak etmeyin. Şu anda hala başlardayız aslında, daha çok başlangıçtayız, daha önümüzde çok uzun yol var. Ama bence şu ana kadar çok iyi bir şekilde fiziksel ve mental olarak kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu daha da olabileceğini düşünüyorum. Bunu maksimum seviyeye getirebileceğimizi düşünüyorum. Ve bunu göstermemiz lazım çünkü deplasmana kazanmak istiyoruz. Kazanmanın gerekiyorsa da bunların maksimumda olması gerekiyor. Çünkü deplasmanlarda oynamak asla kolay değildir. İç sahadaki gibi oynamamız gerekiyor. Tekrar ediyorum, kendimi daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Yarın da önümüze çok zor bir deplasman var. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Burada da elimizden gelen en iyisini yapıp maçı yenmek istiyoruz.
2: Beyefendi, size devam edelim.
3: Merhaba hocam, Eren Koca, TRT Spor. Öncelikle yarın için başarılar diliyorum. Aslında deplasman olduğunu tabii ki söyledik ama yarın muhtemelen tribünde Beşiktaş taraftarının çok daha kalabalık olacağını da hem Alman basını bekliyor, Alman polisinin de bu yönde açıklamaları oldu, hem de bugün konuştuğumuz basın mensubu arkadaşlarımız da bunu söylediler. Beşiktaş tribünlerinin çok daha bu anlamda baskın olacağını düşünebiliriz. Hoffenheim'in bu sezon şimdiye kadar oynadığı oyunun skor anlamında karşılığını bulmadığını düşünüyor musunuz? Rakamlara baktığımda, istatistiklere baktığımda geçen seneden aslında çok kötü değiller ama hem kendi kalelerinde hem de rakip kale önündeki sıkıntıları sanki skora yansıdı. Hem Beşiktaş tribünlerinin o coşkusu, hem bir reaksiyon vermeleri gereken bir maç olması bu anlamda maçın zorluğunu biraz daha artırır mı Beşiktaş açısından? Teşekkürler.
0: Ma come dico sempre, una squadra deve avere la capacità sia in casa che fuori di avere la stessa mentalità, di avere la stessa voglia di vincere, di non cambiare tra le mura amiche, essere una squadra e lontano un'altra. Quindi se vogliamo fare un campionato importante in tutte le competizioni dobbiamo cercare di avere questa mentalità dentro e fuori casa. Avremo anche la spinta di qualche tifoso, avremo anche, ripeto, la motivazione di aggiungere punti alla nostra classifica, e di fronte abbiamo una squadra che abbiamo visto, abbiamo analizzato un po', abbiamo visto qualche situazione, qualche immagine, qualche partita dove loro forse meritavano di più della sconfitta, meritavano di più in termini di punti. E siccome siamo all'inizio, per me non è veritiero tutto quello che si vede in questi primi mesi. Per me domani, ripeto, sarà tutta un'altra storia. Questi avranno voglia di aggiungere anche loro punti a questa classifica, di vincere in Europa, e per noi sarà difficile. Quindi sarà un banco di prova importante per noi. Vediamo che crescita abbiamo in trasferta, come reagiremo a qualche difficoltà.

0: se riusciremo ad avere la partita in mano, se dobbiamo rincorrere, vediamo come si evolverà la partita, però abbiamo la voglia di anche noi di fare una grande partita. Ho sentito che l'avversario, il nostro avversario, ha grande voglia di vincere, ma quello ce l'abbiamo anche noi, e vediamo che partita verrà fuori.
1: Her zaman söylediğim gibi herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada ve deplasmanda bunu göstermek istiyoruz. Her zaman o açlığa sahip olmanız gerekiyor. Eğer 3 kulvarda da başarılı olmak istiyorsanız iç sahada ve dışarıda oyununuzun aynı olması lazım. O isteğinizin, mentalitenin özellikle her zaman aynı olması lazım. Yarın da oynadığımız maçta puanlar kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de aynı şekilde. Tabii ki de onların analizini yaptık. Onların nasıl oynadığı hakkında videoları izledik. Bunları hep konuştuk. Ve tabii ki de şunu da söyleyebilirim. Bazı maçlarda daha iyi sonuçlar almayı hak ediyorlardı. Kesinlikle katılıyorum buna. Yarın da onları bakalım nasıl bir maç olacağını hep beraber göreceğiz. Çünkü ikimiz için de önemli bir maç. Onlar da kendini göstermek isteyecek. Biz de kendimizi göstermek isteyeceğiz. Maça bakalım kontrol edebilecek miyiz, yoksa daha çok geri kaçacağımız zamanlar olacak mı? Maçta nasıl reaksiyon göstereceğiz? Bunların hepsini göreceğiz. Ama burada önemli olan kazanma isteği. Bu bizde de var, onlarda da var. Bakalım nasıl bir maç olacağını göreceğiz hep beraber.
2: Sanıyorum ki başka soru yok. Hocamızın da ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantımızı sonlandırabiliriz.
0: Okay.
2: Teşekkür ederiz. Basın toplantımız sona erdi.
3: Ederson, Semedo, Skriniar, Kebran, Guendouzi, İsmail, İrfancan, Greenwood, Oğuz, Vedat, Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i. Çok kısa bir ara sonra kadroyu konuşacağız.

0: kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan. Reklam.
1: A Spor Radyo.

amacı ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyo'dan kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Şampiyonlar Ligi özel Aston Villa Fenerbahçe mücadelesi öncesinde devam ediyor. 11'imiz şöyle: kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, İsmail, orta alanda Greenwood, İrfan ve Oğuz'la beraber önlerinde Vedat Muriç. Aston Villa'nın 11'ine baktığımızda Suzuki kalede, Wan-Bissaka, Lindelöf, Pau Torres, Matty Cash savunma attı. Cash mi sol bek, Wan-Bissaka mı, onu sahada göreceğiz. Barkley, Kamara, John McKin, Manzambi, Mbaye orta alanda, Jackson ileride. Aston Villa'nın 11'i de bu şekilde. Fenerbahçe'nin 11'iyle hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Eksikleri zaten biliyorduk hocam. Evet. Herhalde sürpriz diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Kerem evet. Yerine de Oğuz başlıyor ki bizim muhtemel 11'de Oğuz vardı.
1: Ki İsmail Hoca dünkü basın toplantısında rotasyonlu bazı farklı oyuncuları kullanabiliriz demişti. Ki bence Oğuz'la asansiyonun olmadığı bir 11'de de İrfan'ı kullanıyor. Mevcut kadro içinde çıkabilecek en iyi 11 bu. Tabii beklenti şu: Fenerbahçe tamam topun arkasına geçecek, geçişi kovalayacak ama top Fenerbahçe'de olduğu zaman da bir şeyler oynaması tabii lazım.
2: %100.
1: Yoksa dün Galatasaray'ın oynadığı gibi oyun olursa bu oyun bitmez. Yani bunu mümkün olduğu kadar topa nerede sahip olacak ki rakip yarı sahada olursa daha kıymetli. Bizim dediğimiz gibi özellikle ben bir taraftan Fenerbahçe'nin yüklenmeyi daha etkili yapmasını bekliyorum. O tarafta Archie Brown tarafı. Çünkü öbür tarafta Manzambi oynarsa ki öyle gözüküyor dizilişte, belki Mbaye ile de rotasyonlu olarak yer değiştirebilir. Çok etkili bir kanat oyuncusu. Zaman zaman santroforu da ikiliyor. Onun için ben Brown tarafından Fenerbahçe'nin özellikle topsuz koşullarla hata destek vermesini bekliyorum bu oyunda. Şimdi burada Guendouzi, İsmail'den de birinin oran olarak biraz daha ofansa destek vermesi lazım. Bu hangi oyuncu? Bence İsmail. Neden İsmail? Çünkü İsmail her koşulda tamam savunmacı bir altı numara olsa bile böyle atağa çıkmayı, ceza sahasına yaklaşmayı daha çok seven bir oyuncu. Profil olarak belki çok üretkenliği yok ama oraya gitmeyi, işte pas arası yapmayı, ki bence milli maçlarda da form grafiği gayet iyiydi. Tabii orada Fenerbahçe'nin bugünkü atak organizasyonlarını şekillendirecek oyuncu İrfan gözüküyor ki Rize'de son 30 dakikalık oyunda gayet iyi işler yaptı. Formda, skor buldu, moralli. Asensio'nun yerine de değerlendirilmesi gayet mantıklı. Oğuz'u inşallah bir Lyon deplasman oyunu da Oğuz'dan görebiliriz. Görmek istiyoruz. Aynı şekilde Greenwood'un yaratıcılığına, rakip kaleye özellikle yakın yerlerde şut atmasına çok ihtiyacımız var. Ve top mümkünse Aston Villa'dayken en az topun arkasına, hadi Vedat'ı şöyle söyleyelim, lüks bırakalım, bir 10 kişinin geçmesini bekliyorum. Fenerbahçe mümkün olduğu kadar merkezden değil ama oyunun yönünü değiştirip bekin birini oyuna katarak bir oyun oynarsa daha etkili olabilir. Topun arkasına geçtiği zaman da mümkün olduğu kadar kendi kalesine çok yakın olmamak kaydıyla bir ikinci bölge oyunu da böyle sıkı, oyuncuların birbirine yakın olduğu, çünkü iki beki de gelecek, Bissakko ile Cash de gelecek öyle tahmin ediyorum. Burada da doğru pozisyon alabilirse çok tehlikeli atak vermeden bir oyun sergileyebilir. Dediğim gibi yani ben bu akşam Fenerbahçe'den puan veya puanlar bekliyorum Kerem.
0: Onur Özkan nasıl değerlendirirsin kadroyu? İlk yorumunu alayım, sorularım olacak.
3: Ya eldeki malzemeyle bence çıkabilecek en iyi kadro bu ki 11 belli olmadan da burada konuştuğumuzda bir Oğuz Aydın tercihinin olabileceğini, İrfan Can'ın 10 numara pozisyonda olabileceğini belirtmiştik ki en akla yatkın seçenek zaten buydu. Yani İsmail Kartal'ın 11'ine kesinlikle olumsuz bir şey diyemem. Tabii planı biraz daha maç başlayınca göreceğiz ama 11 üzerinde benim için hatalı bir şey kesinlikle yok. Ama İrfan Can'ın kilit oyuncu olacağını düşünüyorum ben bu gece Fenerbahçe adına. Onun sebebi de yani İrfan'ın top rakipteyken ne yapacağı, o tempoya karşılık verip veremeyeceği çok kritik. Yani İrfan eğer bugün iyi bir oyun sergilerse Fenerbahçe adına ekstra bir katkı olur ve ciddi bir şekilde bence puan alma şansımız da artar. O yüzden yani İrfan bence gecenin X faktörlerinden bir tanesi olabilir Fenerbahçe için.
0: İrfan'ın gol atarak geliyor olması özgüvenini de yukarı çekmiş olabilir mi ki? Şuta belki ceza alanı dışından şutlara da ihtiyaç duyabiliriz böyle.
3: Yani oyundaki mental durumun ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Yani evet. İrfan Can geçtiğimiz sezon çok büyük bir yıkım yaşadı. Tedesco döneminde kadro dışı kaldı. Oynamak istemediği bir takıma mecburen gitti. Bir süre takımdan ayrı çalıştı falan. Hani kariyerinde hiç olmadık bir süreci yaşadı. Dolayısıyla ciddi bir özgüven kaybı ama İsmail Hoca'nın gelişiyle yeniden yavaş yavaş süreleri aldı ve şu anda sanki 23-24 sezonuna yaklaşır bir performansa ulaşmış gibi duruyor. Onun varlığı son derece kıymetli çünkü Fenerbahçe takımında Asensio'nun %100 olmasa bile yapabileceklerini belli noktada yapacak tek oyuncu İrfan Can Kahveci. Yani kadroda Asensio'nun muadili olabilecek tek isim. Onun bir şekilde işin içine dahil olması İsmail Hoca'nın elini mutlaka rahatlatacak ve dediğim gibi eğer fiziki olarak da Rize maçı biz yanıltabilir bu arada. Yani rakip çünkü çok farklı hem kalite olarak hem tempo olarak. Eğer ki İrfan Can fiziki açıdan da iyi durumdaysa onu bugün çok daha net göreceğiz. Dediğim gibi hem ofansı ama benim için daha önemlisi işin savunmaza yani topsuz oyun kısmında yapacakları İrfan Can Kahveci'nin o yardımlara gelir. Gendüz'ü ve İsmail'e katkıyı verebilirse çok ekstra olur Fenerbahçe adına.
0: Hocam orada Villa'ya baktığımızda Kamara, Barkley önlerinde Manzambi tabii daha farklı evet. Bir profil ama.
3: Yumuşak mı merkez bence yani?
0: Yani onu soracaktım. Merkezdeki...
2: Ama çok buna takılı kalmayın. Çok değişik rotasyonla oynuyorlar.
0: Ama merkez

0: biraz daha ofansif. Gomez yok çünkü.
1: Olabilir mi? Evet.
0: Yok, bir kere Unai Emery oyunlarında merkez her zaman belirleyici. Sadece bu maç özelinde değil. Çok kıymetli. Özellikle oranın atağa katılması ki oradan mutlaka bir oyuncuyu rakip ceza sahasına mutlaka yaklaştırıyorlar. Fazla oyuncuyla atak yapıyorlar. Onun için ama ben mesela Mbaye de çok enteresan bir oyuncu. PSG'den onun da zaman zaman kenara ortaya gelebileceğini düşünüyorum özellikle karşılarken.
2: Ceza sahasında o ikinci forvet koşularını da yapabiliyor.
0: %100. Zaten karşılarken onu 4-4-2 karşılıyorlar.
2: Evet.
0: Buradaki amaç şu Kerem, stoperlere baskı yapmıyorlar. Ama stoperlerin oynayacağı oyuncuların pas kanallarını kesiyorlar. Kim gibi? İşte görüntü itibariyle İsmail Guendouzi gibi. Burada bir oyunda mümkün olduğu kadar merkezi çok fazla kullanmadan artı biri yakıp çıkmamız lazım. Yani bunu nereden yapabiliriz? Kenardan yapabiliriz. Veya biraz üzerimize çekip belki bir Vedat Muriç yanına yanaşan bir orta saha grubuyla yapabiliriz. Ama merkeze göreceksin, maç başladığı zaman Aston Villa takımı oturacak ikinci bölgeye. 4-4-2 karşılayacak. Bırakacak iki stoper oynasın. Amaçları zaten stoperlere baskı değil. Nereye atarlarsa oraya baskı. Hı. Onun için dediğim gibi bizim burada artı biri belki Ederson'la kullanabiliriz. Ederson da ayağı çok güçlü bir oyuncu. Vedat'a buradan çıkabiliriz. Belki Oğuz'a, belki Greenwood'un önüne çıkabiliriz. Ya uzun top anlamında. Bunlar hep oyun içerisinde aksiyonlar taktiksel anlamda kıymetli. Neden kıymetli? Bunlar hem aynı zamanda Fenerbahçe adına geçişleri de oluşturacak pozisyonlar. Ama merkezi çok kapatan isimler değişse bile, senin soruna cevap, merkezi çok kapatan, yani Manzambi ile McGee'nin içeriği sıkıştığı, bir kenarların sadece baskı için düşünüldüğü alanlar olarak boş bırakıldığı bir oyun olarak göreceğiz. Aynı zamanda bunlar kendilerini oyun kurulumunda şöyle kullanıyorlar. Orada da Suzuki'nin ayağı çok iyi.
1: Evet.
0: Yani o mesela orada da mesela o da enteresan.
2: Suzuki film karakteri.
0: Lindorov'la Torres'i mümkün olduğu kadar pas için kullanacaklar ama çıkış için onlar da Suzuki'yi kullanıyorlar. Yani gelsinler Lindorov'a, Torres'e baskı yapsınlar. Aradaki altılı bir öbür yarı sahaya geçsin. Kimi Ake'yi, Şikrinyer'i, Arçi Burak'ı, şeyi, Semedo'yu birebir bırakalım. Onların ana oyun planı da bu.
1: Böyle hocam, eski tarz İngiliz futbolunu andıran tatlı bir maç da olabilir böyle.
0: Ya burada ilk topu alırsan problem hocam, yok ama evet, düşürürsen adamlar ikinci topu alırsa 4'e 4 bir oyun çıkıyor. Fener ki biz bunu şeyde gördük. İnönü'de gördük şey yendiklerinde. Kazandılar ya Avrupa Ligi'ni.
2: Finali mi diyorsun hocam?
0: Finalde. Aston Villa.
2: Freiburg'u.
0: Freiburg'u. Oradaki oyunda çok gördük.
2: Hocam Fenerbahçe'nin evet yaşadığı bu sezon krizlerden biri de o geriden oyun kurma konusu. Yani evet. Fenerbahçe'nin üzerine doğru bir baskı yapıldığı zaman Rize maçının bile belli bölümlerinde orada çıkış noktasında krizler yaşadığını gördük Fenerbahçe'nin. Yani bu neden kaynaklı? Merkez profilleri özellikle.
0: Evet.
2: Yani Fenerbahçe'de ne Guendouzi ne İsmail ne Kante, yani sırtı dönük topu aldığı zaman oradan oyun kurma becerisine mahir futbolcular değil. Yüzü dönük oynamayı çok iyi bilen futbolcular, kale yüzü dönük oynamayı bilen oyuncular. Dolayısıyla burada Aston Villa'nın baskılarına Fenerbahçe'nin nasıl yanıt verebileceği kıymetli. Tek seçenek şu kalabilir elde. İşte Ederson'un uzun vuruşları, belki Vedat'ın orada rakip bekle eşleşebileceği bir senaryo olabilir. Hani kendini olabilir, belki bekin üzerine
0: avantaj atıp sağlamak.
2: Oradan belki bir avantaj sağlayıp olabilir. Onu da yapamazsa Fenerbahçe bu sefer ne olacak? Tenis maçı gibi topun tekrar Aston Villa'da kalıp atak devamlılığı.
0: O tempoya girmemeli evet. Fenerbahçe. Ya
2: o yüzden de burada Fenerbahçe'nin mutlaka bir şekilde o baskıdan çıkabilecek formülleri, organizasyonu bulabilmesi gerekiyor. Kolay değil, kabul ediyorum. Çünkü oyuncu profilleri de buna çok fazla el vermiyor. Yani Fenerbahçe adını hep diyoruz. İşte merkezde örnek verelim. İşte Hakan Çalhanoğlu tarzında oyunu organize edebilecek bir oyuncu eksikliği ya da bir Fred tarzında bir oyuncu eksikliğinin hep olmadığından bahsediyoruz. Dolayısıyla o baskılarda problem yaşayabilir Fenerbahçe. Rize'de bile bunu yaşadıysa
1: doğru.
2: Aston Villa maçında bu ciddi problem olur. Emery de mutlaka
0: Fenerbahçe'nin Emery mutlaka Ake'yi kapatacaktır.
1: Şükrün yarım oynatacak.
0: Tabii.

0: Çıkıyı boş bırakır. Ake'yi ya normalde düşündüğün zaman orada dörtlüyü arkayı en iyi kim kurar? Ake kurar.
1: Evet.
0: Ben olsam Ake'ye bas. Ake'nin sol ayağına baskıyı yaptırırım. Çıkrinyer'i boş bırakırım. Çıksın gelsin. Ki orada şöyle de bir sıkıntı var. Çift santrofora döndükleri zaman bir tane santrofor mutlaka öne geliyor. Orada ne kadar takip edecek, ne kadar orta sahaya bırakacak, o mesafe de çok önemli. Orta sahaya kadar takip ederse bizim dizilişte oraya McKinley Mbaye çok net girerse ikinci santrofor gibi. Onun için mümkün olduğu kadar ya bırak kalabalığa gitsin Kerem. Bırak gitsin kalabalığa. Zaten orada benim bir bloğum daha var. Yani bir dörtlü daha belki beşli bir bloğum daha var. Orada kalabalıkta. Çünkü eğer ben alanı boşaltırsam oraya mutlaka boş alana bir koşu yapacak Aston Villalı olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İki stoper için söylüyorum. Yani şöyle de bir şey var. Bunu yapar mısın risk alıp? Yaparsın. Ama iki tane kanat bekin o zaman çok çabuk olması lazım.
1: Evet.
0: Yani bir tane kanat bekin kimdi Fenerbahçe'de vardı? Samuel Johnson gibi olacak. Öbürü de mesela Ferdi gibi olacak.
2: O sayı
0: Samuel. O sayı özellik. Özür dilerim.
3: Johnson senin oynadın Johnson.
0: Benim evet. Johnson. Yani onun için öyle beki olmadığı için dengeli durmak, bekleyerek oynamak ki Fenerbahçe'nin tempo konusunda çok üst düzey bir temposu olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bekleyerek oynadığı bir oyunda şansı daha da yükseliyor.
2: Fenerbahçe'de Genduzu, İsmail, İrfan, orta sahası, Greenwood, Oğuz kanatlarda ki burada Onur Oğuz için de çok belirleyici bir maç. Yani genel hatlarıyla böyle futbol kamuoyunda acaba Kerem'in yerine Oğuz başlayıp biraz devam mı etmeli gibi bir bakış açısı da var ki haksız da sayılmaz.
3: Kabul ettiremedi Oğuz ama tam olarak kendini.
2: Oğuz mu kabul ettiremedi yoksa Kerem'e tanınan iltimasın boyutu hak ettiğinden fazla mı?
3: Ama şu oldu, mesela Lyon deplasmanı sonrası o çizgiyi sürdüremedi. Yine bir sallandı, tekrar iyi oynadı. Yani
0: Oğuz'un istikrar sorunu.
3: İstikrarlı bir şekilde 3-4 maç böyle yüksek performans vermesi gerekiyor. Onu yapamıyor. Yani uygun şartlar oluştuğunda kendi oyuna Oğuz çok iyi sonuç veriyor ki bugünkü senaryo bence Oğuz'a uygun çünkü boş alan bulacak. Ama uygun şartlarda oluşmadığı zaman o güveni tam sağlayamıyor. Yani Fenerbahçe taraftarı, camiası ya bizim sol kenarımız %100 Oğuz'dur diyemiyor. Ki Kerem'in performansı büyük bir fırsat aynı zamanda Oğuz için. Yani normalde Kerem'den bu kadar formayı alamazsınız. O Kerem oranın oyuncusu ama Kerem o kadar ciddi problemler yaşıyor ve yaşatıyor ki Oğuz'a tahminimizden çok daha fazla şans çıktı ama %100 kullanabiliyor mu? Bence kullanamadı. Yani o istikrarı sağlayamadı. Bugün mesela ondan mutlaka o oyunu bekliyoruz ama yetmeyecektir yani. Bugün işte Oğuz iyi oynadı ama bundan sonraki süreçte de Oğuz'un üst üste oyunları sürdürebilmesi gerekiyor. Mesela Meti Keş önünde oynayan oyuncu, Oğuz birebir de Meti Keş'i geçebilir. Çünkü savunması çok iyi bir oyuncu ama Meti Keş de ayağı çok hakim. Oyun bilgisi yüksek bir bek oyuncusu. Yani
0: bence o bekler yer değiştirecek.
2: Yani tam onu soracaktım.
3: O da olabilir.
2: Misakka sağda da olabilir, solda da olabilir ama bunu göreceğiz. Hayır.
0: Kes solda olmaz.
3: Bence
0: kes sağda olur.
3: Şöyle söyleyeceğim. Şimdi olaya şey açısından bakıyorum. Emery açısından bakıyorum. Greenwood'la Meti Keş'i mi eşleştiririm, Misakka'yı mı eşleştiririm? Ben Misakka'yı eşleştiririm Unai Emery olsam.
2: Aha.
3: Yani birebir de iyi savunmacıdır Misakka.
0: Tersten düşünelim. Ofansif bir oyuncu eşleştirir belki Greenwood takip etsin diye.
3: O da
0: diye.
3: Olabilir. O da bir seçenek. Ya burada hocanın nasıl baktığı önemli. Yani ofansif mi bakıyor, defansif mi bakıyor?
2: Wan-Bissaka gider gelir ama bir şey yapamaz.
3: Yapamaz.
2: Savunma dönüşleri çok hızlı. İşin savunma tarafını yapar.
3: Yapar. Yani pozisyon bilgisi zayıftır ama birebirleri iyi oynar.
2: Ya, futbolcu anlamda. Olmuş Osayi Samuel diyebiliriz.
3: Hani fiziği biraz daha iyi. Fiziği biraz daha iyidir Wan-Bissaka'nın ki Galatasaray için de bayağı adı geçmişti hatırlarsınız.
2: Evet. Burada şu da şüpheli. Baye sağ ayaklı ama sağ kanatta oynamayı daha çok seven bir oyuncu ama John McGinn solda da oynuyor, sağda da oynuyor. 8'de
3: bence
2: oynar.
3: Bence tam tersi olacak.
2: Sonda oynar. McGinn sağda, Mbaye solda da olabilir.
0: Oradaki, hatta Manzan bir solda orada değil. Mbaye ikilinin önünde oynar, sağda McKean oynar, Manzan bir solda oynar.
3: Evet. O zaman hocam
2: her şey olabilir.
3: Direkt 4-4-2 olur ama o diziliş. Yani hayır. Şu anlamda söylüyorum. Buendia'nın orada oynamasıyla Mbaye'nin oynaması aynı şey değil.
0: Ama hayır. Buendia ile santraforu ikilemiyorlar. Manzan bile ikiliyorlar. Buendia'yı sola kaydırıyorlar. Yani
2: profil. Çok soru işareti var.
3: Ama 4-4-2 bu takım yani hocam.
0: 4-4-2
2: takım yani çok farklı bir görüntüsü ya bu, olabilir
0: işte bu Milan. Çok dizilişe çok önem vermiyor hocam. Zaten. Tabii yani diyor ki ben içinde. Top bendeyken bir formasyonum var. Top rakipteyken bir formasyonum var. Atağa çıkarken formasyonum var. Savunmadayken. Onun için o yani biz böyle yerleştirmişiz ama oyun içinde çok değişken olabilir. Yani dediğim gibi Manzambi'yi solda görürsek McKinney sağda, Mbaye'yi ikili orta sahanın önünde şaşırmayalım. Bir tek Jackson'ın yeri garanti gözüküyor.
3: Ya, bu arada Lindelof Torres ikilisi de çok ağır bir ikili.
0: Çok.
3: Onu söyleyelim. Yani evet ikisinde topla ilişkisi iyidir. Özellikle Torres'in. Yani iyi bir pasördür. Lindelof da öyledir. Ki geçen sezon Lindelof çok maçta 6 numarada oynadı bu arada. Emery tarafından oynatıldı. Yani ikisi de ayakları iyi ama yüksekten de iyi olabilirler. Ama belki çok ağır bir ikili. Yani Vedat Muniç değil belki ama orada farklı oyuncular. Mesela belki Oğuz, belki Greenwood, belki başka bir oyuncu. Onların arkasındaki o boşluk.
0: En zaaflı yeri de orası olur.
3: Evet, çok ağır bir ikili yani. Evet, arkasını doldurmakta
2: problem yaşıyor. Bir şey çıkarabiliriz orada.
3: %100 çıkarabiliriz. Çıkarım.
2: Ama orada problem bizde onu çıkarabilecek oyuncu sayısının azlığı.
3: Yani orada öyle bir sorun var. Belki Greenwood'u koşta yapabiliriz.
0: Ya Greenwood eğer içe girerse ki seviyor öyle oyunu.
2: Evet.
0: Yani sol ayağıyla hem şut atmak için hem içe girdiği zaman pas istasyonu kullanmak için o zaman orada bir fark yaratır ama mevcut takımın en zaaflı yeri orası ve beklerin arkası.
3: Çok gol yediler bir de bu sezon. Tabii. Sürekli gol yiyorlar. Yani o savunmada ciddi problem yaşıyorlar. İyi bir kalecilere sahip olmalarına rağmen bu arada. Merkezleri de çok sert değil. Yani
0: mesela ben Gomez'i de bekliyordum. Barkley'le oynuyorlar.
3: Evet, Barkley'de...
0: O da enteresan. Aslında her maçı aşağı yukarı Gomez artı kamerayla oynuyorlar.
2: Yani gol yemedikleri hocam, sadece bir maç var bu arada onu hatırlatayım.
3: Barkley'le şunu hedefliyorlar benim hocam.
0: Kazandıkları da bir maç var.
2: Evet.
0: Hocam, var Tottenham.
3: Barkley'le şunu hedefliyor olabilirler mi? Sen dedin ya yayının başında sette problemli bir takım.
0: Ha olabilir.
3: Yani Gomez daha enerjik ama Barkley seti daha iyi oynayan bir oyuncu. Daha olabilir, organizatör.
0: Daha ofansif katılıyor.
3: Yani belki Barkley'le seti daha verimli oynamak da istiyor olabilir.
0: Olabilir.
3: Yani tabii dediğim gibi Emery'nin aklından ne geçiyor, kaç tilki var hakkında bilemiyoruz şu anda.
2: Ligde son 3 maç artı Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kazandıkları Kulüp Brüj mücadelesini sayarsak bu karşılaşmaların tamamında İkişer gol yediler.
3: Orada Brüj
2: seni
3: maçında,
2: desteklemek için söylüyorum.
3: Brüj maçında teşekkür ederim. Brüj maçında da oyun 3-2 iken 3-3'e çok rahat gelebilirdi. Yani 2-3 tane net pozisyonu vardı Brüj'ün ki bu Brüj dün Inter'i mağlup etti. Deplasmana 4-3 çok acayip bir galibiyet aldılar.
2: Evet.
3: Yani Aston Villa hem sette zorlanıyor hem de rakibin setlerinde kendi kalesini savunmakta zorlanıyor. Yani bunları değerlendirmek gerekiyor. Yani şartlar uygun. Yani Aston Villa deplasmanına bir Türk takımı bundan daha umutlu şekilde gidebilir mi? Zor. Kağıt üzerinden bahsediyorum. Yani rakibin şartları bizim puan almamız adına son derece uygun. Yani bir daha bu şekilde bir Aston Villa ile bu şartlarda oynayamayabiliriz. O yüzden de bu fırsatı kullanmak gerekiyor. Kabul edelim normalde kurallar çekildiğinde rakibin form durumundan bağımsız konuşuyorum. Aston Villa deplasmanına gidiyorsanız Villa Park'a ya oraya bir soru işareti koyarsınız. Yani bir olur mu olmaz mı acaba mı diye.
2: Evet.
3: Ama bugüne dair kağıt üzerinden baktığımız zaman Fenerbahçe için niye 3 puan olması sorusunu sorabiliyoruz rahatlıkla. Bir puan tabii ki iyi ama 3 puanın da oluşabileceği şartlar meydana gelebilir. O anlamda ben bunun kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki buradan bir puan çıkarsa Slavia maçıyla beraber Fenerbahçe kendisini çok farklı bir yerde bulabilir puan tablosunda. Yani 3 maç 5 puan ya da 3 maç 7 puan Fenerbahçe adına olağanüstü bir senaryo olur ki yani uzak değil yani mucize değil. Fenerbahçe evet. Bunu yapabilir şu anda. Böyle bir tablo var önümüzde.
2: Ya Fenerbahçe bu maçı kazanırsa ilk 24 olur zaten.
3: Ya ilk 24 olur. Ondan sonrası başkasını bile düşünebilirsin. Çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe'nin fikstürüne de yani kazanabileceği maç sayısı fazla.
2: Evet.
3: Kağıt üzerinde. Yani Shakhtar maçı da olabilir. İşte daha farklı maçlar da olabilir. Slavia maçını bunu ekleyebiliriz. Yani burada enteresan bir şeye dönüşebilir Fenerbahçe'nin ihtimalleri ve Fenerbahçe'nin iddiası. O anlamda ben bu fırsatın kullanılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Hocam kura da güzel yani genel hatlarıyla. İki maçtan 4 puan ya çok umut verici bir şey olur.
0: Ya 4 puan olur ne derler? Beklentinin en üst seviyesi olur.
2: Tabii.
0: Ama ben 2 evet. puana da razıyım. Dediğim gibi Aston Villa beraberliği artı içeride Slavia Prag galibiyeti de Fenerbahçe 24 için çok büyük avantaj sağlar. Çok. Belki 16'yı da

0: Ama hala yine söylüyorum, İngilizlerdeki tempo bizim çok üstümüzde. Ona bir kere %100 dikkat edeceğiz. İkincisi, yani oyunun içerisinde çözüm üreten bir antrenör var. Ya gerek o oyuncuyla oyunu değiştiren, gerek sokarak oyuncuyu değiştiren, kulübeden. Yani çok dediğim gibi, yani pragmatik, maç kazanmaya yönelik bir antrenör var. Zaten en büyük avantajı da, ama o da dile getiriyor. Geçen yılki seviyemizde değiliz. Aynen. Biz 5 maç kazanıp rahatlamak istiyoruz Şampiyonlar Ligi için. Çünkü 15 puan muhtemelen onlar ya 8'e ya 16'ya atacak onları. Onun için bizim bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Ya şu çok klişedir ama bu gece için bence çok geçerli. Kazanamıyorsak kaybetmeyelim. Çok bence şey, bir puan da Fenerbahçe için, ha mağlup olduğu zaman Fenerbahçe neyi konuşacağız? Ha o zaman diyeceğiz ki Slavia Prag'ı yeneceğiz. Kesin yeneceğiz. Yenmemiz lazım. Ya onun için bu akşam ben umutluyum. Neden umutluyum? Ya bir de Fenerbahçe Avrupa'da farklı oynuyor Kerem. Yani şeye git, Lyon deplasmanına düşün, ilk yarısı 2-0 önde bir Fenerbahçe. Roma uçuyor kaçıyor dediler, ikinci devre kazanacak bir Fenerbahçe. Doğru. Yani bu oyunları hem kadro kalitesi olarak, tecrübe olarak oynamayı bilen oyuncular var. Hem de nasıl oluştu bilmiyorum. Belki İsmail Hoca bunu çok istemiyor.
1: Yok, istemiyor.
0: Ama yani doğru oynayan bir Fenerbahçe var. Bekleyen, rakibin hatasını kovalayan, ki bence İsmail Hoca bu seneki oyununu da değiştirsin. Neden değiştirsin? Şunu kabullenecek İsmail Hoca bence. Fenerbahçe bu sene maçları kazanabilmesi için bireysel oyuncuların yeteneğiyle kazanır. Ön alan baskısıymış, İşte geriden oyun kurmaymış, bu seneki kadroya onlar çok geçerli değil. İşte tempoymuş. Değil yani. Bu seneki kadro öyle değil yani.
2: Teknik becerisi sınırlı. Ya, yaşı fazla.
0: Yok, mesela bireysel kimdir? Bir maç Greenwood çıkacak. Bir maç Asensio. Belki bir maç Lukaku çıkacak. Vedat Muriç çıkacak. Belki Kerem çıkacak. Bu oyuncuların ekstra performanslarıyla, yoksa Fenerbahçe önde başlasın, şey bassın, 60 dakika tempo yapsın. Bu kadro öyle bir kadro değil. Ya öyle bir oyun tercih etsin, bir maç seyredelim Avrupa'da, mağlup olur gelir. Mağlup olur gelir. Ya düşünsene, mesafelerin açıldığı bir Fenerbahçe kadrosunda Greenwood mu geri gelecek? Lukaku mu gelecek? Kerem veya Oğuz mu gelecek? Asensio mu gelecek? O zaman Kante ile Gendouzi'nin anası ağlıyor yani.
2: Ya da baskıyı kimle yapacaksın zaten?
0: Ya
2: o da ayrı bir konu.
0: Ya baskı çok uzun süreler çalışılarak kazanılan bir şey. Yani bunu biz böyle ağzımıza pelesenk oldu. Aynen. Kolay zannediyoruz.
1: Çıkın, çıkın, yapın ben bir hocadan, bir şey değil yani.
0: Ben bir hocam var kıymetli. 3 senede oturttuk dedi. Abdullah bunu dedi. 3 senede. 3 senede tam istediğimiz seviyede oldu dedi. Yani hadi başladık, baskı yapıyoruz. Öyle değil bu işler.
2: Profiller de önemli hocam. Fiziksel
0: kesinlikle önemli. Ha, düşünce olarak alıştırırsın, ekstra antrenman yaparsın, oyuncuyu belli bir kıvama getirirsin, ama o uzun süre. E şimdi biz olmayacak bir şey Fenerbahçe'den istiyoruz. Nedir? Archie Brown şey, Greenwood baskı yapsın. Ya ne kadar yapar? Nasıl yapar?
1: Yaparsa verimi düşer. Ha,
0: aynen
1: mi?
0: Öyle. Oyuncudan düşer. Yararlanmayı düşünüyoruz. İşte Greenwood'a baskı yaptıralım. İşte Asensio adam kovalasın. Onu değil ki, onları istemiyoruz ki biz. Fenerbahçe neticeyi alsın. Rize'de eleştiriyorlar. Tamam, ben de zaman zaman kötü oynadığına katılıyorum. Ama 3-0'lıkta bir sonuç var ya.
2: Neticeye bakılması gereken bir yıl Fenerbahçe.
0: Yani Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa insanlar şunu mu hatırlayacak? Ya Rize'de biz ikinci devre çok kötü oynadık. Ederson 3 tane net çıkardı. Sonuç 3-0.
1: 3-0 5'te olurdu bu arada.
0: Ya o İsmail Hoca 70'te yapsa değişiklikleri, dediği gibi Onur'un, 4-5 olurdu ya.
2: Araya Greenwood'un sızabileceğinden bahsettin Onur. Evet. Lindelöf ve Pau Torres ikilisinin yumuşaklığından bahsederken. Vedat da fiziksel mücadeleyi seven, sırtı dönük de iyi oynayan ve takımı da öne çekebilen bir profil. Vedat'la başa çıkabilir mi bu ikili?
1: Zor. Yani kolay değil. Zaten Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük konforlarından biri bir tane santraforla oynayabilmek. Gerçek bir santraforla. Geçen sezon bunun krizleri çok fazla yaşanmıştı. Orada özellikle deplasman oyunlarında, bu tür oyunlarda önde bir santraforla oynamak büyük konfor sağlıyor. Çünkü dedim ya az önce, baskılardan bazen çıkmak için gelişigüzel 9 numaraya topu şişirebilir.

0: biliyorsunuz oyunun içinde bunlar var. İşte orada Vedat'ın sırtı dönük oyunları, topu biraz demlendirmesi, takım arkadaşlarını oyuna sokması çok kritik noktalar. Fiziksel anlamda başa çıkabilmeleri çok zor değil. Zaten hani Pau Torres de Lindelof da çok sert stoperler de değil bu arada. Hani Lindelof biraz daha serttir ama Pau Torres biraz daha yumuşak bir oyuncu. Daha teknik, yetenekli bir stoper profili. Hani o yüzden Vedat'ın ciddi problem yaşatabileceğini düşünüyorum ben Aston Villa stoperlerine. Lyon maçına benzer bir şey de olabilir. Yani bir kenar ortası, Vedat'ın yükselip vurduğu bir kafa vuruşu. Yani bunları yaşayabiliriz. Vedat bunları yapabilecek bir oyuncu. Yani yeter ki doğru yerde doğru topla buluşturalım. Yani çok böyle gitgelli bir oyun Vedat için uygun bir oyun olmaz. Yani Fenerbahçe adına mesela düşük tempoda kalması maçın çok kritik bir nokta. Temponun yükselmesi Aston Villa'nın istediği bir şey. Onların işine gelir. Fenerbahçe olabildiğince düşük tempoda oynayacak ki zaten eldeki oyuncuların da profilleri düşük tempolu oyunlara uygun. Yani Guendouzi, Kante bu oyunları sever ama diğer oyuncular ayak uyduramayacağı için problem çıkar ortaya. Yani Fenerbahçe için çok fazla merkezin böyle gitgelli oyuna müsaade etmemesi gerekiyor. O anlamda Vedat için de zaten çok iyi olmaz. Greenwood için de iyi olmaz ama soruna net bir yanıt vereyim. Vedat'la çok fiziksel anlamda başa çıkabilecek stoperler olduğunu düşünmüyorum Aston Villa'nın.
1: Manzambi'yi alıcı gözle izledin mi?
0: Dünya Kupası'nda izledim. Çok enteresan bir oyuncu.
1: Yani böyle hemen hemen her pozisyon neredeyse oynayabilecek. Yani değişik bir oyuncu. Tam böyle esas pozisyonuna ben yani tam anlayamadım.
0: Forvet arkası diyemiyorsun.
1: Kanat, en takip etmesi zor profilde bu sanki
0: evet,
1: sahadaki oyuncu.
0: Yani yetenekli bir oyuncu. Dribbling özelliği var. Ceza sahasına o koşuları atabilen bir oyuncu ki Dünya Kupası'nın en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi. Aston Villa kadrosuna kattı ama şu ana kadar o da beklentileri veremedi Aston Villa'da. Belki o da tam pozisyonunu bulamadı diye düşünüyorum. Yani merkezde oynadığı zaman tam anlamıyla bir merkez oyuncusu gibi değil. Bir ikinci forvet gibi oynuyor. Yani aslında yetenekli ama kontrolü ve sistem içine dahil etmesi çok kolay bir oyuncu değil Manzambi o anlamda. Çünkü tam pozisyonu bulabilen, merkezleşebilen bir orta saha profil değil, direkt böyle forveti ikileyebilen bir oyuncu. Ama yetenekli. Yani alan verdiğiniz zaman enteresan özellikleri var. Bir de şunu yapabiliyor. Kurnaz bir oyuncu. Birçok kez mesela biz Jackson'ın yanında, çevresinde onu göreceğiz. Yani ceza sahasına girmeyi çok seven futbolcu. O yüzden onun takibi son derece kıymetli. Yani en zor mesela takip edilecek oyuncular böyle merkezden o sürpriz koşuyu atan oyuncular. Çünkü evet. Jackson'ı takip edebiliyor stoperler. Ne yapacağı, nereye gideceği belli. İşte Mbaye'nin ne yapacağı, nereye gideceği belli. Makkim belli ama Manzambi o koşuyu attığına ceza sahasına onun takibi kolay olmuyor. Orada merkez oyuncularının, stoperlerin çok uyanık olması gerekiyor Manzambi'ye karşı.
1: Hocam Nicholas Jackson'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Bazen ya bu seviyede bu adamın ne işi var diye düşündürtüyor ama Premier Lig'de. Bazen de o da böyle takip etmesi zor. Ne yapacağı belli olmayan bir
0: açık alan profile, aslında yani
1: profile bürünüyor o size'ına rağmen. Böyle bir oyuncuya karşı oynamak savunmacı için zor mudur? Özellikle Ake Skriniar Nicholas Jackson'a karşı nelere dikkat etmeli?
2: Ya şimdi santrafor ifade etmek için gol vuruşunu konuşmak lazım.
1: Evet.
2: Çok enteresan bir oyuncu. Yani kaçırabilir de bir maç boyunca bir sürü pozisyon ama hiç umulmadık yerde vurur da gol de yapar. Çok değişik bir oyuncu. Ya tabii ki dikkat edilmesi gereken bir oyuncu ama ya işte Kerem, belirsizlik muhtemelen Skriniar ve Ake'de de oluşuyordur. Yani
1: evet.
2: Ama şeyi seviyor bir kere, şunu söyleyelim. Savunma arkasına geçmeyi çok seven fazla bir oyuncu.
0: Evet.
2: Özellikle kısa mesafede eğer Skriniar pozisyonunu doğru almazsa ona zorluk yaratabilir. Muhtemelen de alması gereken oyuncu da Skriniar gözüküyor. Yani Ake'ye mi daha yakın oynar, Skriniar'e mi? Ben Skriniar'e daha mantıklı düşünüyorum.
1: Hı-hı.
2: Dediğim gibi yani gol vuruşu konusunda çok net bir oyuncu değil. Ama işte yıpratma, zorlama, boş alanlara koşma konusunda hem böyle bir yeteneği var hem de istekli bir oyuncu. Tabii dikkat etmek lazım. Yani çünkü biliyorsun mesafe dar olunca offside'ı ayarlamak da zor oluyor. Bir, iki adım geriden gelse normalde Skriniar'dan çok çabuk oyuncu. Yani onun için o alanın mümkün olduğu kadar öne geldiği zaman da boşaltmamak çok kıymetli olacak. Yani ya bırak

0: koşsun gitsin şeye, orta sahaya, sorun yok. Ama orayı boşaltırsan, biraz önce Onur söyledi ki o da seviyor Manzambi, oraya kenardan içeriye bir santrofor gibi, hani derler ya bıçak gibi, koşuları çok etkili yapıyor. Hı hı. O oranın boşaltılmaması, merkezin bu oyunlara cevap vermesi lazım. Aston Villa'nın işte bir santroforu getirip alanı boşaltıp kenar oyuncusunu o alana sokması oyun planının ana hücum planlarının bir tanesi.
1: Şunu sormam lazım, söyledikleriniz düşündürüyor. Bazen Skriniar sırtı dönük topu almak üzere olan oyuncuya baskıya çıkabiliyor ve agresif baskılar
0: faul de yapabiliyor.
1: Faul yapabiliyor. Faul yapsın. Çok fazla sorun yok. Ama buralarda çıkıp alamazsa bir sıkıntı yaşayabilir miyiz?
0: Çıkmasın
1: mı?
0: Çıkmasın.
1: Bunu soracaktım.
0: Çıkmasın. Top ve rakip hep önünde olsun.
1: Evet.
0: Neden? Çabuksun. Yakın mesafedir. 5-10 metrelik mesafedir. Kabul. Çık. Çabuksan. Hı-hı. Mesela Vivusan.
1: Evet.
0: Alabilirsin. Alma ihtimali yüksek. Da. Keza Davinson. Ama Skriniar gibi alamadığın zaman foul yapma riskin bir. İkincisi alanı boşaltıyorsun ağır. Bir de öyle bir şey ki Semedo da orayı çok kapatabilecek bir kenar savunmacı, bir bek değil. Kapatsa bile müdahalelerde o kadar net bir oyuncu değil. Biliyorsun bek çıktı, stoper çıktığı zaman biz deriz ki iki bek hemen girin. Gerekirse üçlü kalın. Önce bir merkezi kapatalım. En tehlikeli yer orasıdır. Kenardan atak yiyelim, problem yok. Ama merkezden yersek müdahale şansın olmuyor. Düşünsene merkeze evet. attın. Müdahale onun için ya çok Fenerbahçe'nin bir kere şuna dikkat etmesi lazım. Onur da söyledi. Mümkün olduğu kadar tempoyu çok yükseltmemesi lazım. Yükseltecekse eğer ikinci devrenin son 30 dakikası. Yani yüksekle bir başlayalım. Bu seviyede Fenerbahçe o oyunu şu an oynayamaz. Veya oynasa süresi az olur. Çünkü hakikaten Premier Lig temposu çok yıpratıcı bir tempo. Sen benden daha iyi bilirsin. Liverpool'lusun yani.
1: Liverpool 6-3 yendi bu arada Linz'i.
0: Evet.
2: Kimi?
1: Lask Linz'i.
2: Yani onlar da agresif başlayacaklardır. Kendi sahalarında taraftar desteğiyle bir şey yapmak isteyecekler.
0: Bir kere 20 dakikaya dikkat etmek
2: mesaj
0: lazım.
2: Mesaj vermek isteyecek. O yüksek tempoya bir şekilde tempoya karşılık veremeyiz yani.
1: Evet.
2: Orada rakibi bir şekilde uyutmamız gerekiyor bizim. Çok net yani.
0: Ya iyi çıkmamız lazım. Ayağa çıkacaksak bile doğru çıkmamız lazım. Yani çıktık, kaybettik, döndük. O psikolojiyle 20 dakika sürdürülmez. Çıktık, kaybettik, döndük, atak yiyoruz. Hem yerleşemeyiz. Çıkarken kaptırıyoruz. Hem eksik yakalanırız. O Fenerbahçe için en sıkıntılı oyun tarzıdır. Ya çıkacaksın, kime at mesela, ayağı kim güçlü? İrfan'a at, Greenwood'a at, öyle veya böyle Oğuz'a at. Değil mi? Tutar. Gelmeni bekler, takım yerleşir. Ama örnek arkası dönük adama atıyorsun mesela şeye, neydi orta sahadaki, İsmail'e atarken dikkat et. İsmail mesela yüzü öbür kaleye dönükse at, ama bize dönükse biliyorsun sıkıntılı o işler. Bu oyunlarda özellikle Unai Emery'nin en dikkat verdiği, kıymet verdiği merkezde yapılacak baskı ve ondan sonra oynanacak geçiş hücumları.
1: Burada geçişlerde özellikle Aston Villa'ya bazen merkezden enteresan driplingler yapabilen bir Ross Barkley'si de var.
2: Evet, eskisi kadar olmasa
1: evet,
2: da yapabilir
1: 17
2: yani.
1: Yaşında oynamaya başladığı için Everton'da ben yaşına bakma ihtiyacı
2: 32 var mı?
1: 32 yaşında yani normalde 40-50 yaşında falan olması lazım gibi hissettiriyor ama sadece 32 yaşında Ross Barkley. Ama çok sert bir oyuncu da değil. Ve sakatlık problemleri de geçmişte yaşadı. O belki kariyerini biraz duraklatmış oldu. Onunla ilgili bir takip konusu olmalı mı merkezde?
2: Ya o ceza sahasına girmekten ziyade yay çevresinde
1: evet.
2: topla buluşup oradan şütörlüğü üzerinden yapabiliyor. Bir şey üretmeye çalışan bir oyuncu ki yapabilir onu yani. Yayının başında söyledim yani yay çevresini savunmak da son derece kritik. Evet belki Emil Buendia yok, o bizim için bir avantaj o pozisyon için. Ama Barkley de onu çok iyi yapabilir. Zaten McGinn o konuda bayağı mahir bir oyuncu. Yani dolayısıyla burada Barkley konusunda evet oynaması tempo açısından bizim avantajımızdır. Yani Gomez tempo konusunda bize daha büyük zorluk çıkartırdı ama Barkley'nin de oyun zekası, özellikle setteki çözüm üretme becerisi ve şunu da kullanacaklardır. Hocamın söylediği gibi Jackson'ın savunma arkası koşularını denediği zaman bence onu topla

0: düşecek oyuncu da Ross Barkley olur diye tahmin ediyorum.
1: Barkley tercihi özellikle Joao Gomez'e oranla ve sakatlıktan dönen Goretzka'ya oranla. Evet. Belki Goretzka başlamazdı. Biraz daha Unai Emery'nin ya bugün top bende olur.
0: Evet, evet.
1: Düşüncesi yaptı.
0: Sette, evet. Sette üretim açısından yani top bende olur ve dedim ya Jackson o koşuyu attığı zaman onu pası atabilecek oyuncu becerisi çok kritik zamanlamalı. Barkley onu yapacak oyuncu. Yani belki de orada Fenerbahçe'nin merkezi işte baskı diyoruz ya rakibin kalecisinin ağzına baskı değil ama Barkley topla buluşturmama noktasında ya da doğru yerle topla buluşturmama noktasında da İsmail'in, Genduzi'nin sanki baskı yapması gerekebilir o organizasyonu bozmak için.
1: Top onlarda mı hocam bu maçta? Öyle mi düşünmek gerekiyor?
2: Ya çok oran olarak çok onlarda olacağını beklemiyorum ama mühim olan top bizdeyken ve oradayken alacağımız takım şekli. Bence bu çok kıymetli. Ama oranların %70'lere falan varacağını düşünmüyorum.
0: Evet. Böyle bir takım değil zaten aslında.
2: Yani dünkü oyun gibi bir oyun kesinlikle yok.
1: Brüj maçında da %30 küsürlerde galiba. Yani
2: ki o yüzden çok etkili sonra oldular. 20 tane şut denemeleri var o maçta. Baktım biraz istatistiklerine. Onun için bu takım çok, daha doğrusu Unai Emery takımları çok topa sahip olup biz oyunu kontrol edelim, domine edelim öyle değil. Biz daha çabuk işimizi karar verelim, yapalım. Yani direkt oynayalım. Oyun neyi gerektiriyorsa. Ya mesela geriden oyun kurmalarının sebebi geriden oyun kurmak değil. Fenerbahçe'yi üstüne çekip 4'e 4 bırakmak.
0: Evet.
2: Çünkü oradaki ofansif oyuncuların birebirlerine çok güveniyorlar. Ya bu da bir taktik anlayışıdır. Saygı duymak lazım. Mühim olan bu tuzağa düşmemek. Dediğim gibi yani çok topun Aston Villa'da olduğu bir oyun değil. Hatta belki ortalama bir 55-40, 52-48, 55-45 öyle bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum.
0: 0-0'lık oyunlar bizim için son derece iyi oyun. Tehlike geriye düşersek ortaya çıkar.
2: Dikkat etmemiz gereken geçiş savunması.
1: Evet.
2: Ve topu kaptırdığımız yer. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok çabuk karar veriyorlar. Geçiş savunmasını çok doğru. Biz hemen 4+2'yi minimum kullanmamız lazım. 4+2 hemen artı Ederson 7 kişi bir topun arkasında ne oluyoruz bir görmeliyiz. Geçişe izin vermemeliyiz. Sonra toparlanırız. Hepsi gelir yavaş yavaş.
1: Onur, burada Villa tarafında benim için özellikle soru işaretli bir oyuncu var. O da alıcı gözle izlemediğim için denk gelemedim. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon bir maçı 11'de başlamış. Barcelona maçı seyretmedim. Mbaye.
0: Yani Mbaye olmuş bir oyuncu değil.
1: 18 yaşında.
0: Yani İngiltere'de de ciddi eleştirilen bir transfer oldu.
2: Ama çok yatırım yaptılar
0: evet,
2: ona
0: yani. Çok ciddi para.
1: 55 milyon euro
0: olması evet lazım. Yani biraz panik transferi de oldu o aslında Aston Villa için. Oyuncular gittiği için hani oraya bir oyuncu almak gerekiyordu. Açıkçası yani kariyerin nereye gideceğini bilemiyoruz tabii ki. Yani Paris Saint-Germain'de zaten o kadronun içinde direkt oynama şansı yoktu. Hep sonradan giriyordu tabii oyunlara, maçlara. Evet, etkili oyunları da var sonradan girdiği zaman ama. Bugün onun için de enteresan bir sınav olacak. Yani bu seviyede o ilk 11'de forma giyiyor. Dolayısıyla yani çok fazla üzerine yorum yapabileceğimiz bir oyuncu değil. Ama şöyle söyleyelim. Çabuk, birebir de etkili. Yani yetenekli bir oyuncu. Birebir kaldığı zaman geçebilir ve şu özelliği de var. Yani bir santrafor gibi, örnek veriyorum, sağ kenarda oynuyor diyelim ki, soldan gelen bir ortada ön direk arka direk koşusu yapıp ceza sahasında o santrafor vuruşlarını da yapabilir. O yüzden de o anlamda enteresan bir oyuncu ama dediğim gibi hani kariyeri nereye gider bilemiyoruz. 18 yaşında henüz daha, yani çok da deneyimsiz bir oyuncu ama yetenekli tabii ki. Aston Villa adına ciddi bir yatırım oldu Manzambi ile beraber onun transferi ama şu ana kadar tabii ki ikisinin de performansı. Tabii Morgan Rogers inanılmaz bir sezon geçirdi. Çok özel bir oyuncu. Abi insanlar o performansı bekliyor da kısa vadede bir Morgan Rogers performansı zaten imkansız.
2: Zaten en büyük eleştiri evet oradan alıyor.
0: Yani Morgan Rogers gitti, yerine gelen oyuncular olabilecek oyuncular. Olmuş oyuncuyu tercih etmedi o konuda Aston Villa. O konuda bir eleştiri var evet. Onu da zaten sancılarını yaşıyorlar şu an.
1: Bakalım Mbaye karşısında da artık hangi kanatta oynarsa.
0: Evet, onu tam şu an kestiremiyoruz. Ben solda
2: bence
0: bekliyorum.
2: Ben evet.
1: Siz de mi solda bekliyorsunuz?
2: Evet. Martin, ben Mackin'in daha etkili sağda. Çünkü o içe giriyor, şeye koşulara destek veriyor. Back stopper arası oraya giren oyuncuya pas olarak destek veriyor. Onun için ben orada yerini o şey yapacağını, değiştireceğini düşünmüyorum.
0: Ben de mesela
2: yani Maki

0: Mbaye'nin, Sade Mbaye'nin, hatta ben Mbaye'nin belki de zaman zaman Manzambi'nin yerine Manzambi'yi de sola.
1: Değişiklikler olabilir.
0: Göreceğiz zaten.
1: Şunu da düşünüyor olabilir bu arada. Makin böyle topsuz ceza alanına da girebilir. Yani arka direğe de gidebilir. Ya ama hangi bek onu takip eder?
0: Ama çok öyle savunma arkası geçiş yapacak.
2: Ama mesela Metikeş'te...
1: Geçişte değil mi hocam? Yerleştiğinde Aston Villa.
0: Ha, yerleştiğinde ha, olabilir.
2: Ama mesela Metikeş'te çok iyi bir ikililerdir. Ben evet. O yüzden mesela Metikeş'i sağ bekte bekliyorum.
1: Yani ben de sağ bekte.
2: Hocamın söylediği yani o bek stoper koşularını yapan oyuncu genelde Metikeş'tir. Buluşturan oyuncu da McKin. Orada McKin'dir genelde.
0: Zaten Saka'nın o kadar ofansif bek olarak çok yüksek bir katkısı olmuyor.
2: Yani, gidiyor ama
0: yani gidiyor da çok yaptı, etkili yaptı, değil. Meçhul. Yani efektif değil. Yani evet. Sonuçta bir şey çıkmıyor orada.
2: Atak sonlandırma
0: onun için
2: konusu
0: ben,
2: problemli.
0: Yani orada hatta orada oyun kurması gereken oyuncu olursa Torres kurar diyorum. Onun ayağı daha güçlü.
2: Evet.
0: Ama ben orada bir üçlü kalıp sağ bek oynayacağını Keş'in düşündüğüm için Keş'i direkt bir oyun kurulumunda beşli bir orta sahanın en sağ olarak görebiliriz.
1: Bakalım çok farklı oyuncular, çok farklı profiller Aston
0: yani,
1: sahada ve
0: 3-2-5 gibi bir evet, şekil olarak
1: oyun görürüz. İçinde bir şeyleri değiştiren
0: %100
1: bir teknik
0: çünkü,
1: adam.
0: Bravo. Çok dediğim gibi yani top Aston Villa'dayken farklı konumlanan, top rakipteyken farklı konumlanan bir takım. Karşılarken, ikinci bölgedeyken, derin savunmada, low savunma yaparken daha değişik konumlanan bir takım Aston Villa.
1: Son programımız içerisinde de 6-7 dakikanın içinde olduğumuzu belirteyim. Aston Villa Fenerbahçe mücadelesinde bütün muhtemel senaryoları konuşuyoruz. Ve Fenerbahçe biraz da nasıl, ne çıkarabilir bu mücadeleden? Onun üstüne de tartıştığımızı ifade edelim.
0: Ya ben Kerem, ben duran topu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Roma maçında direkten dönen topu hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Kim vurdu? Archie Brown mu vurdu? Bilmiyorum da. Şeyde Lyon deplasmanında Archie Brown'ın ikinci direkte, arka direkte attığı golü hatırlıyorum. Hatta ilk golde Onur'un müthiş bir içe kavis verip attığı o orta sonrası Vedat Muriç'in kafa vuruşu değil mi? Onu hatırlıyorum. Yani bunlar bugün Fenerbahçe'nin bu duran top organizasyonunda Aston Villa'nın da hazır olmayan bu savunma göbeğine karşı buradan bir ekmek çıkaracağını tahmin ediyorum.
1: Duran top ekmeği.
0: Yani ofansif duran top ekmeği. Bu kenar şey olur, korner olur, yan atış olur. Buradan bir şey çıkaracağını tahmin ediyorum.
1: İrfan kesiyor, Skriniar mı vuruyor hocam?
0: Çok güzel olur.
1: Muriç mi vuruyor?
0: Çok güzel olur.
1: Skriniar arkaya
0: ışıklıyor Muriç. Ben Skriniar, Ake, Vedat Muriç oraya girmiş. Kim girebilir başka? Ake girdi, Skriniar girdi, Brown girdi, Vedat Muriç var. Hatta belki Genduzi'yi gönderir 5 kişi. Bunların...
2: İsmail de vurabilir.
0: Ya, yani bilmiyorum, İsmail belki dönen top için yani şey yayın kontrolünü Greenwood'la sağlayabilir. Yani bunlar hep taktiksel olasılıklar ama ben bir duran top organizasyonunda Fenerbahçe'ye bir ekmek bekliyorum. Abi,
2: bizim de duran top savunmasını iyi yapmamız gerekiyor bir yandan. Yani
0: ama biz
1: onları tehditkar görüyor musunuz duran top?
0: Yok, ben çok görmüyorum. Bilmiyorum tabii de. Ya,
2: klasik İngiliz takımı yani. Onlar her zaman zaten o bir şey çıkartırlar oradan yani.
0: Ama biz orada daha artıyız. Duran top organizasyonu daha iyiyiz.
1: Evet.
0: Ya ciddi boy avantajımız da var. Bunu değerlendirelim. Biliyorsun bugün oyunlarda artık herkes birbirini çözmüş durumda. Senin artılarını ben bir türlü artık kapatabiliyorum veya benim artılarımı sen. Artık bu küçük nüanslar,
2: evet, duran toplar,
0: duran toplar çok kıymetli ki bu seviyede Fenerbahçe'nin atanı da var, vuracakları da var.
1: Dakikalar kaldı Onur Özkan. Heyecan tabii ki her geçen saniye artık doruk noktasına ulaşıyor. Sadece 10 dakika sonra Aston Villa Fenerbahçe mücadelesinin heyecanı başlayacak. Bir puan hiç fena olmaz diyoruz. 3 de kovalanabilir oyunun gidişatına
2: tabii
1: göre.
2: Ki.
1: Son belki sorularımdan biri şu olur. Başlangıç nasıl olacak sence? Maçı kafanda oynadığında, hayal ettiğinde elinde ne kalıyor?
2: Yani şimdi Aston Villa'nın içinde bulunduğu durumu düşünecek olursak mutlaka yüksek tempolu başlangıç yapacaklar. Yani

0: Onlar maçın başında öne geçip oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek isteyecekler. Burada Fenerbahçe adına kritik nokta işte o başlangıç oyununda o yüksek tempoya nasıl yanıt verileceği söylüyorum. O yüksek tempoya yüksek tempoyla değil düşük tempoyla yanıt vermek gerekiyor. Oyunu biraz soğutmamız gerekiyor. Açıkçası oyunun bazı futbol içi cinliklerine başvurmamız gerekiyor. Yani bunları yapabiliriz. Yapmamız da gerekiyor bu seviyede. Bunda hiçbir sakınca yok. O yüzden de yani Fenerbahçe adına maç başlangıcının mutlaka biraz topa sahip olarak yapılması gerekiyor. Yani çünkü şundan söylüyorum. Sadece o yüksek tempoya karşı ya biz derinde savunalım oyunu olursa Fenerbahçe adına problem çıkar. Fenerbahçe'nin biraz Lyon deplasmanı gibi topa sahip olup biraz rakibi tehdit etmesi gerekiyor ki onlar desinler ki ya ne oluyor? Hani bakın yani karşımızda da çok iyi bir takım var demeleri gerekiyor ki o baskıyı kırabilelim, tribünün baskısını kırabilelim. O yüzden de Fenerbahçe'nin maçın başlangıcında düşük tempolu ve biraz topa sahip olabilen bir görüntü de bence olması gerekiyor.
1: Ben deplasman oyunu olarak biraz da bir temkinli bir oyun ama bu özellikle bu pas çıkışlarında çok cesur bir oyun bekliyorum. Bu cesur pas çıkışları aynı zamanda bize rakipten doğacak olan baskıyı da azaltacaktır. Onun için dediğim gibi temkinli pas varsa pas hemen cesur çıkışlar aynı zamanda seyircinin ve Aston Villa'nın baskısının kırılmasında önemli rol oynayacak diye düşünüyorum.
2: Bu arada Fenerbahçe tribününde epey kalabalık gittiğini gördük. Evet. Onur bilmem katılır mısın? Fenerbahçe deplasman tribünü bayağı iyi bir deplasman tribünü. Kadıköy'le özellikle mukayese edersek.
0: 2 yıldır, 2,5 yıldır süper. Falan yani Fenerbahçe taraftarı gittiği her deplasmana damga vuruyor. Buna derbiler dahil, Avrupa maçları dahil hepsi çok organizeler. Gittiği birçok statta ev sahibi tribünleri bastırıyorlar.
2: Evet.
0: Ya bugün ben yine öyle bir performans bekliyorum. Tabii ki sahadaki oyunla eşdeğer biraz da bu. Yani Fenerbahçe'de eşlik ederse o coşkuya tribünle beraber bambaşka bir şey ortaya çıkar ama dediğin çok doğru. Ben şu an iç saha taraftarı olarak hep işte Galatasaray'dan bahsediyoruz ya büyük bir atmosfer oluşturuyor. Deplasman taraftarı olarak da Fenerbahçe ayrı bir yere koyarım.
1: Kaç veriyorlar şey kapasite?
0: Hocam bu genel klasik %5'tir.
1: Yani, şeyde de Avrupa'da da
0: Avrupa'da da %5 yani tam 2500 civarı bir taraftar olacaktır. Yani 50 bin 55 bin diyebiliyorum kapasitesini
1: Villa Park.
0: Yani o yüzden de 2500 gibi olacak diye tahmin ediyorum.
1: Bakalım siz daha iyi bilirsiniz Villa Park.
0: Vallahi, hocam sen oynadın sen bileceksin.
1: Yok beyefendi ben daha bir, yakından takip
2: ben
1: ediyorum.
2: Ben bir fotoğraf gördüm de yani 3000'den 2500'den daha kalabalık bir tribün.
1: Öyle mi?
2: Gibi
0: 5000 falan 36 binmiş kapasite daha az olur 2000
1: yani
0: kadar
1: olur. Yani ne oluyor 1800?
0: Ha, 2000 kadar olur yani evet.
2: Ama bir, o etraf 10.000 kişilik bağırır.
1: Kaç?
2: Bir 10.000 kişilik bağırır.
1: Ya 1800 3800 4000 tabii tabii almışlardır
0: zaten. Mutlaka olur canım evet. Tabii ki o almaması
1: kaçaklar
0: mümkün
1: kaçaklar falan.
0: Yani Türklerin evet. Giremeyeceği yer yok aşamayacağı engel yok o konuda yani.
2: süremizin sonuna mı geldik? Evet, süremizin sonuna gelmişiz.
0: Başarılar diliyoruz
2: hocam,
0: Fenerbahçe'ye.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ağzınıza başarılar sağlık. Diliyoruz Fenerbahçe'ye.
2: Onur Özkan, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Aston Villa karşısında maç sonu da devre arası da Aspor ekranlarında yayınlar devam edecek. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk maçında Roma'yı ağırlıyor. Mason Greenwood topu ceza sahasına taşıdı. Bartun şutu. Kaleci Sviler başarılı. Fenerbahçe gole Bartu'yla yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasına girdi. Vuruşu Sviler bir kez daha gole izin vermiyor. Kerem Aktürkoğlu ile çıkma çabası sonuçsuz kaldı. Roma hücumuna dönüşüyor atak. Dybala'nın vuruşu Ederson gole izin vermedi. Sağ çaprazdan sert bir şut. Ederson başarılı. Malen Mert Müldür'den topu kurtardı. Kante de durduramıyor. Pasını verdi. Ceza sahası dışından vuruş. Top ağlara gidiyor. Roma bu golle birlikte 39. dakikada 1-0 öne geçti. Malen'in asisti. Cristante'nin golü ekrana bir kez daha geliyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Greenwood, Bartu, tekrar Greenwood, tek pas, Archie Brown karşı karşıya ve gol. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atıyor bu sezon. Archie Brown hücuma destek vermişti. Kaleciyle karşı karşıya

topun dibine böyle giriyor ve Fenerbahçe Roma karşısında skoru 1-1'e getirirken Şampiyonlar Ligi'nde gol perdesini de bu şekilde açmış oluyor. Kante topu taşıdı. Kante devam ediyor driplingine, pasını veriyor Vedat Muriç, golle burun buruna ama istediği gibi sonuçlandıramıyor. Ardından bir vuruş, top dışarı gitti. Fenerbahçe çok çok kritik bir fırsatı değerlendiremedi. Sivilar gole izin vermedi. Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor. Bir kez daha kaleci Sivilar. Roma hücumu Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem önce penaltı noktasını gösteriyor. Ardından VAR uyarısı neticesinde karar frikik olarak değişiyor. Kerem Aktürkoğlu bu pozisyon sonrası yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Oyuna sonradan giren isimler Lukaku içeri çeviriyor. O uzun vuruşu savunma ayak koydu, ardından Sivilar gole izin vermedi. İki isim de ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Lukaku çevirdi. Oğuz'un vuruşunda Renş ayak koyan isim, ardından Sivilar gole izin vermiyor. Fenerbahçe yükleniyor. Direkten dönüyor. Bu kez Ake'nin kafasında top ağlarla buluşamıyor. Maçta 1-1'lik eşitlikle tamamlanıyor. Fenerbahçe 1, Roma 1.

kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan. Reklam.

0: Birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz, yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD Kupası'nın son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği Kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
1: Sonra altı bilmem ne oldu.
0: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı, böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve İki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı bulmuş mu?
1: Tabii canım,
0: değil mi?
1: Oradayız yani.
0: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görevde yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSE'de kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok. Yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
0: Bir şeyler belli var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan, yani ta basın tribününden görmüyor.
0: Evet. Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: İkinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan
1: başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle.
0: Tabii, çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Evet. Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı, evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu: Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim, Caddebostan'da çok buluşurduk. Biz evet, Kadıköy evet. Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii bir sonradan öğrendik. Yani o diyalogları, bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de, babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet. Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra. Şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan babacan rahmetli, Beşiktaşlı. Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben
0: hani şimdi hep kafalar karışıyor. Her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama
1: ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim, o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası, ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar, hataları yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
0: Herkes hata yapar canım.
1: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı, neyse.
0: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
1: bunlarda
0: böyle diyoruz.
1: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada biri bu sahada evet. yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
0: Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
1: tabii
0: göstergesi olan bir söz. Üzerinde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
1: Yalan mı söyleyeceğim?
0: Küfür ettim evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
1: Şimdi burada adı geçen
0: çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
1: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
0: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hmm. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş.
1: Tamam.
0: Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle biz annemle giderdik.
0: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
1: Evet.
0: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
1: Tabii.
0: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
1: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
0: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
1: Hadi diyelim ki sponsorluk var şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
0: bir
1: yapayım.
0: Bir tespit yapalım diyorsun.
1: He. Şimdi tabii bu maça biz...
0: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
1: Ay yani zaten
0: 3-2.
1: Yani Galatasaray'a 5
0: ama 3-0
1: atmış.
0: Falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
1: Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
0: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri.
1: Işte, şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim. İşte. Bu

0: bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
1: İşte bizim eskiden sinemalarda, filmlerden evvel haberler, işte bir banka mesela haber, bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinç'a, vay filan. Garinç'a geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada, film başlamadan evvel.
0: Şimdi gelmiyor.
1: Şimdi gel. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
0: Bu
1: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamil, ben öyle diyeyim, başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geldi. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Kling, ya.
0: Çizgi roman değil mi?
1: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
0: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii. gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet. bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
1: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle, ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak, ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim, ne İspanya, ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle, 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
0: İzlerini oraya taşıyor değil mi?
1: Oraya iltica etmesiyle, evet. yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler filan, Rosario Central, ne takımlar var. Ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa. Rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii. Necmi Tanyolaş rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana! Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina, Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
0: Futbol büyük bir tutku yani.
1: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk. Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan ancak gidebildik.
0: Bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kırılıyor?
1: Tabii şimdi o işte Eva Perón, toprağı bol olsun, Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek, ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
0: Abi,
1: biz
0: hele o zaman.
1: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
0: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
1: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
0: Yani... Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
1: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón, öyle bir şahıs ki.

0: Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya. Ya,
1: yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
1: Polisler tabii, falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir, bilemiyorum, tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun, Arjantin federasyon başkanı gelmiş, federasyon genel sekreteri tabii, gelmiş, Antonio Rotilli tabii, ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii, kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın
0: tabii Fikret abiye veriyor rahmetli.
1: Öve Peron kupasını evet, Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ya çok enteresan.
0: Bak. Şimdi
1: nereden nereye?
0: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
1: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
0: Ya yani, ama yani şey,
1: eskisi yani, gibi değil,
0: değil tabii yani.
1: River Plate Boca Juniors 80'inde.
0: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
1: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
0: Ender, 52,
1: 52 Ocak.
0: Yani kaç sene? 67
1: sene. 67 sene abi. 67 sene ya. Of. Peki hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
0: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan. Soldan üçüncü. Ayaktakiler. Hı hı. Yani.
1: Evet.
0: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi. Mesela
1: Gürol Arap falan var.
0: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde. Çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
1: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor evet, Bursa Spor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan hmm, memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın. Bursa Spor Teknik Direktörü Metin Oktay görüntüde.
0: Takım elbiseli.
1: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursa Spor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursa Spor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursa Spor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
0: Şimdi Metin
1: küstürmüşler tabii, öyle mi?
0: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok, yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
1: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde şimdi, girmezmiş.
0: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet, lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti, buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi. Bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
1: Allah Allah.
0: Onun için evde

0: Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla, kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
1: Bir baksanıza siz de çocuklar, benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Şupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte. Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
1: Galatasaray'da
0: görüşü.
1: Galatasaray'da yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Yani, birinci adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir. Genelde zaten. Öyle. Neden? Mi? İşte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun. Allah razı olsun hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırse Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok öyle içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küve, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor ona, şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl, bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü bir, onun içinden geldiği için. Doğru. Ama ne o Jose Mourinho, Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Onun için.
1: Evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursa Spor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi

0: 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor ikinci ligde şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı birinci lige yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
1: Evet.
0: Ve Pal Çernay'a, hatırlıyorum o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
1: Kovulma.
0: Onu da Sernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
1: Kovulma geldi, kovuldu.
0: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişti.
1: Benim bunu aklım almıyor. Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar, sen abi sarılıyorsun, aman bana gel.
0: Büyük hoca diye alıyorsun.
1: Evet abi ya. Neyse.
0: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay'ı kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışı öyle mi? Bu skordan sonra.
1: E tabi.
0: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
1: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
0: 3-0 öne geçmişler. Sonra
1: Aykut.
0: Aykut ve Özcan'dan geldi.
1: Özcan'dan geldi diyor bak.
0: Aykut da Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
0: hepsi
1: Oğuz
0: Fener'e
1: Fenerli
0: geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
1: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
0: Bunun
1: hepsi
0: sonrasındaki sezon değil mi?
1: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
1: Onu da yendi. Onu da
0: İlk
1: yedi.
0: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
1: Ama
0: Sakaryaspor. Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın evet hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
1: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
0: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
1: Bir Sakarya takımı
0: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
1: Tabii bak şimdi,
0: yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
1: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
0: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
1: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakaryaspor'u seyretmek için. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynarken
0: bir
1: değil.
0: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade Sakaryalılar falan.
1: Sakaryalılar yani grubu da.
0: Grubu.
1: Yani
0: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
1: Şimdi bunların,
0: yani Turan Sofoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
0: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet. Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel. Tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları

0: Aykut. Bu Aykut değil, Büyük Aykut.
1: Burada var mı
0: Büyük Aykut? Var işte, Aykut? Şey, tıraş, asker tıraşlı.
1: Şimdi o Aykut kocaman.
0: O kocaman işte canım.
1: Diğeri var mı?
0: Diğeri burada yok. Yok. Ondan sonra peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
1: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
0: Ondan sonra neyse ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz, normal Aykut. Aykut kocaman, Oğuz Çetin ve şey, Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
1: Ha, Serdar o şeyde yok.
0: Önce
1: mu?
0: Yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezihi.
1: Nezihi var. Görüyor doğru. Musun? Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan tabii, ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm çıktım gittim, bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: Ha.
0: Ve aldılar.
1: O olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o. Ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özara hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var, sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti, yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber iyilik abicim, ondan da çok iyi dostluğumuz vardı abi kardeş. Adamını aldım milli takımı, açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten vallahi giriş, dedi, giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda, yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim, ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz. Yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok, komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da, atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste 2 yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da oldu ama çok da yok.

0: yani 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
1: Tabii.
0: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
1: Şöyle, o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
0: He.
1: Ama
0: sol iç.
1: Ama öyle şimdiki orta sağ sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
0: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
1: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var bak, Ayhan var. Eskişehirli.
0: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, güç
1: Yusuf
0: takımı değil
1: en
0: mi?
1: En başta tabii.
0: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
1: Olabilir.
0: Erman abi kaçtı acaba buraya?
1: Erman
0: abi 70'lerin başında
1: Erman,
0: değil mi?
1: Sonra Erman değil daha mi? Dur bakalım.
0: Daha bu 4 senesi falan var.
1: Tabii tabii.
0: 4-5 senesi var hatta.
1: Erman daha sonra. Erman. Erman Yılmaz Şenfener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şen'de.
0: Ama o Leeds United maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var.
1: Tabii. O sıralarda.
0: 3-4 sene sonra.
1: Evet, evet. Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
0: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
1: Vallahi ki. Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bu 66.
1: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
0: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
1: Bir de şöyle Metin Oktay bu.
0: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
1: Yine oldu, bir daha oldu. Evet bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
0: Denge ayağının bak güç aldığı ayağının pozisyonunu vücudun evet. Şekline bakın.
1: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
0: Evet.
1: Şimdi bu topa vurursan bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahutu deniz değil tarafından mi? Denize.
0: Şimdi
1: deniz
0: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
1: İşte yani dedim ya önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
0: Hareketli topları da vurur falan.
1: En büyük yani, özelliklerinden biriydi.
0: Hareket bu, halindeyken.
1: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak destek ayağına topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı %99,9 yukarıdan dışarı.
0: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe şöyle bir bakıyorum. Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
1: Galatasaray'a geldi.
0: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
1: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
0: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir versenize onu çocuklar.
1: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha. Bu şu takım değil mi?
0: Bu şu evet. Bir siyah beyaz olan.
1: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
0: Evet. Resim? Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
1: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
0: Ha bu mu yoksa o diğer sen?
1: Yok bu şey. Bu Ayhan solda, Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
0: Bu PTT takımı.
1: Bu PTT ya.
0: Evet evet. Bu PTT.
1: Ayhan falan var. Şey var. Metin Kurt var bak.
0: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Ben, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
1: Tabii. Nuri Hasan. Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra. Bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
0: He. O şey, bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı, benim söylediğim, saydığım üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde ilk takımın.
1: Bu çubuklu altıyorsun. Evet, o Coşkun. Coşkun, Yüksel, evet. İsmail tabii, Bülent, Fikret, Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey, Kenan Evren dönemine kadar.
0: Sene üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
1: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan, şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde, onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani, müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncusu.
2: Ospor Radyo, Spor'un radyosu. Canlı yayın.
3: Yani şimdi Aston Villa takımı öyle sana gelip çok set oynayacak, sette çok başarılı değil. Bir takım değil. Ne zaman Aston Villa takımı senin yaptığın hataları değerlendirdiği zaman, o zaman etkili oluyor. En büyük özellikleri de, özellikle merkezde top kaybedersen çok çabuk geçişi tamamlıyorlar ki İki tane golü böyle yedik. Artı ya Ömer, yenilen bir ilk gol var. Silsile şeklinde bir hatanın devamı var. 2'ye 2 eşleşme var kornerde. Bir kere kornere vuruşa müsaade ediyorsun. İkinci, Gendouzi normalde kornerden nedir? Tehlikesiz yere vurman lazım. Geldiğin yöne vurman lazım. Veya nereye vuracaksın? Tekrar korner olacak. Bıraktığın yer tam penaltı noktası. Ona vuruyor, Skriniar'a çarpıyor. Maça bir kere giremiyorsun, mağlup başlıyorsun. 14. dakikada mağlup başlıyorsun. Ondan sonra biraz oynamaya başladın, denge sağlandı. İki tane pozisyonumuz var ki çok net. İkisinde de Vedat Muriç var. Vedat Muriç'in en büyük özelliği ne dersin? İyi kafa vuruşu değil mi? Arka direk bomboş. Geldiği yöne vursana, ayağının dibine niye vuruyorsun kaleciye? Tekrar bir aksiyon olmasına fırsat veriyorsun.
4: Karşı karşıya da geldi
3: fırsat. Ondan sonra Oğuz, ki bence şu ana kadar Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu.
4: Kesin.
3: Müthiş getiriyor. Gerek geliyor, dışarı çıkarıyor ceza sahasına, vuruş imkanı sağlatıyor. Bir tane de ya bir numara yani, nasıl söyler, birinci sınıf kalite bir offside'a sokmadan Vedat'ı karşı karşıya penaltı noktası vur yanından, beraber olsun. Denge sağlansın. Sen bunları atamıyorsun. Çıkarken oynuyor İrfan oynuyor Vedat Muriç'e. Kısa bırakıyor. İsmail ayağını çekiyor. İkinci golü yiyoruz. Bu tarafta tekrar İsmail. Üçüncü golü yiyoruz. Ya bu kadar basit, bu seviyede hataları kaldırmıyor ki oyun. Şu oyun 3-0 oldu ya. Hocam, biz hata yapıyoruz, adamlar değerlendiriyor.
4: Gol beklentisi 0.70 Aston Villa, 1.33 Fenerbahçe. Bu gol beklentilerinden 3-0'lık bir skor çıktı.
3: Yani bir de şeye, topa sahip olmaya bak.
5: Topa sahip olmada da Fenerbahçe'nin %56'ya 44 üstünlüğü.
3: Yani bu istatistiklerden ilk yarının skoruna bak, ne kadar ters orantılı. Ama bu kadar basit hata yaparsan Ömer, bu seviyede ya. Unai Emery takımlarının en büyük özelliği şudur: merkezi iyi kapatır, seni kenarlara yönlendirir. Eğer merkezden geçmeye çalışırsan, kaparsan çok etkili, çok çabuk cezalandırıyor. Doğru. Çok çabuk. Çünkü çok ona özgü oyuncuları var. Manzambi var,

0: Şey var, baye var, bugün solda kullanıyorlar. Manzan bir santrofor arkası. Bir de günü olduğu zaman çok etkili olan bir Jackson var. Bugün de etkili gününe denk geldi vuruşlar bakımından.
1: Etkisiz günü aşırı etkisiz ama böyle günlerde olabilir.
0: Ama yani buna fırsat vermeyeceksin. Yani Skriniar o kadar uzak oynuyor. Geriden çıkamadık bir 15 dakikalık bölümde. Top kayıplarıyla oynadı.
1: İlk yarının fotoğrafında şöyle bir durum var. Bu üzücü tabii ki. Yani maç öncesinde de bunları konuşuyorduk. İşte Aston Villa Brighton'dan 4 gol yedi.
0: Evet.
1: Nottingham Forest'tan 2, Tottenham'dan 2, Brentford'dan 2, Coventry ki çok iyi başlamadı. Ondan da gol yediler. Kulüp Brugge deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol yediler.
0: Evet.
1: Bunlardan Tottenham ve Brugge maçını kazandılar ama çok fazla kalesine gol gören bir takım ve pozisyon veren bir takım. Bunun da sebeplerinden bir tanesi Konsa'yı Arsenal'a sattılar. Tielemans'ı United'a gönderdiler. Luka Dean'i gönderdiler. Yani savunma anlamında, takım savunması anlamında zaten ön altılının baktığımızda üçü değişti.
0: Doğru.
1: Kaleci de değişti. Hatta Martinez gitti, Suzuki geldi.
0: Doğru.
1: Yani birçok değişiklik var. Beklediğimiz gibi pozisyonları da buldu Fenerbahçe. Yani zayıf karnını aslında hücum ettik biz Aston Villa'nın ama buradan sonuç çıkaramadık.
0: Yani sen zaten maçın bir bölümünü analiz olarak anlattın. Hala bir oyun kimliği oturmamış bir Aston Villa var. Geçen seneye göre diyorum.
1: %100.
0: Yani Unai Emery biliyorsun çok pragmatik bir antrenör. Oyun içinde çok çeşitli varyasyonları deneyen, sonuca göre bir oyun oynatan bir antrenör. Ama temel nedir? Ömer sen de en az benim kadar takip ediyorsun. Genellikle topun arkasına iyi geçen, rakibin hatasını zorlayan, rakibin hatasından sonra pozisyon üretmeyi benimseyen bir takım. Yoksa işte rakip yarı sahaya oturalım bir Barcelona gibi değil.
1: Yo, değil.
0: Çok bireysel oyuncularından sonuç almaya çalışan değil. Yani alanı topsuz geçen oyuncular üzerinden bir galibiyet planlayan bir takım ve sen buna çanak tutuyorsun. Merkezde top kaybediyorsun. İkinci top keza çok basit ya. Ya dönse tersi oynasa biz pozisyon yapacağız.
1: Tam tersi.
0: Hala burada oyun oynamaya oldu. Devam ediyoruz. Sonuçta bir de bu kadar yani golü yedikten sonra bu kadar geride oynamanın bir anlamı yok ki. Biraz daha yanaşmak lazım. Ki Aston Villa sana o pozisyonları ve alanları veriyor. Oğuz bu tarafı çok etkili kullandı evet, ilk evet. yarı değil mi? Yani asistleri var, gol olabilecek asistleri var ama aynı şekilde Greenwood sahada yok.
1: Direkten dönen topu var.
0: Direkten dönen var ki orada da anlamsız şekilde bir out verdi. Kalecinin eline çarpmıştı
1: evet,
0: Suzuki'nin.
1: Müdahalesi var.
0: Greenwood sahada yok. İrfan yok.
1: Ake Şikrinyar ikilisi.
0: Zaten Ake'ye baskı yapıyorlar. Yani
1: onlar
0: Şikrinyar,
1: da çok kolay hata yaptılar.
0: Tabii üstün oyunu kursun diye. Semedo keza öbür tarafta etkili gelemedi. Yani görüntüde normalde 1-0'dan sonra dengeyi getirdiğimiz bir oyuna ne zaman atacağız diye düşünürken 2'yi yedik basit bir hata. 2'den sonra tekrar tutunalım derken 3'ü yedik. Bu karşılaşmalarda da 3-0 tabii kolay çevrilecek bir oyun değil, bir skor değil.
1: Şimdi hocam baktığımızda zaten Aston Villa ilk kazandığı Brugge deplasmanında bile %36 topla oynayarak evet. kazanmış. Yani topu talep etmeyen, sizin dediğiniz evet. gibi hızlı hücumcularla çıkıp sonuç almaya çalışan bir takım. Ki mesela Roma deplasmanı, ki Fenerbahçe içeride Roma'dan puan aldı. Şimdi Roma deplasmanında evet. böyle bir oyun olur. Belki kabul edilebilir. Kolay bir deplasman değil. Şu anki form olarak da söylüyorum. Ne bileyim işte Atletico Madrid deplasmanında başına bu gelebilir. Barcelona deplasmanında zaten geliyor. Yani böyle takımlara karşı bu olabilir ama Aston Villa'ya karşı olmuş olması üzücü ki İsmail bu maçlarda hani olması gereken isim diye konuşuyoruz. Baktığımızda onun performansı da ilk yarıda gerçekten olumsuz anlamda dikkat çekecek.
0: Ya İsmail o zaman düşünecek ben niye oynamıyorum veya Kante neden oynuyor? Gendouzi de bugün çok iyi değil. Onu da söyleyeyim ekstra. Bir de şöyle bir şey tespitim var. Herhalde katılırsın. Bence Aston Villa'nın oynayabileceğimiz Aston Villa ile en iyi dönemde oynadık.
1: Kesin.
0: Değil mi?
1: Kesin.
0: Oyun kimliği daha oturmamış. Hala arayış içerisindeler.
1: Satları bile eksik hocam yapımda yani şu anda.
0: Ya onu bilmiyordum.
1: Her türlü yani.
0: Ya hala rotasyonlu bir şey var. Ama çok basit hatalar. Yani çok basit. Ya Ömer çıkarken kaptırmayacaksın. Yani en sevdikleri oyuna dönüşüyor iş.
1: Peki.
0: Çünkü Manzan bir koşucu.
1: Çok.
0: Baye koşucu. Ve bir de ters top attıkları zaman birebir bırakıyorsun. Gelsene Greenwood. Hadi burada Oğuz geliyor ama Greenwood

0: yardım etmiyor Semed'e.
1: Fenerbaş hocam Kante'yi ne kadar aradı sizce?
0: Ya bence çok aradı. Yani ben mesela demek ki Fenerbahçe Kante Gendüzi'yi bozduğu zaman büyük sıkıntı yaşayacak, öyle gözüküyor. Çünkü tamam İsmail ama yani iyisini aramaktansa bence basitini oynasaydı özellikle 3. golü bence çok yemezdik diye düşünüyorum.
1: Şimdi hocam hep yaz aylarında şunu konuştuk. Sen de birçok programda denk gelip bunu mutlaka konuşmuşuzdur. Yani Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü önünde Gendouzi, Kante. Yani bu altılı evet. Hatla ön dörtlü birbirinden çok ayrılıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın bir önceki dönemi gibi bir Şimanski profilinde oyuncu yok.
0: Doğru.
1: Performans demiyorum, yanlış anlaşılmasın ama profil olarak söylüyorum. Hoca da bugün İrfan Can'ı o rolde kullanmaya çalıştı. İrfan Can da böyle maçlarda çok oyunu dinlendirebilen bir oyuncu değil. Bugün belki buna ihtiyaç vardı ama İrfan Can da bu anlamda eksik göründü.
0: Katılıyorum. Biz maç önü konuşmasında aşağıda şöyle bir tespitte bulunduk. Acaba Kante olsaydı üçlü oynar mıydı? Yani bugünkü en azından oyunun başı için denenebilir miydi? Şu anki görüntüyle bir orta sahaya kesin ihtiyaç varmış. Yani nasıl başlanabilirdi? Biz şöyle planlamıştık. Kante, Gendüzi, İsmail gibi bir üçlü ama 1-6-2-8'li bir, yani 4-3-3'e yakın bir Fenerbahçe 11'i bekliyorduk. Ama tabii Asensio'nun sakatlığı oldu. Hoca orada ona yakın bir muadil oyuncu kullanmak istedi ki bu da en yakındı, İrfan'dı. Ama şimdi Ömer, bu seviye çok yüksek. Yani sen de takip ediyorsun. Premier Lig seviyesi Şampiyon Ligi'nden daha üstte.
1: Yüksek, doğru doğru.
0: Yani buna alışkanlık, kolay uyum sağlama ki İrfan uzun zamandır süreli oyuncu olarak oynuyordu. Son Rize'de 30 dakika oynadı. Yani bu maçın çözüm oyuncusu olur mu? Orada bence soru işareti. Tempo olarak, yetenek olarak demiyorum. Ki Fenerbahçe'nin bu maçta biraz da orada dinamizm anlamında acaba bir üçlü orta saha maç başı için planlarda daha doğru mu olur? Tabii 3-0'dan sonra konuşmak kolay. Ama görünen o ki çok basit hatalar, değerlendirilemeyen pozisyonlar ve maalesef stoperlerin özellikle Jackson ve şeye Manzambi'ye uzak oynaması bize ilk yarıdaki skoru doğurdu.
1: Şimdi tabii hocam İsmail Hoca yani ya 4-2-3-1 oynatıyor ya 4-3-3 yani oynatıyor. Evet, belki bir üçlü savunma hattı da olabilirdi. Merkezin yeni üçlü olabileceği. Hani farklı durumlar olabilirdi. Kadro ortaya çıkabilirdi ama şu günkü kadroya baktığımda da İrfan Can'ın hani yerine kulübede ya aslında bununla başlasaydı hoca daha ideal yok olurdu diyebileceğimiz bir isim de yok.
0: Yok, doğru, katılıyorum.
1: Ya bu da bir eksik tabii Fenerbahçe adına.
0: Tabii o şeyi hemen akla şeyi getiriyor. Sezon başı planlamanın o bölge için yanlış yapıldığını ki zaten biz İsmail Hoca'nın zaman zaman özellikle Fred'in gitmesiyle alakalı biliyorsun. Çok değerlendiriyordu. Fred'i evet, bırakmak evet, istemiyorum evet, evet gibi. Tabii bugünün konusu değil. Biz şimdi bu oyunu ne kadar çevirebiliriz onu konuşmak lazım.
1: Şimdi şöyle hocam, Opong gibi, Nene gibi çok kullanmasa da hoca evet, elinde Fenerbahçe'nin atlet ve oyunu hani en azından fizik gücüyle birlikte biraz değişik hale getirebilecek isimler var ama tabii hoca ikinci yarı başlarken bir değişikliğe gider mi? Sistemi mi değiştirir? Oyuncuları mı değiştirir? Onu bilemiyoruz.
0: Yani tabii mesela Opong tercihi bu maçta değil, belki Rize'de yapılabilirdi. O daha uygun maç gibi görünüyor. Ben mesela Oğuz'u beğendim, onu söyleyeyim. Bence Fenerbahçe'nin ilk yarı itibariyle ayakta kalan nadir oyuncularından bir tanesi. Onun için daha değişiklik olabilir mi? Muhtemelen hoca değişiklik düşünecektir.
1: Şimdi Kante girer mi diye düşünüyordum. Kante de girecek gibi bir hazırlık içerisinde, onu söyleyeyim.
0: Yani o zaman hemen akla şu geliyor. Niye ilk 11'de oynatmadı? Yani eğer ikinci devre sokacaksa niye ilk 11? Çünkü görüntü o ki Kante'siz bir orta saha
1: çok kurgulanacak durumda yani değil şu anda çok Fenerbahçe'de.
0: Zayıf kaldı Ömer. Yani
1: evet.
0: Tamam İsmail'den belki o verimi alırım diye düşündünüz ama ilk 45 dakikalık görüntüde İsmail ciddi anlamda çok top kaybıyla oynadı. Bakalım değişiklikler.
1: İsmail'i gördüm hocam. ikinci yarıya çıkan Fenerbahçeli oyuncuların içerisinde İrfan'ı gördüm. Gendozi'yi gördüm mü emin değilim. Bir bakalım.
0: Ben gördüm.
1: Var mı?
0: Ben gördüm sanki, evet.
1: Ya yani Kante'de hazırlanıyordu ama şimdi tekrardan bakacağız tabii ki, bir değişiklik olacak mı olmayacak mı diye. 3-0 geride yani Fenerbahçe. Ben mutlaka bir hamle bekliyorum bu arada ikinci yarı başlarken.
0: Acaba Greenwood çıkıp İrfan'ı sağ uçlu bir orta sahaya mı dönüş olabilir mi? Öyle bir tercihte bulunabiliriz.
1: Yani gördüğümüz kadarıyla şu anda bir değişiklik yok. En azından ekrana yansıyan ve evet hocam ikinci yarıya da aynı 11 ile başlamayı tercih ediyor İsmail Hoca. Son cümleyi de alayım hocam. Devam.
0: Vallahi maç bitince tabii konuşuruz. Kolay değil buradan dönmek ama inşallah eğer bir 15 dakikalık bölümde bir gol bulursak o zaman belki farklı şeyler konuşabiliriz.
1: Peki hocam, ağzına sağlık. Dediğin gibi inşallah maç sonunda farklı şeyleri İnşallah. Konuşuruz. Temennimiz bu olacak. Değerli izleyenler, Birmingham'da Villa Park'ta ikinci yarı başlamak üzere. Biz de maçın sonunda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Bunu tabii ağız alışkanlığından söylüyoruz açıkçası. Hoş bir akşam değil, sizin de söylediğiniz gibi üzüntü dolu bir akşam. Ki ilk yarıda çok bambaşka bir skor tabelası olabilirdi. İlk yarı 3-0, maç sonucu 6-0. Konuşacak çok şey var hocam ama bilmiyorum siz nereden başlamak istersiniz?
2: Biz seninle yayındaydık biliyorsun. Sen birisini söyledin, ben başka birisini söyledim.
1: Bu gece kendi hanemize de çarpı yatacağız hocam.
2: Kendi hanemize çarpıları koyalım. Ben şimdi dedim ki bu akşam İsmail Yüksek bu maçta olması gereken bir oyuncu dedik. Ama eğer bu İsmail Yüksek biz Fenerbahçe'den bu akşam oynatabilseydi İsmail Kartal, gerçekten bizim hanemize yazacaktı. Ama İsmail Yüksek bugün belki de futbol hayatı boyunca yapmayacağı hataları, 3 tane hata yaptı. Ve devre arası onu İsmail Kartal oyundan çıkarmamakla daha büyük hata yaptı. Penaltıyı da yaptırdı. Ya yediğimiz 3 tane golde de İsmail Yüksek'in imzası var. Ben maçtan önce bunu söyledim ama böyle bir İsmail Yüksek'i ben hayal etmemiştim. Maalesef ve maalesef bugün Fenerbahçe'nin, yani bir tek İsmail Yüksek üzerinden bunu okumamak lazım. Evet, tabii ki bir oyunu. Oyunun evet, tamamında Fenerbahçe yani bir faciaydı bu akşam. Yani ilk yarıdaki oyuna bakıyorsun. Evet, 3 tane %100 net gol pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Bunu göz ardı edemeyiz. 3 tane şutları var, 3'ü de gol oldu Fenerbahçe'nin kalesine, Aston Villa'nın. Ama bunlar çözüm değil, yani çözüm olan bu değil. Fenerbahçe'de bir tek ayakta duran, top oynamaya çalışan, karşı durmaya çalışan bir Oğuz Aydın var. Onun dışında bir tane oyuncu mücadele gücü yok. Bir tanesi mücadele etmiyor. Böyle bir oyun karşılığında da 6-0 çok ağır bir skor. Bak, Şampiyonlar Ligi her ne kadar olursa olsun çok ağır bir skor. Hiç kendi liginde başarısız bir durumda olan Aston Villa, yani ligde iyi gitmeyen bir Aston Villa'ya karşı böyle bir skor almak, yani seni ahım şahım kendi oynadığı oyunla değil, tamamen ilk yarıda senin oyuncularının yapmış olduğu hatalar neticesinde 3 tane gol attı. İkinci yarı zaten işler çözüldü. Ama İsmail Hoca neyi bekledi devre arasında? Değişiklik yapmamak için. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Burada artık orada elini değdireceksin, bir şeyler yapacaksın.

0: oyun gitmiyor. Orta sahan yürümüyor. Orta sahan yürümediği gibi Gündüz'ü kafayla uzaklaştırıyor ilk golde. Rakibe gidiyor. İsmail Yüksek iki tane top kaybediyor. İkisi de gol oluyor. Böyle olunca, hal böyle olduğu zaman devre arasında en azından o orta sahaya bir neşter vurmak lazım. Orayı bir canlandırmak lazım. Bir değiştirmek lazım. Ha, burada bir tek alkışı hak eden taraf var. Orada Fenerbahçe'yi destekleyen Fenerbahçe taraftarı. Gerçekten maçın skoru ne olursa olsun maçın sonuna kadar her saniye, her dakika Fenerbahçe'ye tezahür ettiler ve maçın sonuna kadar da bunu gösterdiler. Oraya Türkiye'den giden ve orada olan Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
1: Cem Hocam 4-0'a kadar ilk 11'ini değiştirmeyen bir İsmail Kartal ki Villa Park'ta da Kartal istifa tezahüratları arasında maç tamamlandı. Ne dersin, nasıl bir akşam yaşandı Villa Park'ta?
2: İyi ya sevgili Ömer, bir kere Fenerbahçe oyundan kopan, takım disiplinden uzaklaşan, oyunda savrulan, Fenerbahçe'nin defansından orta sahasına, ileri hatlarına, hatına kadar hiçbir şekilde reaksiyon veremeyen bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar ağır bir sonucunun muhakkak bir bedeli olacak diye düşünüyorum açıkçası. Maçtan sonraki beyanatlar, konuşmalar ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bir kere Fenerbahçe maça iyi hazırlanmamış. Hani İsmail Kartal maçtan evvel bir basın toplantısında söyledi ya, yani biz çalıştık, oyuncularımızı bir gün evvel getirdik, öyle düşündük, bunu yaptık, böyle düşündük, oyun hakkaniyeti, forma adaleti gibi şeyleri bahsetti ama bu söylemiş oldukları şeylerin hiçbiri maçı ilgilendiren, maça tesir eden veya maçı bize anlatan bir konuşmalar değildi. Zaten bunun da neticesini de görmüş olduk. Bir kere oyun planına bakıldığında erken gol yiyebilirsin. Fenerbahçe'nin erken gol yemesi veyahut da herhangi bir şekilde kaza golü diyelim yendi. Ama buna bir reaksiyon vermesi lazım futbolcuların. Ve kenardan da bir reaksiyon gelmesi lazım. Bu gibi oyuncularda, bu gibi oyunlarda muhakkak ki kenardan bir şok bir etki yapacak bir değişiklik, şok bir yapacak bir hamle, oyunda bir herkesi bir kendine getirecek bir değişiklikler, bir şey yapması lazım. Yani hep oyuncu değişiklikleri, aynen oyuncu işte o giriyor bu çıkıyor, o giriyor bu çıkıyor onun yerine, Vedat çıkıyor işte Lukaku giriyor işte.
1: İkame değişiklik.
2: Ya, yani çok doğru söylüyorsun, ikame değişiklikleri Fenerbahçe kazandırmıyor, oyunu bir yükseltmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa baktığın zaman, Fenerbahçe ya derin savunma mı yapıyorsun, sette mi duruyorsun, rakip alanda mı oynuyorsun, ne yaptığı gerçekten belli olmayan ve Fenerbahçe'nin de bu oyuncularla beraber iyi takım mı yoksa Fenerbahçe iyi oyunculara mı sahip, bunu bir kere bir ayırt etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'de iyi oyuncular var ama Fenerbahçe'nin iyi takım olup olmamayla ilgili benim şüphelerim var. Bunlardan bir tanesi de işte bu akşam alınan çok ağır netice. Ya ben en azından İsmail Kartal'ın 3-0 devreye girdikten sonra bir şok hamleyle bir değişiklik yapması. Ya 3 tane değişiklik yap. Veyahut da Vedat kalsın, Lukaku'yu da sok yanına. Yani hepimizi şaşırtan, bir değişiklik yap. Bir ya oyuncularla beraber oyunda bir değişiklik yap veyahut da oyun içerisinde oyunun getirmiş olduğu değişiklikler. Ya bunlar yani çok bir konuşulması gereken daha farklı şeyler de var. Taktiksel, fiziksel, psikolojik olarak hiçbir zaman için Fenerbahçe bugün maça hazırım ben görüntüsünü vermedi. Bununla beraber de zaten bu ağır skorun neticesinde de ben bir açıklamayla açıkçası bir istifa haberi de bekliyorum.
1: Yani bakalım neler söyleyecek hoca, tabii ki merakla bekliyoruz. Biz de aktaracağız ki basın toplantısını da ekranlara taşıyacağız. Abdullah Hocam, gerçekten de çok Fenerbahçe için zor bir akşam, ağır bir yenilgi. Ama dediğim gibi yani ilk yarıda işte Oğuz'un pozisyonu, direkten dönen iki tane Vedat pozisyonu çok daha farklı bir tabela da olabilirdi. Ama ilk yarıdaki senaryo ikinci yarıda değişmedi. Fark arttı ve Fenerbahçe de çok ağır bir şekilde, ağır bir mağlubiyetle İstanbul'a dönüyor olacak.
3: Vallahi ikinci oynayan bir oyuncu yoktu zaten. Fenerbahçe'de Oğuz haricinde. Bence İsmail Hoca'nın kendi istifa etmesi lazım.
1: Bu akşamın faturası bu mu olmalı hocam?
3: Ömer, 6-0 Fenerbahçe ligde bu oyunla nereye gidebilir sonuç itibariyle? Bence İsmail Hoca'nın bırakması Aziz Bey'in de kabul etmesi lazım. Eğer İsmail Hoca'yla devam

0: Devam ederse Fenerbahçe ligi de kaybeder. Tercihlere bakalım. İlk yarı oyun 3-0. İkinci devre aynı oyunla aynı oyuncularla devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok hocanın. Değil mi?
1: Tabii tabii. Yani, 69'a kadar.
0: Ya enteresan, Fenerbahçe'nin sağ beki, Fenerbahçe'nin sağ beki Semedo'ysa vay haline yani. Ya böyle sağ bek mi oynanır? Adam 50 metre ters top atıyor, müdahale edemiyor topa ya. Bir tek taç atarken Semedo'yu görüyoruz.
1: Tamam, ikinci yarıda Kamara'nın bir pozisyonu var.
0: Kamara hiçbir şey yapmadan geçti ya.
1: Yürüyerek gitti.
0: Şey de öyle. Neydi şeyin PSG'den aldıkları?
2: Zambi.
0: Embaye yürüyerek geçti ya. Bu kadar da olmaz ki, bu kadar sorun. Ve bunları görmeyen İsmail Hoca var. Ya İsmail, biz ilk devre sonunda seninle program yaptık. İki tane golün yenilmesi ana sebebi. Ya hocam bırak yani, penaltı yaptırmasını mı bekliyorsun İsmail'i çıkarmak için?
1: Ya oyuncuyu da daha fazla kaybediyorsun.
0: İsmail'i de şey.
1: Skriniar gördün değil mi hocam? Penaltıda ne kadar çok hani sakinleştirmeye çalıştı, teselli etmeye çalıştı.
0: O da aynı hataları yapıyor. Ne fark ediyor ki? Ya Fenerbahçe'nin kurtarıcı oyuncusu bugün İrfan Can Kahveci ya. Şampiyonlar Ligi oynuyor Fenerbahçe. Biz maç önünde diyoruz ki puan alabileceği bir maç. İşte en iyi durumda yakalıyor Aston Villa'yı diyoruz. 6-0, adamlar biraz daha gelse 7-8-0 olacak. Herhalde yani bu 6-0'dan sonra da birileri bir şey yapar Ömer, yapmaz mı yani, yapması gerekmiyor mu?
1: Hocanın galiba bir önceki dönemde bir Nörşerland deplasmanı vardı. 6-0'lık mağlubiyet vardı. O da ağır bir mağlubiyetti ama o dönemin şartlarında çok eksik bir Fenerbahçe takımı vardı. Tabii rakip Aston Villa'dan daha düşük kalibreli bir takımdı. Bilmiyorum hocam, bu yani gitti geldi hoca, tamam Fenerbahçe sonra lig maçlarını bir şekilde
0: Fenerbahçe lig maçlarını kimi kazandı? İyi bir kazandı.
1: Rize.
0: Rize'yi kazandı. Orada da çok iyi bir oyun. Hadi Eyüp maçını sayma. Rize'de de iyi bir oyun yoktu ki.
1: Yok yok. Fenerbahçe puan kaybetse sürpriz olmaz.
0: Yani Roma olmuyor. Maçında da hadi Roma maçını sayabiliriz. Gelinen noktada herhangi bir gelişim yok. Sen bu oyunla Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olabileceğini düşünebiliyor musun?
1: Bence Fenerbahçe taraftarı da düşünmüyor çok fazla şu anda.
0: Yani sonuç itibariyle 6-0'lık çok tarihi bir hezimet. Bence bunun, bilmiyorum ama ben dediğim gibi yani İsmail Hoca'nın bir şeyi beklemeden bence bırakması lazım.
1: Peki şimdi yani İsmail Hoca'nın tabii mutlaka haliyle yani bu akşamki faturada önemli bir nokta hocaya yazacak öyle ya da böyle, ama neyi farklı yapabilirdi? Hoca, bunu da konuşalım. Yani neyi değiştirebilirdi? Hocanın en büyük hataları bugün ne olarak ortaya çıkıyor hocam sence?
3: Ya şimdi bugün bir kez daha görüldü ki N'Golo Kante Fenerbahçe'nin orta sahasının en önemli oyuncularından bir tanesi. Olmazsa olmaz. Yani en zor durumlarda dahi N'Golo Kante Fenerbahçe'yi rahatlatıyor. Rakipten topu kazanıyor. Rakibe vermiyor en azından. Kendi savunmasından top alıp oyuna sokabilen bir oyuncu. Geçişleri rahat yapabilen bir oyuncu. Öyle bir şey ki bugün iki tane orta saha var. Birisi İsmail Yüksek, diğeri Gündüz. Ya ikisi de birbirinin yani kopyası gibi. Hadi İsmail Yüksek çok büyük hatalar yaptı. Boş işlerle uğraşma diye İsmail Yüksek'e defalarca uyarıda hocaları da bulunuyordur. Çevresindekiler de bulunuyor. Ya bugün boş işler yaptı. Ve boş işlerin maliyeti Fenerbahçe'ye mal oldu. Çok büyük maliyet oldu Fenerbahçe için. İki tane kayıp top, bir tane penaltı. Daha ne yapacaksın ya? Gündüz Kante ya hiçbir şey yapmadı. Hiç oynamadı yani. İki tane orta sahan yok olursa, ki karşında çok yüksek bir form grafiği olan Aston Villa da yok üstelik. Senin top kayıplarını bekleyerek sana 3 tane gol attı. Yani kendisi baskı kurup da öyle sağdan soldan geleyim, orta yapayım veya şut atayım değil. Senin kaybettiğin, senden kazandığı toplarla golü yapabiliyor. Demek ki burada İsmail Yüksek'in boş işlerle uğraşmayıp, ha şimdi ben maçtan önce söylediğimi geri alıyorum. Ya İsmail, sen rakipten alıyorsun, önceden çok basit oynayıp yanındakine topu veriyordun. Yani uzağa pas atmana gerek yok, öyle bir kabiliyetin yok çünkü. Abi şimdi sen ince işlere girmeye çalıştın O işleri sen yaparsan onlar seni

0: başlıyor. O işleri yapamazsın, senin o yapacak meziyetin yok. Nitekim onları yaparken 3 tane gol yedirttin Fenerbahçe'ye. Ya bu şimdi devre arasına giriyorsun içeriye. Ya en kötü ihtimalle bir bakıyorsun Greenwood da sahada yok. Ya şu Greenwood'dan İsmail Yüksel'e bir al. Koy oraya, yani birisinin neyi yok ya, neneyi hiç kullanmadı İsmail Hoca.
1: Evet, kullanmadı.
0: Ya kullan bak, Oğuz'u kullanmıyordun. Oğuz'u kullandın, bugün seni ayakta kalan tek oyuncun. Gol pozisyonuna giren, gol pası veren, ayakta kalan tek oyuncundan bir tanesi Oğuz. Sen şimdi bu devre arasında en azından şu orta sahada bir değişiklik yapıp orta sahayı biraz hareketlendirmen gerekiyor. İsmail Yüksek zaten kaybettiği iki topla bütün enerjisini kaybetmiş. Onun ikinci yarı sahaya çıkıp o top oynamasını kimse bekleyemez. Yani İsmail Hoca burada artık bir devreye gir. İsmail Yüksek'le sahaya çıkma, Greenwood'la sahaya çıkma. Ya bu çocukları da kaybediyor Fenerbahçe. Ya İsmail Hoca, sen bunları dışarı almazsan Fenerbahçe bu oyuncuları da kaybediyor. Bu oyuncular demoralize olacaklar. Hafta sonu buraya döneceksin. Bir Alanyaspor maçı oynayacaksın. O maça bunlar hangi psikolojiyle çıkacaklar? Hangi mantaliteyle çıkacaklar? Greenwood orada devamlı İngiliz seyircilerden tepki alıyor. Bu tepki de aslında onu daha motive etmesi gerekirken demotive etti. O zaman demek ki bu duyguyu kaldıramadıysa, al bunları dışarıya, koy onların yerine iki tane daha dinamik adam. En azından orta sahaya bir hareketlilik getir. Orta sahadaki kayıplar zaten Fenerbahçe'yi bu hale taşıdı. Verkaç yapıyorsun santrforun, Vedat Muruş'tan Vedat Muruş geri iade ediyor. İsmail Yüksel'in önünden topu rakip alıp gidip gol atıyor. Bir de şimdi savunmaya bakıyorsun. Ya Skriniar Allah aşkına, ya sen de bir şeye müdahale et. Koşamıyor, mücadele edemiyor. Ya şimdi Aston Villa'ya bakıyorsun. Bugün Aston Villa hayata Fenerbahçe döndürdü ya.
2: Hocam üzücü olan ne biliyor musun? Dün Viking gidiyor Bayern Münih'e 3 gol buluyor, puan alıyor. Kulüp Brugge Inter deplasmanında 4 gol atıyor, kazanıyor. LASK bugün evet Liverpool'a kaybetti 6-3 ama 3 tane gol buluyor, evinde fırsatlar buluyor. Bodo bildiğimiz gibi ama Dortmund'u 1-0 yeniyor. Yani şimdi takımlar ortaya bir mücadele koyuyorlar. Dün biz bunu Barcelona maçının sonunda konuştuk. Hatta koordinatörümüz Ender Bilgin'le de sohbetledik. Ya şimdi bu takımlar hep bir şeyler çıkartıyor hocam. Aston Villa'dan da bir şey çıkartabilirdin zaten. Yani burada bence üzüldüğümüz konu ya da üzüleceğimiz konu 6-0 olabilir, 4-0 olabilir. Yani skor belli bir noktadan sonra bence çok bir şey anlam ifade etmiyor. Ama o fırsatları buluyorsun, o fırsatları değerlendiremiyorsun. Hemen omzun düşüyor 2-0'dan sonra, 3-0'dan sonra. Ve bugün Fenerbahçe 6 tane gol yedi hocam. Belki 66 tane basit hata yaptı. O kadar çok takımlarımız basit hata yapıyor ki işin en üzücü noktası bu. Yani bir türlü maçın sonunu getiremiyor. Ya son randa kalamıyoruz yani, boks tabiriyle söyleyeyim.
3: Ömerciğim bir şey söyleyebilir miyim? Ya Fenerbahçe'nin biz tabii bireysel oyuncuların üzerinden gidiyoruz. Haklı olarak da tabii hepimiz de oyuncularımızın daha iyi oynamasını ve de kadrodaki oyuncuların da, hani İsmail Kartal ne dedi? Hakkaniyetli forma dağıtımı. Şimdi neneye sorduğun zaman hakkaniyetli forma dağıtımı var mı bu takımda demez dediğin zaman ne der nene?
2: Demez.
3: Ya bu kadar zamandır neredeydin İsmail Hoca? Niye beni oynatmıyorsun? En azından beni bir görsene 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, neyse. Öyle değil mi Şenol Hocam? Ya sen şimdi bunu yapmıyorsun bir kere. Bir de ya Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Mesela bu maça kadar, ben geçen sene Aston Villa maçını canlı Fenerbahçe'sinde izlediğimde hakikaten çok iyi oyuncuları vardı. Çok da iyi takımdı. Fenerbahçe de o gün 1-0 mağlup olmasına rağmen iyi de oynamıştı.
2: Zaten Avrupa Ligi'ni aldı.
3: Zaten Avrupa Ligi'ydi. Bir de seninle sonra hesap kitap yaptık biraz. Hani giden oyuncuların miktarı değil mi sevgili Ömer?
2: Evet evet.
3: Kaybettiği oyuncuların, daha doğrusu sattığı oyunculardan elde ettiği miktar 380 milyon euro para kazanmış Aston Villa. Yani göndermiş olduğu adam. Ve geliyor daha kalibresi düşük bir Aston Villa'ya karşı sen 6-0 mağlup oluyorsun. Yani bu çok ciddi bir yani skor, ciddi bir netice. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa geldiğiniz zaman, Fenerbahçe şimdi hakikaten ne oynuyor? şunu bir ortaya yatıralım. Yani Fenerbahçe rakip alanda mı oynuyor, sette mi oynuyor? Veyahut da geriye sıkıştığı zaman...

0: Derinde top oynadığı zaman, şimdi derinde oynamak farklı bir şey. O derinde pozisyon alıp rakibinden topu kapıp topla çıkışa devam edip atağa geçip atakta çoğalıp sonlandırmak ve bunu da oyunun gerekliliği olarak yerine getirmek lazım. Bunu kimle yapacaksın? Yapamıyorsun ki. Yani çok affedersin, insanlar benden yani şey, yani yanlış anlamasın ya, kekeme bir futbol gibi bir şey oynuyor Fenerbahçe. İki ileri bir geri, bir top kaptırıyor. Ya top ayağına geçiyor. Bakıyorsun birbirleriyle pas oranı çok yüksek Fenerbahçe'nin. E nerede pas yapıyor? Biz hep beraber maçı seyrettik. O pas oranını yaparken kaleciye pas, Şikrinyar Ake'ye veriyor, Ake Gendüz'e veriyor, Gendüz'ü geriye oynuyor, İsmail geri veriyor. Bir parça derine, dikine gitmeye başladığın zaman ne oluyor? Senin kaliteli çok iyi ayakların olmadığı zaman, İsmail işte Şenol Hocam çok iyi izah etti. E geçtiği zaman hata yapıyor ve kaptırdığı her topta geldi, gol oldu Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe'nin derinde mi top oynuyor, bekleyen bir Fenerbahçe mi var? Şimdi bütün bunları değerlendirdiğin zaman Fenerbahçe defansta kalabalık. Sadece kalabalık duruyor sevgili Ömer. Bu durmak, Fenerbahçe'nin orada kalabalık olmak, Fenerbahçe'nin iyi defans organizasyonunu yaptığı anlamına gelmez ki. Sen orada defans yapıyorsan hepimiz defans oyuncusuyuz. Sen orada adamı kalabalık olduğun zaman rakibe rahat bırakırsan, İşte daracık yerlerde işler yapıyorlar, gol atıyorlar, pozisyon çıkarıyorlar, tehlike yaratıyorlar. Ama sen adamın yanında durmazsan, refakat edersen, sen istediğin kadar orada kalabalık dur, orada derinde durmaya çalış. Özetle bir kere biz Fenerbahçe'nin bu defans organizasyonunu bir türlü, ben Şikrinyar Ake zaman zaman belki maçlarda, işte geçen 3 maçta gol yemedi dedik. Şikrinyar Ake bir tanesi iyi oynuyor, bir tanesi vasat oynuyor. İşte o, ben hiçbir zaman için hep şunu özellikle altını çizerek söylüyorum tekrar. Şikrinyar'la Ake'nin çok birbirine uyumlu iki tane tandemi, stoperi oynayan bir oyuncu profilleri olarak göremiyorum açıkçası. Zaman zaman oyunun içerisinde maçlarda biri iyi oynar, biri kötü oynar veya ama dengeli ve istikrarlı süreç içerisinde süregelen bir oyunda baktığın zaman hep beraber çok iyi bir bu modeli ortaya koyan bir ikili olarak ben de öyle bir intiba bırakmıyor en azından. Yani özetle yani bugün Fenerbahçe'nin ne defans organizasyonu, ne yediği gollerden sonra reaksiyonu ve de 5 dakika 7 dakika içinde işte 2 tane gol yiyorsun. Arkasından da sürklase oluyorsun. Oyundan kopuyorsun. Oyuna tutunamıyorsun. Bence bireysel hatalar tabii ki var oyuncularda. Ama bireysel oyunculardan daha ziyade oyunun tutulması, oyunun kurulması, oyunla beraber güçlü bir takım görüntüsü çizmesinde büyük bir sıkıntı var. Zaten özellikle de böyle yüksek biraz Şampiyonlar Ligi seviyesinde de Fenerbahçe'nin bu organizasyonda sıkıntıları olduğu da açık bir gerçek.
1: Abdullah Hocam peki şu noktaya ne dersin? Yani İsmail Hoca zaten ikame değişiklikler yapıyor. Bunu hep konuşmuştuk. Yani ligin ilk 5 haftasında yaptığı bütün neredeyse değişikliklerin biri hariç ikame değişiklik vardı. Son Rize maçında da bir tek Kerem çıktı. Oponk girdi. O da biraz bence Oponk süre bulsun diye. Yine geri kalan 4 değişiklik ikame değişiklik. Ama oynattığı oynatmadığı noktasında mesela Kerem Aktürkoğlu'na çok fazla süre verdi. Kerem hani kazanmaya çalışırken biraz kaybettiği konuşuluyordu. Bugün de yine baktığımızda bu 11 ile devam ediyor olması, İrfan Can, İsmail gibi oyuncuların performansı. Yani hocanın hem kenarda unuttukları hem de bazen saha içinde unuttukları oyuncular olduğunu düşünüyor musun? Çünkü bazen oyuncuyu kenara da alıp
2: mesela bugün Oğuz'un oyununu gördükten sonra
1: koruyabilirsin.
2: Neden bu kadar süredir Oğuz'u yedek bekletti? Soru işareti. Kerem bu kadar kötü oynarken. İkincisi şöyle bir şey var. Demek ki bu Kante bu Fenerbahçe orta sahasında olmazsa Fenerbahçe'nin orta sahası çöküyor. Demek ki İsmail ne kadar iyi olursa olsun o top kayıpları yaptığı sürece bu Fenerbahçe'de oynayamaz. Rize'de yok Greenwood, burada da yok. Vedat Muriç da hangi golleri atacak? Kafa desen arka direkte bomboş. Evet. Kalecinin ayağına vurdu yakın direğe.
1: Asensio da yoktu bu akşam.
2: Oğuz'un ara pası müthiş. Ofsayta düşürmeden at. En azından oyun dengede gelsin. Ama Ömer, Fenerbahçe'nin oyunu sıkıntılı olduğu kadar oyuncuların davranışları da sıkıntılı bence. Bence İsmail Hoca'ya büyük saygısızlık yapıyorlar kenarda. Ben bazı oyuncuların İsmail Hoca'yı dinlediğine inanmıyorum.
1: oyuna girerken mi hocam?
2: Ya hem oynarken

0: Yani o ya ilk 11'de de ve sonradan girerken de yani. Çok büyük saygısızlıkları var. Yani hoca iyi niyetiyle yaklaştığına %100 eminim. Çünkü öyle bir insan. Ama bu kadar performans düşüklüğü olur mu ya? Her hattıyla hiçbir şey oynamayan bir Fenerbahçe var. Bence esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani tarihi bir hezimet var şu anda. 6-0'lık bir skor. Ya bu şu değil yani. Ya burası Şampiyonlar Ligi. İşte nasıl olsa bizim ana hedefimiz Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu. Ama oyunla ya taraftarda da şöyle bir şey var. Ya bu biz bu kadar kötü oynuyoruz. Biz Türkiye Ligi'ni de götüremeyiz var.
1: Bak hocam, Milan Škriniar'ın açıklaması geldi. Hemen okuyayım. Senin bence dediğin noktaya da bir değinme var orada. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet, gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra bir lig maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek. Yine ikinci bölümü var. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız, seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Bugün çok büyük hatalar yaptık. Teknik heyet de diyor ama bir böyle çeki düzen vermeli.
2: Oraya da bir gönderme var yani.
1: Var şimdi, teknik heyetin altını çiziyorsun
0: ya
1: çünkü.
0: Ya tabii bu burada konuşulacak konu değil onlar bir kere. Škriniar ne oynuyor ki bunları konuşuyor? Sonuçta takım kaptanı, bu iç meselesi Fenerbahçe'nin. Onu içeride şunu söyleyebilir. Kötü oynadık, kaybettik. Ama ya bu açıklamaların bir bölümü çok hoş değil açıkçası. Sonuç itibariyle bu takım kaptanı, doğru değil mi? Yani,
1: öyle.
2: İçerideki problemler kendi aralarında.
0: Yani orada bir problem varsa orada konuşulur. Ya Ömer, şeyde sıkıntı var. Yani şöyle, Fenerbahçe bir kere golü yediği dakikaya, ilk dakikaya kadar oyuna giremedi. Çıkarken pas hataları. Ya kornerden gol yiyor Fenerbahçe. Adamlar paslaşıyor. 2'ye 2 var orada. Semedo'yla Oğuz var. Ortaya müsaade ediyor. Gendüz'ü ön direkte ortayı düşürdüğü yer penaltı noktası. Bu kadar basit gol yenir mi ya? İkinci golde İsmail burada oyalıyor. Yani en iyisini arıyor. Ya bırak en iyisini, doğrusunu bırak kardeşim. Bura Şampiyonlar Ligi yani. Rize'yle oynamıyorsun. 2-0 oluyor. Hadi çevir. Çevirebiliyor musun? Yok. Adam senin her hatanı değerlendiriyor. Ama burada konuşulması gereken skor abi. 6-0'lık skor Fenerbahçe camiasının kolay kabulleneceği bir skor mu?
1: Olmamalı da 34 yıl aradan sonra Sigma Olomouc maçı yıllar önce 7-1, 34 yıl aradan sonra bugün Aston Villa 6-0.
3: Ama biz 7-1 yenildiğimiz maçta 3 tane kırmızı kart vardı.
1: Tabii yani fark olarak.
3: Yani şey, onu ayırmak lazım.
0: Şimdi esas o abi, bir şey söyleyeceğim Şenol abi, çok özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Esas bu Greenwood'un umursamazlığını, bu İsmail'in hatalarını, bunlara birinin ya ne yapıyorsunuz siz demesi lazım. Sonra senin ikinci devre başlarken 3-0 geridesin, oyundan memnun musun ki oyuncu değiştirmiyorsun?
2: Olacak şey değil ya.
0: Olur mu abi? En azından bir şoklama yaparsın değil mi? Evet. 2 değiştireceksen 3 değiştirsin. Yine kaybedersin ama en azından bir reaksiyon alırsın ya.
1: İşte bak, memnun olmadığında gösterirsin hocam.
3: Tam burada, bak Abdullah Ercan'ın söylediği burada, bu Škriniar'ın demecinden bunu birleştirdiğin zaman bazı şeyleri resmi görürsün. Škriniar'ın verdiği ilk demeç değil bu. Daha önce de aynı böyle bir demeç verdi. Bu ikinci defa. Şimdi bak, orada sen futbolcusun. Sen teknik adamın hakkında yorum yapamazsın orada. Bu ikinci yorumu.
1: Evet.
3: Şimdi sen bunu diyorsun. Yani şunu mu söylüyorsun? Evet, Greenwood koşmuyor. İsmail hata yapıyor. İsmail Yüksek hata yapıyor. Efendim, diğeri koşmuyor. Sen bunları görmüyorsun hoca. Sen bunları da görmelisin mi diyor. İşte bak, Škriniar'ın bu ikinci teknik ekip için konuşması bu işlerin hiç hoş olmadığını gösteriyor Ömer.
2: Bir problem olduğunu gösteriyor sanki, değil mi hocam?
3: Yani bu ikinci var defa, evet, ikinci defa
1: doğru.
3: Bir maçtan sonra çıktı, aynı açıklama, buna benzer bir açıklama yaptı. Hepimizin, ya Škriniar, sen ne oynuyorsun kardeşim Allah aşkına ya? Şimdi o zaman ben de söyleyeyim ya. İsmail Kartal ya. Oponkubi dene ya. Geçen sene

0: bu adam Fransa liginde 43 maçın tamamında oynamış.
1: Lens'te
0: oynamış. Bayağı iyi bir oyuncu. Ya Skriniar'a bugün baktım da ya üzüldüm ya. Koşamıyor ya. Bak yemin ediyorum koşamıyor. Rakibin peşinden koşacak mecali kalmamış. İsmail Hoca koy şu Opong'u insanlar bir görsün ya. O kadar kötü bir oyuncu değil. Kötü oyuncu olsa Lens'te 43 tane maça çıkmaz.
1: Evet.
0: Ya bir de sen Skriniar hiçbir şeye müdahale etmiyorsun ya. Sadece kaptanlık bantını takmışın koluna, sahaya çıkıyorsun. Ne rakibe müdahale ediyorsun? E kaptansın. Ha, Cem abi de Fenerbahçe'de kaptanlık yaptı yıllarca. Birçok abimiz, arkadaşımız kaptanlık yaptı. Ya kaptan eğer dışarıda bir şey olmuyorsa, eğer bir iletişim kopukluğu diğer oyuncularla oluyorsa kaptan devreye girer.
2: Peki hocam.
0: Kaptan
2: bir
0: takımı hareketlendirir.
2: Konuşmaya devam edeceğiz ama çok kısa, sadece 1,5 dakikalık bir reklamımız var. Dönüşte yeniden karşınızda olacağız.

0: Avrupa gecesi devam ediyor değerli izleyenler. Aston Villa Fenerbahçe maçını konuşmaya devam ediyoruz. Abdullah Hocam, Asensio da çok konuşuldu bugün. Kadroda evet. Yok ama olmadığı zaman da fazlasıyla konuşulan bir oyuncu. Siz Kante'yi söylemiştiniz ama Fenerbahçe sanıyorum bugün Asensio'yu da aradı.
1: Ya o aradı Ömer ama iyi bir Asensio. Asensio zaten Rize'de 60 dakika oynadı. Çok hazır bir görüntü vermedi. Hı-hı. Bugün keza yine diziyle ilgili bir problem var. İrfan'ı oynattı. İrfan'dan da istediği verimi alamadı ki. Hoca aldı mı? Bence alamadı.
2: Yok. O verimle çok gelmeyecekmiş gibi.
1: Ya ısrar niye? Aynısı biraz önce Şenol abinin dediği yerden devam edeyim. Kerem ısrarı niye abi? Ya eğer Kerem kötüyse otursun Oğuz oynasın. Oğuz bence en iyi oyuncu Dusan'ın Fenerbahçe adına.
3: Avrupa ya, maçlarında bak bütün oynadığı Avrupa maçlarında buna geçen seneyi de bir Nottingham Forest falan düşünün. Bütün Avrupa maçlarında Fenerbahçe'nin en iyisi Oğuz'aydı. Ya biraz, milli takım için de aynı evet, şey geçerli.
1: Ya biraz belki Skriniar'ın açıklamaları oraya da gidiyor. Yani o zaman şuraya da gidiyor iş. Hak etmeyen oynuyor gibi. Açıklamaları öyle de okuyabiliriz.
4: Ama hocam işte Nene şimdi sorsa ona dese ki demin söyledik tekrar düşmeyelim. Yani bugün Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda oynayan oyuncuların içerisinde olmayan her oyuncu şu anda aranıyor ve deniliyor ki Fenerbahçe niye bu yok, bu niye oynamadı? Ya zaten oynadıkları zaman da biz her zaman için ne diyoruz? İyi bir oyuncuyu biz söylüyoruz. Asensio senin söylediğin zaman şimdi bir sürü de dedikodu çıkacak mesela. Asensio durup dururken bu maçta oynaması, bak kalması beklenirken
0: Asensio niye mesela? Şöyle bir ekleme yapayım. Sosyal medyada bir görüntü var. Fenerbahçe takımı otobüse binerken Oğuz Çetin'le birlikte Asensio'yu konuşuyor. Şimdi tabii çok fazla yakıştırma yapılıyor ama hani o görüntüde Asensio'nun sanki çok memnun görünmediği, işte sanki Oğuz Çetin'in de onu sakinleştirdiği gibi, şimdi bir de böyle bir farklı mağlubiyetten sonra bütün taraftarlar tabii bu videoyu konuşuyorlar.
4: Ya tabii ki yani ben mesela Asensio'nun bugün kadroda olacağını ve belki oyunun içerisinde zaman zaman da belki dakikalarına tabii ki İsmail Kartal karar verecekti ama oyuna girmesini bekliyordum açıkçası. Şimdi birdenbire bu sakatlık haberiyle biz bununla karşılaşınca herkesin kafasında bir takım belirtemediği, konuşamadığı soru oluşuyor. Nedir? Acaba Asensio'da bir problem mi var? Şimdi Asensio'yla arasında bir problem mi var? Lafı daha sonra maç bittikten sonra da çeşitli işte sosyal medyaya ve de genel medyada düşen haberler oynamak istemediği, sakatlığını bahane ettiği şeklinde. Şimdi bunların hepsi teyide muhtaç haberler. Bunların üzerinden Fenerbahçe'de bir şekilde zarar görüyor. Ve kadro ister istemez demek ki iyi yönetilemiyor fikri oluşuyor. Bunların hepsine bir kere bir cevap vermek lazım. Düzgün bir cevap vermek lazım. Doğru cümlelerin kullanılması lazım. Ve insanları Fenerbahçe'ye gönül veren, işte burada hala bütün mesajları yağıyor telefonlarımıza. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetiyle, bu hüsranıyla ilgili şeyleri söylüyorlar. Hazeyan içerisinde herkes. Bu insanları bir kere dindirmek lazım. Bu insanlara bir kere ikna etmek lazım. Bu kadro neden kurulamıyor? Bu kadroda oynayan oyuncular neden hakkaniyetli bir forma dağıtıldığını ikna eden şeyleri maçlardan sonra söyleyemiyor. Bütün bunların cevabını vermesi lazım. Teknik heyetin, sportif direktörün, başkanın, yönetimin, herkes bu haberleri bekliyor. Ve Fenerbahçe'den de herkesin bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın geldiği zaman ne dedi? Fenerbahçe şampiyon yapacağım dedi. Şampiyon yapması için de bu kadronun iyi oynaması lazım. Ve şampiyonluk yolunda giden bir kadronun bugün Aston Villa'ya 6-0 yenilmemesi lazım. Şimdi skordan bağımsız oyunu söylememiz lazım Ömer. Hep de tabii, altını tabii çizerek özellikle söylüyoruz. Yani mağlup olabilirsin. Skor da çok farklı olabilir. Ama sen oyun olarak ister istemez bugün Alanya maçında acaba bu oyun ne olacak? Şimdi Fenerbahçe içeride oynayacağı Alanya maçında seyircinin tepkisiyle karşılaşacak. Fenerbahçe bakalım hangi kadroyla çıkacak ve bu kadro oynarken baskı altında kalacak. Yani kısacası söylemlerinden şunu çıkarabilir herkes. Ya Fenerbahçe ligde acaba burada bu yaşamış olduğu sıkıntıyı ligde de mi yaşayacak? Bütün bunların hepsinin sorularının hakikaten Sayın İsmail Kartal'ın cevap vermesi lazım ama Abdullah Hoca'nın dediğini, daha önce de benim de söylediğim, tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Yani İsmail Kartal'ın bırakması gerekir diye düşünüyorum ben de.
3: Bu skor ağır değil mi Cem abi ya?
4: Çok ağır.
3: Yani şey, skordan bedeli... bağımsız konuşalım derken, skordan bağımlı konuşalım. Niye onu diyorum biliyor musun? Ya Fenerbahçe 6, yani şu takımdan bu kadar formsuz olan bir Aston Villa, ligde daha bir galibiyet olan bir Aston Villa'dan 6 golü, ya yenilebilirsin. 1-0, 2-0 yenilirsin, mücadele edersin, yenilirsin.
4: İşte o,
3: ama 6-0
4: çok ağır
3: abartılı bir skor yani, bir de bu yani rencide eder. Fenerbahçe camiasını da, taraftarını da, oyuncusunu da rencide eder. Bunu kaldıramaz kimse ya.
1: Emery bile şaşırmıştır ya bu skoru.
3: Yani bravo.
1: Zaten vallahi yani, şaşırmıştır. Bak,
2: bu yıl işte devre arasında da konuştuk. Leblebi gibi gol yiyen bir Aston Villa. Evet. Bugün gol yemeden 6 gol attılar, bence de şaşırmış.
3: Yani biraz üstüne gittiğin zaman da ilk yarıda 3 tane çok net pozisyon var. Atamadın. Çok net yani. Pozisyonları da bulabiliyorsun Ömer. Şimdi... Ama işte şimdi İsmail Yüksel'e bak, tekrar ediyorum ya. Çok beğenirim, çok severdim ama artık bugün baktım ki ya İsmail Yüksek ya, devre arasında İsmail Kartal, İsmail Yüksek'e bir yardımcı ol, onu çıkar dışarıya ya. Onu çıkar, onu da kurtar. Bu ızdırap, bitir o ızdırabı, belki başka bir şey olacak. Biz İsmail Yüksek'e bugün Fenerbahçe'ye katkı versin diye maçtan önce biliyorsun seninle programı.
0: Evet, evet.
3: Ya bugün katkıyı Aston Villa'ya verdi ya. Ya bir oyuncu rakip takıma bu kadar katkı verir mi? Ya ben İsmail Yüksek için böyle şeyler söyleyeceğimi hiç düşünmüyordum. Ya yazık o çocuğa da üzülüyorum. İsmail Hoca ya bir yardımcı ol ya. İşte bir yardımcı ol, çıkar onu ya. Almayınca, neden çıkarmıyorsun dışarıya? Eren
2: haftalarca oynatınca oyuncuyu kazanmak.
3: İsmail Hoca artık bir şeyleri yani değiştirmesi lazım. Ömer, çok takıntılı yani devam ediyor. Bunlar doğru şeyler değil.
1: Ömer bak, mevzu şu. Benim burada anladığım şu. Şimdi çok ciddi bir mağlubiyet var. 6-0 çok büyük bir ezimet var. Burada şu olmamalı bak. Ya

0: mağlubiyet var. Şey, felaket tellalcılığı yapmıyoruz. Konuşulanlar var. Takım kaptanı çıkıyor. Teknik heyet de kendini sorgulasın diyor. Biz de sorgulayalım. Yani böyle bir bölünmüşlük var. Bunları düzeltecek hoca da İsmail Hoca.
1: Hocam Alanya maçı, sonra Slavia Prag maçı, sonra Galatasaray derbisi deplasmanda, içeride Göztepe, içeride Liverpool.
0: Yani.
1: Çok zor fikstür.
2: Ya böyle oynarsan bütün fikstür senin için zor olur Ömer. Yani bunları sayma. Bu oyunları oynadığın sürece bu fikstür her zaman senin için zor geçer. Zorluklar içerisinde geçer. Yani ışık tutacak bir şey yok. Yani bir bakıyorsun, ya bu sene bir garip bir durum var yani. Bazı ya İsmail Hoca'da da bir gariplik var ya. Bazı oyuncular hakkında o kadar karamsar ki, ha bazı oyuncular hakkında da tutucu. Ya iyi oynamamasına rağmen ısrar ediyorsun. Mesela 2-3 haftadır Gendüz'e hiçbir şey oynamıyor. Bugün de bir şey yapmadı. İsmail Yüksek bugün yapacağını yaptı. Aston Villa'dan yana yapacağını yaptı. Ama şimdi İsmail Yüksek nasıl toparlayacaksın? Devre arası dışarı alsaydın acaba daha mı rehabilite olurdu? Ya bir de şimdi için bu tarafını düşün.
1: Evet.
2: Fenerbahçe takımı bugün 6-0 yenildi diye kimse ahlar bahlar karalar bağlamayacak tabii ki. Bunun bir bedeli olacak. Bunun bir ne bileyim sana karşılığı olacak Ömer. Ama lige geldiğin zaman ligde bunun acilen telafisini yapmak zorundasın. Toparlanmak zorundasın. Bu süreci nasıl atlatacağını bilmiyoruz ama oyuncular demoralize geldiği zaman sen bu akşamki Birmingham'daki taraftarların aynısını Türkiye'de bulabilecek misin? Oradaki insanlar 4-0'a kadar, 5-0'a kadar hiç susmadı, Fener Fener diye bağırdılar. Sen şimdi gelip Alanya maçında demoralize olmuş bir takım, ya yenilebilirsin, böyle yenilmeyeceksin Ömer.
1: Hocam
2: toparlanman biraz güç mü olur, kolay mı olur? Onun için İsmail Hoca da bazı tutkularından vazgeçecek.
1: Şimdi İsmail Hoca'nın ilk açıklamaları düşüyor. Az sonra tabii basın toplantısına daha geniş bakarız. Ama öncelikle bir istifa söylemiyor, onu söyleyeyim. Maça baktığınız zaman maçın hakkı bu değil. Futbol, en yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak lazım. Yapınca da çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu diyor. Basın toplantısı başlıyor arkadaşlar. İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlıyormuş, izleyelim.
3: Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 2 gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız.
4: Elhamdülillah.
5: Erhan Alıroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. İsmail Hocam, ilk yarı Vedat ve Oğuz'da çok net fırsatlar yakaladınız. Takımınız yakaladı. Fakat istikrarlı bireysel hatalar oldu ilk yarıda ve değişik bir skorla içeri gitti Fenerbahçe devreye. İkinci yarıda aynı oyuncularla çıkmanızın, yani 5 değişiklik hakkınız varken yine aynı kadroyla çıkmanızın bir sebebi var mıydı?
3: 1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. İyi olmadığını söyledi. Mecburen yapamadık. Dedi ki biraz daha bir 5-10 dakika daha geçsin. Ondan sonra yaparız dedik. Ama 62. dakikaya kadar takım gene iyi bir reaksiyon verdi. Gene her şey gayet güzel yolunda gidiyordu. Daha sonra tekrar bir yaptığımız hatalardan dolayı penaltı gol olunca ondan sonra zaten oyun koptu.
6: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Değerli hocam, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra sokan, hali hazırda ülkede puan sahibi tek takımın teknik direktörüsünüz. İlk yarıda yenilen 3 gole rağmen rakibin 0.72'lik, Fenerbahçe'nin 1.34'lük gol bulma oranı var. Dolayısıyla savunmada yapılan bireysel hatalar, pozisyonlara girilmiş, atılamaması noktasında yapılan bireysel hatalar var. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi. Sorum şu, 2024'te yine Konferans Ligi'nde çeyrek finalde elendiniz. Yönetilemeyen bir kaos süreci 2-2'lik Sivas maçı ligden kopuldu. İsmail Kartal o günkü tecrübesiyle bugüne Alanya maçı öncesi hangi mesajları verir camiaya?
3: Demince

0: özellikle söyledim, bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımız bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.
1: Son soru olsun bu Suya abi.
2: Suya abi, Anadolu Ajansı. Hocam geçmiş olsun. Maçı izlediniz, takip ettiniz. Maçın başına geri dönseniz hocam, neleri değiştirmek isterdiniz öyle bir imkanınız olsaydı? Bir de daha demin devre arasında Kante ile konuştuğunuzu söylediniz. Değişikliği kiminle yapacaktınız? Teşekkür ederim.
0: Orada isim vermeyelim değişikliği kimle yapacağımıza dair. Ama Kante'nin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncuyu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik. Ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için, bir de Levent verdi. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği.
2: Ne değiştirmek isterdiniz?
0: Yani
2: maçın başına dönmüş olsanız şu an, öyle bir imkan olsa.
0: Yani maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu hata yapacağım, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar.
3: İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik değerli izleyenler. Üzerine konuşmamız gereken cümleler var açıkçası. Şenol Hocam, şimdi İsmail Hoca diyor ki 3-0'dan sonra devre arasında, ki biz az önce bu yorumları yapıyorduk, neden hoca değişiklik yapmadı diye, Kante'yi sokacaktım ama %100 hazır olmadığını hissetti. Soru: peki neden maç kadrosunda? Bu sorular gelecek hocam. Hepsine toplamda cevap verebilirsiniz diyor.
4: Tabii.
3: Sonra da diyor ki bir 5-10 dakika gitsin bakalım böyle dedik diyor. 3-0 geridesiniz. Neden 5-10 dakikanızı ilk yarıda 3-0 mağlup olan takımla harcıyorsunuz? Soru. İkinci soru. Üçüncü soru da şu. Biz diyor zaten memnunduk diyor. Gerek yani iyi de başladık diyor. 3-0'dan sonra ben Fenerbahçe'nin çok böyle ilk yarıdaki pozisyonları yakaladığını düşünmüyorum ikinci yarıda. Hocayla o konuda aynı görüşte değilim. Ve hani iki gün sonra da diyor bunu unutacağız, Alanya maçına bakacağız diyor. Sanki hiçbir şey bu akşam olmamış gibi.
4: Şimdi bak, kendisi de görmüş olayı. Yani İsmail Yüksel'in ismini vermedi ama çok büyük hatalar yaptığını görmüş. Orta sahanın bitik olduğunu görmüş. Orada bir kan değişimi olacağını görmüş. Kante'ye sormuş. Kante sakat değilse niye kadroda? Sen de doğru soruyorsun. Ben de doğru soruyorum. Bu soruyu sormak ikimizin de hakkı. Ben de bilmiyorum.
3: Yani zaten sağlık ekibiyle birlikte.
4: 5-10 dakika neyi bekledin? Ya madem Bartu'yu 60'lar olacaktı. Bartu'yu daha önceki maçlarda 11'de de oynattı.
3: Hocam şöyle yapalım. Özet gelmiş. Bekletmeyelim.
4: Ya o zaman Bartu'yu 45'te al oyuna.
3: Bu konuyu konuşacağız tabii ki. Bir özete bakalım değerli izleyenler. Akşam hatırlayalım, maçı hatırlayalım. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Fenerbahçe Villa Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi. Savunmadan seken top Manzambi vurdu. Top ağlara gitti. Aston Villa Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmadan seken top ağlara gitti. Bu golle üstünlüğü ele alıyor Aston Villa. Beraberlik arıyor Fenerbahçe. Vedat Muriç yakın mesafeden vurdu ama kaleci Suzuki'nin müdahalesi önemli bir şans. Vedat Muriç sonuç alamıyor. Oğuz'a geliyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın ceza sahasında. Oğuz bıraktı gelişine bir vuruş ama Mason Greenwood'tan çok etkili bir şut olmadı. Aston Villa geldi. Nicholas Jackson. Jackson vurdu top ağlarda. 2-0'ı buldu Aston Villa. Fenerbahçe'de çıkarken yapılan bir top kaybı, devamında gol Senegalli Nicholas Jackson'dan geldi. 2-0'dan sonra da Aston Villa ön bölümde baskı yapmaya devam ediyor. Bir pas hatası daha, top kaybı geldi. Nicholas Jackson topu bir kez daha Fenerbahçe ağlarına yolluyor. 8 dakika içerisine gelen 2 Nicholas Jackson golü 39'da Aston Villa farkı 3'e taşıyor. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 67. Manzambi yerde kaldı. Karar penaltı. Maçın hakemi Ivan Kruziak beyaz noktayı gösterdi. İsmail penaltı yapan isim. Rose Barkley beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Aston Villa 4-0 yakalıyor. 4-0'dan sonra da Aston Villa etkili gelmeye devam ediyor. Mbaye ceza sahasında topla buluştu. Mbaye bıraktı. Barkley vurdu. Top bir kez daha Fenerbahçe ağlarına gidiyor. Rose Barkley kendisinin iki, takımının 5. golünü attı. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Son bölümde en azından bir gol için yükleniyor Fenerbahçe. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Suzuki başarılı. Oğuz Aydın. Fenerbahçe adına günün nadir etkili isimlerinden birisiydi Oğuz. Sonuç alamadı. Maçta son bölümler. Kemi Abraham golü attı. Eski bir Beşiktaşlı. Abraham'ın bu golüyle skor 6-0'a geliyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet alıyor. Evet, maçı hatırladık değerli izleyenler. Biz de İsmail Hoca'nın basın toplantısında söylediklerini masaya yatırmaya devam ediyoruz. Hocam sende kalmıştık, çok da ilerleyememiştik. Özeti izleyicilerimizle buluşturduk. Biz İsmail Hoca'nın açıklamalarını değerlendirmeye devam edebiliriz.
4: Yani şöyle, İsmail Hoca'nın 60. dakikaya kadar beklemesi bence büyük bir hata. Ya dünyanın neresinde olursa olsun ya, 3-0 geriye düşmüş bir takım. Senin iki tane merkez orta saha oyuncunun hatalarıyla, birisi İsmail Yüksek, diğeri de Gündüz'ü. Ya burada bir düşüş var, burada bir aksama var, burada bir çöküş var. Bu çöküşü tamir edecek olan adam İsmail Hoca sensin. Biz sana iyi olduğun zaman iyi diyoruz ama bunları da görmeni istiyoruz. Kötü olduğun zaman da kötüleri gör kardeşim. Ya sen şimdi İsmail Yüksek bu kadar kötüyken oyunda tutma hakkın yok ki. Yani sen evet orada Fenerbahçe'nin hocasın ama Fenerbahçe taraftarı, herkes bunu görüyor. İnsanlar bu, ya ben diyorum ya maçtan önce, bu maçta İsmail Yüksek lazımdı diyorum Fenerbahçe'ye. Ama dediğime ben pişman oldum.
3: Hocam minik bir ekleme yapacağım.
4: Şöyle yani Bartu'yu al 45'te. Kante yoksa Bartu'yu al.
3: Ağzımdan al. Bak skoru değiştireceğinden demiyorum ama.
4: Orta sahayı tut.
3: 69'da girebilecek durumdaysa Bartu ve Kante giremiyorsa... Ya. O zaman neden 45'te Bartu'yu
4: oynuyorsun? Ya ben artı bir şey daha söyleyeyim. Ben orada Greenwood'u artık orada o saatte tutmam oyunda 3-0'dan sonra. Çünkü Greenwood ne ileri oynuyor ne geri oynuyor. Greenwood orada bir demotive olmuş. İngiliz taraftarların onu ıslıklamasından dolayı. Ya al kardeşim, o oyuncuyu da kurtar. Buna Fenerbahçe büyük yatırım yapmış. Sen onu da çıkar. Bu ayıp bir şey değil ki. Yani sen zaten 3-0 olmuş, yenilmişsin. Alanya maçını mı düşünüyorsun? O zaman al Greenwood'u dışarı. Al Vedat Muriç'i dışarı. Koy Lukaku'yu. 3-0 olmuş. Lukaku'yu da hazırla. Yani İsmail Hoca'nın burada devre arasında çok şey yapması gerekiyordu. Hiçbir şey yapmamasına çok kızıyorum ben. Bak, çok şey yapıp hiçbir şey yapmamasına kızıyorum. Yapılacak o kadar çok eylem var orada ki, o kadar çok aksiyon var ki, Greenwood'u alabilirsin, İsmail'i alabilirsin, Vedat Muriç'i de alabilirsin. Bunları madem ligde bu takım devam edecek, sen bu oyuncular o zaman yıpranmasına müsaade etme. En azından oyuna koyduğun oyunculardan da bir nefes al.
3: Hocam ne demiş biliyor musun İsmail Hoca basın toplantısından önce? Çünkü çok soru almadı basın toplantısında.
5: Basit olması yapmadı ki o.
3: Yani evet, çok kısa bir değerlendirme diyelim. Şöyle diyor. Maçın başına dönsem öyle bir imkan olsa, yani onu da söyledi de bunlar Mikson'da söyledikleri, bu seviyede oyuncuların bu hataları yapacağını bunu öngöremezsiniz.
4: Onu dinledik biz zaten ya burada.
3: Yok
4: biz...
3: yok. Bunun taktiği de yok diyor. Hoca biraz daha böyle.
4: Tamam peki yok. Sert olan. Peki yok Ömer. Yani. Bu hataları yapacağını bilemezsin değil mi? Hiç kimse öngörüyor. Orada haklı. Ama İsmail Yüksek bu hataları iki tane yaptı. Devre arası hala almadın oyundan.

0: Tamam diyorsun 5-10 dakikada.
1: Hayır hayır bu hataların taktiği yok. Doğru söylüyorsun. Sen taktiğini verirsin, çıkarsın sahaya. Adamın bireysel hata yapacağının bir taktiği, bir anlayışı yok. Orada kendini sen Cerrah zannedip de öyle İsmail Yüksek olamazsın, olamıyorsun, yapmayacaksın. Hocan da orada, İsmail Hoca iki tane hata yapmış. O zaman daha ne tutuyorsun oyuna kardeşim? Hemen alacaksın dışarıya, bitti.
2: Ya bir kere İsmail Kartal'ın maçtan sonraki, şurada hep beraber konuşalım. Maçtan sonraki şu basın toplantısı, futbol takımıyla, kendi takımıyla ve bugünkü maçla ilgili görüşleri hangimizi doyurdu? Hangimizi doyurdu?
0: Takımdan kimi doyuracak hocam? Yani, mesela takımda oyuncusun.
2: Zaten takımda kimseyi de doyurmuyor. Zaten hepimizin de konuştuğu gibi Abdullah hocamın da, Şenol'un da, benim de, senin de. Zaten doyurmuyor. Çünkü doyurmadığı da belli. Skriniar ne diyor? Diyor ki teknik heyet de diyor kendisini sorgulamalı diyor. Öyle değil mi? Yani oraya bir takım kaptanının kendi takımıyla ve de takım kadrosuyla ve de teknik ekibiyle konuşması abeste iştigaldir. Çünkü bir problem varsa hiçbir zaman için böyle kötü durumlarda, böyle kötü bir zamandan sonra herhangi bir teknik adamını, arkadaşını isim vererek ortaya atamazsın. Yani onu tam tersine koruman lazım. Böyle bir zamanda koruman lazım. Takım kaptanlığı bunu icap ettirir. Bugün diyecek ki kendisi, evet bugün kötü oynadık, ben de kötü oynadım, arkadaşlarım da kötü oynadı, biz bu 6-0'lık mağlubiyeti hak ettik. Bunu söylemesi lazım. Tutup da işte biz de kendimizi sorgulayacağız, teknik heyet de kendimizi, böyle olmaz, böyle bir açıklama bir takım kaptanından gelmez, yakışık almaz. İkincisi, bugün İsmail'ler için çok şanssız bir gün. İsmail Kartal kenardan oyuna müdahaleleriyle, kenardaki yönetimiyle. Bugün İsmail Kartal da çok formsuzdu. Ayrıca İsmail Yüksek de çok formsuzdu. İki tane golü yedirmesi, üçüncüde de penaltıyı yaptırması İsmail Yüksek için de çok şanssız bir akşamdı. Ama bu şanssız bir akşamı hiç olmazsa biraz daha ucuz atabilecek bir davranış sergilemesi gereken İsmail Kartal'ın da, onun da en az İsmail Yüksek kadar çok şanssız ve de çok da formsuz olduğu bir geceye rast geldi bu mağlubiyet. Dolayısıyla bunların bütün bu hepsinin bir araya gelmesiyle de bu mağlubiyet oluşuyor. Çünkü siz bu maça iyi hazırlanamamışsınız. Bu maça iyi odaklanamamışsınız. Bu hani maçtan evvel anlattı ya, bir gün evvel İsmail Kartal şöyle yaptık, iyi hazırlandık maça, bir gün erken gittik, antrenman yapmadık, dinlenmeleri gerekiyordu, bir garip garip şeylerle, cümlelerle söylediği şeyler hiç ne maçla örtüşüyor, ne maç önündeki insanları bilgilendirmeyle örtüşüyor, ne de maçtan sonraki hepimizi doyuracak bir açıklamaları, bir ikna edici bir sebepleri var. Dolayısıyla da benim açımdan, benim nazarımda bugün İsmail Kartal'ın, İsmail Yüksel'in çok formsuz, çok şanssız bir gecesiydi. Bu da zaten skora yansıdı. Ha, sadece bu ikisine de tabii şey yapmak istemiyorum ama yüzde olarak baktığım zaman bu yüzdesi daha fazla olan iki İsmail'le söyleyebilirim bunu. Bunun dışında çok da iyi oynayan oyuncu grubu zaten olmadı. Kişisel olarak da evet, hepimizin söylediği gibi Oğuz daha farklıydı. Bugün biraz daha derli toplu, ne yapmasını bilen, bu seviyede oynamasını bilen bir oyuncu profili. İçlerinde tek çizen oyuncu da Oğuz'du.
1: Abdullah hocam, yani gerçekten...
3: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Lütfen hocam. Açıklama var çünkü. Çok açıklama var, tartışılacak.
3: Ya ben onu değil de ben başka bir şimdi... Şenol abi de söyledi, Cem abi de, ikisi de %100 doğru, katılıyorum İsmail konusunda özellikle de. Bence esas konu farklı, bak sahadaki görüntü. Mesela İsmail Hoca örnek, Greenwood'u çıkarabiliyor mu oyundan kötü oynarken?
1: Yani çıkarıyor aslında, çıkarmıyor değil ama biraz fazla tutuyor.
3: Bugün çıkarması gerekmiyor mu?
1: Diğer aslında çıksa çıkardı yani.
3: Yani bir, iki... Ake veya Skriniar'dan birini çıkarıp Oponk'u koyabiliyor mu?
1: Yok.
3: Semedo'yu oynatmayabilir miydi? Bu görüntüsüyle yok, Semedo evet. Oynar mı?
1: Yok.
3: Veya İsmail'i 45'te çıkarması gerekirken çıkarıyor mu? Yani esas sorunlar burada. Yani ikinci bir şey, yine aynı yere geliyoruz. Tekrara gireceğiz ama ya Fenerbahçe bu oyunda, lig yarışında, ya tamam 6-0 yenildi, bunu unutalım. İsmail Hoca öyle diyor ya, Alanya maçına geçecek. Unutalım ama biz ligde gümbür gümbür oynuyoruz. Alanya'yı da kesin yeneriz. Galatasaray'dan da deplasmanda en kötü kaybetmeyiz diyecek bir oyun oynuyor mu? Sıkıntı bence burada. Yani esas

0: konular bunlar. Yani ya o kadar vurdum duymaz bir görüntü var ki sahanın içerisinde. Gündüz'ü kaç haftadır ya kötü oynuyor. Kante olmazsa Fenerbahçe'nin orta sahası olmuyor. Demek ki İsmail bu kadarmış yani. Milli takımda oynamadığı zaman da demek ki bu hataları yaptığı için milli takım hocaları oynatmıyormuş. Ya bir de Ömer, bir adam aynı hatayı 3 kere yapıyor ve sen müdahale etmiyorsun. E sen Fenerbahçe'nin hocasısın, daha neye müdahale edeceksin? İlk golde İrfan Can atıyor şeye, Vedat Muriç'e kısa bırakıyor. Ayağını tam soksa en kötü faul yapacak, bırakıyor Fenerbahçe. Gole giderken gol yiyor.
1: Jackson,
0: üçüncü golde kendi sol tarafında şeyi oynuyor. Yani hani derler ya, ya İsmail'in profili şu. İsmail savunmacı, pas arası yapacak, hücumda çok etkili olmayan bir orta saha. Onu şey, üç tane aynı hatayı yapıyor. Sonra bir şey söyleyeceğim sana. Kante niye oynamıyor abi? Hayır, neden oynamıyor? Niye kadroda oynamayacaksa? Asensio 60 dakika oynamadı mı Rize'de? Düzeldi dedik. Niye oynamıyor?
1: Kadroda yok.
0: Kadroda yok mu Asensio?
2: Yok yok.
1: Kadroda yok Asensio ya.
0: Evet. Evet. Ne oldu yani Fenerbahçe ya, Rize...
2: Sakat denildi Asensio için bugün.
0: Hayır Rize'den...
3: Ya, sakat demediler, şeyi dediler, pardon. Ben bugün öğrendiğim kadarıyla... Riske sokmayacağız, o dinlendireceğiz. Bu maçta sakatlığı yok. Sakatlanma riski olabilir.
1: Evet, sakatlanma
3: yani.
1: Riski olabilir. Tamam,
0: peki onu geçtim. Lukaku.
3: Ya ben bu maçta Lukaku'yu bekliyordum
0: Lukaku
3: yani.
0: Niye oynamıyor abi? Bir de Lukaku Fenerbahçe 4-0 geride, Lukaku giriyor, Vedat Muriç çıkıyor. Ya bir de beraber oynat. Ne gerek var yani? Evet. Ne olur 5'e gider 6'ya gider. Zaten 6 tane yedin. Ya bu ya esas Ömer, bunlar konuşun. Bunlar bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz konuşuyoruz ya, oyuncular da konuşuyor.
2: Mutlaka.
0: Oyuncular şunu konuşuyor. Bak sana samimiyetle söyleyeyim. Ya Kerem bu kadar formsuzken neden Nene veya Oğuz Aydın oynamıyor diye konuşuyorlar. %100 konuşuyorlar. Esas bunlara cevap vermeksi lazım. Takımı içerten, çökerten konular, işte Şenol abi burada, Cem abi burada. Yani değil mi abi bunlar esas? Bunları konuşmak lazım.
3: Yani
0: yoksa hocam, biz bak, yani o çocuk sorunu oyuncular üzerinden çözmeye çalıştığımız zaman gerçek şeyi bulamayız.
2: Hocam şu da çok Fenerbahçe açısından, taraftar açısından soru işareti. Şimdi taraftar hocanın bir önceki dönemki gibi bir hücum performansının olmayacağını artık kabullendi biraz.
0: Ya olmaz zaten, o takım başka, bu takım başka. Bu takım bireysel oyuncular üzerinden maç kazanır. Bu takım ön alan baskısı yapamaz. Bu takım tempo koyamaz. Şimdi çünkü Şikrinyer'le Ake gerileyebildiği kadar geriliyor.
2: Şimdi ligde hocam bir şekilde, yani işte en son Çaykur Rizespor maçı, Eyüp Spor maçını saymıyorum, diğer galibiyetler, oyun çok tatmin edici olmasa da Fenerbahçe taraftarı biraz şöyle kabullendi takımı: ya tamam, ligde bir şekilde şu anda kazanıyor, Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'da da, örnek Lyon deplasmanı, örnek içerideki Roma maçı, Avrupa oyununa daha uygun bir takım diye kabullenmişti. Ama bugünkü takım Avrupa oyununa da uygun bir takım kimliğini yansıtmadı sahaya. Bu ciddi bir sorun.
0: Ya ciddi bir sorun Ömer, bu tarihi bir skor yani, mağlubiyet anlamında. 6-0'lık skor şimdi...
1: Atlı hocam 3-0'dan sonra söylüyor, diyor ki yani geçiştiren bir cümleler var orada. Yani maçın hakkı bu değildir filan gibi getiren bir söylemler var. Ya bunu mesela daha analizini daha derinleştirip anlatması lazım insanlara.
0: Ya ben şimdi, nefret ettiğim şey de Cem abi, önümüzdeki maça bakacağız diyor.
1: Ya %100 katılıyorum. Ya, aynen.
0: Abi bu mağlubiyetten sonra önündeki maça baksan ne olur, bakmasan ne olur ya?
2: Yani...
1: Ay bir şey demez ki ya, basit hatalar yaptık, maçın hakkı bu değildir. Ya bu mudur maçın şeysi, açıklaması ya?
3: Hocam, Cem abi ya bu ya tamam, bunu da bir noktaya kadar anlayabilirim ama 6-0 bana anlatacak birisi lazım ya. 6-0 çok ağır bir skor işte, abi.
1: Şenolcum.
3: Yani bunu normal bir açıklamayla
1: bu işte basit hatalar yaptık. Basit hatalar yaptık. Maçın hakkı bu değildir demekle 6-0'ı sana açıklayabiliyor mu Allah aşkına ya?
3: Açıyor yani ya işte, açıklayamıyor şimdi bak. Net söyleyeyim Cem abi, yani bunun bir açıklaması olması lazım. 6-0. Ben bu kadar çalıştım, ezberledim. Ya ama yani olmuyor İsmail Hoca, olmuyor. Yani söylemlerle eylemler birbirini tutmuyor, örtüşmüyorlar. Örtüşmediği yerde o zaman bu işler hepsi ya sana yazar.
1: İlk yarıda Şenol Hocam, ilk yarıda...
3: Hocam bu Aston Villa'dan Allah aşkına ya, bu Aston Villa'dan 6 tane gol yenir mi ya?
1: İlk yarıda... Hocam,
0: gol yemediği maç yok Şenol abi ya.
3: Yok, son 3 maçta gol yemiyordu. Hani diyorduk hayır, ya toparladı.
0: Aston Villa'nın gol yemediği maç
3: tabii
0: yok abi ya.
3: Son hafta 2 tane kendisi aslında 2-2 Brentford'dan kaldı ya. Yani bunu Cem abi anlatmak 6-0 ve çok ağır bir skor. Üstelik yani... Ya işte, sen bir de yani rotasyonu ya abi, bazı şeylere böyle neşteri vurmazsan, bu biliyorsun yara kanadığı zaman şey, kol ne derler, bir şey olduğu zaman
1: kol kırılır yani içinde.
3: Yok yok, kolunu keseceksin ya.
1: Pardon, tamam.
3: Kolu kesmek lazım bir yerden, yani yara kanıyor, o kanamayı durdurmak için baktın kanama durmuyor, keseceksin abi. Bazı şeyleri sert ve net kararlar almak zorundasın. Bak ben şunu duyabilirim. Evet 6-0 falan filan değil. 2-0, 3-0 alt Aston Villa'ya yenilebilirsin. Hiç önemli değil. Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne Aziz Bey dedi ki ben gireceğim dedi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olacağım, çeyrek final oynayacağım, yarı final oynayacağım demedi. Ama ben diyorum ki bu 6-0 Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Bu lige yansırsa çok kötü olur. İnşallah ve inşallah lige yansımaz diye düşünüyorum. Alanya maçında sen bu oyuncuları demotive olmuş oyuncuların motivasyonunu en yukarı çıkarıp maçı kazanmazsan işler o zaman...
0: İnşallah abi taraftar dönmez Şenol abi.
3: Yani ben zannetmiyorum taraftar bu maçtan sonra döneceğini zannediyorum. Bak dünkü maçta da aynısı oldu. Galatasaray 4-1'lik şey... Evet 4-1'lik maçta... Galatasaray taraftarı da alkışladı. Bugün Fenerbahçe taraftarı da alkışladı. Ben aynı şeylerin burada Fenerbahçe stadında, Alanya maçında da olacağını düşünüyorum. Ama umutsuzluk şurada. Oyunlar sana bir gelecek vaat etmiyor.
4: Evet.
3: Sıkıntı orada. 6-0 olmaz ya. Ya hadi direnirsin. İyi savunma yaparsın. Biz ne dedik? Son 3 maçtır Fenerbahçe gol yemiyor. Aksine... Aston Villa'da hep gol yiyor. Aston Villa'nın biraz üstüne gittin, 3 tane net pozisyon yakaladın. Doğru mu Cem abi?
4: Öyle.
3: O zaman bu kadar sen her oyununu her takıma karşı aynı planla oynama. Bazı oyuncular yürümüyor, koşmuyor, hata yapıyor. Onlara ayrıcalık tanıma. O zaman Nergulas Nene'ye şans tanı. Oğuz Aydın'a bugün verdiğin gibi formayı artık ona ver, bir daha ondan alma. Lukaku'yu bu maçta oynat, daha ne zaman oynatacaksın? Niye oynatmıyorsun? Ya sen o zaman Şampiyonlar Ligi'nde bir iddian yoksa, yani ha ben bu gruptan çıkar, Fenerbahçe gene bu gruptan çıkar. Ama bu modelle, bu kafa anlayışıyla çıkmaz.
4: Hocam bir tane hepimizde... istatistik vereyim hocam, çok önemli. Vedat Muriç oyundan çıktığında kaç kez oyuna Lukaku girmiş? 10 kez çıkmış Muriç. Ya da şöyle sorayım sana. Lukaku 10 kez girmiş, kim çıkmış? 10 kez Vedat Muriç çıkmış. 10'da 10. Lukaku'nun bütün oyuna girişlerine Vedat Muriç çıkmış.
3: Tabii 7 tane lig maçı,
0: her
3: öbürleri
0: skorda,
3: de
0: her skorda,
4: her skorda. Sonradan girdi her skorda. Şimdi tek tek girdim baktım. Oğuz Aydın'ın oyuna girdiği 9 maçın 6'sında Kerem Aktürkoğlu çıkmış. Şimdi hani bu listeye baksam ben daha çok uzatırım bu listeyi.
1: İşte ikame değişiklikler diyorsun ya
4: hocam,
1: sen. Tabii.
4: Hep, bak ilk 5 hafta baktım zaten.
0: Ama bu işte oyuna bir katkısı olmayan değişiklikler. Tabii, tabii. Yani
1: aynen.
0: Bir şey ifade etmeyen, skorda da fark etmiyor.
4: Hocam
0: şey,
4: bunu önceden yaz o zaman, kenara ver yani.
1: Abdullah hocam, şey hepimiz teknik adamlık yapıyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani yaptık.
3: Yapıyorduk.
1: Yapıyorduk. Dolayısıyla da bir problemi gördüğün zaman hepimiz beraber de çalıştık. Aynı gruplarda çalıştık. Federasyon bünyesi altında çalıştık. Dışarılarda çalıştık. Bir problemi gördüğümüz zaman bunu paylaşırız ve buna bir çözüm getirmeye çalışırız. Şimdi ilk yarıdaki problemlerin olduğunu gören İsmail Kartal, maçtan sonraki şey ne diyor? Değişiklik yapmayı düşündük. Yeterli değilmiş falan, böyle bir
0: Kante hazır olmadığını söylüyor.
1: Pardon, Kante hazır değilmiş. Ya sade Kante midir ya değişiklik? Sade Kante midir? Yani oyunun gidişatını, kan akışını değiştirecek sen bir değişiklik yapmazsan, bu reaksiyonu vermezsen oradaki futbolcuları uyandıramazsın. Karşı takıma bir tehdit sunamazsın o zaman. 3-0'da sen oyuncu değişikliği 2 değil, 3 değil, belki de 4 tane oyuncu değiştir hocam. Yani o da neden? Ya sen bir karşı tarafa bir tehdit, bir sen kendi takımındaki oyunculara bir reaksiyon göster, bir şey göster. Ömer çok güzel şey söyledi.

0: Öyle. Hep değişiklikler. O adam çıkıyor, bu adam giriyor. Bu adam, bugün Mert Müldür olsaydı Semedo çıkacaktı. Mert Müldür girecekti mesela. Şimdi bu değişiklikleri artık herkes ezberledi. Sen bunu takımın içerisindeki takımın oyununu değiştirecek bir değişiklik yap. Sen savunma oynuyorsun. Savunmada oynadığın bütün oyuncuların hepsi duruş hatası, pozisyon hatası, temas hatası, rakiple oynayamama, top kapamama ve pozisyon veren ve 6 tane gol yiyorsun. Ya bu 6 tane gol, mesela hepimiz galibiyetler, mağlubiyetler yaşadık. Mağlubiyetleri alırken alabilirsin.
1: Tabii ki.
0: Ya bak 6-0 da al ama bir bedelini ödersin
2: bak,
0: Ömer.
2: Bak 6-0, 7-0.
0: Ömer bedelini Fenerbahçe.
2: Cem abi de bilir, Şenol abi de bilir. Olmaz. Bunlar antrenör götüren skorlardır.
0: Bak, ben sana daha açık bir şey söyleyeyim. Yaşadığımız, biz İngiltere milli takımıyla 8-0 mağlup olduk, yenildik. Herkes bir bedel ödedi. Antrenörü gitti, teknik direktörü gitti, biz değiştik, başkaları geldi. Yani bir bedel. Dolayısıyla bu da aynen bu şekilde ağır mağlubiyetlerde bir bedel ödersin. Bunun bedelini de ödeyecek olan teknik adam. Hiç yani bunu İsmail benim takım arkadaşım bugün yüzüne karşı buraya da gelse, İsmail sen iyi çocuksun, iyi antrenörsün, hakikaten temiz çocuksun ama bunun bir bedeli olacak. Senin bırakman lazım. Sen Roma maçından sonra 1-1 kaldığın maçtan sonra çıkıyorsun, diyorsun ki ben istifa ediyorum. Sonra başkan seni döndürüyor. Şimdi de diyeceksin ki başkanım kusura bakmayın, ben bu işi yapamadım. Bu 6-0'ın bir bedeli var. Bunun da bedelini ben ödüyorum deyip bırakman lazım. Burada durursa aynen Şenol'un, hepimiz de bunun yüzüne karşı çok rahatlıkla söyleyebilecek insanlarız. Dolayısıyla bunun bir kere bedelini ödenmesi lazım. Ondan sonra bu takımın yeniden bir oyunla beraber, performanslarla beraber bir şeye çıkma, yani bir kendine gelmesi lazım. Çünkü bugün senin elinde Asensio var, Kante var ama ya Asensio neredesin dediği gibi Şenol Hoca'nın, ya geçen maç 60 dakika oynamış.
1: Evet.
0: Nerede, ne oldu bir anda? Şimdi sen Kante diyorsun ki tam şey değil, yani biraz sakatlığı var, biraz ya böyle bir konuşmalar olur mu Allah aşkına ya? Dolayısıyla ben
3: sağlık heyeti, ben sana bir şey söyleyeyim. Karar alınmıyor mu? Oyuncuyla bak, konuşulmuyor mu? Hani devre arasında ya bu, hocam bana çok garip geldi.
1: Şöyle
3: ya.
1: Bir şey var.
3: Hiçbir yerinden yani
1: Kante mesela oynayacak kalıyor durumda olsa bile maç 3-0 kopmuş ilk yarıda. Ben şimdi orada Kante olsam, gelse bana dese ki şimdi Cem abi de hoca diyelim. Cem hoca geldi bana dedi ki Şenol ya oyuna girme. 3-0 maç bitmiş ya, ben oyuna niye gireyim ya? Zaten bir sıkıntım varsa o sıkıntımı daha iyi dile getiririm. Kante orada oyuna girmez zaten. 3-0 olduktan sonra oyuna Kante'yi almanın bir amacı yok ki ya. Tabii. Hiçbir amacı ve hedefi yok. Alıp onu da sen yapacaksın. Onu da demotive edeceksin Ömer.
3: Hocam diyelim ki öyle ama Cem Hoca'nın dediği nokta da çok doğru bir noktaya gidiyor. Hocam Kante giremiyorsa eğer Fenerbahçe...
0: Olur mu öyle şey?
3: Yani diğer oyunculardan çok mu memnundu İsmail Hoca?
1: Hayır ama bak Ömer, giremiyorsa deme. Orada 3-0'dan sonra Kante'yi alamazsın, almayacaksın oyuna. Öyle bir oyuncu yani sana lazım.
0: Ama o zaman onu, o lafı da söylemeyeceksin o zaman Şenol Hocam.
1: Ben de katılıyorum sana.
0: Söylemeyeyim.
1: Destek ama, hiç, ben sana abi, tamamlamak için söyledim abi.
0: Şey, hayır yani o zaman ben de zaten onu söylemeye çalışıyorum. Sen de şeyde...
1: Orada Bartu'yu alacaksın. Bartu alacaksın. Orada Vedat Muriç'i alacaksın. Aynen. Ondan sonra Nene'yi alacaksın. 3-0 ya, bu maçı çeviremeyeceğim belli. O zaman sen şans vermedin. Hani diyorsun ya forma adaleti. Forma adaletini evet, vermedin oyunculara, daha et orada. Tabii. Ver onlara bir sorumluluk orada. İşte Nene'yi al oyuna, Bartu'yu al oyuna, Lukaku'yu al oyuna. Ya. Hatta söylüyorum, Skriniar'ı al, Oponku koy oyuna orada. Yanından geçer, nereye sallıyor Skriniar ya? Yapma Allah aşkına ya. Sezon başından beri aksıyor, Akio'nun hatalarını toparlamaktan bir hale geldi.
0: Ya ben zaten hep söylüyorum ya, ben Skriniar'la Ake ikilisinin birbirlerini tamamlayan, o uyum içerisinde olan bir oyuncular
1: olduğunu düşünüyorum. Ben sanki Oponk daha çok yakışacak gibi oraya Ake'nin ikilisi.
0: Ben katılıyorum, %100 katılıyorum. En azından bir kere deneyip herkesin de görmesi lazım.
1: Ya sürati var, yani atletik kesinlikle bir oyuncu. Yani Skriniar kadar ağır değil.
0: Ya ben açıkçası yani Kante, Asensio, ya Şenol Hocam düşünebiliyor musun? Kante diyormuş ki hani oyuna gireceksin. Kante diyormuş ki ben daha tam şey değilim, sakatlığım iyice geçmedi. Böyle bir söylem teknik adamla oyuncu arasında olabilir mi? Böyle bir şey konuşabilir misin? Bu önemli, çok önemli bir disiplinsizlik konusu. İkincisi de kardeşim hazır değilse sen bunu bilmiyorsun.

0: bilmiyor musun? Sen bilmiyor musun? O zaman niye kadroya alıyorsun?
1: Ya da o zaman niye soruyorsun? Oyuna girer misin diye. Hoca ne der? Tabii. Ömer Soy'un oyuna gir der. O kadar. Oyuna girer
0: bravo,
1: misin?
0: Çok doğru.
1: Ne bu ya? Aynen. Oyuna girer mi? Ömerciğim nasıl hissediyorsun bugün? Oyuna girer mi? Öyle bir şey yok ya.
0: Öyle tabii.
1: Sen bu takımın patronusun Ömer.
0: Kadroya girmişsen oynayacaksın.
1: Kadroya girmişsen oynayacaksın. Tabii. Bitti bu kadar.
2: Hocam o girer misinin bence altında eğer gerçekten öyleyse soru. Sizin dediğiniz gibi ya maçta 3-0 ama bilmiyorum girer misin var. O zaman da takımın üzerindeki hakimiyeti bir konuşmak
0: tabii,
2: gerekiyor.
0: Tabii işte ben zaten gelmek istediğim nokta da o. Takımın üstündeki hakimiyeti sen bu cümlelerle oyuna girip girmesini sorduğun bir futbolcuyla buradaki o hakimiyet sorgulanır. Asensio'da olan o oyuna girip girmeme, hazır olup olmama konusu da sorgulanır. Yani Asensio o kadar oynadı da şimdi niye oynamıyor? Veyahut da bunun altında yatan nedenler, başka nedenler var mı? Bunu açıklayabilir misiniz? Gibi soruların cevabının olması lazım.
2: Yani bilmiyorum İsmail Hoca. Şunu anlayabiliyorum. Hocanın takımı hemen toparlayıp lige motive etmesini tabii ki anlarım. Ama orada da bilmiyorum hocam katılır mısınız? Şöyle diyebilirdi sanki İsmail Hoca. Evet kaybettik. Yani 3-0 da olsa kaybedecektik. 6-0 kabul ediyorum ağır ama kaybettik. Ama bakacağız önümüze. Ha bir daha böyle bir şey olursa da bunun da faturasını öderiz dersin. Belki hemen hızlı bir şekilde geçebilirsin ama ya böyle taraftarı memnun etti mi? Bence etmedi. Yönetimi memnun etti mi açıklamalar? Sanmıyorum. Soru işareti. Yani oyuncular zaten soru işareti ve Fenerbahçe böyle istim üzerinde olmaya tabii olumsuz anlamda devam edecek gibi görünüyor şu anda.
3: Haklısın yani yorum gibi soru oldu gerçi ama
2: biraz öyle oluyor.
3: Ya haklısın yani.
2: Kusura bakmayın. Çok ben de sizlerle sohbet ediyorum yani.
3: Hayır çok şey yani doğru söylüyorsun Ömer. Şimdi maç sonu böyle açıklama mı olur? Alanya maçına bakıyoruz. İşte yani şimdi şöyle bir şey var herhalde İsmail Hoca ne olduğunu farkında değil galiba. Ya Fenerbahçe tarihinin en büyük hezimetlerinden yani. Birini Bravo. Almış ya. Bravo. Bir 7-1 kaybettiği maç var. Northland maçının da sorumlusu değil mi şey İsmail Hoca var, burada
2: evet.
3: da var.
2: Evet, evet.
3: Yani bilmiyorum yani şey herhalde bu 3 puan kaybettik tamam. Biz Şampiyonlar Ligi'ne kaldık görevimizi yaptık. Herhalde 6-0'lık falan normal karşılığı herhalde. Yani bilmiyorum bana öyle geldi yani çok normal anlattı İsmail Hoca dedi ki işte böyle oldu şu 3
2: maçın bekle. Hakkı bu değildi gibi ya bir ifade
3: maçın hakkı
2: var.
3: Bu değildi diyor tam girdiği pozisyonlar var biz de devrarız söyledik ama onlar maçın atamadığın zaman yediğinde var 6 tane şey 3 tane daha var ikinci devre onları önlem alsaydın ikinci devre değişiklik yapsaydın 3-0'da bitseydi o zaman bu kadar konuşulur muydu?
2: Tabii.
3: Yani bilmiyorum yani İsmail ya. Hoca farklı yerden okuyor herhalde. Biz farklı yerden okuyoruz yani bu mağlubiyeti.
0: Ben şeyi de beklerdim Abdullah Hocam. Maçtan sonra bir teknik adam olarak diyecekti ki bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Hiç ben ağzından böyle bir cümle de duymadım. Yani bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Eğer siz futbolcularla ilgili bir şey konuşacaksanız rica ediyorum benle konuşun falan gibi bir şeyler söylemesi lazımdı. Yani hem futbolculara bir ne bileyim biraz daha onları kapsayıcı, kollayıcı ama kendisini ortaya atan mağlubiyetler de benim başarılarda da pay onlarındır gibi bir cümleyle hiç olmazsa daha ikna edici olabilirdi.
3: Benim anlamadığım bir şey daha var Cem abi. Lafını kestim.
0: Estağfurullah.
3: Mesela Kante'ye demiş ki işte gireceksin falan. O da demiş hazır hissetmiyorum falan. Ya bu, yani bu seviyede bu konuşmalar çok doğru konuşmalar mı? Bence değil. Yani şöyle oyun zaten 3-0 olmuş. Peki o zaman Kante'yi sokma direkt Bartu'yu sok.
2: Evet.
3: Değil mi yani?
2: Tabii tabii.
3: Eğer sen bu maçı kayıp olarak kafanda silmişsen ki silmişsin. O zaman Bartu'ya devam et ikinci 45 dakika. Yani bilmiyorum tabii.
2: Bence hocam şu da yaşanmadı Fenerbahçe'de. Hiçbir Fenerbahçe taraftan da bu görüşte olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hoca bir ayrıldı, geri geldi. Normalde böyle durumlarda ne olur? Oradan bir enerjiyle çıkarsın.
3: Evet.
2: Şimdi o enerji bence hiçbir zaman için olmadı Fenerbahçe'de. Eyüpspor maçını saymıyorum. Eyüpspor yani zayıf bir takım zaten. Eyüpspor maçını saymıyorum ama onun dışında hani Fenerbahçe her maçtan önce taraftar bir tedirgin, maç içinde böyle hani oyuncular maç önü maç sonu çok mutlu değil.

0: Fenerbahçe İsmail hocanın istifasından sonra da bir ivme alamadı. Yani duygu anlamında söylüyorum bunu.
1: Katılıyorum. Orada ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. İsmail hocanın geri dönüşünü desteklemeyenler bence destekleyenlerden daha çoktu.
0: O da ciddi bir sorun ya.
2: Tabii tabii.
1: Gelmesini istemeyenler daha fazlaydı bence. Ama Aziz Bey dedi ki ben olduğum sürece, belki İsmail Hoca bu açıklamasının altında o da olabilir. Aziz Bey dedi ya ben gitmeden İsmail Hoca da gitmeyecek. Benim bildiğim var ki hakikaten antrenörü çok zor gönderiyor biliyorsun.
0: Doğru.
1: Belki İsmail Hoca onu düşünerek de bugünkü açıklamayı yapmış olabilir. Nasıl olsa Aziz Bey'le beraber geldik, beraber gideceğiz. O da olabilir ama yani 6-0'lık bir mağlubiyet var. Bu nasıl okunacak o zaman?
2: Bir de şeyin İsmail Kartal'ın açıklamalarındaki sorunlu bölümlerden bir tanesi de diyor ki mesela basit pas hataları yaptık. Şimdi sen basit pas hataları yaptık deyince bu basit pas hataları senin oyunun yapısal bozukluğundan mı kaynaklanıyor yoksa oyuncuların bireysel hatalarından mı kaynaklanıyor? Ya bunu mesela
0: i̇kisi
2: maçta
0: de bence bu
2: ikisi de tabii ki ikisi de birbirini şey yapıyor yani denkleştiriyor ve de ikisi de birbirine bu mağlubiyeti hazırlayan en önemli kriter nedenlerden olduğunu söylüyoruz biz de zaten. Ama buradaki bu mağlubiyetin esas çok yaşa.
1: Çok yaşa.
2: Bu mağlubiyetin esas ana unsuru olan bu bireysel hata mı yoksa oyundaki yapısal hatadan mı kaynaklanıyor? Bunu bir açmasını beklerdim ben açıkçası. Ama burada futbolcu hata yapar Ömer. Yani bu hata yapar, bireysel hata yapar, gol de yedirtir, golü de yersin. Ama bir hata tamam, iki hata tamam. Sen iki hatayı görmüyorsun. İkinci hatayı takımın üzerine gerçekten reaksiyon vermesine neden olacak hata olarak sen tekrar o oyuncunun hata yapmadın. Ya gününde olmayabilir ama gününde olmayan bir oyuncunun takıma fazla sirayet etmemesinin bir açıklamasını veyahut da onun devam etmemesini sağlayacak olan kişi teknik direktördür. Ve sen onunla tekrar devam ederek zaten sürklese olmuş bir oyuncuyla devam ederek sen onun penaltı yapmasına neden olarak da üçüncü bir hatayı daha yaptırtmasına olanak sağlıyorsun. Ya değiştir hepimizin söylediği gibi Şenol Hoca'nın, Aklı Hoca'nın. Bir değişiklik yap. Yani al oradaki oyuncuları.
0: Oynatarak kazanmasın yani, ki hocam.
2: Ömerciğim oyun içerisinde futbolcunun en önemli en tabii hakkı hata yapmak. Hata ya, yapabilir.
0: Tabii.
2: Ama bu hatanın çok fazla gittikçe olmasını sen müsaade edersen o zaman senin teknik direktörlüğün sorgulanır. Ve de teknik direktörlük oradaki yönetim şeklin şey yapılır, eleştirilir. Bu çok doğaldır. Dolayısıyla bu yani üst üste binen tabii bu hatalar bu neticede bu skorun bu hale gelmesi tabii ki çok şey değil yani iç açıcı değil. Hepimizin de hakikaten üzüntüyle geçirdiği bir gece oldu.
3: Ben sana bir şey söyleyeyim Ömer. Bu İsmail Yüksel bugün yaptığı hatalar hep topu böyle çekerken alırken yaptığı hatalar var. Dün galiba Galatasaray Barcelona maçını izledi. Rodri örnek aldı kendine. Rodri biliyorsun arkası dönük top alıyor. Hemen geldiği yerin tersini oynuyor.
0: Arkasında
3: falan.
0: Da gözü var çünkü.
3: Onların üçünün de öyle biliyorsun. Olma, Rodri, Pedri. Hepsi böyle oynuyor. İsmail acaba oraya mı? İsmail oraya özenme. Yani bunu ben defalarca diyorum. Sen bildiğin oyunu oyna. Kante bak çok basit oynuyor. Alıyor yanındakine veriyor. Gerektiği zaman sürati var. Dribbling yapıyor. İsmail böyle oynadığı sürece hem kendine zarar verecek hem takımına zarar verecek. Ama işte onu görmeyen gözlerin de orada uzun süre tutması ya işte bazı oyuncular hocalar kurtarır. Ya ben İsmail Hoca'nın yoksa bugün yenilmiş yenilmemiş ben ona taktığım falan yok. Olabilir 6-0 ağır bir skordur. Gelirsin ligde 2-3 maç üstte kazanırsan unutulur. O değil ama yani oyunun içerisindeki müdahalelerin yetersizliği insanı şey yapıyor. Bir bakıyorsun Rize maçında son Oğuz oyuna girene kadar oyunda bir hareketlilik yok. Rıfan oyuna girene kadar bir hareketlilik yok. Bak bir hareket verdin orada oyuna. Orada da çok geç hareketi verdin. Şimdi bugün o reaksiyonu gene vermedin 60'a kadar. 3-0 içeri girip o reaksiyonu vermiyorsun hoca olarak. Yani bir takımı ateşleyici bir oyuncu değişikliği, bir şok yapmıyorsun. Bir şok lazım. 3-0 soyunma odasından içeri giren takıma bir şok yaparsın. Hangi takımda olursan ol. Bak hangi takımda olursan ol, o içeri girersin. Ben en az 3 tane oyuncu değiştirir diye bekledim. En az 3 tane. Ben olsaydım başta İsmail Yüksek, Greenwood, Skriniar, hatta ben 4. diyorum Vedat Muriç. 4'ünü birden sokardım, bir hakkım kalsın ya. Daha 3-0'dan ötesi yok ki Ömer. Bunlar şok değişikliklerdir. Bir oyunculara da bir mesajdır.
2: O zaman da ne çıkıyor biliyor musun? Sanki ilk yarıdaki bu takımda hiçbir problem yokmuş gibi aynı şekilde oyuna devam etmeye çalışıyorsun. Sen şimdi ilk yarıda gördüğün hangi problemi devre arasında düzeltmek için herhangi bir davranışta veyahut da bir teknik adam düşüncesinde bir değişiklik yaptın? Yapmadın. Demek ki sen o 3-0'daki oyundan yani bir de böyle bir görelim ya.
3: İşte onları değiştirmediğin zaman nereye geliyor iş biliyor musun? Oyuncuların hocaya bakışına geliyor.
2: Ya 3-0 olmuş.
3: Yani hoca niye artık 3-0'dan sonra birilerini değiştirmiyor? Neden burada bir bize bir kıvılcım, bir ne bileyim nefes vermiyor? Belki de ondan bazı konuşmalar da oluyor.
2: Ya Şenol hocam hepimiz işte bir teknik adamlık yaptık. Şimdi bir soyunma odasına girdiğinde böyle bir problem olduğunda böyle bir oyuncu grubuyla devam etmeye çalıştığın zaman sen
3: haklısın, doğru oynuyorsunuz demek istiyorsun.
2: Doğru oynuyorsun ve o futbolcunun üzerinde adam da diyecek ki ya 3-0 olmuş, bize hiçbir şey söylemiyor ve aynen maça çıkıyoruz, hiçbir değişiklik de yok.
3: İşte yani, orada oyuncular o zaman kafasının içinde sorguluyorlar.
2: Oyuncu tabii sen kendini oyuncuların nezdinde bir kafasında bir soru işareti açıp bir cephe açıyorsun farkında olmadan.
4: Bence şöyle bir sıkıntı da vardı Fenerbahçe 11'inde ama tabii bu ne kadar İsmail Hoca'nın problemi onu da konuşmak lazım. Fenerbahçe'nin hocam baktığımızda savunma hattında topu ileri taşıyabilecek bir oyuncusu yok şu anda. Yani Ake iyi bir pasör ama topla çıkan bir oyuncu değil baktığımızda. Bekler aynı şekilde. Gendouzi o profil değil. İsmail o profil değil. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe takımının topla ilişkisi iyi olan ve köprü gibi yani ikinci bölgeyle üçüncü bölgeyi bağlayabilecek tek oyuncusu var. O da hangi gününde olacağını maçtan önce bilemediniz İrfan Can Kahveci.
1: Evet.
4: Ve bir Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsunuz. Bir Premier Lig'de takımına karşı deplasmanda.
1: Ya ve bu oyuncunun şu an fiziksel anlamda seviyesi istenilen düzeyde değil.
4: Ya bu yaz dönemindeki bir sıkıntıyı gösteriyor çok net bir şekilde.
1: %100 tabii sezon başı planlamanın orta saha üzerinde yanlış yapıldığını gösteriyor. Ya tabii o esas oralardan geliyor Ömer ama yani akşamın konusu çok bireysel hata. Reaksiyon veremeyen Fenerbahçe. Girdiği pozisyonları özellikle Vedat Muriç'le biraz ekranda da gözüküyor. Değerlendiremeyen bir Fenerbahçe var. Yani ya bir tabii şimdi şöyle oyuncuların isteksizliği, söylenenleri yapmaması, bunların hepsinin cevabını verecek olan antrenör. Yani sonuçta baş sorumlu o. Ama İsmail Hoca bilmiyorum nasıl yapacak, nasıl yani edecek.
4: Bir
1: kolay bir kadro değil. Mesela benim anlamadığım konular var. Yine aynı şey oluyor. Mesela Kante'yi niye oynatmadı? Ya iyi hissetmiyor denilen Kante şeyde kaç dakika oynadı? Rize'de 90 değil mi?
3: 90 dakika oynadı.
1: 90 oynadı.
3: Oynadı.
1: 90 oynadı. Greenwood kaç dakika oynadı? 90'a yakın oynadı.
3: Yok, daha erken çıktı.
1: Daha mı erken çıktı?
3: Erken çıktı.
1: Yani bu, mesela Asensio'ya ne oldu? Yani şeyde Rize'de oynadı 60 dakika, döndü dedik. Form tutacak dedik. Bugün kadroya alınmadı. Nerede sakatlandı yani? Nasıl oldu? Abi bir sürü enteresan konu var. Açıklamalar geliyor. İşte sağlık ekibinden. O zaman şimdi biz Asensio Alanya maçında ilk 11'de oynarsa nasıl bir yorum yapacağız?
3: Ama Asensio sakat değil. Koruma amaçlı oynatmadılar onu. Asensio'nun öyle bir şeyi var. Yani sakatlanmasın diye uzun süre bir sakatlık
2: zaten
3: geçirdi.
2: Zaten kulüpten basın açıklaması geldi.
3: Yani kadroda da yoktu değil mi Ömer?
2: Evet,
3: sanırım
2: yok, Asensio yok,
3: yok yani. Yok. O açıklamayı yaptı, kulüp de yaptı.
1: Yani değil, bilmiyorum tabii de. Enteresan yani.
3: Ya bu bir de şurada bak bir şey atlıyoruz. Cem abi tam yayının başında ona değindi.

0: Bak Aston Villalı oyuncular, yani bizim Fenerbahçe'nin oyuncularına, hücum oyuncularına top geldiği zaman öyle bir yakın oynayıp evet. ısırıyorlar ki döndürmüyorlar. Şimdi gelelim öbür tarafa. Biz diyoruz ki İsmail iki tane hata yaptı. Vedat'ın birisi hata, Vedat'ın da o 1.5 diyelim ona. Yendüz hata yaptı. Ya İsmail hata yaptıktan sonra kazanılan topta pas veriyor santrofora. Galiba Jackson'a pas veriyor. Evet. O atıyor golü. Ya iki tane stoper de o kadar uzak oynuyor santrofordan ki. Tamam İsmail hata yaptı. Ya bir arkadaşı da İsmail'i kurtarmadı ya. Bak Jackson'a, Nicholas Jackson'a yakın oynasaydı Ake veya Şık'ın yerden bir tanesi dönüp vuruyor, gol atıyor. Tamam başka birisi hata yapıyor. Senin de iki stoperlerin de hata yapıyor. Rakipten uzak oynuyor. İki bekin rakipten uzak oynuyor. Rakip orta sahaya geldiği zaman çok rahat top alıyor. Oyunun yönünü değiştiriyor. Dripling yapabiliyor. Ya hadi 3-0'ı bir tarafa bıraktık diyelim. Ya bu oyundaki kopukluğu da görmek evet. lazım değil mi? Evet. Ömer 3-0'ı hadi netice ediyoruz ya, skoru bir tarafa bıraktık. Ama bunları da görmek bir meziyettir ya. Sen orta sahada yakın oynamazsan top rakibe geldiği zaman, uzak durursan, ya kusura bakma da yani bizim de yaşımız şey olmasa çık sahada ayakta dururum oynarsın ya. Ya Fenerbahçe takımı bugün temaslı oyunu oynayamadı. Ne savunmada oynadı ne orta sahada oynadı. Hiçbir yerde oynamadı. Oynamış gibi göründü evet. Bak bu kadar temassız oyuna rağmen 3 tane güzel atak var. Üçünde de Oğuz Aydın var ya, maşallah var. Ha, pardon, birinde İrfan Can'ın kornerden paslaşıp attığı arka direkte Vedat Muriç'in pozisyonu var. Ya 3 tane adamların üstüne gittin, çok net pozisyon yakaladın Ömer. Yani Aston Villa'nın üzerine Fenerbahçe gitseydi daha da fazla pozisyon bulurdu. Hem cesaretsizlik, hem temassızlık, hem de oyun olarak bir oyun vaat etmiyorsun. Üzücü olan bu. Yani ben yani yenilmiş gelmiş Şampiyonlar Ligi. Ya Fenerbahçe'nin amacı, bir daha söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da değil, yarı finalde oynamak değil, çeyrek finalde değil. Tek Aziz Bey'in tek amacı var. Ben Türkiye Ligi'nde şampiyon olayım diyor.
1: Hocam maç
0: öncesi, bu İsmail Hoca'yı yumuşattım acaba? Bu soru sorulabilir.
1: Maç öncesi İsmail Kartal'ın açıklamasını okuyacağım. Sonrasında Rize maçıyla bugünkü maçın 11'ine tekrardan bir bakalım. Bu gece burada kalacağız. Sabah İstanbul'a döneceğiz. 19-19.30 gibi İstanbul'da olacağız. Ertesi gün Ter İdmanı ve ardından maça çıkacağız. 2 gün sonra maça çıkmış olacağız. Biz bir takımız, takım bütünlüğü için yük dağılımını takıma yaymamız gerekiyor. Sakatlık riskini azaltmak lazım. Performans olarak da istediğimizi alamayız. Tüm oyuncuları işin içine katarak diye devam ediyor.
0: Tüm biz, maç boyunca bir arkadaşım yazdı bana. Fenerbahçe tüm maç boyunca 6 tane faul yapmış. İşte ne kadar temassız oyun olduğunu
1: bir Premier League takımına karşı.
0: Evet, bir Premier League takımına
1: Kerem,
0: karşı.
1: Asensio ve Kante Rize maçından ilk 11'de olmayan oyuncular. Şimdi Kerem zaten çok formsuz. Onun dışında Asensio sakatlık riskinden dolayı dinlendirildi diye konuşuluyor. Bir tek Kante için mi İsmail Hoca bu açıklama yapıyor? Yani tüm yükü takıma yaymamız lazım. Madem Kante için bu açıklama yapılıyorsa, hoca dinlendirmek istiyorsa hani bir oyuncu için. Çünkü geriye başka bir oyuncu kalmıyor hocam. Bir tane oyuncu kalıyor. O zaman da neden 45'te Kante'ye oyun almak istiyor? Çok bak, soru işareti var.
2: Ömerciğim bak, teşhis bir kere teşhis, hocanın teşhisi doğru bir teşhis değil. Yeterince altının doldurulmuyor. İkincisi, hoca bir kere teknik sorumluluk olarak üzerine sorumluluğu almıyor. Sen şimdi buradaki biz pas hataları diyoruz işte, ya bu oyun planıyla ilgili bir şeyler anlatsana Allah aşkına ya. Sen niye böyle bir oyun planında bu oyuncuları tercih ettiğinde bu skor çıktı?
1: Hocam oraya gelemiyoruz ki.
2: Bu çıktıktan sonra da sen niye bir önlemlerini alamadın?
1: Söylem ve eylem. Yani bugün hoca evet. Archie Brown'u oynatmasa, bugün ne bileyim Semedo yerine Mimović oynasa, bugün Skriniar oynatmasa da Oponk oynasa. Diyeceğiz ki ya bu açıklamanın...
0: Keşke Semedo'nun yerine Mimović oynasaydı.
1: Ya Muriç yerine diyelim Lukaku oynasa. Diyeceğiz ki bu açıklamanın yeri doldu. Hoca
2: ya çıkar hepsini yani,
1: yaymak
2: onlar,
1: değil mi?
2: Çıkarmıyor
1: mu bu açıklamanın altı dolmuyor bu açıklamanın.
0: Maça böyle bravo. Maça en azından 5-6 rotasyonla başlasan ki ben bunu sevgili Ender Bilgin'den yaptığım soru, ben dedim en az 5-6 ya kardeşim burada kazanma ihtimalin çok yüksek değil. Ya oynat Oponko, oynat Lukaku'yu, oynat efendim Oğuz'u, oynat İsmail'i, oynat hatta Mimović Avrupa listesinde varsa bile onu da oynat. Ya burada zaten senin bir şeyin yok ama oyuncuları kazanmak istiyorsan burada kazanabilirsin. Şimdi sen hemen hemen bir iki, yani Asensio'yu dinlendirme amaçlı diyorsun. Kante'nin ufak bir arızası var diyorsun ama diğerlerinin tamamını oynattın.
1: Evet.
0: Tamamını oynattın. Yani çelişki var bu çelişki.
3: Ömer de onu diyor abi işte.
0: İşte çelişki var.
3: Evet abi.
0: Çelişki olmasa zaten insanların kafasını kurcalayan burada. Bir sağlıklı düşünce üretmek lazım burada. Tam takım çıkıyorsan 6 tane faulle beraber Premier League takımına karşı oynayamazsın ya. Biraz temaslı oynayacaksın. Rakibi oynatmayacaksın. Rakibe ya 2 tane uzaktan Jackson şut attı ya. O 2 golü de öyle değil miydi, yanılmıyorsam öyleydi. Yani ya bunları yaptırmayacaksın
2: bak, o kadar işte. Bakıyorsun şurada bu kadar kalabalık Fenerbahçe defansı, herkes orada ve adamlar orada cirit atıyor ya. Yakın oynamıyorsun, temas oynamıyorsun, kimseni kimseye vücut edemiyor. Ya ne demek ya, bu seviyede Şampiyonlar Ligi'nde 6 tane foul yapmak çok
0: ya bir rehavet şey vardı bugün oyuncuların üzerinde.
1: Aston Villa olsa bir şekilde anlarım ama Tielemans gitmiş, Konsa evet. gitmiş, Oli Watkins gitmiş. Evet. İşte
2: Sancho
1: Zaten Morgan Rodgers gitmiş Chelsea'ye, 138 milyon euroluk transfer.
2: Digne sol bek gitmiş.
1: Luka Digne gitmiş. Yani gitmiş. Şimdi baktığımızda bu takımın zaten Avrupa Ligi şampiyonu olan takımın ilk 11'inden neredeyse yarısı gitmiş.
0: Ya bir de yarısından fazlası oyuncu olarak da bakarsan.
1: Tabii.
0: Yükünü taşıyan oyuncular Hayır. gitmiş ya.
2: Ya şey hocam giderken de şey elini kolunu sallayarak gitmemiş yani. Çok evet. ciddi paralara satılarak tabii gitmiş.
3: Ya abi bak şimdi bir sorun da şu. İsmail Hoca diyor ki rakibi çok iyi analiz ettik diyor. Neyi nerede yapacaklarını biliyoruz diyor. Genelde hani böyle açıklamaları yapıyor ya. Şimdi Aston Villa takımının en büyük özelliği, biz yayın öncesi sen yoktun onu konuştuk. Merkezde kaptığı toplar sonrası hızlı geçişler. Aston Villa takımının en sevmediği oyunda rakip yarı sahaya yerleşip set hücumunda başarısız olması.
0: Bravo, geçen sene aynen böyle başarılı oldu.
3: Evet,
0: bak, rakibin hatasını yakalayıp gol attı.
3: Ya hızlı sen gitmek. Ömer bugün bu dediğim pozisyondan merkezde kaptırdığın ki hem taktik anlamda yanlışlık var hem bireysel yanlışlık var. Sen bu pozisyonda bir tanesi penaltı olmak kaydıyla 3 tane gol yedin aynı yerden ya. Ya bunu o oyuncuya şunu söylemek zor mu? Ya kardeşim sen bu topu kullanma becerisi az olan bir oyuncusun. Top sana geldiği zaman veya pas arası yaptığın zaman en yakın mümkünse önündeki oyuncuya ver.
0: Sence söylenmemiş midir?
3: Bence söylenmiştir.
0: Söylenmiştir. Defalarca da söylenmiştir.
3: Ama
0: bildiğini yapıyorsa o zaman sıkıntı
3: Şenol
0: var.
3: Abi, o Değil zaman mi? Sen beni dinlemiyorsun. Ya
0: bravo.
3: Sen beni dinlemiyorsun. Bravo. Kusura bakma Ömer.
1: Hocam o zaman dinlemiyorsan
3: dinlemiyorsan oynatmayacaksın. Heh,
2: işte o zaman çözüm önerisi getireceksin başka bir şekilde.
3: Yani yine çözüm sende. O yapmıyor mu? Yapmıyor ki görüntü o. Fenerbahçe 3 tane gol yedi onun yüzünden. Evet. Kardeşim kusura bakma diyeceksin. Sen tamam oyuncusun ama Fenerbahçe daha kıymetli. O zaman Kante ile başlayacaksın. İkna edeceksin. Konuşacaksın. İhtiyacım var diyeceksin. Belki seni Alanya maçında dinlendiririm diyeceksin. Değil mi? Yani hocam, bir de antrenörlüğün sadece vasfı taktiği belirleyip kadroyu yapıp sahaya mı çıkarmak? Maç bunları da yönetmek.
1: Konuşulmuyor mu hocam maç önünde? Şimdi her ihtimali teknik adamlar konuşur değil mi? Ya dersin ki bak devre arasına dengede girersek belki sokabilirim. Geride girersek sokabilirim.
3: Tabii süreleri de
1: hocam,
3: söylersin.
1: Oyuncuyla yani.
3: Tabii. Ya dersin ki Lukaku şu nedenlerden dolayı Vedat'la başlayacağım. Eğer böyle giderse 45'te seni alacağım, hazırlan. Dersin yani. Yoksa oyuncu nasıl kazanacaksın?
0: Ya bu maçın bence adamı Lukaku'ydu. Ben sana söyleyeyim. İyi veya kötü abi, oyun onunla. Bir maç ritmini yakalasın. Sana Lukaku'yu almışsa, eğer Vedat ligde gol atamıyorsa Lukaku'dan faydalanacaksın sen. Ya Lukaku'yu yani burada oynatmayacaksın, nerede oynatacaksın? Zaten sen bu maça büyük bir ihtimalle kayıp gözünden bakıyorsun. İyi de hazırlanamamışsın. Rakibi iyi analiz ettim diyorsun ama rakibin asıl seni vuracağı yeri çözememişsin. Yani rakip böyle işte ne güzel anlattı Abdullah Hocam. Geçen seneden beri aynı oyunu oynuyor. Yeni bir oyun değil ki bu.
1: Hocam Unai Emre'nin
2: geçen yıl. Bir de oyuncuların değişmesine rağmen oynuyor Şenol Hocam. Oyuncuların değişmesine rağmen.
0: Aynı oyunu oynuyor işte.
2: Evet. Yani hocam, o kafasındaki planlı oyunu, oyuncu modelleri, oyuncu tiplemeleri değiş.

0: Çok çok ya, buna şok denir. Çok vermek lazım. Devre arası verirsin, ne bileyim. Ya bazen 3-0 kaçıncı dakikada oldu Ömer?
1: 39'da.
2: 37-39'du galiba.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi ya? Bazen hocalar 37-39, 3-0 ya, sen bu takımı
1: bekleme ya, değil mi?
0: Bekleme ya, bir tane yat oyuna. İsmail Ordal oyundan dışarı, evet, kurtar. Evet. Çocuğa da yardımcı ol. Bak, İsmail hata yaptı, etti diyorum. Ama ona bir yardımcı ol ya. Onu dışarı almak onun için şey değil yani. Ya ona aslında yardımcı oluyorsun.
1: Da küçültmez ki hiçbir zaman.
2: Şampiyonlar Ligi'nde bir Tottenham Atletico Madrid maçı verdi. Bilmem hatırlar mısınız? Kaleci Kinski iki tane ayağının altından top kaçırdı. İki tane.
0: Evet.
2: Bir de değil, iki, evet, tane. Evet. Hem de maçın ilk bölümünde.
0: Evet.
2: Ya 16. dakika ya 17. dakika.
0: 19'da 20'den mi ne oyundan aldı onu?
2: Oyundan aldı.
0: Ya biliyorum. 20 olmadı
2: aldı.
0: Ha,
2: 20 olmadı aldı. Şimdi bu sezon birinci kaleci olarak oynuyor. Şimdi bazen çok kötü geceler olabilir.
3: Bravo.
2: Hemen de çıkarabilirsin yani.
0: Bravo. Hocalık burada işte. Bak, aldı oyuncusunu, kurtardı. Sen İsmail'i daha tutma. Hatta devreye bile tutma ya. Ben onu derim ya. Bazen yapacaksın. Ya 3-0 ilk yarı için çok ağır bir skor ya. Bir de senin hatalarından kaynaklanan.
2: Evet.
1: Bir de hiç değişiklik, çözüm önermeden de ikinci devreye başlıyorsun.
0: Ya o ayrı bir felaket zaten, değil mi abi?
1: Ya zaten geçen sene mesela dediğin gibi Aston Villa maçlarını seyretse, Unai Emery'nin zaten nasıl bir taktisyen hoca olduğunu, nasıl oyundaki kimlik değiştiğini hepsini görür. Yani, biliyorsun Nottingham Forest Fenerbahçe'yi elediğinde Nottingham Forest geldi, arkasında Freiburg geldi. Freiburg da hepsini eledi, şampiyon oldu.
0: Ya bence İsmail Kartal'ın Süper enerjisini biraz daha yükseltmesi lazım. Pardon Cem abi.
2: Orada mı aldı?
0: Bitti zannettim.
1: Estağfurullah, buyurun.
0: Ya İsmail Hoca'nın enerjisini biraz daha yükseltmesi lazım. Ben bir önceki dönemde İsmail Kartal'ın konuşmaları olsun, şuyu buyu olsun, takımın başındaki hareketleri olsun daha farklıydı. Benim ona bir arkadaş tavsiyesi, biraz daha enerjisini yüksek tutması. Takıma iyi konsantre olması. Yani ben bu maçtan ilgili, evet, söyleyeceklerimi söyledim. Ama ben bundan sonra nasıl olsa ben Aziz Bey öyle kolay kolay antrenör değiştirecek bir başkan değil. Yani İsmail Hoca bu işin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluk tamamen senin üstündedir. Bunu kabul ediyorsan çıkar söylersin. Ama bir sonraki maçta Alanya Spor maçındaki bu oyuncuları motivasyon olarak da, taktiksel olarak da, zihinsel olarak da iyi hazırlaman lazım artık. Bu maçı artık senin bundan sonra kayıp lüksün kalmadı.
2: Orada çok önemli bir nokta daha
0: var. Bak şimdi neyi konuştun sen yayının başında Ömer? Fenerbahçe tarihinde 7 gol, 7-1'lik Sigmolunk maçını, değil mi? Beraberlik o maçta da kırmızı kartta görmüştü İsmail. Kırmızı kart görenlerden, evet, bir tanesi.
2: 3 farklı yenilgin hepsinde var hoca.
0: Yok yani ben de varım, evet, orada, evet, fark, evet, etmiyor ama o bizimki 3 kırmızı kartta ayrı bir şey. Şimdi şey maçı Neuchâtel mıydı?
2: Neuchâtel
0: 6-0. Ama orada bir mazeretim var. Eksiklerim var.
1: Yusuf ya bugün fazlan varsın.
0: Evet, İsmail stoper oynadı.
1: Stoper yoktu.
0: Aynı Yusuf İsmail orada da stoper oynadı. Çok büyük hatalar yaptı, evet, biliyor musun?
1: Evet, evet.
0: İsmail yüksek. O maçta da çok yüksek hatalar yapmıştı. Onun için ne güzel örnek verdin Atletico maçından işte. Ya İsmail yüksek kazanmak lazım ya. Kaybetme bu çocuğu da ya. Bak biz bu akşam bu kadar üçümüzde, yıllarca üçümüzde bu işe en iyi şekilde oynadık abi. Şimdi abartmaya gerek yok bazı şeyleri ama abartmak da lazım bazen. Ya kardeşim al bunu, 40. dakika al dışarı ya. Onu rencide etmezsin ya.
2: Hocam o anlamda.
0: Ona çok büyük anlam taşırsın.
2: Abdullah Hoca'nın da hakkını verelim. Seneyi devriyesi yaklaşıyor. 18 Ekim 1994 Trabzonspor Aston Villa maçı.
3: Evet.
2: Aston Villa'yı mağlup etmişti Trabzonspor.
3: Evet.
2: Ki Aston Villa'yı karşısına kazanan şu ana kadar tek Türk takımı.
3: Biz yanlış, Trabzon'da 1-0 yemiştik.
2: Deplasmanda 2-1 ama tur atlayan Trabzonspor
3: olmuştu. Ama sistem değişikti. Maç önü yayınında konuştuk
2: Siz
3: rahmetli küçük
2: hocam.
3: Oran attı.
2: Evet, Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet eylesin. Çok güzel gol atmıştı. Ondan aynı stat dedim. Aynı burası da Villa Park.
2: Euro 2028'in de statlarından bir tanesi olacak. O yüzden yenilenme var. Zaten maçı izlerken dikkatinizi
1: stadı biliyorum.
3: Onlar genelde çekmişti. Şey yapmıyor. Mesela İtalya milli maçını oynadığımız eski Comunale stadıydı. Orası da 1890'lardaydı.
2: Tabii çok
3: yani
2: eski.
3: Yani çok eski stat. Onlar
2: orada yapılacak, evet.
3: Şey yapıyorlar, yeniliyorlar.
1: Biz orada mı oynadık acaba?
3: Efendim?
1: 77'de biz orada mı oynadık ya? Comunale'de mi oynadık?
3: Yani Comunale stadı olduğunu biliyorum. Biliyorum da sizin oynadığınızı bilmiyorum yani orada.
2: Peki şimdi Fenerbahçe

0: Maçın şöyle kalan maçlarına bir göz atalım. Fenerbahçe 1 puanlı ama şimdi bugün bence 1 değil, 1,5 maç kaybetti Fenerbahçe. Çünkü 6 averajda geriye düştü.
1: Evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nde 9-10 puan bandında bile çok kritik hani averaj durumu oluyor. O yüzden 1 değil sanki 1,5 maç gibi olabilir. Slavia Prag maçı toparlanmak için bence hiç kötü bir fikstür değil açıkçası.
1: %100.
0: Önümüzdeki hafta. Sonrasında içeride Liverpool oynayacak Fenerbahçe. Şahtar deplasmanı var Londra'da. Sonrasında Avusturya'ya gidiyor LASK'a. İçeride Villarreal maçı deplasmanda Atletico Madrid'le tamamlıyor Fenerbahçe. Vallahi
2: Ömer bak şimdi bu kalan 6 tane maç puanlar önümüzdeki geçtiğimiz sene 24'e kalan takımların puanı 10 veyahut da 9'du. 9 ve 10'du. Geçen sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne
0: onu hatırlıyorum.
2: Geçen sene Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne 11 puanla girmişti. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'ne baktım ben 9'da 24'te şey var. Giren takımlar var.
1: Bodo 9'da girdi. Ama 9'da avaraj da var.
0: Evet avaraja girdi.
2: 9 artı avaraj var. Evet. 9 artı avaraj ama 10'la giriyorsun büyük bir ihtimalle. Yani şuradan 10 puan çıkarabilecek bir Fenerbahçe takımı var. Ama nasıl var? Bu akşamki görüntüsünde olmayan bir Fenerbahçe için var. Yani burası moralli, ne yaptığını bilen, oyunu oynamaya çalışan, o maçın istediği kadroyu, o maçın istediği oyunu planlı, programlı, stratejili bir oyun, disiplinli bir oyun kurarsan var. Yoksa burada puanlar var abi. Puan yok değil ki. Burada puan var. Sen şimdi burada kaç tane maç oynayacaksın? 3 tane içeride maç oynayacaksın.
0: Evet.
2: Yani buradan senin bir puanın var. 9 puan aldığın zaman 10 puanla kalırsın. Yani burada problem maçlardan daha ziyade Fenerbahçe'nin kendisi aslında problem. Yani bu seviyedeki bu oyunu nasıl oynayacak? Ve bu seviyedeki oyunu oynarken buradan alınacak olan herhangi bir mağlubiyette seni çok daha fazla bir şekilde enerjini ve takım motivasyonunu aşağı çekecek mi? Bu lige yansıyacak mı? Bu soruların cevaplarını işte İsmail Kartal bunları vermesi lazım. İnsanlara ikna etmesi lazım. İnsanların yüreğine su serpmesi lazım. Çıkıp bunu sorumluluk olduğunu ve kendi sorumluluğu üstüne alması lazım. Futbolculardan alması lazım. Bütün insanlar bu futbolcuları bak hepimiz genelde İsmail'in üstünde birleşiyoruz. Hatalar oldu. Ya olabilir tamam ama o oyuncuyun sen bu kadar çok daha fazla hata yapmamasını teknik adam bir davranışı bir el atmasıyla çözebilirsin. Bunlara dikkat etmesi lazım. Ben İsmail Kartal'ın nasıl bize 2023-24 sezonunda 99 gol, 99 puan ki buraya getiren zaten esas ana unsur da onun o günkü başarısıdır. Aziz Bey de o başarı ve de İsmail Kartal'ın teknik adamlık duruşu ikna etmişse Aziz Bey'i bugün teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında görmek. Aynı şekilde ben o zamanki İsmail Kartal'ın dönemini tekrar İsmail Kartal'ın bugünden dönmesini bekliyorum açıkçası. O da bir formsuzluğunu üzerinden atması gerekir eğer bu yani hakikaten hocam, devam edecekse bu dönem.
0: Muhasebe hesabı yaptığımızda ne görüyorsun kalan maçlarda? Yani bir kere herhalde bir Slavia Prag maçına değil mi? 3 yazmak ben, lazım yani.
3: Ben bir şey söyleyeyim Ömer. Yani bu akşam gerçekten hepimiz için bir hayal kırıklığı. Yani sükut hayal gibi bir şey. Ben 12 puan yazmıştım. Şeyde programda Ender Bilgin'le sormuştu bize.
0: Hiç
3: ben,
0: oynanmadan başta.
3: Hiç oynanmadan başlanmadan.
0: Şimdi hocam kaç yazıyorsun?
3: Ya bu akşam için bak Cem abi aynı duyguları paylaşıyorum biraz önce anlattıklarıyla. Ya bu akşamki maçı İsmail Kartal'da bütün hepsi de oyuncuların hepsi de bir kafalarından silsin ama bu kafayla eğer bundan sonraki maçlara biz devam edeceksek yani Galatasaray'ın da bak 0 puanı var 2 maçta Ömer. Fenerbahçe'nin bir puanı var. Ya bu düşünceyle devam edecekse zaten bir şey olmaz ama bu gruptan zaten 10 puan minimum alması lazım. Tabii. Ben bak minimum ben 12 puan diye hala iddialıyım. Bak 12 puan konusunda hala iddialıyım. Galatasaray'ın da bu zor maçlarını geçtikten sonra bu grupta iddialı bir duruma geleceğini düşünüyorum. Ama şöyle, bugünkü kafa yapısıyla, oyun anlayışıyla beraber bu işin altından kalkamaz kimse. Bak bu işin altından kalkmak için bir direnç göstermek.

0: lazım. Bir karşı duruş göstermek lazım. Ya bir haykırış göstermek lazım. Bak şimdi bu ne kulübeden geliyor sahaya yansıyor Ömer, ne de sahanın içinde isyan eden bir tane oyuncum var. Senin isyan etmesi gereken sahanın içerisindeki oyuncun Şikinyar maçtan sonra çıkıyor, basın toplantısında haykırıyor ya. Öyle bir şey yok. Sen sahanın içinde hocana bir yardımcı ol. Yani bu teknik adamlarla kaptanlar arasında istişareler olur. Şimdi günümüz futbolunda iletişime açık herkes zaten. Eskisi gibi değil. Yani bunları yapmazsan sen sahanın içinde bir varlık göster o zaman kaptan olarak. Sahanın dışındaki hocana yardımcı ol. Ama ya bir silkenmesi lazım. Bak İsmail Hoca'nın da bak Antep maçı çok kötü. Şey maçını saymıyorum. Beşiktaş. Eyüp maçını saymıyorum. Beşiktaş maçını da saymıyorum. Orada da bireysel hatalar var. Yine ikinci yarıda büyük hatalar var. Ama bunlar üst üste bizi İsmail Kartal'ın bir önceki dönemini Cem abi iyi hatırlattı. Biz onun bu kadar büyük hata yaptığını hep övüyorduk. Çok güzel işler yapıyordu övüyorduk. Şimdi Rize maçı öyle. 70-75'lere kadar durağan bir futbol. Tesadüf maçın başında atılan bir gol. Gaziantep maçı hayal bir maç. Hayalet bir maç. Ondan önce Gençler Birliği maçına bakıyorsun öyle. Beşiktaş maçının ikinci yarısı öyle. Ya bir denge bulamadılar.
1: Hocam sen İsmail maçları Hoca, hatırlattın. Ben de sana şu soru sorayım. Gençler Birliği maçı, Gaziantep maçı, Beşiktaş maçı, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği maçlar, bugünkü maç. Bu maçların hangisinin sonunda herhangi bir oyuncunun İsmail Kartal'a sahip çıktığını gördük? Ben hiç görmedim.
0: Ya ben şimdi o kadar derine girmek istemiyorum Ömer. Anlıyorum senin söylediğini. Bu akşam bunun konu içerisinde yapmak istemiyorum. Şimdi o ayrı bir şey.
1: Yok futbolcu hani açıklamalarında da mesela görmüyorum
2: ben sana
1: onu
2: söyleyeyim.
1: Yani.
2: Mesela açıklamaları futbolcu ne yapabilir? Yani teknik direktörün nasıl sahip çıkabilir? Kendi ne demesi lazım?
1: Yapar hocam.
0: Mesela doğru ne söylüyor. Şikinyar öyle bir açıklama yapmaz. Şikinyar öyle bir açıklama yapmaz. Ne der biliyor musun? Ben takım bunun sorumluluğu biz futbolculara aittir. Hocamız elinden geleni yapmıştır veya şöyle böyle der geçer işin. Ama o da gerçek.
1: Şimdi bak hocam, illa teknik heyetten bahsetmesine gerek yok hocam. Şöyle yapar ama. Bu skoru biz hak ettik ama bunu toparlayacak olan da biziz. Biz iyi bir takımız zaten. İki gün sonra bunu görürsünüz dersin geçersin.
2: Bravo. Ya işte Şikinyar onu da söylemiyor. İsmail Kartal da o sorumluluğunu alacak bir beyanatta da bulunuyor. Evet, o da var yani.
0: Ya onları bak ya bir tarafa bırakalım.
2: Bu o zaman ne oluyor biliyor musun? Arada bir problem var demektir işte. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Görünen o.
0: Ya orayı o kadar uzattım bak. O konulara girmeyelim. Şimdi dün akşam Galatasaray'da yenildi. Aynı şeyler oldu. Ben Okan Hoca geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gene başarılı gitti. Bu mağlubiyetler oyunun başında oldu. Bizim şu anda söylemek istediğimiz o değil. Söylemek istediğimiz söylemlerden de kaynaklanmıyor. Eylemler bizi asıl ilgilendiriyor. Söylemler de bugün öyle, yarın böyle. Ama eylem olarak ben saydığım maçlarda bir istikrar yok. Fenerbahçe bir istikrar yakalamış değil Ömer. Bir oyun istikrarı, bir oyun kültürü, bir oyun anlayışı daha henüz inşa etmemiş. Tabii. Ben diyorum 2 haftadır bir oyun, 3 haftadır bir oyun oynuyor. Ne oynuyor? Eski İsmail Kartal'ın oyunu değil diyorum, millet farklı. Ya değil kardeşim, eski İsmail Kartal böyle oynamıyordu. Kaybettiği yerde topa basan bir İsmail Kartal vardı. Şimdi bugünkü maçta görmedik mi ya? Orta saha çizgisini kimse öne çıkmıyor. Rakip çevirip duruyor. Ya o kadar da geride oynamaz Fenerbahçe. Ya ikinci bölge savunması bugünkü maçta olduğu gibi olmaz. Biraz daha önde bassan eğer Aston Villa, onlar da hata yapmaya müsait bir takımdı. Bugün bazı şeyleri kabullenmişti. Tabii İsmail Hoca Rizespor maçında aynısını yaptı. İkinci bölgeye çekilip aynı geçiş oyunlarından beraber gol yapmaktı. Bunu ne zaman yaptı? Oğuz oyuna girdikten sonra süratli. İrfan iyi pas yaptıktan sonra yaptı. Onun için hoca bir an önce oyun hakkında karar vermesi lazım. Evet bir oyun tercih ediyorum diyor. Bu oyunu tercih ediyor. Görüyoruz. Çünkü Rize maçında da bunu tercih etti. Burada da bunu. Ama bu kadar geri çekilip oynayan bir Fenerbahçe olmaz. Bu doğru bir anlayış değil.
1: Cem hocam tabii şimdi artık biz de son 1-2 dakikadayız. Şunu da eklemek lazım. Taraftar ne olursa olsun hep pozitif havasına korudu Kadıköy'de.
2: Evet.
1: Ama onu da kaybetmemek lazım sanki. Yani ben bu mağlubiyetle kaybolur demiyorum. Ama Alanya maçında da geri düşerse

0: Ya da ilerleyen dönemde Fenerbahçe beklemediği böyle 1-2 skor alırsa ya o havada yani biraz sıkıntıya girer gibi görünüyor. Yani taraftarı da kaybetmemek
1: lazım. Tabii. Bir taraftarı kaybetmemek lazım ama tabii taraftar ya bunu hani ya, derler ya yazar bir köşeye, anlatabiliyor muyum? Eğer sen taraftara bu maçları bunlara verirsen, bu skoru bunlara verdiğin zaman taraftara, taraftar rahatsız olur abi, bu skor çok hayal kırıklığının ötesinde.
2: Cümleleri de alayım hocam, tamam.
1: Ama şu bir gerçek, yani Fenerbahçe bu takım değil bir kere. Bu takım değil. Ya ben inanıyorum ki Alanya maçında bunu unutturabilecek, hem bir futbol hem bir skor alabilecek kapasitede bir takım. İsmail Kartal'ın hem kendini toparlaması, hem futbolcuların kendini toparlaması, evet, bir aile ortamına tekrar kavuşup o taraftara bir Alanya galibiyetiyle çıkması gerekiyor.
2: Evet, üzücü bir akşam ama dileriz bundan sonra Fenerbahçe için Avrupa'da her şey daha iyi bir noktada olur. Biz de daha iyi maçları, galibiyetleri inşallah konuşuruz diyelim. Abdullah Ercan, sevgili Cem Hocam, sevgili Şenol Hocam, ağzınıza sağlık. Cem Pamiroğlu, Şenol Usta Ömer. Tamamlıyoruz programı. Mutlu geceler, hoşçakalın. Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oluyor. Dakika 12, orta geldi. Savunmadan seken top Manzambi vurdu. Top ağlara gitti. Aston Villa Manzambi ile 1-0 öne geçiyor. Savunmadan seken top ağlara gitti. Bu golle üstünlüğü ele alıyor Aston Villa. Beraberlik arıyor Fenerbahçe. Vedat Muriç yakın mesafeden vurdu ama kaleci Suzuki'nin müdahalesi önemli bir şans. Vedat Muriç sonuç alamıyor. Oğuz'a geliyor Fenerbahçe. Oğuz Aydın ceza sahasında. Oğuz bıraktı. Gelişine bir vuruş ama Mason Greenwood'tan çok etkili bir şut olmadı. Aston Villa geldi. Nicholas Jackson. Jackson vurdu top ağlarda. 2-0'ı buldu Aston Villa. Fenerbahçe'de çıkarken yapılan bir top kaybı. Devamında gol Senegalli Nicholas Jackson'dan geldi. 2-0'dan sonra da Aston Villa ön bölümde baskı yapmaya devam ediyor. Bir pas hatası daha, top kaybı geldi. Nicholas Jackson topu bir kez daha Fenerbahçe ağlarına yolluyor. 8 dakika içerisinde gelen 2 Nicholas Jackson golü 39'da Aston Villa farkı 3'e taşıyor. İlk yarı 3-0 tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 67. Manzambi yerde kaldı. Karar penaltı. Maçın hakemi Ivan Kruzyak beyaz noktayı gösterdi. İsmail penaltı yapan isim. Rose Barkley beyaz noktadan topu ağlara gönderdi. Aston Villa 4-0 yakalıyor. 4-0'dan sonra da Aston Villa etkili gelmeye devam ediyor. Mbaye ceza sahasında topla buluştu. Mbaye bıraktı. Barkley vurdu. Top bir kez daha Fenerbahçe ağlarına gidiyor. Rose Barkley kendisinin iki, takımının beşinci golünü attı. Savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Son bölümde en azından bir gol için yükleniyor Fenerbahçe. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Suzuki başarılı. Oğuz Aydın. Fenerbahçe adına günün nadir etkili isimlerinden birisi Oğuz. Sonuç alamadı. Maçta son bölümler. Temi Abraham golü attı. Eski bir Beşiktaşlı. Abraham'ın bu golüyle skor 6-0'a geliyor. Maçta son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında 6-0'lık ağır bir mağlubiyet alıyor.
3: Maçın geneline baktığınız zaman bu akşamki skor bizim oyun olarak, takım olarak çok da fazla bir skoru hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Ama maalesef bu seviyede yapacağınız bu kadar fazla pas hataları çok çabuk ve ağır bir şekilde cezalandırabiliyorlar sizi. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti biz aklımızdan geçirmiyorduk. Sonuçta bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı da bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp bundan ben, ekibim ve futbolcularım çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de iki

Bir gün sonra bizim 3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız, bu maçı unutmalıyız. Kantinin orta merkeze alanı alıp bir kan değişikliği yapıp orada daha dinamizmi getirip daha az pas hatası yapabilecek bir oyuncuyu sokarak, daha tecrübeli bir oyuncu alarak orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncuyu sokmak istedik ama kendisinin %100 hazır olmadığını, bu konuda oynarsam risk olabilir benim için dedi. Takıma da %100'ümü veremem hocam dedi. Öyle deyince de biraz daha oynayalım dedik. Ondan sonra zaten orayı Bartu, elimizde başka bir oyuncu olmadığı için bir de Levent verdi. Yani 6-8 oyuncak. Bu şekilde bir değişikliği yapmayı planlamıştık. Ama 62. dakikada tekrar o pozisyondan bir hata olunca mecburen yaptık değişikliği. Maçın başına dönsem, öyle bir imkan olsa, şimdi bu seviyede bu oyuncuların hata yapacağını, bunun taktiği yok yani. Bunu önden öngöremezsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Biz ilk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Gerekli futbolda, gerekli pozisyonları da üreterek girdik biz. Hatadan da kazanmadık yani onu. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. 3-0 mağlup girdik içeriye. Hepsi bu. İkinci devrede tekrar bir hata olunca üstüne, maalesef böyle bir fark oldu. Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde daha oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp taraftarlarımızı bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz.

0: Gütlük. Maça Werder Bremen başlıyor Dortmund deplasmanında. Şimdi Sabitzer. Girassi indirdi. Vuruş sekti. Hain kontrpiyede kalmasına rağmen kurtarışı yapıyor. Korner. Maneri vurdu. Yine savunmadan sekti. Orta geldi. Kale sağ. Çok kalabalık. Kafa çizgiden çıktı. Bir rövaşata. Top ağlardı ama öncesinde faul çaldı hakem. Top ağlara gitti ama faul kararı var. Ve top çizgiyi geçmeden geldi bu düdük. Dolayısıyla VAR'ın da müdahil olma şansı yok. Schlotterbeck. Çekti topu. Schlotterbeck verdi pasını içeriye. Sabitzer. Yine Hain. Kurtarışlar devam ediyor. Hain'dan. Şimdi Karesas yere. Girassi'ye doğru. İlk kez Werder savunmada bu kadar az kişi belki de. Girassi Friedel'dan da sıyrıldı. Fabio Silva içeride. Girassi ona verdi. Fabio Silva vuramadı ama vuran, golü atan. Orada Svensson. Borussia Dortmund önde. Maç boyunca kapanan Werder Bremen. İlk kez 79'da bu kadar eksik yakalandı. Affetmedi Borussia Dortmund. Girassi kurtardı topu. Fabio Silva'yı aradı hemen. O iyi vuramadı ama asiste dönüştü. Şans da var. Svensson. Orta geldi. Arkaya kafa. Gol. Gol Schlotterbeck. Svensson bir gol bir asist oldu. Ve Borussia Dortmund artık çok rahat. 5'te 5. İki oldu Schlotterbeck. Şimdi Werder Bremen geliyor. Rice ve gol 2-1. 2-1 bitmedi bu maç. Ludovic Rice harika vurdu. Fazla rahatladı belki de Borussia Dortmund. Burada Rice'ın çalımı. Önüne kimse çıkmadı devamında ve çok iyi vuruyor Rice. 2-1. Deman topun başında. Şimdi orta geldi içeriye. Fulgrok! Eski dost düşman oluyor. Yıkıyor Borussia Dortmund'u 2-2. İnanılmaz bir geri dönüş. İnanılmaz bir geri dönüş. Daniel Thiun çıldırıyor kenarda. Niko Kovac 2-0 öndeydi 87. dakikada 2-2. Fulgrok geriden çıkıyor. Ve golünü atıyor. Svensson orta içeriye. Savunma vurdu kafayı. Maç bitti. Werder Bremen harika bir geri dönüşe imza atıyor. 2-0 geriye düştüğü maçta son dakika golleriyle 2-2 alıyor.
1: Jablonski'nin düdüğü Augsburg Bayern Münih mücadelesi başladı. Keyifli seyirler. Bu arada çok büyük hata. Geçiyor Augsburg. İnanılmaz gerçekten. Çok çok büyük bir hata. Neuer'in kaybettiği top ve sonrasında Fellhauer güle oynaya gitti, golü attı. Bundan daha iyi bir başlangıç olamaz şüphesiz. Dakika 35. Geldi orta, top sekti, karambol var, bir kafa pas oldu, ikinci pozisyon, inanılmaz, bomboş. Bomboş Jumaba. İkinci gol de atabilirdi Augsburg. Zoru başardı Jumaba. Luis Diaz. Diaz iki oyuncu arasından pası iyi çıkardı. Davies şimdi Pavlovic'e. Pavlovic Cavizito, gol şansı direkt. Ve sonrasında dışarı. Kimleri dövüyor Harry Kane? 1-1 ile içeri girebilirdi Bayern Münih. Ve devrenin son aksiyonu oldu bu. Kim vuracak? Olise mi? Kimih mi? Kimih? Havalandırdı topu, kafayla indirilen top. Masengo orada. Bomboş pozisyondaydı Stanišić. Hata sürdürüyor Bayern. Saibari. Saibari'nin sert ortası, nefis vuruş ve gol! Luis Diaz! Voley! Süper bir gol atıyor Luis Diaz. Maçta şimdi denge var. 1-1. Akrobatik, estetik bir bitiricilik. Luis Diaz'dan. Damın hatası. Evet, açıklayacak kararı Sven Jablonski. Seyircinin de tepkisinden anladık biraz. Offside pozisyon. Offside. Pamecano, Jan Atınta. Pas Kimmich'ten, şimdi Harry Kane indirdi topu. Harry Kane yerden pası, gol şansı ve gol! Bu kez olmadı, şimdi oldu. Golün ismi Saibari. Az önce Luis Diaz topu ağlarla buluşturmuştu ama milimetrik bir offside.

0: sonucu. Ağlara giden top değer kazanmamıştı. Bu kez Saibari çıktı, gol attı. Durum 1-1'e geliyor. Derinlemesine bir top. Şimdi yükleniyor. Burak Elmas şut. Kaleciden döndü. İkinci pozisyon. Gol. Ribeiro. Tekrar önde Augsburg. Bayern Münih karşısında bir maçta iki kez öne geçiyorsunuz. Dile kolay. Augsburg 2 Bayern 1. Michael Olise, ayak dışı pas Kane'e, Harry Kane aldı önüne, Harry Kane, iki oyuncu var, ekstra pas, vuruş ve gol, Serge Gnabry, ama eli havada Sven Jablonski'nin, offside. Bir kez daha ağlara giden topu değer kazanmıyor Bayern'in. Kane sokuldu araya, nefis yuvarladı, David şimdi çevirdi, aldı, attı, vuruş, direkt ve gol. 2-2. Tekrar izliyoruz golü. Burada evet, top ayaktan çıktığı anda offside pozisyonunda görünüyor Davis. Eli havada Sven Jablonski'nin. Diaz vermedi orta şansı. O bölgede Kade, şimdi Kane yerden sonradan girdi ceza sahasına, aldı topu ayağına, Kane çevirdi, muhteşem bir gol. Nathaniel Brown aldı, at diye çeviren Harry Kane, 2-2. Golde aslan payı İngiliz yıldızda Harry Kane'de. Davies hızlandı. Pası şimdi Luis Diaz çevirdi içeri, Gnabry direkt, ikinci pozisyon, inanılır gibi değil. Bomboş, atamıyor golü Serge Gnabry. Geçebilirdi öne Bayern. Yine aynı kanat, yine sol taraf, içeri çevrilen top. Augsburg'da Bischoff. Şimdi Olise Findamon, dönen top Karl dışarı attı. Michael Olise döndü, rakibi de taktı peşine. İyi bir vuruş, zorladı damını ama devamında gol çıkmadı. Kısa kullanıldı köşe vuruşu. Kimmich'in pası Olise'ye. Michael Olise direniyor Augsburg. Son dakika içindeyiz. Pas yerden, uzak mesafe. Davies vurmadı. Ceza sahası için. Şimdi ortaladı. Kafa vuruşu gelmedi. Gol pozisyonu ve çizgi geçti bir top. İnanılmaz ikinci pozisyon. Yine müdahale çizgi üstünde. Hakemin eli havada. Ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor Kompany. Gol diye ayağa kalkıyordu neredeyse Bayernliler. Sven Jablonski maç bitti diyor. Ne maç oldu ama. Augsburg 2, Bayern Münih 2. Maçın sonucu.
1: Hoffenheim ve Hamburg karşı karşıya geliyor. Christian Ilzer ve Merlin Pozic. İki teknik adam karşı karşıyalar ve yeniden hatırlatmakta fayda var. Perşembe günü önümüzdeki hafta içerisinde temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri arasında yer alıyor. Rakibi oluyor Hoffenheim. Bu stadyumda oynanacak mücadele ve ilk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler. Ozan Kabak uzaktan bir şut, hemen karşılaşmanın başında Ozan indirdi, Aslani vurdu ama bu top için hazırlıklıydı Hoyer Fernandez. Lokonga ve Vieira ikilisi şimdi ceza alanına doğru bakıyorlar. Oliver Baumann arkadaşlarını uyardı, orta geldi içeriye, arkaya açılan top, gol pozisyonu, içeriye çevrildi, direkten döndü ve gol. Yusuf Poulsen milyar öncesinde de atmıştı, şimdi de atıyor. Hoffenheim deplasmanında Hamburg 1-0 önde, gol Yusuf Poulsen. 12. dakika. Büyük bir şok Hoffenheim taraftarları için. 12. dakikada direkten dönen topu tamamlıyor Danimarkalı Yusuf Poulsen. Uterburher seken top, bir şut. Aslani sekti, bir şut daha gelebilir. Iska geldi, Çufal yaptı ortaya içeriye doğru. Burher'den kafa geldi, Aslani'den önce Hoyer Fernandez. 5 dakika ilk yarı.

0: yarışmanın sonuna eklenen süre. En az 5 dakika daha oyun devam edecek. Baskı sonuç verdi. Sağ kanatta topu kazandı Hoffenheim. Burher önünü alamıyor. Topu atak devam ediyor. Bir çalım geldi. Şut geldi. Top ağlarda gol. Hoyer Fernandes elinin altından kaçırıyor topu. Bambase Conte'nin attığı golle Hoffenheim beraberliği yakalıyor.
1: Çok büyük bir kaleci hatası tabii ki. Gol direkt kaleciye yazar. Conte'nin golden önceki çalımı kıymetli ama farkındaysan son 2-3 aksiyonda hep Burher orada. Hep orayı karıştıran oyuncu Burher.
0: Hoyer Fernandes de ucuz kurtuldu diyebiliriz herhalde.
2: Die Torzielung für Hoffenheim wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder liegt ein Foulspiel im Vorfeld der Torerzielung vor. Die Spielvorsetzung lautet direkter Freistoß für Hamburg.
0: Evet, beklendiği üzere karar açıklandı. 45+4'teyiz ama ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Orta geldi içeriye. Lemperle'den kafa. Hoyer Fernandes'e ken top. Bornal topu kendi ağlarıyla buluşturuyor. Köşe vuruşunda tehlikeli bir orta ceza sahası içerisine Hoyer Fernandes bu kez kalesinde başarılı oldu. İyi bir kurtarış yaptı ama devamında talihsiz bir an bu kez Bornau için skora denge geliyor. 45+6'da topu kendi ağlarına gönderiyor Sebastian Bornau. 1-1'lik eşitlik devam ediyor karşılaşmada. Bambase Conte çekti soluna. Bambase Conte! Hoffenheim 2-1'e getiriyor skoru. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor sahnede. Bambase Conte var.
1: İptal edilen gol sağa çekip sağ çalımı atıp sağ ayakla yaptığı vuruş. Burada sola çekip sol ayakla.
0: Sağ kanada doğru. Wolfe hareketlendi. Bernardo savunmak istiyor. Wolfe içeriye çevirdiği yerde kaldı. Faul beklentisi düdükte geliyor. Bernardo'nun sarı kartı var.
1: Ben hiç şaşırdım ya.
0: Kart çıkmadı bu arada. Yoğun itirazlar var. Çıkacak çıkıyor mı acaba? Evet. 10 kişi Hoffenheim. Bernardo ikinci sarı karttan kırmızı kartı görüyor. Hamburg'da çatışını kullanacak Vieira hemen kullandı. Terem Mofi yükseltti topu. Stange önünü alma çabası. Stange müsait pozisyon. Stange 2-2. İtirazlar var. Hamburg beraberlik golünü buluyor. Golün adı Otto Stange. 80. dakikada skora yeniden denge geliyor. SNP Arena'da Hamburg golü buluyor. Şu anda bir el oynama kontrolü yapılıyor. Çok da uzun kalmadı. Monitörün başında.
2: Die Torerzielung für Hamburg wurde überprüft. In der Torentstehung lag sowohl ein Foul als auch ein Handspiel vor. Das Tor wird aberkannt.
0: Ve ağlara giden top bu değeri kazanmıyor. Skor yeniden 2-1'e geliyor. Muhalim yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. Terem Mofi. 2-2. 83. dakika. Az önceki gol iptal oldu ama söyleyecek bir sözü daha vardı Hamburg'un. 2-2'ye geliyor skor. Terem Mofi ileride. Vieira'dan şık çalımlar. Vieira açtı önünü. Fabio Vieira gole gidiyor. Karşı karşıya Vieira Oliver Poman. Vieira yaptı ortayı. Ceza sahasında kafa vuruşu savunmadan gelişine bir şut ve gol. Hamburg golü buluyor 90+4. Miro Muheim. Remberg'in sakatlığında oyuna girdi. Bu maç onun maçı oluyor. Bir asist, bir de gol ama ne gol. Kader golü 3-2 önde Hamburg. 90+4. Yizler çok üzgün. Hoffenheim çok üzgün. Kaleci Baumann da ceza sahası içerisinde kafayla arka bölüme doğru yükselen top. Baumann hareketlendi sol kanada doğru bir taş daha mı? Hayır son düdük geliyor. Osmers maçın sona erdiğini belirten düdüğü çalıyor. İki geri dönüşe sahne olan mücadele. Hamburg 10 kişi kalan Hoffenheim karşısında 3 puan.

0: 3 gol alıyor.
1: Mainz Bayer Leverkusen'le karşı karşıya. 4 maçta 7 puan aldı Mainz. Bayer Leverkusen de 7 puan da geliyor bu deplasmana. Gutierrez. Moreira. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Andrić gelişini harika vurdu. Robert Andrić. Ayağına tam oturdu top. 200. Bundesliga maçında Andrić harika vuruyor. 5. dakikada öne geçti Leverkusen. Şimdi Patrick Schick. Schick karşı karşıya. Schick 2-0. 9. dakika 2-0 oldu. Patrick Schick attı. Maza topa dokunmadan bir anlamda asist yapıyor burada. Ve Schick attı golü. Amiri kullandı korneri. Kafa vuruşu çizgide müdahale ardından. Gassi. Fark bireyinde 33. dakika Anthony Cassi. Andrić çizgide dokunmuştu ama yeterli olmadı. Sano. Amiri. Amiri'nin pası Cassi. Cassi vuruşu ve ikinci golü Cassi'nin 2-2. Kariyerinde ilk kez Bundesliga'da bir maçta 2 gol atıyor Cassi. Ve ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 buluyor Mainz. Diaby arkaya doğru geldi top. Sürüyor atak. Gutierrez. Maza. Şimdi Kuansah vurdu. Sekti kaleciden kafayla tamamladı Kuansah. 3-2. Kuansah'ın bu sezon ilk golü. Şimdi yine geliyor Leverkusen. Moreira verdi pasını. Musa Diaby. Diaby harika vuruyor. Musa Diaby. Bayer Leverkusen'e geri döndü el ittihattan. Ve o da ilk golünü atıyor geri dönüşündeki. Jason Lee. Ortam Vene'den yumrukluyor. Flecken. Sürüyor atak. Da Costa. Amiri. Şimdi vuruş kafalardan sekti Oerlbach. 4-3'e getiriyor skoru 90+2. Ama bu gol yeterli olmuyor. Leverkusen Mainz deplasmanında 4-3 kazanıyor. Paderborn Stuttgart'la karşı karşıya. Geçen sezon Paderborn'da kiradaydı. Bu sezon ilk maçına çıkıyor Stuttgart formasıyla. Simon. Fürich orta geldi. Savunmadan kafa vuruşu. Kafalardan seken top. Şimdi Stiller. Chabot. Sol kanat. Fürich. Orta geldi içeriye. Arka direkte kafa Şabo'dan. Stuttgart

geçiyor. Şabo'nun golü. İçilerden asist. Şabo'dan kafa golü. Fury'e pas. Fury. Sekti top. Vuruş Leveling. Direkten döndü ardından. Yerdeki Demirovic'e çarptı top. Şimdi savunma arkasına güzel pas. Kaleci Simon çıktı, tehlikeyi önledi. Leveling'in bu şutu direkten döndü. Paderborn geliyor. Şimdi Ulrich sola. Obermayer sıyrıldı. Obermayer vurdu. Simon.

0: Şimdi yine savunma arkasına pas. Filip. Filip'in pası. O Batista Mayer. Savunma çıkarttı topu kaleye giderken. İkinci pozisyon. Yine çizgide müdahale. Çok net şanslar kaçırdı Paderborn. Elkanuz, Stiller, Führich. Führich müthiş vuruyor. Chris Führich. Fark 2'ye çıkıyor 83. dakikada. O da eski bir Paderbornlu. Führich 2-0 kazanıyor Stuttgart. Paderborn deplasmanında. Union Berlin Alpersberg'le karşı karşıya. İlk 4 maçta 1 puan çıkarabildi Union Berlin. Ve duran top Tom Rothe, topun başında Schäfer vurdu. Kaleci çıkarttı Christoph. Kısa oynadı Alpersberg'liler. Şimdi orta geldi. Kafa direkten döndü top. Rohr kafayı vurdu. Top yavaş yavaş süzüldü, direğe çarptı. Yine Union Berlin geliyor sağ kanattan. Sekti top. Vuruş çizgide müdahale, ikinci pozisyon, bu da olmadı. Christoph'tan bir kurtarış daha. Orta geldi içeriye. Savunmadan sekti Livan Burcu ve topu ağlarda. 81. dakikada çok önemli bir gol atıyor Livan Burcu. Ümit milli takımımızda da forma giymişliği var Livan'ın. Gelişine vurdu, sekti, topu ağlara gitti. Beraberlik arıyor Elversberg. Campbell. Cole Campbell son çizgiye indi. Çevirdi yerden. Sekti top. Keidel. Ortondan Rövaşata, kaleci Renov. Ama öncesinde de offside var. Ve Union Berlin tek golle kazanıyor. Bu sezon ilk galibiyetini alıyor.
1: Leipzig-Frankfurt mücadelesindesiniz. Keyifli bir mücadele olmasını temenni ediyoruz. İşaret geliyor ve maça Eintracht Frankfurt başlıyor. Ani kontrataklar önemli. Maksimovic. Maksimovic bıraktı topu sağa, geldi orta içeriye. Bakus kaladı, şut, gol! Birinci dakika 45 saniyeydi. Bansuzi

0: mücadelede, potansiyeli çok yüksek mücadelede perde bir dakika geride kalmadan açılıyor. Golün ismi Banzuzi.
1: Leipzig geriden Raum. Banzuzi derin pası geçmedi. İkili mücadele Collins. Nusa ayakta kaldı. Nusa girdi içeriye, çıkarttı, şut, gol! Neler oluyor neler? 5 dakika! Sadece 5 dakika! Bu kez de Nkunku 2-0 Leipzig. Gol oldu yağıyor Red Bull Arena'da. Aman aman. İnanamıyor taraftarlar. Olan bitene inanmak mümkün değil. Maksimovic, Romulo, Maksimovic'in önüne. Maksimovic, Musa buluşu topla. Bitime son 5 dakika. Musa çevirdi içeriye. Kaleci sonrası da gol. Christopher Nkunku. Uzun Leipzig kariyerinde Frankfurt'ta hiç golü yoktu. Bugün ilk yarıda 2 gol birden bırakıyor Eintracht Frankfurt ağlarına. Romulo'nun spektaküler vuruşunu kurtarsa da Tubolu seken topa engel olamıyor. Golün ismi bugün ikinci kez Christopher Nkunku. Banzuzi neler yapıyor? Ezekiel Banzuzi attı, Tubolu kaçırdı, gol! Hat-trick! Nkunku! Nkunku! Nkunku! Onun gecesi, onun akşamı. 4-0, 3 golde onun adı var. Hat-trick Christopher Nkunku. Atubolu'dan 2 asist. Fahiş hatalar. Banzuzi topla, dribbling halindeydi. Nusa nefis çalım. Antonio Nusa! 5-0 Antonio Nusa. 1 gol 1 asist. 2 gole doğrulan katkı. Kariyer sezonuna doğru koşuyor Antonio Nusa. Dağıldı Frankfurt. İkinci yarıda da kaldığı yerden devam ediyor Leipzig. David Raum yolladı içeriye. Sekti top, şut, inanılmaz. Banzuzi. Ne yaptın sen Banzuzi? Yani bunu yapmaya hakkı var. Ama bu kadar da kötü nasıl vurulabilir hayal edemiyorum. Ritsu Doğan çok iyi orta. Knauf göğsüyle indirdi. Knauf vurdu Van der Voort. Devamında Burkhardt uzattı, kafayı dokunamadı. Van der Voort o kadar adam saydık ama maçın en ilerinden olmaya devam ediyor. 6. kurtarış. Raum. Can'a bir teselli dokunuşu. Şimdi Can. Can Uzun Serial rakip birinden. Can bir de çalım. Can vurdu Van der Voort. Can Uzun. Gol yaklaşıyor onunla Frankfurt. Çay bir yerden Ebnu Talip. Tek toplar Ebnu Talip. Top yeniden önünde. Knauf çabuk çeviriyor topu Can'a. Can Uzun çekti sahana. Can Uzun vurdu Van der Voort. David Raum. Yine kaçırdı. Can Uzun da gol fırsatını. Frankfurt. Romulo. Son iki isabetli şut Can Uzun'dan. Can çok yoruldu. En çok koşan isim. En çok gol pozisyonu yaratan isim. Topla en fazla buluşan Frankfurtlu rakip yarı sahada. Ama onun bireysel performansı yetmedi. Gomis! 6 oldu. Tam bir sene öncesine gidiyoruz. 6-0. Buradaki son maçta rakibi Frankfurt karşısında 6-0 kazanan Leipzig aynı skoru yakalıyor. 6-0. O gün Diamante hat-trick yapmıştı. Bugün Nkunku hat-trick yapıyor. Buraya kadar diyor Ziebert. Geçen sezonun dejavusu, geçen sezonun provası Leipzig'den geliyor yine Frankfurt'a. Aynı tarife. 6-0. Leipzig 6. Eintracht Frankfurt 0.
2: Köln Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya derbide

Sosa. Elmalı çok iyi aldı topu. Elmalı vuruşunu yaptı dışarıya. Said Elmalı. Alman futbolunun yeni yıldızı. René Wagner görüntüde. Simpson Pusey. Bülter sıyrıldı. Faul var Bülter'e. Ve sarı kart çıkıyor. Leszczynski kart gördü. Serbest vuruş kullanıldı. İçeriye geldi top. Savunmadan sekti. Johansson harika bir gol atıyor. İsak Johansson. 23 yaşındaki İzlandalı harika vurdu topa. Köln önde 26. dakikada. Hashioka. Vuruş geldi. Kaleci başarılı Schwebe. Atak sürüyor Neuhaus. Orta Hashioka. Ulrich. O da ortayı yaptı. Scully vurdu gol. 1-1. Joe Scully ikinci golü bu sezon. Skorda denge var. Bulesi'nin sevinci. Hashioka çok kötü bir pas. Şimdi Elmalı. Elmalı çekti topu. Elmalı sekti savunmadan. Şimdi orta. Ters bir vuruş. Elmalı ile gole yaklaştı. Bir kez daha Köln. Yine pas Elmalı'ya. Elmalı vurdu, harika bir gol. Said Elmalı. İki kez kaçırdı. Belki de en zorunu atıyor uzaktan. Elmalı 2-1. Simpson Pusey. Yine Elmalı koştu. Elmalı daha hızlı rakibinden aldı topu gidiyor. Said Elmalı açı aradı, vurdu dışarıya. Damga vuruyor derbiye Said Elmalı. Ve son düdük, Köln 2-1 mağlup ediyor Borussia Mönchengladbach'ı. Ve puanını 7'ye çıkartıyor. Freiburg Schalke ile karşı karşıya. Şerhant kullanacak. Şerhant orta. Egestein sekti, yine o vurdu. Ve topağlara gitti. Egestein öne geçiyor. Freiburg. Üçüncü golü bu sezon Egestein'in.

Korner kullanılıyor. Gosens savunma, ardından vuruş. Gantenbein. Bundesliga'da ilk golü. Gantenbein'in vuruşu Kenan'a da çarpıyor top ama golü Gantenbein'e yazıyor Bundesliga. 1-1 bitiyor ilk yarı.

Uzun bir top. Savunma karşıladı. Grifo. Grifo orta geldi. Kafa ve gol. Goto. Oyuna sonradan giren iki oyuncu. Grifo kesti. Goto attı. Goto'dan gol. On kişilik Freiburg öne geçiyor Schalke karşısında. Schuster'in sevinci. Ve Freiburg 2-1 kazanıyor Bundesliga'da. Liderliğe yükseliyor Freiburg.

0: Avrupa Gecesi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Fenerbahçe Birmingham'da Villa Park'ta Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Çok ağır bir Şampiyonlar Ligi akşamı, ağır bir yenilgi Fenerbahçe hanesinde yazan ve tabii ki bu mağlubiyetin detaylarını konuşacağız. Abdullah Ercan, Cem Pamiroğlu ve Şenol Uslu Ömer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Pek hoş gelmedi.
0: Yani hocam evet, biz de onu tabii ağız alışkanlığından söylüyoruz açıkçası. Hoş bir akşam değil, sizin de söylediğiniz gibi üzüntü dolu bir akşam. Ki ilk yarıda çok bambaşka bir skor tabelası olabilirdi. İlk yarı 3-0, maç sonucu 6-0. Konuşacak çok şey var hocam ama bilmiyorum siz nereden başlamak istersiniz?
3: Biz seninle yayındaydık biliyorsun. Sen birisini söyledin, ben başka birisini söyledim.
0: Bu geleceğiz. Kendi hanemize de çarpı yatacağız hocam.
3: Kendi hanemize çarpıları koyalım. Ben şimdi dedim ki bu akşam İsmail Yüksek bu maçta olması gereken bir oyuncu dedik. Ama eğer bu İsmail Yüksek biz Fenerbahçe'den bu akşam oynatabilseydi İsmail Kartal, gerçekten bizim hanemize yazacaktı. Ama İsmail Yüksek bugün belki de futbol hayatı boyunca yapmayacağı hataları, 3 tane hata yaptı. Ve devre arası onu İsmail Kartal oyundan çıkarmamakla daha büyük hata yaptı. Penaltıyı da yaptırdı. Ya yediğimiz 3 tane golde de İsmail Yüksek'in imzası var. Ben maçtan önce bunu söyledim ama böyle bir İsmail Yüksek'i ben hayal etmemiştim. Maalesef ve maalesef bugün Fenerbahçe'nin, yani bir tek İsmail Yüksek üzerinden bunu okumamak lazım. Evet, tabii ki bir oyunu. Oyunun evet, tamamında Fenerbahçe yani bir faciaydı bu akşam. Yani İlk yarıdaki oyuna bakıyorsun. Evet, 3 tane %100 net gol pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Bunu göz ardı edemeyiz. 3 tane şutları var. 3'ü de gol oldu Fenerbahçe'nin kalesine, Aston Villa'nın. Ama bunlar çözüm değil yani. Çözüm olan bu değil. Fenerbahçe'de bir tek ayakta duran, top oynamaya çalışan, karşı durmaya çalışan bir Oğuz Aydın var. Onun dışında bir tane oyuncu mücadele gücü yok. Bir tanesi mücadele etmiyor. Böyle bir oyun karşılığında da 6-0 çok ağır bir skor. Bak, Şampiyonlar Ligi her ne kadar olursa olsun çok ağır bir skor. Hiç kendi liginde başarısız bir durumda olan Aston Villa, yani ligde iyi gitmeyen bir Aston Villa'ya karşı böyle bir skor almak, yani seni ahım şahım kendi oynadığı oyunla değil, tamamen ilk yarıda senin oyuncularının yapmış olduğu hatalar neticesinde 3 tane gol attı. İkinci yarı zaten işler çözüldü. Ama İsmail Hoca neyi bekledi devre arasında? Değişiklik yapmamak için. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Burada artık orada elini değdireceksin, bir şeyler yapacaksın. Oyun gitmiyor. Orta sahan yürümüyor. Orta sahan yürümediği gibi Gündüz'ü kafayla uzaklaştırıyor ilk golde. Rakibe gidiyor. İsmail Yüksek 2 tane top kaybediyor. İkisi de gol oluyor. Böyle olunca, hal böyle olduğu zaman devre arasında en azından o orta sahaya bir neşter vurmak lazım. Orayı bir canlandırmak lazım. Bir değiştirmek lazım. Ha, burada bir tek alkışı hak eden taraf var. Orada Fenerbahçe'yi destekleyen Fenerbahçe taraftarı. Gerçekten maçın skoru ne olursa olsun maçın sonuna kadar her saniye, her dakika

0: Fenerbahçe'ye tezahür ettiler ve maçın sonuna kadar da bunu gösterdiler. Oraya Türkiye'den giden ve orada olan Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum.
1: Cem Hocam 4-0'a kadar ilk 11'ini değiştirmeyen bir İsmail Kartal ki Villa Park'ta da Kartal istifa tezahüratları arasında maç tamamlandı. Ne dersin, nasıl bir akşam yaşandı Villa Park'ta?
2: İyi ya sevgili Ömer, bir kere Fenerbahçe oyundan kopan, takım disiplinden uzaklaşan, oyunda savrulan, Fenerbahçe'nin defansından orta sahasına, ileri hatlarına, hatına kadar hiçbir şekilde reaksiyon veremeyen bir Fenerbahçe vardı. Bu kadar ağır bir sonucun muhakkak bir bedeli olacak diye düşünüyorum açıkçası. Maçtan sonraki beyanatlar, konuşmalar ben de açıkçası merakla bekliyorum. Bir kere Fenerbahçe maça iyi hazırlanmamış. Hani İsmail Kartal maçtan evvel bir basın toplantısında söyledi ya, yani biz çalıştık, oyuncularımızı bir gün evvel getirdik, öyle düşündük, bunu yaptık, böyle düşündük, oyun hakkaniyeti, forma adaleti gibi şeyleri bahsetti ama bu söylemiş oldukları şeylerin hiçbiri maçı ilgilendiren, maça tesir eden veya maçı bize anlatan bir konuşmalar değildi. Zaten bunun da neticesini de görmüş olduk. Bir kere oyun planına bakıldığında erken gol yiyebilirsin. Fenerbahçe'nin erken gol yemesi veyahut da herhangi bir şekilde kaza golü diyelim yendi. Ama buna bir reaksiyon vermesi lazım futbolcuların. Ve kenardan da bir reaksiyon gelmesi lazım. Bu gibi oyuncularda, bu gibi oyunlarda muhakkak ki kenardan bir şok bir etki yapacak bir değişiklik, şok bir yapacak bir hamle, oyunda bir herkesi bir kendine getirecek bir değişiklikler, bir şey yapması lazım. Yani hep oyuncu değişiklikleri, aynen oyuncu işte o giriyor bu çıkıyor, o giriyor bu çıkıyor onun yerine, Vedat çıkıyor işte Lukaku giriyor işte.
1: İkame değişiklik.
2: Çok doğru söylüyorsun, ikame değişiklikleri Fenerbahçe'yi kazandırmıyor, oyunu bir yükseltmiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa baktığın zaman, Fenerbahçe ya derin savunma mı yapıyorsun, sette mi duruyorsun, rakip alanda mı oynuyorsun, ne yaptığı gerçekten belli olmayan ve Fenerbahçe'nin de bu oyuncularla beraber iyi takım mı yoksa Fenerbahçe iyi oyunculara mı sahip, bunu bir kere bir ayırt etmek lazım. Şimdi Fenerbahçe'de iyi oyuncular var ama Fenerbahçe'nin iyi takım olup olmamayla ilgili benim şüphelerim var. Bunlardan bir tanesi de işte bu akşam alınan çok ağır netice. Ya ben en azından İsmail Kartal'ın 3-0 devreye girdikten sonra bir şok hamleyle bir değişiklik yapması. Ya 3 tane değişiklik yap. Veyahut da Vedat kalsın, Lukaku'yu da sok yanına. Hepimizi şaşırtan bir değişiklik yap. Bir ya oyuncularla beraber oyunda bir değişiklik yap veyahut da oyun içerisinde oyunun getirmiş olduğu değişiklikler yap. Ya bunlar yani çok bir konuşulması gereken daha farklı şeyler de var. Taktiksel, fiziksel, psikolojik olarak hiçbir zaman için Fenerbahçe bugün maça hazırım ben görüntüsünü vermedi. Bununla beraber de zaten bu ağır skorun neticesinde de ben bir açıklamayla açıkçası bir istifa haberi de bekliyorum.
1: Yani bakalım neler söyleyecek hoca, tabii ki merakla bekliyoruz. Biz de aktaracağız ki basın toplantısını da ekranlara taşıyacağız. Abdullah Hocam gerçekten de çok Fenerbahçe için zor bir akşam, ağır bir yenilgi. Ama dediğim gibi yani ilk yarıda işte Oğuz'un pozisyonu, direkten dönen iki tane Vedat pozisyonu çok daha farklı bir tabela da olabilirdi. Ama ilk yarıdaki senaryo ikinci yarıda değişmedi. Fark arttı ve Fenerbahçe de çok ağır bir şekilde, ağır bir mağlubiyetle İstanbul'a dönüyor olacak.
3: Vallahi ikinci oynayan bir oyuncu yoktu zaten Fenerbahçe'de, Oğuz haricinde. Bence İsmail Hoca'nın kendi istifa etmesi lazım.
1: Bu akşamın faturası bu mu olmalı hocam?
3: Ömer, 6-0 Fenerbahçe ligde bu oyunla nereye gidebilir sonuç itibariyle? Bence İsmail Hoca'nın bırakması Aziz Bey'in de kabul etmesi lazım. Eğer İsmail Hoca ile devam ederse Fenerbahçe ligi de kaybeder. Tercihlere bakalım. İlk yarı oyun 3-0, ikinci devre aynı oyunla aynı oyuncularla devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok hocanın. Değil mi?
1: Tabii. Yani 9'a kadar.
3: Ya enteresan, Fenerbahçe'nin sağ beki Semedo'ysa vay haline yani. Ya böyle sağ bek mi oynanır? Adam 50 metre ters top atıyor, müdahale edemiyor topa ya. Bir tek taç atarken Semedo'yu görüyoruz.
1: Hocam ikinci yarıda Kamara'nın bir pozisyonu var.
3: Kamara hiçbir şey yapmadan geçti ya.
1: Yürüyerek gitti.
3: Şey de öyle.

0: neydi çocuğu şeyin PSG'den aldıkları?
1: Zambi.
0: Embaye yürüyerek geçti ya. Bu kadar da olmaz ki, bu kadar sorumlu. Ve bunları görmeyen İsmail Hoca var. Ya İsmail, biz ilk devre sonunda seninle program yaptık. İki tane golün yenilmesi ana sebebi. Ya hocam bırak, yani penaltı yaptırmasını mı bekliyorsun İsmail'i çıkarmak için?
2: Ha, oyuncuyu da daha fazla kaybediyorsun.
0: İsmail'i de şey.
2: Skriniar gördün değil mi hocam? Penaltıda ne kadar çok hani sakinleştirmeye çalıştı, teselli etmeye
0: çalıştı. O da aynı
2: çalıştı.
0: Hataları yapıyor. Ne fark ediyor ki? Ya Fenerbahçe'nin kurtarıcı oyuncusu bugün İrfan Can Kahveci ya. Şampiyonlar Ligi oynuyor Fenerbahçe. Biz maç önünde diyoruz ki puan alabileceği bir maç. İşte en iyi durumda yakalıyor Aston Villa'yı diyoruz. 6-0, adamlar biraz daha gelse 7-8-0 olacak. Herhalde yani bu 6-0'dan sonra da birileri bir şey yapar Ömer. Yapmaz mı yani? Yapması gerekmiyor mu?
2: Hocanın galiba bir önceki dönemde bir Nörşelen deplasmanı vardı. 6-0'lık mağlubiyet vardı. O da ağır bir mağlubiyetti ama o dönemin şartlarında çok eksik bir Fenerbahçe takımı vardı. Tabii rakip Aston Villa'dan daha düşük kalibreli bir takımdı. Bilmiyorum hocam, bu yani gitti geldi hoca, tamam Fenerbahçe sonra lig maçlarını bir şekilde
0: Fenerbahçe lig maçlarını
2: ama...
0: kimi kazandı? İyi bir kazandı.
2: Rize.
0: Rize'yi kazandı. Orada da çok iyi bir oyun. Hadi Eyüp maçını sayma. Rize'de de iyi bir oyun yoktu.
2: Yok yok. Fenerbahçe puan kaybetse sürpriz olmaz.
0: Yani Roma
2: olmuyor.
0: Maçında da hadi Roma maçını sayabiliriz. Gelinen noktada herhangi bir gelişim yok. Sen bu oyunla Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olabileceğini düşünebiliyor musun?
2: Bence Fenerbahçe taraftarı da düşünmüyor çok fazla şu anda.
0: Yani sonuç itibariyle 6-0'lık çok tarihi bir hezimet. Bence bunun, bilmiyorum ama ben dediğim gibi yani İsmail Hoca'nın bir şey beklemeden bence bırakması lazım.
2: Peki şimdi yani İsmail Hoca'nın tabii mutlaka haliyle bir, yani bu akşamki faturada önemli bir nokta hocaya yazacak öyle ya da böyle, ama neyi farklı yapabilirdi? Hoca, bunu da konuşalım. Yani neyi değiştirebilirdi? Hocanın en büyük hataları bugün ne olarak ortaya çıkıyor hocam sence?
1: Ya şimdi bugün bir kez daha görüldü ki N'Golo Kante Fenerbahçe'nin orta sahasının en önemli oyuncularından bir tanesi. Olmazsa olmaz. Yani en zor durumlarda dahi N'Golo Kante Fenerbahçe'yi rahatlatıyor. Rakipten topu kazanıyor. Rakibe vermiyor en azından. Kendi savunmasından top alıp oyuna sokabilen bir oyuncu. Geçişleri rahat yapabilen bir oyuncu. Öyle bir şey ki bugün iki tane orta saha var. Birisi İsmail Yüksek, diğeri Gendüzü. Ya ikisi de birbirinin yani kopyası gibi. Hadi İsmail Yüksek çok büyük hatalar yaptı. Boş işlerle uğraşma diye İsmail Yüksek'e defalarca uyarıda hocaları da bulunuyordur. Çevresindekiler de bulunuyor. Ya bugün boş işler yaptı. Ve boş işlerin maliyeti Fenerbahçe'ye mal oldu. Çok büyük maliyet oldu Fenerbahçe için. İki tane kayıp top, bir tane penaltı. Daha ne yapacaksın ya? Gendüzü Kante ya hiçbir şey yapmadı. Hiç oynamadı yani. İki tane orta sahan yok olursa, ki karşında çok yüksek bir form grafiği olan Aston Villa da yok üstelik. Senin top kayıplarını bekleyerek sana üç tane gol attı. Yani kendisi baskı kurup da öyle sağdan soldan geleyim, orta yapayım veya şut atayım değil. Senin kaybettiğin, senden kazandığı toplarla golü yapabiliyor. Demek ki burada İsmail Yüksek'in boş işlerle uğraşmayıp, ha şimdi ben maçtan önce söylediğimi geri alıyorum. Ya İsmail, sen rakipten alıyorsun, önceden çok basit oynayıp yanındakine topu veriyordun. Yani uzağa pas atmana gerek yok, öyle bir kabiliyetin yok çünkü. Şimdi sen ince işlere girmeye çalıştın, o işleri sen yaparsan onlar seni aşıyor. O işleri yapamazsın, senin o yapacak meziyetin yok. Nitekim onları yaparken 3 tane gol yedirttin Fenerbahçe'ye. Ya bu şimdi devre arasına giriyorsun içeriye. Ya en kötü ihtimalle bir bakıyorsun Greenwood da sahada yok. Ya şu Greenwood'dan İsmail Yüksek'e bir al. Koy oraya yani birisinin de neyi ya, ne neyi hiç kullanmadı İsmail Hoca.
2: Evet, kullanmadı.
1: Ya kullan bak, Oğuz'u kullanmıyordun. Oğuz'u kullandın, bugün seni ayakta kalan tek oyuncun. Gol pozisyonuna giren, gol pası veren, ayakta kalan tek oyuncundan bir tanesi.

0: Sen şimdi bu devre arasında en azından şu orta sahada bir değişiklik yapıp orta sahayı biraz hareketlendirmen gerekiyor. İsmail Yüksek zaten kaybettiği iki topla bütün enerjisini kaybetmiş. Onun ikinci yarı sahaya çıkıp o top oynamasını kimse bekleyemez. Yani İsmail Hoca burada artık bir devreye gir. İsmail Yüksek'le sahaya çıkma, Greenwood'la sahaya çıkma. Ya bu çocukları da kaybediyor Fenerbahçe. Ya İsmail Hoca, sen bunları dışarı almazsan Fenerbahçe bu oyuncuları da kaybediyor. Bu oyuncular demoralize olacaklar. Hafta sonu buraya döneceksin. Bir Alanyaspor maçı oynayacaksın. O maça bunlar hangi psikolojiyle çıkacaklar? Hangi mantaliteyle çıkacaklar? Greenwood orada devamlı İngiliz seyircilerden tepki alıyor. Bu tepki de aslında onu daha motive etmesi gerekirken demotive etti. O zaman demek ki bu duyguyu kaldıramadıysa, al bunları dışarıya, koy onların yerine iki tane daha dinamik adam. En azından orta sahaya bir hareketlilik getir. Orta sahadaki kayıplar zaten Fenerbahçe'yi bu hale taşıdı. Verkaç yapıyorsun santrforun, Vedat Muruş'tan Vedat Muruş geri iade ediyor. İsmail Yüksel'in önünden topu rakip alıp gidip gol atıyor. Ya bir de şimdi savunmaya bakıyorsun. Ya Skriniar Allah aşkına, ya sen de bir şeye müdahale et. Koşamıyor, mücadele edemiyor. Ya şimdi Aston Villa'ya bakıyorsun. Bugün Aston Villa hayata Fenerbahçe döndürdü ya.
1: Hocam üzücü olan ne biliyor musun? Dün Viking gidiyor Bayern Münih'e 3 gol buluyor, puan alıyor. Kulüp Brugge Inter deplasmanında 4 gol atıyor, kazanıyor. LASK bugün evet Liverpool'a kaybetti 6-3 ama 3 tane gol buluyor, evinde fırsatlar buluyor. Bodo bildiğimiz gibi ama Dortmund'u 1-0 yeniyor. Yani şimdi takımlar ortaya bir mücadele koyuyorlar. Dün biz bunu Barcelona maçının sonunda konuştuk. Hatta koordinatörümüz Ender Bilgin'le de sohbetledik. Ya şimdi bu takımlar hep bir şeyler çıkartıyor hocam. Aston Villa'dan da bir şey çıkartabilirdin zaten. Yani burada bence üzüldüğümüz konu ya da üzüleceğimiz konu 6-0 olabilir, 4-0 olabilir. Yani skor belli bir noktadan sonra bence çok bir şey anlam ifade etmiyor. Ama o fırsatları buluyorsun, o fırsatları değerlendiremiyorsun. Hemen omzun düşüyor 2-0'dan sonra, 3-0'dan sonra. Ve bugün Fenerbahçe 6 tane gol yedi hocam. Belki 66 tane basit hata yaptı. O kadar çok takımlarımız basit hata yapıyor ki işin en üzücü noktası bu. Yani bir türlü maçın sonunu getiremiyor. Ya son randa kalamıyoruz yani, boks tabiriyle söyleyeyim.
2: Ömerciğim bir şey söyleyebilir miyim? Ya Fenerbahçe'nin biz tabii bireysel oyuncuların üzerinden gidiyoruz. Haklı olarak da tabii hepimiz de oyuncularımızın daha iyi oynamasını ve de kadrodaki oyuncuların da, hani İsmail Kartal ne dedi? Hakkaniyetli forma dağıtımı. Şimdi neneye sorduğun zaman hakkaniyetli forma dağıtımı var mı bu takımda demez dediğin zaman ne der nene?
1: Demez.
2: Ya bu kadar zamandır neredeydin İsmail Hoca? Niye beni oynatmıyorsun? En azından beni bir görsene 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, neyse. Öyle değil mi Şenol Hocam? Ya sen şimdi bunu yapmıyorsun bir kere. Bir de ya Fenerbahçe'nin bir oyun planı yok. Mesela bu maça kadar, ben geçen sene Aston Villa maçını canlı Fenerbahçe stadında izlediğimde hakikaten çok iyi oyuncuları vardı. Çok da iyi takımdı. Fenerbahçe de o gün 1-0 mağlup olmasına rağmen iyi de oynamıştı.
1: Zaten Avrupa Ligi'ni aldı.
2: Zaten Avrupa Ligi'ydi. Bir de seninle sonra hesap kitap yaptık biraz, hani giden oyuncuların miktarı diye. Değil mi sevgili Ömer?
3: Evet evet.
2: Kaybettiği oyuncuların, daha doğrusu sattığı oyunculardan elde ettiği miktar 380 milyon euro para kazanmış Aston Villa. Yani göndermiş olduğu adam. Ve geliyor daha kalibresi düşük bir Aston Villa'ya karşı sen 6-0 mağlup oluyorsun. Yani bu çok ciddi bir yani skor, ciddi bir netice. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununa geldiğiniz zaman, Fenerbahçe şimdi hakikaten ne oynuyor? Şunu bir ortaya yatıralım. Yani Fenerbahçe rakip alanda mı oynuyor? Sette mi oynuyor? Veyahut da geriye sıkıştığı zaman, derinde top oynadığı zaman. Şimdi derinde oynamak farklı bir şey. O derinde pozisyon alıp, rakibinden topu kapıp, topla çıkışa devam edip atağa geçip atakta çoğalıp sonlandırmak ve bunu da oyunun gerekliliği olarak yerine getirmek lazım. Bunu kimle yapacaksın? Yapamıyorsun ki. Yani çok affedersin, insanlar benden yani şey, yani yanlış anlamasın ya, kekeme bir futbol gibi bir şey oynuyor Fenerbahçe. İki ileri bir geri, bir top kaptırıyor. Ya top ayağına geçiyor. Bakıyorsun birbirleriyle pas oranı çok yüksek Fenerbahçe'nin. Nerede pas yapıyor? Biz hep beraber maçı seyrettik. O pas oranını yaparken kaleciye pas,

0: Skriniar okey veriyor. Okey Gendüz'e veriyor. Gendüz'ü geriye oynuyor. İsmail geri veriyor. Bir parça derine, dikine gitmeye başladığın zaman ne oluyor? Senin kaliteli çok iyi ayakların olmadığı zaman İsmail işte Şenol Hocam çok iyi izah etti. Geçtiği zaman hata yapıyor ve kaptırdığı her topta geldi. Gol oldu Fenerbahçe'ye. Yani Fenerbahçe'nin derinde mi top oynuyor? Bekleyen bir Fenerbahçe mi var? Şimdi bütün bunları değerlendirdiğin zaman Fenerbahçe defansta kalabalık. Sadece kalabalık duruyor sevgili Ömer. Bu durmak, Fenerbahçe'nin orada kalabalık olmak, Fenerbahçe'nin iyi defans organizasyonu yaptığı anlamına gelmez ki. Sen orada defans yapıyorsan hepimiz defans oyuncusuyuz. Sen orada adamı kalabalık olduğun zaman rakibe rahat bırakırsan İşte daracık yerlerde işler yapıyorlar, gol atıyorlar, pozisyon çıkarıyorlar, tehlike yaratıyorlar. Ama sen adamın yanında durmazsan, refakat edersen, sen istediğin kadar orada kalabalık dur, orada derinde durmaya çalış. Özetle bir kere biz Fenerbahçe'nin bu defans organizasyonunu bir türlü, ben Skriniar Ake zaman zaman belki maçlarda işte geçen 3 maçta gol yemedi dedik. Skriniar Ake bir tanesi iyi oynuyor, bir tanesi vasat oynuyor. İşte o, ben hiçbir zaman için hep şunu özellikle altını çizerek söylüyorum tekrar. Skriniar'la Ake'nin çok birbirine uyumlu iki tane tandemi, stopere oynayan bir oyuncu profilleri olarak göremiyorum açıkçası. Zaman zaman oyunun içerisinde maçlarda biri iyi oynar, biri kötü oynar veya ama dengeli ve istikrarlı süreç içerisinde süre gelen bir oyunda baktığın zaman hep beraber çok iyi bir bu modeli ortaya koyan bir ikili olarak ben de öyle bir intiba bırakmıyor en azından. Yani özetle yani bugün Fenerbahçe'nin ne defans organizasyonu ne yediği gollerden sonra reaksiyonu ve de 5 dakika 7 dakika içinde işte 7 2 tane gol yiyorsun. Arkasından da sürklase oluyorsun. Oyundan kopuyorsun. Oyuna tutunamıyorsun. Bence bireysel hatalar tabii ki var oyuncularda. Ama bireysel oyunculardan daha ziyade oyunun tutulması, oyunun kurulması, oyunla beraber güçlü bir takım görüntüsü çizmesinde büyük bir sıkıntı var. Ve zaten özellikle de böyle yüksek biraz Şampiyonlar Ligi seviyesinde de Fenerbahçe'nin bu organizasyonda sıkıntıları olduğu da açık bir gerçek.
1: Abdullah Hocam peki şu noktaya ne dersin? Yani İsmail Hoca zaten ikame değişiklikler yapıyor. Bunu hep konuşmuştuk. Yani ligin ilk 5 haftasında yaptığı bütün neredeyse değişikliklerin biri hariç ikame değişiklik vardı. Son Rize maçında da bir tek Kerem çıktı. Oponk girdi. O da biraz bence Oponk süre bulsun diye. Yine geri kalan 4 değişiklik ikame değişiklik. Ama oynattığı oynatmadığı noktasında mesela Kerem Aktürkoğlu'na çok fazla süre verdi. Kerem hani kazanmaya çalışırken biraz kaybettiği konuşuluyordu. Bugün de yine baktığımızda bu 11 ile devam ediyor olması, İrfan Can, İsmail gibi oyuncuların performansı. Yani hocanın hem kenarda unuttukları hem de bazen saha içinde unuttukları oyuncular olduğunu düşünüyor musun? Çünkü bazen oyuncuyu kenara da alıp
2: mesela bugün Oğuz'un oyununu gördükten sonra
1: koruyabilirsin.
2: Neden bu kadar süredir Oğuz'u yedek bekletti? Soru işareti. Kerem bu kadar kötü oynarken. İkincisi şöyle bir şey var. Demek ki bu Kante bu Fenerbahçe orta sahasında olmazsa Fenerbahçe'nin orta sahası çöküyor. Demek ki İsmail ne kadar iyi olursa olsun o top kayıpları yaptığı sürece bu Fenerbahçe'de oynayamaz. Rize'de yok Greenwood, burada da yok. Vedat Muriç da hangi golleri atacak? Kafa desen arka direkte bomboş. Evet. Kalecinin ayağına vurdu yakın direğe.
1: Asensio da yoktu bu akşam.
2: Oğuz'un ara pası müthiş. Ofsayta düşürmeden at. En azından oyun dengede gelsin. Ama Ömer, Fenerbahçe'nin oyunu sıkıntılı olduğu kadar oyuncuların davranışları da sıkıntılı bence. Bence İsmail Hoca'ya büyük saygısızlık yapıyorlar kenarda. Ben bazı oyuncuların İsmail Hoca'yı dinlediğine inanmıyorum.
1: Oyuna girerken mi hocam?
2: Ya hem oynarken hem ya ilk 11'de de ve sonradan girerken de yani. Çok büyük saygısızlıkları var. Yani hoca iyi niyetiyle yaklaştığına %100 eminim. Çünkü öyle bir insan. Ama bu kadar performans düşüklüğü olur mu ya? Her hattıyla hiçbir şey oynamayan bir Fenerbahçe var. Bence esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani tarihi bir hezimet var şu anda. 6-0'lık bir skor. Ya bu şu değil yani. Ya burası Şampiyonlar Ligi. İşte nasıl olsa bizim ana hedefimiz Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu. Ama

0: oyunla ya taraftarda da şöyle bir şey var. Ya bu biz bu kadar kötü oynuyoruz. Biz Türkiye Ligi'ni de götüremeyiz var.
1: Bak hocam, Milan Şikr'in yarın açıklaması geldi. Hemen okuyayım. Senin bence dediğin noktaya da bir değinme var orada. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Böyle bir maçta devreye 3-0 geride girmek kolay değil. İkinci yarıda maçı çevirmek için çabaladık. Rakip tekrar bir gol bulunca işler zorlaştı. Seviyeyi yukarı çıkartmalıyız. Gerek teknik heyet, gerek futbolcular birlik olmalıyız. 3 gün sonra birlik maçı var. Bizim yapmamız gereken birlik olup çalışmaya devam etmek. Yine ikinci bölümü var. Yüzümüzü göstermeliyiz, saklanmamalıyız. Bugün utanç vericiydi. Bu şekilde oynamamalı, top kayıpları yapmamalıyız, seviyemizi yukarı çıkartmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde her detayın bedelini ödersin. Bugün çok büyük hatalar yaptık. Teknik heyet de diyor ama bir böyle çeki düzen vermeli
2: noktası
1: var.
2: Oraya da bir gönderme var yani.
1: Var şimdi, teknik heyetin altını çiziyorsun
0: ya
1: çünkü.
0: Ya tabii bu burada konuşulacak konu değil onlar bir kere. Şikrinyar ne oynuyor ki bunları konuşuyor? Sonuçta takım kaptanı, bu iç meselesi Fenerbahçe'nin. Onu içeride, şunu söyleyebilir, kötü oynadık, kaybettik. Ama ya bu açıklamaların bir bölümü çok hoş değil açıkçası. Sonuç itibariyle bu takım kaptanı, doğru değil mi? Yani,
1: öyle.
2: İçerideki problemler kendi aralarında.
0: Yani orada bir problem varsa orada konuşulur. Ya Ömer, şeyde sıkıntı var. Yani şöyle, Fenerbahçe bir kere golü yediği dakikaya, ilk dakikaya kadar oyuna giremedi. Çıkarken pas hataları. Ya kornerden gol yiyor Fenerbahçe. Adamlar paslaşıyor. 2'ye 2 var orada. Semedo'yla Oğuz var. Ortaya müsaade ediyor. Gündüz ön direkte ortayı düşürdüğü yer penaltı noktası. Bu kadar basit gol yenir mi ya? İkinci golde İsmail burada oyalıyor. Yani en iyisini arıyor. Ya bırak en iyisini, doğrusunu bırak kardeşim. Bura Şampiyonlar Ligi yani. Rize ile oynamıyorsun. 2-0 oluyor. Hadi çevir. Çevirebiliyor musun? Yok. Adam senin her hatanı değerlendiriyor. Ama burada konuşulması gereken skor abi. 6-0'lık skor Fenerbahçe camiasını kolay kabulleneceği bir skor mu?
1: Olmamalı da 34 yıl aradan sonra Sigma Olomouc maçı yıllar önce 7-1, 34 yıl aradan sonra bugün Aston Villa 6-0.
3: Ama biz 7-1 yenildiğimiz maçta 3 tane kırmızı kart vardı.
1: Tabii yani fark olarak
3: yani şey, onu ayırmak lazım.
0: Şimdi ya esas o abi, bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şenol abi, çok özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Esas bu Greenwood'un umursamazlığını, bu İsmail'in hatalarını, bunlara birinin ya ne yapıyorsunuz siz demesi lazım. Sonra senin ikinci devre başlarken 3-0 geridesin, oyundan memnun musun ki oyuncu değiştirmiyorsun?
2: Olacak şey değil ya.
0: Olur mu abi? En azından bir şoklama bir şok yaparsın abi, değil mi? Evet. İki değiştireceksen üç değiştirsin. Yine kaybedersin ama en azından bir reaksiyon alırsın ya.
1: İşte
0: ya,
1: memnun olmadığını da gösterirsin hocam.
3: Tam burada, bak Abdullah Ercan'ın söylediği burada, bu Şık'ın yarın demecinden bunu birleştirdiğin zaman bazı şeyleri resmi görürsün. Şık'ın yarın verdiği ilk demeç değil bu. Daha önce de aynı, evet, böyle bir demeç verdi. Bu ikinci defa. Şimdi bak, orada sen futbolcusun. Sen teknik adamın hakkında yorum yapamazsın orada. Bu ikinci yorumu.
1: Evet.
3: Şimdi sen bunu diyorsun. Yani şunu mu söylüyorsun? Evet, Greenwood koşmuyor. İsmail hata yapıyor. İsmail Yüksek hata yapıyor. Efendim, diğeri koşmuyor. Sen bunları görmüyorsun hoca. Sen bunları da görmelisin mi diyor. İşte bak, Şikrinyar'ın bu ikinci teknik ekip için konuşması bu işlerin hiç hoş olmadığını gösteriyor Ömer.
2: Bir problem olduğunu gösteriyor sanki, değil mi hocam?
3: Yani bu ikinci defa, evet, ikinci bak ikinci defa, defa
1: doğru.
3: Bir maçtan sonra çıktı, aynı açıktan buna benzer bir açıklama yaptı. Hepimizin, ya Şikrinyar sen ne oynuyorsun kardeşim Allah aşkına ya. Şimdi o zaman ben de söyleyeyim ya. İsmail Kartal ya, Oponku bir dene ya. Geçen sene bu adam Fransa Ligi'nde 43 maçın tamamında oynamış.
1: Lens'te
3: oynamış, bayağı iyi bir oyuncu. Ya Şikrinyar'a bugün baktım da ya üzüldüm ya. Koşamıyor ya. Bak yemin ediyorum koşamıyor. Rakibin peşinden koşacak mecali kalmamış. İsmail Hoca koy şu Oponku, insanlar bir görsün ya. O kadar kötü bir oyuncu değil. Kötü oyuncu olsa Lens'te 43 tane maça çıkmaz.
1: Evet.
3: Ya bir de sen Şikrinyar hiçbir şeye müdahale etmiyorsun ya. Sadece kaptanlık bantını takmışsın koluna, sahaya çıkıyorsun. Ne rakibe müdahale ediyorsun? E kaptansın. Cem abi de Fenerbahçe'de kaptanlık yaptı yıllarca. Birçok abimiz, arkadaşımız kaptanlık yaptı.
1: Asensio da çok konuşuldu bugün. Kadroda evet. Yok ama olmadığı zaman da fazlasıyla konuşulan bir oyuncu. Siz Kante'ye söylemiştiniz ama Fenerbahçe sanıyorum bugün Asensio'yu da aradı.
0: Ya o aradı Ömer ama iyi bir Asensio. Asensio zaten Rize'de 60 dakika oynadı. Çok hazır bir görüntü vermedi. Hı hı. Bugün keza yine diziyle ilgili bir problem var. İrfan'ı oynattı. İrfan'dan da istediği verimi alamadı ki. Hoca aldı mı? Bence alamadı.
1: Yok. O verimle çok gelmeyecekmiş gibi.
0: Ya ısrar niye? Aynısı biraz önce Şenol abinin dediği yerden devam edeyim. Kerem ısrarı niye abi? Ya eğer Kerem kötüyse otursun Oğuz oynasın. Oğuz bence en iyi oyuncu Dusan'ın Fenerbahçe adına.
3: Avrupa ya. Maçlarında bak bütün oynadığı Avrupa maçlarında buna geçen seneyi de bir Nottingham Forest falan düşünün. Bütün Avrupa maçlarında Fenerbahçe'nin en iyisi Oğuz'aydı. Ya biraz, milli takım için de aynı evet, şey geçerli.
0: Ya biraz belki Şikrinyer'in açıklamaları oraya da gidiyor. Yani o zaman şuraya da gidiyor iş. Hak etmeyen oynuyor gibi. Açıklamaları öyle de okuyabiliriz.
2: Hocam işte Nene şimdi sorsa ona dese ki demin söyledik tekrar düşmeyelim. Yani bugün Fenerbahçe'nin kadrosunda şu anda oynayan oyuncuların içerisinde olmayan her oyuncu şu anda aranıyor ve deniliyor ki Fenerbahçe niye bu yok, bu niye oynamadı? Ya zaten oynadıkları zaman da biz her zaman için ne diyoruz? İyi bir oyuncuyu biz söylüyoruz. Asensio senin söylediğin zaman şimdi bir sürü de dedikodu çıkacak mesela. Asensio durup dururken bu maçta oynaması, bak kalması beklenirken
1: Asensio
2: niye mesela?
1: Şöyle bir ekleme yapayım. Sosyal medyada bir görüntü var. Fenerbahçe takımı otobüse binerken Oğuz Çetin'le birlikte Asensio'ya konuşuyor. Şimdi tabii çok fazla yakıştırma yapılıyor ama hani o görüntüde Asensio'nun sanki çok memnun görünmediği, işte sanki Oğuz Çetin'in de onu sakinleştirdiği gibi, şimdi bir de böyle bir farklı mağlubiyetten sonra bütün taraftarlar tabii bu videoyu konuşuyorlar.
2: Ya tabii ki yani ben mesela Asensio'nun bugün kadroda olacağını ve belki oyunun içerisinde zaman zaman da belki dakikalarına tabii ki İsmail Kartal karar verecekti ama oyuna girmesini bekliyordum açıkçası. Şimdi birdenbire bu sakatlık haberiyle biz bununla karşılaşınca herkesin kafasında bir takım belirtemediği, konuşamadığı soru oluşuyor. Nedir? Acaba Asensio'da bir problem mi var? Şimdi Asensio'yla arasında bir problem mi var? Lafı daha sonra maç bittikten sonra da çeşitli işte sosyal medyaya ve de genel medyada düşen haberler oynamak istemediği, sakatlığını bahane ettiği şeklinde. Şimdi bunların hepsi teyide muhtaç haberler. Bunların üzerinden Fenerbahçe'de bir şekilde zarar görüyor. Ve kadro ister istemez demek ki iyi yönetilemiyor fikri oluşuyor. Bunların hepsine bir kere bir cevap vermek lazım. Düzgün bir cevap vermek lazım. Doğru cümlelerin kullanılması lazım. Ve insanları Fenerbahçe'ye gönül veren, işte burada hala bütün mesajlar yağıyor telefonlarımıza. Fenerbahçe'nin bu mağlubiyetiyle, bu hüsranıyla ilgili şeyleri söylüyorlar. Hazeyan içerisinde herkes. Bu insanları bir kere dindirmek lazım. Bu insanlara bir kere ikna etmek lazım. Bu kadro neden kurulamıyor? Bu kadroda oynayan oyuncular neden hakkaniyetli bir forma dağıtıldığını ikna eden şeyleri maçlardan sonra söyleyemiyor. Bütün bunların cevabını vermesi lazım. Teknik heyetin, sportif direktörün, başkanın, yönetimin, herkes bu haberleri bekliyor. Ve Fenerbahçe'den de herkesin bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın geldiği zaman ne dedi? Fenerbahçe şampiyon yapacağım dedi. Şampiyon yapması için de bu kadronun iyi oynaması lazım. Ve şampiyonluk yolunda giden bir kadronun bugün Aston Villa'ya 6-0 yenilmemesi lazım. Şimdi skordan bağımsız oyunu söylememiz lazım Ömer. Hep de tabii, altını tabii çizerek özellikle söylüyoruz. Yani mağlup olabilirsin. Skor da çok farklı olabilir. Ama sen oyun olarak ister istemez bugün Alanya maçında acaba bu oyun ne olacak? Şimdi Fenerbahçe içeride oynayacağı Alanya maçında seyircinin tepkisiyle karşılaşacak. Fenerbahçe bakalım hangi kadroyla çıkacak ve bu kadro oynarken baskı altında kalacak. Yani kısacası söylemlerinden şunu çıkarabilir herkes. Ya Fenerbahçe ligde acaba burada bu yaşamış olduğu sıkıntıyı ligde de mi yaşayacak? Bütün bunların hepsinin sorularının hakikaten Sayın İsmail Kartal'ın cevap vermesi lazım ama Abdullah Hoca'nın dediğini, daha önce de benim de söylediğim, tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Yani